0: Kadın her şeyi biliyor kızım. Merak etme. Öyle sahtekar falcılar gibi değil. Yıldızname bakıyor. Ebced hesabı biliyor. Ki onu da herkes bilmez. Seni görünce hakkında her şeyi söyleyecek, göreceksin. Benim iki sefer nişanlanıp ayrıldığımı bile bildi.
1: Gül, kendimi hiç hissetmiyorum. Şimdi daha kötü olurum diye korkuyorum.
0: Rahatlayacaksın, inan bana. Müsait bir yerde inebilir miyiz?
1: Para almayı unutmuşum yanıma.
0: Saçmalama, bendensin. Ben getirdim seni herhalde. Buyur abi.
1: Bak yine arıyor.
0: Ya açma diyorum sana. Bırak şunları. Allah Allah.

Aç bakayım ağzını. Aç. Aç ağzını. Yiyeceksin bunu. Aç kalırsın yoksa. Başka yemek yok. Aç bakayım dedim. Yiyeceksin bunu. Aç ağzını.

0: Adın ne kızım?
1: Alev.
0: Yaşın?
1: 32.
0: Annenin adı ne?
1: Hatice.
0: Adamın adı ne?

0: karısının adı ne?
1: Dilek.
0: Bu adamla bir birlikteliğin oldu mu?
1: Olmadı.

Üstünde kötü bir büyü var kızım. Evine gittiğin o adam Pekin birisi değil kızım. Annesi bile ağlıyor bütün gün onun için. Pekin birisi değil. Gitme o eve. Düşünme o adamı.

0: ele geçirme onu.
1: Ondan ele geçirme. Onu bağlamışlar.
0: Onu bağlamışlar.
1: Adını bile anma.
0: Adını bile anma.

0: Eda'cığım.
1: Aklından bile geçirme. Aklından bile geçirme.
2: Onu bağlamışlar.
1: Onu bağlamışlar.
2: Adını bile anma.
1: Adını bile anma.

0: gece çok kötü bir rüya gördüm.
1: Hayırdır, ne gördün?
0: Okula gezi yapıyorlar. Oğlan Deresi diye bir yere gidiyoruz. Bütün okul. Büyük kurbağalar, kocaman kelebekler var derede. Kelebekleri yakalıyoruz. En büyüğünü ben yakalıyorum. Ama daha sonra bırakıyorum ölmesin diye. Akşam olunca yatıyoruz. Gece ben uyanıyorum, dışarı çıkıyorum. Kambruzun boylu iki adam bekliyor beni dışarıda. Yüzleri simsiyah göremiyorum. Gel diye çağırıyorlar beni. Şu ileride bir ahır var, oraya gideceğiz diyorlar. Ellerimden tutuyorlar, gidiyoruz. Yolda ağacın altında yemek yiyen 5-6 kişi görüyoruz. Ahıra gitmeyin, orası yıkıldı. Hamam yaptık biz orayı diyorlar. Oturanlardan bir tanesi arkamızdan koşarak yanımıza geliyor. Hamama gitmeyin, kara cüceler var orada diyor. Kara cüceler var orada diyor. Kara cüceler var orada diyor.
1: Eda.
0: Babaannemle anneannem de geliyor daha sonra bizimle. Babaannemin eski evinin yanındaymış kara cücelerin olduğu hamam. Hamama gelince ben üşüyorum. Uzun boylu kambur beni sarıyor. Benim adım Kadir diyor. Annene söyle sakın düşünmesin diyor. Bak orada duruyor şimdi anne.
2: Hadi gelmiyor musun?

romantic.

0: karıcığım. Rahatladın mı biraz?
1: Çok iyi oldu vallahi Kadir. Bugün o kadar bunaldım ki evde.
0: İyi olacak her şey. Ben geliyorum hemen. Bir şey istiyor musun?
1: Yok. Sağ olasın.

0: vardı bu akşam?
1: Ailenin nerede olduğunuzun farkında mısın? Herkes bize bakıyor burada.
0: Bakarlarsa baksınlar be.
1: Git.
0: Gitmiyorum.
1: Neden
0: gitmiyorum.
1: Geldin?
0: Ne demek neden geldin?
2: Kadir.
0: Karının yanına git. Bir daha da beni rahatsız etme.
1: Seninle konuştuk zaten.
0: Neyi konuştuk?
1: Halledeceğim dedim.
0: Neyi hallediyorsun sen?
1: Dilek. Ne oluyor hayatım?
2: Gidelim buradan. Beni yanlış anlamandan korkuyorum.
3: Deletme beni. Anlat ne oluyor?
2: 2-3 gündür kötü şeyler yaşıyorum.
3: Farkındayım. Ne zaman anlatacaksın diye bekliyorum.
2: İnanmayacaksın ama daha demin Eda'yı gelinlikle gördüm. Yanında bir adam vardı.
3: Alev sen ne saçmalıyorsun?
2: Biliyorum çok saçma. O yüzden anlatamadım sana. Dün telefon çaldı. Bana Eda'nın servisi kaza yapmış ama merak etmeyin dedin.
3: Ben aramadım.
2: Biliyorum. Rüya değildi ama hayalde görmedim herif.
3: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.

0: Dilek'in kocası Kadir'i görüyorum. Bunu peşimi bırak diyor.
1: Alev, ben seni anlayamıyorum. Ne diyorsun?
0: Biliyorum. Çok saçma. Ben sen anlatamadım sana.
1: Bak beni yanlış anlama ama istersen bir doktora gidelim, olur mu?
0: Tamam. Gideceğim.
2: Hoş geldin kızım. Hayırdır inşallah?
0: Hoş bulduk teyzeciğim. Girebilir miyim?
2: Ha tabii, gel gel. Burayı nereden buldun?
0: Sizi getiren taksiyle geldim. Alt katta oturanlara da davet sordum.
2: Gel. Geç.
0: Nasılsınız amcacığım? Geçmiş olsun.
2: Bütün gün yatıyor işte. Ağrısı falan yok hiç olmazsa. Bir şey içer misin kızım?
0: Varsa bir bardak su alırım.

0: Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama size gelmekten başka çare bulamadım.
1: Merak ettirme kızım. Ne oldu anlatsana.
0: 2-3 gündür çok kötü şeyler yaşıyorum. Dilek ve Kadir'i görüyorum rüyamda.
2: Hayırdır inşallah. Tövbe tövbe.
0: Arkadaşım bir kadına götürdü beni. Kadın annesi her şeyi biliyor. Her gün ağlıyor onun için dedi. Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum.
2: Ben hemen geliyorum.

0: Anlatıyorsa? İyi misin?
1: Ağır tuttu ağır. Allah'ın cezası kızım. Ben ona söyledim. Dinlemedi beni. Dinlemedi.
0: Gel ağlama. İstersen içeri geçelim. Teyzeciğim ağlama. Otur biraz. Rahatla.
1: Onların hikayesi çok karanlık kızım, çok. Bu anlatacaklarımı kimseye anlatma. Rezil oluruz vallahi.
0: Tamam.
1: Benim oğlum bir kızla nişanlıydı. 1,5 yıl nişanlı kaldılar. Kız oğlumu çok seviyordu ama delin teki çıktı. Hastanelerde yattı 4-5 ay. Sonra onu ailesi köyüne gönderdi. Nişan da bozuldu tabii. Oğlum kızı görmek için köye gitti. Orada kızın ablasıyla tanışmış. Bu Dilek işte. Bu deli kızın ablası. Bir yıl gizlice görüşmüşler. Benim de çok geç haberim oldu. Sonra da gizlice evlendiler.
0: Kardeşinin nişanlısıyla mı evlendi?
1: Kız bunları duyunca daha da delirmiş. Evden boyuna kaçıp kaçıp kayboluyormuş. Nereye gidiyor, ne yapıyor bilmiyorlar. Ama kız ecinlilere karışmış diyorlar.
0: Benimle ne ilgisi var bunun?
1: Onu bilmiyorum ama ben de çok kötü rüyalar görüyorum kızım. Bu oğlumu kaçırıyor bir ikisi uykumda. Geçenlerde onun için oğluma gittim. Geceleri uyuyamıyorum, aklım hep onda. Senle bir konuşsan oğlumla. Bu gidişler hiç iyi değil.
0: Kafam iyice karıştı.
1: Ah kızım ben neler çektim, neler bunlardan. Kimseye de derdimi anlatamıyorum. Bak zavallı babası da yatalak. Ama her şeyin farkında. O bile ağlıyor bu durum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz kızım. 2 yaşlı evde ağlıyoruz.
0: Siz üzdüysem çok özür dilerim. Kalkayım yavaştan. Kızım okuldan gelecek.
1: Sen bilirsin kızım.

0: doğru. Buralarda bu birazcık daha böyle lacivert gibi ama burası siyah.
1: O zaman ben sana bunları vereyim.
0: Tamam.
1: Sen bunları hallet.
0: Hı-hı.
1: Evet, buldum. En sonunda.
2: Alev. Dün gece konuştuğumuz konuyu ne yaptın?
1: Halledemedim bugün.
2: İhmal etme.
1: Tamam. Gideceğim yarın.

0: gözüne çikolata geldi.
1: Böyle daha güzel olmuş ama.
2: Siz iyi misiniz?

O da kardeşi gibi cezasını çekecek. Bu gece oğlumun yanında son gecesi olacak.

0: içindere karışmıştı. Çilek işte, bu deli kızın ablası.
1: Bu gece onun yanında son gecesi olacak.
2: Geç oldu, hadi yatalım artık. Allah rahatlık versin.
3: Sana da.

Anne. Anne.

0: Alo. Yine kapandı. Ben gidip bakacağım.
1: Geleyim mi ben de?
0: Yat sen yat, ben gidip bakayım. İçim rahat etsin.

姉。姉。ババ、姉になるで。

I see you.

korkunç. Yaşadıklarım çok korkunç. Allah cezamızı verdi bizim. Bunun başka bir açıklaması yok. Kadir'in annesi Elif'e büyü yapmış. Buraya geldi Elif. Her şeyi anlattı bana. Elif Kadir'den hamile kalmış. Bu büyü yüzünden çocuğunu düşürmüş. Elif sonra üç harflere karışmış. Her şeyi anlatmışlar ona. Teker teker her şeyi göstermişler. Elif bunları öğrenince Kadir annesinden intikam almış. Bize de üç harfleri Kadir'in annesi musallat etmiş. Çay içtiğimiz bardakları almış. Onlarla büyü yapmış bize. Sırf Kadir'i benden ayırmak için. Kadir sadece ona kalsın diye. Kocasına da kötü davranıyormuş. Kimseye bir şey anlatamasın diye ilaç verip sürekli uyuşturuyormuş onu. Bana büyü yapabilmek için kocasının kanını kullanıyor.

0: Ama ben hak ettim. Ben hak ettim. Ben bütün bunları hak ettim. Allah benim cezamı verdi.
1: Her şeyi anlattılar bana. Sana da kötülük yaptı. Herkese kötülük yaptı. Cezasını buldu ikisi de.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera test değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışıyor. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Rheinland-Pfalz bölgesindeki Wörth-am-Rhein kasabası, 100 bin metrekarelik konteyner terminalinde bugün yeni kamyonlar bir iç su yolu gemisine yüklenecek. Kamyonlar hemen bitişikteki dünyanın en büyük fabrikasından geliyor. Yükleme işinden operasyon müdürü Uli Weiss ve ekibi sorumlu.
6: Ro-Ro gemisine kamyon yüklüyoruz. Roll-on, roll-off terimi kamyonların kendi başlarına gemiye binmesi anlamına geliyor.
5: Uli ve 6 kişilik ekibi kamyonları park yerinden alıp gemiye tek seferde götürüyorlar. En azından teorik olarak. Çünkü MS Dinamika gemisi hala ortalarda yok.
6: Gemi geç kaldı. Kamyonları müşteriden alıp hazırlamamız gerekiyor. Daha sonra da onları gemiye yükleyeceğiz.
5: Bunun için de MS Dinamika gelir gelmez yükleme gerçekleştirilmeli.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: MS Dinamika'yı yükleyeceğiz. Kamyonlar tek terminalde. Hepsini gelir gelmez yükleyebiliriz.
7: Kaç kamyon var?
6: 43.
8: Boylarına göre mi dizeceğiz?
6: Evet, evet.
8: Tamam, peki.
9: Başlayalım, ancak biter.
6: Pekala. Tamam. Peki, hepinize abi. Kolay gelsin.
5: Kamyonlar fabrikadaki ayrı bir park yerinde duruyor. Acele etmek gerekiyor. Gemi yüklemenin ardından hemen Antwerp'e yola çıkmalı.
6: Geminin haftalık seferleri var ve gelecek hafta burada olmalı. Geminin zamanında gelebilmesi için kamyonları en hızlı şekilde yüklediğimizden emin olmalıyız.
5: Ustabaşı Peter Hoffmann, Wörth'teki fabrikadan alınan yükleme listesinden sorumlu. Bu Peter için rutin bir görev.
9: 24 yıldır burada çalışıyorum ve esas olarak Ro-Ro yüklemesi yapıyoruz.
5: Bugünkü yükleme için Peter ilk olarak listesindeki kamyonları bulmak zorunda. İlk arayacağı kamyonlarsa uzun olanlar.
9: Bunların hepsi 11 ve 12 metre olanlar. İlk olarak 4140 olanları bulalım. Sonra sıralama yaparız.
5: Peter ilk olarak 4140 modellerini yüklemek istiyor. Yükleme listesindeki kamyonların her biri farklı tasarımlara ve teknik özelliklere sahip. En uzun olanlar 12 metre. Araçlar park yerlerine göre sıralandı. Peter nereye gitmesi gerektiğini biliyor.
9: Evet. 7 Taksim 5'teyiz Daniel. Özellikle çizik ve ezikler için kontrol gerçekleştirin. İyice bakın. Hasarları bildirmezsek bize fatura edilir.
5: Ve o faturalar yüksek gelir. Yeni kamyonların fiyatları 5 haneli rakamlardan başlıyor ve modele ve özelliğe göre değişiyor.
7: Sorun yok.
9: Evet, yok. Doğrudan rampaya götürün.
7: Tamam.
5: Diğer ekip üyeleri de kendi kamyonlarını buluyor. İlk olarak 12 metrelik modeller götürülecek ve gemiye 4000 gidiller ilk bindirilecek. Kamyonlar fabrikadan çıkmadan önce hatalı yükleme olasılığına karşın tekrar kontrol ediliyor. Lucas Stout'un ekibi sağdan direksiyonlu araçları da kullanabiliyor.
10: Başta biraz tuhaf geliyor ama zamanla alışıyorsun.
5: Ekip haftada 3 kez kamyon yüklemesi yapıyor. Toplamda 8000 adet kadar. Ama Peter hiç sıkılmıyor.
9: En yeni arabalara biniyoruz. Gerçi birkaç metre sürüp geri dönüyoruz. Ama olsun.
5: Bütün kamyonlar rampaya geri geri park ediyor. Boşaltma işleminin daha kolay yapılması için gemiye bu şekilde bindiriliyorlar.
7: Tamam.
9: 7 metreden 12 metreye kadar boylarına göre diziyoruz. Uzun olanlar dış tarafa park ediliyor, yoksa yerlerini kaybederiz.
5: Manevra ve park süreci aracın uzunluğuna göre zorlaşıyor. Operasyon müdürü Uli rapor alıyor.
7: Biraz daha. Güzel.
6: Kamyonları burada biraz daha mesafeli park ediyoruz. Çünkü daha sonra yokuş yukarı hareket ediyoruz. O yüzden arada bir metre mesafe bırakıyoruz. Ama gemide talimata göre hareket ediyoruz ve daha yakın park ediyoruz. Yönetmeliğe göre aradaki mesafe 20 santim oluyor. Ona uymaya çalışıyoruz.
9: Şimdi ikinci partiyi getirelim.
5: 6 kişilik ekip 43 kamyonu fabrikadan getirmek için 6 tur yapacak. Hepsi kamyon ehliyeti sahibi. Ehliyet olmazsa park yerinden limana kadar ki 300 metre mesafede bile direksiyona geçemezler.
9: Bunlar bize bildirilen park yerleri. Burası 900 numaralı alan. Sonra üretim numarasına bakıp hangilerini alacağımızı anlıyoruz.
5: Üretim numaraları araçların ön camlarına asılıyor.
9: 713 numaralı park yeri.
5: Peter tecrübesi sayesinde park yerlerini biliyor. Ama bu defa bunun bir faydası olmuyor.
9: Burada olmalı ama bir hata var. Şimdi hepsini aramak lazım.
5: Bu zaman kaybına neden oluyor. Limanda bekleyen Uli kamyonları merak ediyor.
7: Tamam. Diğerleri nerede?
11: İlk ben geldim.
7: Gemi gelmeden bulmalıyız hepsini.
5: Bütün kamyonlar 2 saatte yerlerine getirilmeli ama 37 kamyon hala kayıp. Uli gerilmeye başlıyor. Almanya'da her gün 6.2 milyon paket yollanıyor. Sadece Berlin Mariendorf'taki merkezde siparişlerin ve teslimatların en hızlı şekilde yapılması için 100 personel çalışıyor. Mike Grosch 3 yıldır bu ekibin bir üyesi.
12: Ben gastronomi okudum. Stajımı yaptım ve ardından Covid salgını gelince işten çıkarıldım. Onun ardından önce küçük kargo firmalarında taşımacılık işine başladım. Hoşuma gidince de daha büyük firmaların daha iyi çalıştıklarını düşündüm. Bu işi seviyorum. Hem eğlenceli hem de kendi işinin patronusun.
5: Mike iş gereçlerini ofiste buluyor.
12: Tarayıcım var, yazıcım var. Dolabımın içinde seyir planım var.
5: Her sürücüde aynı gereçler var. Mike paketleri taramak için tarayıcısını kullanıyor. Bilgi etiketini ise yazıcısından çıkarıyor. Güzergahını ise seyir planına işlemesi gerekiyor.
12: Şimdi giriş yapıyorum. Öncelikle burada yazıcılara, tarayıcılara ve navigasyon cihazlarına bağlanıyorum. Biraz zaman alıyor. Güncelleme gelmiş.
5: Berlin'e her gün dünyanın dört bir yanından 250 bin paket geliyor ve bunlar başkentin 3 ana lojistik merkezine teslim ediliyor. Mike hem şirketler hem de ev kullanıcıları için her gün Schönenberg semtine gidiyor.
12: Bazı günler sadece ağır paketler geliyor. O günler kendine dikkat etmelisin. Ama her zaman böyle ağır şeyler olmuyor.
5: 31,5 kiloyu bulan paketler yüzünden ciddi bir yaralanma riski mevcut. Ağır bir şeyin ayağınıza düşme olasılığı yüzünden güvenlik ayakkabısı giymek şart. Mike listeye göre yaklaşık 200 paket dağıtacak. Bu normalin biraz üstünde. Bu yüzden bir kısmını arkadaşlarına devretme ve bir taşıyıcıya yükleme imkanı var. Kalan paketleri aracına yüklüyor ama rastgele.
12: Kendime ait bir sistemim var tabii ki. Burası bir cadde, burası diğer bir cadde. Bazen tek seferde 2 veya 3 cadde çıkıyor ama yine de biraz ayırıp anlayabiliyorum.
5: İyi bir organizasyon enerji ve zaman kazandırıyor.
12: Ağır paketler bazen en alta konuyor. Her paketi kontrol etmemek için kendimce numaralandırıyorum.
5: Mike paketleri evlerin kapı numaralarına göre işaretliyor. Böylece aracın içinde daha kolay bulabiliyor.
12: Bir saat ihtiyacım var. Ondan sonra işim bitiyor. Ama bugün işbaşı yaptıktan sonra 2 saatimi aldı. Bugün iş biraz daha yoğunmuş.
5: Yükleme günlük mesainin bir parçası. Araç ne kadar çabuk dolarsa Mike o kadar çabuk başlayabiliyor.
12: Şu an yaptığım mesailer gibi olan mesailerde 180-190 paket falan taşıyorum. Elimde şirketler de var. Onlara seri diyoruz. Yani bir firmaya 20 paket birden bırakabiliyorum ve hızlı gidiyor. Ev kullanıcılarına en fazla 150 paket dağıtıyorum.
5: Zaman daralıyor. Mike'ın şirket müşterileri genelde tek seferde 20'den fazla paket teslim alıyor. Ama bugün listesinde 120 adres var. İşin geri kalanını arkadaşı hallediyor.
12: Burada notlar var. Elemanlar hangi paketlerin kendilerine ait olduğunu okutuyor ve hata yapmıyorlar.
5: Teslimatlar sıradaki araca yüklenmeye hazır. Mike mesaiye başlamalı çünkü zaman hızla akıyor. Berlin'in kısa adı Ber olan Willy Brandt yani Brandenburg Havalimanı'nda tatil sezonu başladı. Önümüzdeki günlerde buraya 1,5 milyon yolcu bekleniyor. Katja Leisering ve bagaj ekibi için bu rakam 1,5 milyon valiz demek. Asıl zorluksa uçakları zamanında doldurup boşaltmak ve hiç valiz kaybetmemek.
13: Burada herkesin annesi gibi oluyorsun. Mesai esnasında çıkan her sorun doğruca sana geliyor ve ilk iletişim kuran sen oluyorsun.
5: Havalimanı 2020'de açıldı ve Katya o günden beri her mesaide 150 kişiden sorumlu oluyor.
13: Tatilin başlangıcı demek çok fazla yolcu demek. Normalden fazla yolcu ve normalden fazla bagaj demek.
5: Yükleme müdürü Thomas Nackby Gerke bu tip durumlarda yardıma geliyor.
14: Ben buranın şefiyim ve aynı zamanda yükleme ekibine destek veriyorum. İki personel varsa ama bagaj çoksa hemen yardımlarına gidiyorum.
5: Kopenhag'a gidecek olan uçakta bazı sorunlar var. Bavullar uçağa konacak ama sahipleriyle ilgili bir bilgi yok.
14: Bavulları bulmamız gerekiyor. Çünkü yolcular henüz uçağa gelmemişler.
5: Thomas yükleme listesine bakarak gelmeyen yolcuların bavullarını hemen buluyor ve ayırıyor. Daha sonra yükleme onayı veriyor.
10: Hepsini ayırdık. Yolcular geldi.
14: Geri koyayım mı?
10: Evet geldiler.
14: Yolcular yeni gelmiş. Bavulları tekrar yükleyeceğiz. Bu çok sık olmasa da. Evet maalesef oluyor. İşimiz bu yapacağız. İşimiz bu.
5: Ekibin bütün bavulları yüklemek için uçak başına genelde 15-20 dakika zamanı oluyor.
14: Tamam mı?
5: Sinir bozucu ama çok sık oluyor.
14: Bu durum özellikle tatillerde meydana geliyor. Genelde 15-20 bavul aramamız icap ediyor. Kapılara giden yollar çok uzun olduğundan bunu anlayışla karşılıyorum.
5: Yolcusu olmayan bavulun uçmasına izin verilmiyor. Thomas ve Katya uçağın aprondaki manevrasını takip ederken bagaj salonunda personel sıkıntısı yaşanıyor. Bagaj salonu müdürü Cafer Akyol bantta tek başına çalışıyor ve 150 bavul indirmesi gerekiyor.
15: Arkadaşım hastalandı ve maalesef onu eve yollamak zorunda kaldım. O yüzden müdürümü çağıracağım. Belki bana bir yardımı dokunur. Alo Katya. Arkadaşım hastalandı. Acil yardım gerekiyor. Bant giderek doluyor. Burada işler yoğunlaştı.
13: Geliyorum tamam. Görüşürüz. Hoşça kal.
5: Antalya uçağına binecek bavulları iki kişinin arabalara yüklemesi gerekiyordu.
15: Şimdi 31 oldu. Bu 32. Bir tane daha yükleyeceğim ve göndereceğim. Sonra sıradaki gelecek.
5: Her araba en fazla 35 bavul alıyor. Cafer her bir bavulu arabaya yüklemeden önce tarayıcıdan geçiriyor. Bu sayede bavulların hangi arabada olduğunu biliyor.
15: Eğer yeşil ışık yanarsa o bavulu bu arabaya koymam gerektiğini anlıyorum. Burada bir barkod var ve önce onu taramam gerekiyor. Bu kağıtlara liste diyoruz. Bunları arabayla ilişkilendiriyoruz. Bavulu ve listeyi sırayla okutuyorum. Sonra da bavulun bu arabada olduğunu anlıyorum.
5: Cafer, bavul selinde boğulmasın diye Katya yardıma geliyor.
13: Merhaba.
15: Merhaba, geldiğin için sağ ol.
13: Yardım için Tommy de geliyor buraya.
15: Teşekkür ederim. Evet, sağ ol.
13: Tarayıcın var mı?
15: Evet, sen orayı okut, ben de burayı okutayım. Tamam.
5: Bavullar genelde 32 kilo olarak hesaplanıyor. Bu rakam göz önünde bulundurulduğunda oldukça ağır bir iş bu. ama güçlü bir adam yolda.
15: Merhaba Tommy.
13: Hoş geldin.
15: Makine adam.
14: Tarayıcı var mı?
13: Evet.
14: Şunu bir tarar mısın lütfen? Bir baksana.
5: Yardım sayesinde banttaki bavullar hemen indirildi. Araba çabucak dolduruldu. Ama tam da her şey iyi giderken teknoloji sorunu yaşanıyor.
13: Birini atladın mı?
14: Hayır, bir sorun var.
5: Thomas'ın tarayıcısı çalışmıyor. Şimdi tüm bavullar tekrar kontrol edilecek. Bu da ciddi bir zaman kaybı demek. Wörth am Rhein limanına geri dönüyoruz. Antwerp'e hareket edecek olan gecikmiş gemiye bir saat içinde toplam 43 adet sıfır kamyon yüklenmeli. Ustabaşı Peter Hoffmann büyük bir sorun yaşıyor. Yükleme listesindeki kamyonları bulamıyor ve bütün otoparkı araması gerekiyor.
9: En uzunlardan olmalı. Onu bulana kadar tur atmaya devam edelim.
5: Bu arayış büyük bir zaman kaybı demek.
9: Bunlar dört dingilli. Yani bunlar değil. Şuradan sola dön. Uzunlar orada. Bakalım. Evet. Evet. Bunlar.
5: Fabrikadan her gün ortalama 470 kamyon çıkıyor ve iç su yoluyla veya trenle tüm dünyaya gönderiliyorlar.
9: Şimdi yükleyebiliriz.
5: Müdür Uli Weiss 57 yaşındaki arkadaşını limanda dört gözle bekliyor.
15: Ne oldu? Niye bu kadar geciktin?
9: Yanlış park yeri.
15: Sonra?
9: Bütün otoparkı aradık.
15: Tamam.
5: Elemanlar zaman baskısı altında. Çünkü gemi yükleme biter bitmez hareket etmeli. Bu arada araçlardaki tahtalar sadece nakliye amaçlı.
15: Bu çamurluklar sadece nakliye için. Geçici olarak buradalar. Kamyonlar çamurluk olmadan yola çıkamaz. Çünkü su veya çakıl taşı hasarı meydana gelebiliyor. O yüzden çamurluk olmadan yola çıkmaları yasak. Buna her zaman dikkat ediyoruz.
5: Kamyonlar Antwerp'ten başka yerlere yollanacak. Teslimat noktaları arasında Kore, Çin ve Endonezya'da var. Ve bazen ufak kazalar oluyor tabii.
9: Kazalar hepimizin başına geliyor. Çünkü insanız. Bazen frene geç basıyorsun. Bunlar olabiliyor.
5: Kazalar hoş değil ama sigorta karşılıyor. Elemanlar başka bir sorunla karşılaşmadan hızlıca çalışıyorlar. Bu sırada Uli kaptan Mişay'la konuşuyor.
15: Biz hazırız. Ne zaman gelirsin? 10 dakika mı? Tamam, harika. Buradayız. Görüşürüz. Güle güle.
5: Gemi hızını artırdı ve normalden yarım saat önce gelecek.
15: Mişay'la az önce konuştum, limana giriyor.
9: Güzel.
15: Kaç tane kaldı?
9: 3.
15: Tamam, bir tur daha atın.
9: Tamam, hallederiz.
5: Ekip işi tam zamanında bitirdi.
15: Gemi limana giriyor.
5: MS Dinamika gemisi saatte 16 kilometre hızla limana giriyor.
15: Gemi uzaktan küçük görünüyor. Kamyonların yarısı alt güverteye, yarısı üst güverteye konacak. Üst güvertede 4 sıra olacak ve birbirlerine yakın duracaklar. Şu anda ise aralarında 1 metre mesafe var.
5: Geminin rampası hidrolik olarak kontrol ediliyor. Alt güverte yüklemesi için rampa önce alçaltılıyor.
15: Başlıyoruz arkadaşlar. Aşağı 3 sıra halinde dizeceğiz. Kalanları da yukarı bindireceğiz. Havalı süspansiyonları yükseltmeyi unutmayın. Burada ufak bir yükseklik var. Süspansiyonları unutmayın sakın.
14: Tamam.
5: Çoğu yeni kamyonda havalı süspansiyonlar var. Bu süspansiyonlar darbeleri ve titreşimleri emiyor. Kamyonlar gemiye binerken süspansiyonlar yükseltilmeli yoksa yanaşma rampasıyla gemi rampası arasında kalabilirler. 4 metre boyundaki sürücü kabini yükleme alanına tam sığıyor. Farklı model kamyonlar peş peşe alt güverteye biniyor. 1341 ton olan MS Dinamika'nın yüksek bir taşıma kapasitesi ve geniş yükleme alanları var.
15: Çok yer kalması iyi değil mi?
9: Evet ama bunu daha önce söylemiyorlar.
15: Sarı çizgileri geçmeyin yine de.
9: Tamam.
5: MS Dinamika'nın güverteleri diğer gemilere kıyasla daha büyük. Yükleme için çok uygun ama hava şartları aksilik çıkarıyor.
9: Yağmur var. Yağmur da olsa, güneş de olsa bu iş yapılacak.
5: Ekip her bir araç için zorunlu olan 20 santim mesafe kuralına uyuyor. Çünkü güverteye mümkün olduğunca fazla kamyon konmalı. Antwerp yolunda üst güverteye 2 vinç daha yüklenecek. Onlar için yer kalması gerekiyor.
9: Uli, buraya 4 dingilli sığar. Arkası kısa model.
7: Güzel.
5: Alt güverte yükleme rampasına kadar doldu. Ekip şu ana kadar 18 kamyon yükledi.
7: Burayı bitirdik.
5: Kamyonlar modele bağlı olarak 5 ila 12 ton ağırlığında. Patron Uli son bir kontrol daha yapıyor. Diğer 25 kamyon üst güverteye rahat sığacak. Hava durumu hala düzelmiş değil.
9: Zemin ıslak. Kış buzlanması gibi.
5: Lastikler boşa dönüyor. Peter gemiye binemiyor. Berlin Bariendorf'taki kargo merkezi. Teslimat görevlisi Mike Grosch kendi mahallesi olan Schönenberg teslimatlarına bu noktadan başlayacak. Almanya genelinde 23 bin adet elektrikli kargo aracı kullanılıyor. Bu Mike için soğuk havalarda bir ikramiye gibi.
12: Bu araçlarda ısıtmalı koltuklar var ama diğerlerinde yok. O yüzden mola verirken yerime oturuyorum ve hiç üşümüyorum. Özellikle kışın büyük bir avantaj oluyor.
5: İlk durak 20'den fazla şirketin bulunduğu bir endüstri bölgesi.
12: Güvenlikçi yine uyuyor ama bu onun için normal. Aslında iyi bir adam. Ben de böyle bir iş yapmak isterdim.
5: Mike'ın mesaisi sabah 9'da başlıyor ve akşam 5'te ya da 6'da bitiyor. Ne kadar hızlı çalışırsa o kadar erken paydos ediyor.
12: Burada beni bekleyen çok şirket var. Şimdi el arabamı yükleyeceğim.
5: Mike yükleme esnasında yırtık bir zarf tespit ediyor.
12: Paketler böyle yırtık olduğunda müşteriye bu haliyle teslim alıp almayacağını soruyorum. Kabul ederse imza karşılığı teslim ediyorum. Fazla hasarlı diye kabul etmezse de paketi iade ediyoruz. Şirket politikamız bu yönde.
5: Hasarlı paketler göndericiye ücretsiz iade ediliyor. İlgili personel iade ve posta süreciyle kendisi ilgilenmek zorunda.
12: Merhaba.
16: Merhaba.
12: Paketinizde ufak bir yırtık var. Bu haliyle almaya veya iade etmeye sizin karar vermeniz gerekiyor. Sizin tercihiniz.
16: Alabilirim.
12: Öyle mi?
16: Evet.
12: Tamam, buyurun. 2 tane daha vereceğim. Müşteri ilişkileri benim için çok önemli. Çünkü günlük yaşamda iyi bir uyum meydana getiriyor. Eğer müşterinin morali bozuk olursa gün içinde bana büyük bir fark yaratıyor.
5: Bu durum bazen neşeli Mike'ı bile zorluyor.
12: Bir imza alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim.
17: Rica ederim.
12: Bunları alacağım değil mi?
17: Hı-hı.
12: Güzel. Hemen alıyorum.
17: Tamam.
12: Tamam. Şu anda iadeleri yerleştiriyorum. Burayı iade paketler için ayırmıştım. Bu işimi kolaylaştırıyor.
5: Mike iadeleri her akşam depoya bırakıyor. Orada onları tarayıcıya okutuyor, düzenliyor ve doğru yerlere gitmelerini sağlıyor. Ama şimdi kendisini yoğun Berlin trafiğinin içine atacak. Schönenberg'de trafik konusunda sağlam sinirlere sahip olmanız şart.
12: Beni en çok kızdıran şey dar caddelere girmek. Benim aracım görülüyor. Rengi sarı ve büyük bir araç. Ama yine de üstüme doğru sürüyorlar. Sonra da durup sızlanıyorlar. Bence bu çok saçma bir şey. Bunu neden yapıyorlar anlamıyorum. Öyle olunca çabuk sinirleniyorum.
5: 3.6 milyon kişinin yaşadığı bir şehirde bu delilik gayet normal. Berlin Havalimanı'na dönüyoruz. Bugün tatil başladı ve bagaj görevlileri çok yoğun. Giden yolcu salonunda çalışan Cafer Akyol, bavulların uçağa zamanında yetişmelerini sağlıyor. Ama ekip teknik bir sorun yaşıyor.
15: Burası 22 tane.
14: 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bir tane fazla.
15: Harika.
5: Thomas'ın tarayıcısı kısa süre arıza yaptı. Bir bavul okunamadı. Şimdi üç kişi birden kayıp bavulu arıyor.
15: Buldum.
14: Orada mı?
15: Harika. Bantta hiçbir şey kalmadı.
13: Evet, ekip çalışması.
15: Ekip çalışması, aynen.
5: Ekip yoğun zamanlarda saatte 500 bavul düzenliyor.
14: Bize ihtiyacın kaldı mı?
15: Gerisini hallederim, teşekkür ederim.
14: Tamam.
15: Gördüğünüz gibi sonuç çok etkileyici.
5: 4 araba içinde 130 bavul. Harika bir performans.
15: Burada ekip çalışması çok önemli. Birbirimize yardım etmeliyiz, yoksa bu işi başaramayız. Yağmurluk örtelim. Hadi, yağmur var.
8: Yağmur mu?
15: Evet, beraber örteriz.
5: Yağmur başladığında yağmur örtüsü kullanmak zorunlu. Sonuçta bavulların hem uçağa yüklenirken hem de varış noktasında kuru olması şart. Ama yağmurluk açmak zaman alıyor.
15: Check-in işlemi kalkıştan 40 dakika önce bitiyor ve biz de ilk arabayı o süre içinde çıkarmış oluyoruz.
5: Havalimanındaki çekiciler tek seferde tanesi 1,5 tonu bulan 4 bagaj arabası çekebiliyor. Bir araba sadece bavul ve hafif eşyalar taşıyorsa en fazla 800 kilo geliyor. Yağmur giderek şiddetini artırıyor. Müdür Thomas Nakby Görke için zor bir çalışma ortamı.
14: Ne zaman çalışacağımızı seçemiyoruz ve ara sıra yağmur yağıyor. Sonuçta buna mecburuz. Kendimizi kandırmayalım lütfen.
5: Kahire'den gelen uçak daha şimdiden gecikti. Bu da stres demek.
14: Uçak yanaştı. Köprü şimdi yanaştırılıyor. Şimdi konilerin yerleştirilmesini bekliyoruz. Daha sonra da uçağa gideceğiz.
5: Koniler pistteki güvenlik alanlarını işaretliyor. Thomas ve arkadaşları 133 bavulu boşaltırken o alanlarda hareket ediyorlar.
14: Önce uçağı boşaltmalıyız. Boşaltmaya her zaman arka taraftan başlıyoruz. Sonra ön tarafı boşaltırken arkayı dolduruyoruz. En son ön tarafı yüklüyoruz. Uçak biraz geciktiği için 55 dakika süremiz var. Yetişecek mi göreceğiz. Biraz hızlı davranmamız gerek.
5: 52 yaşındaki Thomas uçak zamanında hareket etsin diye gaza basıyor. Taşıyıcı bant tek seferde sadece 200 kilo taşıyabiliyor. Thomas işi hızlandırmak için bizzat yardım ediyor. Ama ağır bavullar denk gelince gençlerin öne çıkmasına izin veriyor.
14: Bu senin.
17: Tamam.
14: Kolay iş.
17: Çok kolay.
5: Ama bir bavulun ağırlığını dışarıdan anlamak her zaman mümkün değil.
14: Ortalama 30-35 kilo ağırlık bekleriz. Kollarımız ve sırtımız zorlanıyor tabii. Hava da bozuk. Her zaman rutubet var. Ama aynı hava şartları şantiyelerde de var. Evet, bu iki taneyi de alıp gidebilirsin.
5: Yolcular bavullarını bekliyor. Arabanın yeraltı salonuna gitmesi birkaç dakika sürüyor. Burası bavulun ağırlığını dışarıdan anlamak her zaman mümkün değil.
14: Ortalama 30-35 kilo ağırlık bekleriz. Kollarımız ve sırtımız zorlanıyor tabii. Hava da bozuk. Her zaman rutubet var. Ama aynı hava şartları şantiyelerde de var. Evet, bu iki taneyi de alıp gidebilirsin.
5: Yolcular.

0: 1. Çocukluğumdan beri havalimanı çalışanlarını izlemeyi severim ve havalimanında çalışmayı hayal ettim. Bu yüzden 21 yaşındayken iş başvurusu yaptım ve 9 havalimanında çalıştım. Bundan da mutluluk duyuyorum.
1: 30 yaşındaki Cafer, gelen yolcuları bant başında fazla bekletmemek için hızlanıyor.
0: Sıkıştılar. Sorun yaşıyoruz.
1: Umarız Cafer sorunu çabuk halleder. Zaman geçiyor. Wörtham Rhein limanındayız. Roll-on, roll-off terminalinde görevli ekip yakındaki bir fabrikadan gelen kamyonları gemiye yüklemekten sorumlu. Acele etmeleri gerekiyor. Ama operasyon müdürü Uli Weiss ve ustabaşı Peter Hoffman bir kamyonla ilgili sorun yaşıyorlar ve onu üst güverteye çıkaramıyorlar.
2: Yağmur yağdığı için üst güverte kaygan ve bu yüzden lastikler boşa dönüyor. Aracı ivmeyle bindirmek zorundayız.
1: Aynen öyle yapıyorlar. Peter bir kez daha hareket ediyor ama bu kez hızla. Başarıyorlar. Hızlı dönen lastikler zemini daha iyi tutuyor.
3: Şampiyon değiliz ama başardık.
1: Bitti. Şimdi diğer ekip üyeleri rampada kaymamak için en aşağıdan gaza basıyorlar.
2: Sergey, sarı çizginin dışına çıkma sakın. Anlaştık mı?
1: Sarı çizgiler üst güvertedeki park yerlerini gösteriyor.
2: Burası sıkışık. Aşağısı avantajlı. 4 sıra yerine 3 sıra yapıyoruz ve işimiz biraz daha kolay oluyor. Burada daha dikkatli çalışmamız lazım.
1: Hassas çalışma ve ince hesaplar sayesinde yer kaybına engel oluyorlar.
2: Güzel.
1: Müdür Uli rehberlik ediyor ve bütün ekip ona güveniyor. Üst güverte 840 metrekare. Yeterli yer var. Keşke boşluklar olmasa.
2: Milimetrelerle park ediyoruz. Yer kaybedemeyiz.
1: Bu durum bazen lastikleri zorluyor.
2: Lastik sesi önemli bir şey yok. Harikasın. Aslında buradan inmen daha iyi oldu. Çünkü öbür tarafta su var.
3: Ayrıca çok sıkışık.
1: Ekip çalışması olmadan yapılamaz. Ekip geri kalan 24 kamyonu hiçbir sorun yaşamadan MS Dinamika'nın üst güvertesine bindirdi. Ama sonra...
2: Bir tane kaldı. Neredeyse bitirdik. Ama bir sorun var galiba. Havalı süspansiyonun yok sanırım ve tampon fazla alçakta kalmış. Altına takoz koymazsak rampaya oturur.
1: Bu modelde arka tampon yerden sadece birkaç santim yüksekte. Rampa için aşırı alçak.
2: Yavaş.
4: Hop hop hop hop hop. Dur. Dur.
3: Tampon yükselsin diye altına takoz koymak zorunda kaldık. Çünkü tampon ayarlanmıyor. Takoz olmazsa çizeriz.
1: Ekip ince kalasların yerine 20 santimlik kalın kütükler deniyor.
2: Takoz kayarsa biraz sağ yap.
1: İkinci deneme.
2: Dur.
1: Takozlar bu defa da alçak kaldı. Kamyon yükselmedi.
2: Daha kalın bir takoz yok mu? Eğer şimdi yürürse takoz kayar. Daha kalın takoz lazım.
1: Takozların boyu yeterli değil. Peter rampadan iniyor ve daha kalın takozlar bulmaya çalışıyorlar.
2: Yavaş gel.
1: Ha gayret. Bu takoz tam denk geldi.
2: Harika. Güzel.
1: Nihayet oldu. Kalaslar rampayı tam dengeledi.
2: Artık rampadayız. Hiçbir şey olmaz. Yeterli mesafemiz var.

0: Art limanında 25 yıllık tecrübeye sahip Uli Haklı çıktı. Son kamyon nihayet gemiye yüklendi.
1: Dur!
0: Uli ve Peter işi zamanında bitirdiler.
2: Bitti.
3: Harika. Bitti.
2: Haydos.
3: Haydos, çok şükür.
2: İşimizi bitirdik. Harikaydınız Peter.
3: Evet.
2: Bir iki sorun çıktı ama hallettik. Önce kamyonları bulduk, sonra da son kamyonu rampadan geçirip gemiye yüklemeyi başardık. Zor oldu ama artık içimiz rahat.
0: Uli ve Peter iner inmez MS Dinamika gemisi Antwerp'e doğru yola çıkacak. Haftaya yeni bir parti kamyon bu uzman ekibi bekliyor olacak. Bu esnada teslimat görevlisi Mike Roche başkentteki trafikle boğuşmaya devam ediyor. Mike 3 yıldır günde 30 kilometreye yakın yol yapıyor. Bu bazen fazla gelebiliyor.
4: Ne kadar kötü araba kullanıyorsunuz siz. Hala araya girmeye çalışıyor. Bugün bitmeyecek gibi.
0: Diğer sürücülere sinir olmamak teslimat görevlisinin işinin bir parçası.
4: Ben genelde sakin biriyimdir. Trafikte sinirlenmem için çok kötü bir şey olması lazım.
0: Mike bir defasında bir direğe de çarpmış.
4: Yılbaşı zamanıydı ve çok iş vardı. Hava kötüydü, yağmur yağıyordu. İşi çabuk bitirmek istiyordum ama ufak bir kaza yaşadım.
0: Mike'ın bugünkü listesinde hala 60 adres var ve bunların çoğu daimi müşteriler.
4: Her gün düzenli olarak paket teslim aldığım yerler var. Paketleri olmasa bile her gün uğrayıp paketleri olup olmadığını sormak zorundayım. İyi günler.
5: Merhaba.
4: Bunları alıyorum değil mi?
5: Evet.
4: Tamamdır. Yerleştiriyorum şimdi.
0: Bu müşteriye geldiğine değdi. Mike buradan 20'den fazla paket aldı.
4: Yarın tekrar görüşürüz.
5: Görüşürüz. Kolay gelsin. Güle güle.
4: Hoşça kal.
5: Güle güle.
0: Bugünkü şirket müşterileri bu kadardı. Şimdi işin zor kısmı başlıyor. Bir sürü merdiven çıkmak. Ama asla boş mideyle değil. Bir sandviç ve tuvalet molası vakti.
4: Evlerinde oturmayan ev müşterileri tabii ki çok daha sıkıntılı. Şirketlerde hiç sorun çıkmıyor. Ufak bir işletmeye bile girsem hemen çıkıyorum.
0: 32 yaşındaki Mike için yürüyüş kelimesi anahtar kelime.
4: Şu an mesaimin yarısı bitmiş durumda. Artık yürüyerek merdiven çıkmaya başlayacağım. İşin zor kısmı başlıyor.
0: Schönenberg'in bu tarafındaki evler genelde eski binalar ve çok azında asansör var. Mike günde yaklaşık 20 bin adım yürüyor. Ve tabii herkesi evde bulamıyor.
4: Bu çok normal. Sürekli komşu zillerine basıyorum. Onlar da yoksa şubeye geri götürüyorum. Biri kapıyı açana kadar bir saat beklemenin bir anlamı yok.
0: Yeni bir ev. Burada Mike'ın cazibesi hoş karşılanıyor.
4: Merhaba.
6: Merhaba.
4: Bir paketiniz var, buyurun.
6: Tamam.
4: Yan komşunun paketini de size teslim edebilir miyim?
6: Alırım.
4: Tamam. Ben ona bir not bırakırım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
0: Eve uğradığına dair etiketi yazdırıyor.
4: Tamamdır. Evet, işim bitti.
0: Yardımsever komşular kargo elemanlarının gözdesi.
4: Evlerde bazen herkesin paketini kabul eden birileri oluyor. Bence bu iyi bir şey. İşimi kolaylaştırıyor. Ama bazı evlerde hiç kimse başkasının bir şeyini kabul etmiyor. O insanlara kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama o komşulara paket bırakmak zor oluyor.
0: Mike günde 15 kilometre kat ediyor. Yaya olarak. Bu yorucu bir şey. Formdaki Mike için bile.
4: Akşama doğru ayaklarının yorulduğunu ve şiştiğini fark ediyorsun. Yorucu bir iş tabii. Mesai başında olduğu gibi saatte 20-30 paket teslim edemiyorsun. Saatte en fazla 15 paket dağıtabiliyorsun. Yani yorgunluk gerçekten fark ediyor. Performansını düşürüyor.
0: Merdiven çık, merdiven in. Mike 3 yıllık meslek hayatında günde kaç merdiven çıkıp indiğini sayamaz olmuş. Ağrıyan kaslarına rağmen işini seviyor ama.
4: Mesleğim kabul gören bir meslek. Saygı görüyorum. Dışarı çıkma imkanı olmayanlar için teslimat yapmak bence iyi bir şey. Hatta bence bu harika bir şey. Bütün işin bittikten sonra bir şey başardığını hissediyorsun. Ve bu seni gerçekten mutlu ediyor. İşimi seviyorum.
0: Mike'ın son güzergahı postane ve oradan da ana depo. Ondan sonra paydos edip ayaklarını uzatma vakti. Berlin Havalimanı'nda tatil sezonu başladı. Bu da demek oluyor ki %50 artan yolcu sayısıyla birlikte yer hizmetleri görevlilerinin işi 2 kat arttı. Gelen yolcu bagajı salonunda görevli Cafer Akyol'un taşıyıcı bandında bir sorun var ve bir sonraki bagaj arabası sırada bekliyor.
6: Çok hızlı hareket ettim. Ufak bir sorunumuz var ama hemen hallediyorum. Gel bakalım, birini geri aldık. Şimdi bu gitsin. Tekrar çalıştı. Boşaltma yaparken biraz hızlı olmalısın.
0: Kahire uçağından toplam 133 bavul indi.
6: Arabalar gelir gelmez yolcular beklemeye başlıyor ve bavulları hemen almak istiyorlar.
0: Hedef ilk bavulun arabaya 20 dakikada konması. Cafer bunu başarmak için tam gaz çalışıyor. Apron'da çalışan Thomas Nakby Gerke ise Kahire uçağına yeni bavullar yüklüyor.
7: Aktarma bagajlar arkaya konur. Öncelikli bagajlar arkaya konur, evet. Kural böyledir. Kahire iç hatları bagajı ise öne konur.
0: Arkaya konan bagajlar aktarma uçağına konmak için önce boşaltılıyor.
7: Gördüğünüz gibi bunlar hızlı yükleniyor. En yukarıda uçağın son varış noktası yazıyor, bakın.
0: Bu bavullar Kahire aktarmalı olarak Uganda'nın Entebbe Havalimanı'na gidiyor. Ama önce Kahire bavulları ön tarafa yüklenecek. Yürüyen bant bavulların aksamadan uçağa taşınmasını sağlıyor. Her yükleme alanı bir ağ ile ayrılıyor.
7: Bavullar kaymasın diye üstlerine ağ geriyoruz.
0: Ön tarafta 3 metrekarelik bir yükleme alanı var. Bu da yaklaşık 100 adet bavula denk geliyor. 116 santimlik bir yükleme mesafesine rağmen çabuk doluyor. Thomas diğer bavulları arka yükleme kapısına kas gücüyle götürüyor.
7: Siz burada yalnız mısınız?
8: Evet.
7: Tamam. Arka tarafta 4 yükleme bölmemiz var. Her biri birbirinden ayrı.
0: Bu sayede Kahire'deki ekip uluslararası standarda sahip bagaj etiketlerine bakarak hangi bavulların aktarma, hangilerinin öncelikli, hangilerinin iç hat olduğunu anlayabiliyor. Thomas ve ekibinin işi bitti. Katya Leisering herkesi geri çağırıyor.
9: Yükleme işi bitti. Rampaları geri çekiyoruz. Son anda bir araba daha geldi. Onu da yükleyeceğiz ama biraz zamanımızı alacak. Bakalım.
0: Ama uçak çoktan havalanmış olmalıydı.
7: Küçük bir merdivenimiz olsa iyiydi ama maalesef yasak.
0: Ufak bir merdiven olsaydı bavullar daha çabuk yüklenebilirdi ama güvenlik her şeyden önemli. O yüzden taşıyıcı bant tekrar yanaştırılıyor ve son dakika bavulları uçağa konuyor. Ekip nihayet işi bitirdi. Uçak gecikmeyle de olsa havalanma konumuna götürülebilir.
7: Daha büyük bir ekip daha olsaydı uçak daha erken havalanabilirdi. Ama maalesef mümkün değil. Küçük gruplarımız var. Her zaman elimizden geleni yapmak zorundayız.
0: Thomas ve ekibi bu saatte paydos etmeliydi. Ama Katya acil bir çağrı alıyor.
9: Tamam, sorun değil. Görüşürüz. Güle güle.
0: Özellikle tatil zamanları her iş çok yoğun.
9: Hemen harekete geçmeliyiz. Bir uçak erken geliyor ve boşta bir ekip yok. Diğer uçaklarla ilgileniyor herkes. Ben uçağı kabul etmek için şefle birlikte şimdi oraya gidiyorum. Ekip gelene kadar yolcuları indirmek için köprüyü uçağa yanaştıracağız.
0: Berlin'de hava karardı. Katya hemen 11 numaralı kapıya gitmeli. Paris'ten gelen uçağa köprüyü yanaştırmak onun sorumluluğunda. Katya köprüyü yanaştırmak için özel bir eğitim aldı.
9: Bu eğitimi boş bir gövde üstünde aldım. Birkaç manevra yaptım ve teori sınavına girdim. Ve diplomamı aldım.
0: Yanaşma manevraları uçaklara göre programlanıyor. Katya köprüyü uzunlamasına ve yanlamasına ayarlamak zorunda. Bu arada Thomas uçağı hemen boşaltmak için hazırlık yapıyor.
7: Bu işi başından beri seviyorum. Arkadaşlarım birbirlerine mümkün olduğunca destek veriyorlar. Havalimanından asla ayrılmayacağım demiştim. Zaten etrafında çit var. Bence sorun yok. Başka şeye ihtiyacım yok.
0: Thomas için havalimanında çalışmak bir rüya. Tatilin olabildiğince sorunsuz başlaması için bütün ekip koca bir gününü harcadı.
9: Harika. Bence tatil iyi başladı. Rötarlar normaldir. Tatil başlangıcı her zaman streslidir ama bence biz gayet iyi başladık.
0: Katya ve Thomas için mesai sonu.
7: Havalimanına giren bir daha çıkmaz.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Atölyenizde ihtiyacınız olan her şey bu programda. Bu el testeresi. Küçük olmasına rağmen çok etkili. Bu hava kompresörü seti ise her şeye uygun. Evet, işte bundan bahsediyordum. Elektrikli aletlerle uyumlu bir süpürge ise temiz işler için ideal. Ayrıca el yapımı bir ahşap alet çantamız da var.
1: Çanta sanki tek parçaymış gibi görünüyor.
0: Üst ve alt parçaların uyumlu olması için bir hileleri var. Sağlam bir tezgah için birkaç bağlantıya ne dersiniz? Beni rahatça taşıyabiliyor. Zararlı kimyasallar içermeden en zor lekeleri bile temizleyen mendiller. Bir de her somuna uygun bir anahtarımız var. Son olarak yalnızca üye olarak tüm bu aletleri kullanabileceğiniz bir yere gideceğiz.
2: İstediğiniz her şeyi yapmanız için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
0: Birazdan küçük bir gezintiye çıkıyoruz. Merhaba, ben Chris Grundy. Evinizdeki atölyenizde çalıştığınızda tozu kontrol altında tutmalısınız. Akciğerleriniz size minnettar kalır. Bu gördüğünüz kuru ve sulu süpürge tüm aletlerinize bağlanabiliyor. Böylece etrafta uçuşan talaşları düşünmeden kesim ya da zımpara yapabiliyorsunuz. Bu süpürge atölyesinde talaş çıkaran aletlerle çalışanlar için vazgeçilmez bir ürün. Bu süpürge tam 49 litre hacimli, hem kuru hem de sulu çalıştırılabiliyor.
3: Ürünün en sevdiğim yanı, doğru adaptöre sahip olduğum sürece hortumunu aynı markanın farklı ürünlerine kolayca bağlayabiliyor oluşum.
0: Ürün elektrikli aletle kullanım özelliğine sahip. Yani aleti çalıştırdığınız anda süpürge de çalışmaya başlıyor. Siz balayın.
3: O çalışsın.
0: Siz çalışırken süpürgeniz tozların %99.9'unu çekecek. Çift filtresi kolayca değiştirilebiliyor. Filtreler tıkanırsa temizleme sistemi filtreleri otomatik olarak sallayarak temizliyor ve sizi bu dertten kurtarıyor.
3: Bizim yaptığımız işi yapıyor. Filtreyi çıkardığınızda sallamanız gerekir. Bunu kendisi yapıyor.
0: Bu ürün enerji konusunda da ciddi bir fark yaratıyor. Gerekenden fazla elektrik kullanmanızı önlüyor.
3: Gücü ayarlayabiliyorum. Böylece daha az devirle çalışarak kısa devre riskinin önüne geçiyor. Şu anda yalnızca 5 amperlik bir güçle çalışıyor.
0: Tozu çeken elektrikli aletle kullanım ve otomatik filtre temizleme özelliklerine sahip. Bu süpürge alışılagelmiş süpürgelerden çok farklı. Emin olabilirsiniz. Atölyenizde bir desteğe ihtiyacınız varsa bu ürünü görmelisiniz.
4: Bu metal köşe bent 50'ye 100 kerestenin ucuna yerleştiriliyor.
0: Bunlara tezgah destekleri deniyor. Soralım bakalım. Bunları taktık. Sonra ne var?
4: Birkaç vidayla sabitleyeceğiz. Bu sayede her iki ucunda da köşe bent olan bir 50'ye 100'ümüz olacak. Oo. Sonrasında birkaç saniye içinde sağlam bir çalışma tezgahı yapacağız.
0: Şuna baksanıza. Bu tezgah destekleri sertleştirilmiş çelikten üretiliyor ve üstüne koyduğunuz neredeyse her şeyi taşıyabiliyor. Harika! Ben oldukça ağır bir adamım ve bu tezgah beni sorunsuzca taşıyor. İşiniz bittiğinde destekler kolayca çıkıyor.
4: İşte böyle.
0: Oo, bu çok hızlıydı. Taşınabilir bir tezgahı hemen kurabilirim. Tezgah destekleri ekstra sağlamlık ihtiyacınız için ideal. Her şeyi kesebilen küçük bir testereniz olmasını ister miydiniz? Elimdeki bu testere sizin için biçilmiş kaftan. Bu ürünle metal levhayı, ahşabı, plastiği, fayansı, neredeyse her şeyi kesebilirsiniz. Atölyenizde bu ürün varsa her proje için hazırsınız demektir. Bu yepyeni ve küçük boyutlu dairesel testereyle birçok farklı kesim işini halledebilirsiniz.
5: Alçı paneli, PVC'yi, bakır boruları, karşınıza çıkabilecek her türlü fayansı ve metal levhayı kesebilirsiniz. Dünyadaki her malzemeyi kesebileceksiniz.
0: Bu güçlü ve çok yönlü testere atölyenizde az yer kaplama avantajına da sahip. Farklı işlere uygun 4 farklı bıçakla satılıyor.
5: Bu fayans kesme bıçağı.
0: Seramik ve taş fayansları rahatça kesebiliyor. Banyo ve mutfak tadilatları için ideal. Ürüne ayrıca metal kesme bıçağı ve iki çok amaçlı bıçak da dahil. Kenar kesimi için tasarlanan bıçağı düzgün kesimler için ideal. Diğer bıçağı ise dairesel kesimler için geliştirilmiş.
5: 3.1 mm, 6.30 mm, 12.7 mm ve 19 mm olarak ayarlanabiliyor. İstediğiniz derinliği ayarladıktan sonra kilitleyip kullanabilirsiniz.
0: Elektrik panosunu, prizleri, her şeyi yerleştirmek için alçı paneli rahatça kesebilirsiniz.
5: Pano yerine tam oturacaktır.
0: Ahşap, fayans ya da metal. Bu yeni testere her şeyi kesmenizi sağlayacak.
5: Çok kullanışlı.
0: Evinizde bir atölyeniz varsa hava kompresörüne de ihtiyacınız vardır. 75 litre hacimli bir tanka sahip bu bebek tam size göre bir ürün. 13 bar basınç üretebilen bu ürün klasik modellere göre %40 daha fazla çalışma oranı sunuyor. En iyi özelliği ise bir set olarak gelmesi. Bir hava mandalı, hava tabancası, püskürtücü ve diğer parçalarla satılıyor. Ayrıca tekerlekli oluşuyla istediğiniz yere götürebilirsiniz. Hadi işe koyulalım. Bu elimdeki hava mandalı kendisi küçük cıvatalar için ideal. İzleyin şimdi. Artık bunu bileyebiliriz. Şimdi de boya tabancasına geçtik. İşleri gerçekten çok kolaylaştırıyor. Bir de lastik şişirme başlığımız var. Ayrıca hava basıncı ölçere de sahip. Size ne kadar hava bastığınızı gösteriyor. Bir de tabii ki hava tabancamız var. Lastik değiştirmek çocuk oyuncağı olacak. Bu hava kompresörü ayrıca bar çıkışını ayarlayabileceğiniz kolay kullanılabilen bir ayarlama düğmesine de sahip. Hava tabancası kullanmak isterseniz basıncı 100'e çıkarın. Ancak püskürtücüyü kullanacaksanız basınç 50 seviyesinde olmalı. 75 litre hacimli tankı sayesinde havayı uzun süre basmanızı da sağlayacak. Evet, işte bundan bahsediyordum. Birazdan bu mıknatıslı parçalarla aletlerinizi yerinde tutmayı ve 100 yıldan uzun bir süredir aynı şekilde üretilen sağlam ahşap alet çantalarını göreceğiz.
6: Bu zıvanakin işte parçaların birbirine kilitlenmesini sağlıyoruz.
0: Bu aile şirketiyle aletlerinizi şık bir çantada saklayabileceksiniz. Bunu istiyorsunuz. Siz de atölyenizin derli toplu olmasını sevenlerdenseniz aletlerinizin elinizin altında ve düzenli olmasını isteyeceğinizden eminim. Artık aletleriniz karmaşa yaratmayacak. İşte bu alet mıknatısları.
7: Bu ürünlerin garajınızın daha organize olmasını sağladığını düşünüyorum.
0: Yapışkanlı yüzeyini düzgün ve temiz bir yüzeye yapıştırırsanız diğer yüzeydeki mıknatıslar metal aletlerinizi tutacaktır.
7: Çok eğleniyorum ama planlama için zaman ayırmalısınız. Aletlerinizi nasıl yerleştirmek istediğinize dair bir taslak çıkarmalısınız.
0: Büyük aletlere daha fazla mıknatıs gerekli. Bu mıknatıslar küçük olabilir ancak çok güçlüler.
7: 226 grama kadar ağırlığa uygunlar. Açıkçası boyutlarına baktığımızda bu oldukça etkileyici.
0: Tezgahınızdayken bu mıknatıslar sayesinde aletlerinizi hemen alabilir ve kolayca yerleştirebilirsiniz. İnci gibi dizilmişler, şuraya bakın.
7: Kesinlikle daha iyi görünüyor.
0: Metal ve plastik alet çantalarını her yerde bulabilirsiniz. Ancak el yapımı bir ürün istiyorsanız hiçbir şey sağlam ahşaptan el yapımı bir ürünün yerini tutamaz. Şuna bir bakın. Evladiyelik çantalar yapan müthiş bir şirket. Meşe ve kiraz ağaçlarından yapıyorlar. Bu aile 100 yıldan uzun süredir bu işi yapıyor. Biz de onları ziyaret için Ohio'ya gidiyoruz. Bu üründe her şey birinci kalite. El yapımı, aletlerinizin paslanmasını önleyecek bir ahşap çanta.
8: Çantalarımızın ilk kullanım amacı her zaman aletler olmuştur. Aletlerimizi ahşap bir çantaya yerleştirdiğimizde rutubetin de önüne geçmiş oluruz.
0: Bu çantaları değerli eşyanızı saklamak için de kullanabilirsiniz.
8: Küçük parçalara sahip, parçalarını ayırmak ve korunmasını sağlamak istediğiniz her eşyanızı çantanızda saklayabilirsiniz.
0: Bu şirket, klasik tamirci alet çantalarını 100 yıldan uzun bir süredir üretiyor.
8: Şirket, 1906 yılında büyük babam Harry Gerstner tarafından kuruldu. Kendisi bir modelciydi ve kendi aletlerini yerleştirebileceği bir çanta tasarlamıştı. Çantasını gören arkadaşları ona, bana da bir tane yapar mısın dedi.
0: Bu çantalar bunca yıl sonra bile revaçta ve her biri meşe, akça ağaç, kiraz gibi ağaçlar kullanılarak elle üretilmeye devam ediyor. Dayton, Ohio'da bulunan atölyede yalnızca en iyi ahşabı kullanmak için ellerinden geleni yapıyor ve her keresteyi tek tek inceliyorlar.
6: Ham malzemeyi alıyor ve kerestenin düzgünlüğünü inceliyoruz. Yumrulara, yarıklara ve her türlü kusura bakıyoruz.
0: Testten geçerse boyuna kesiliyor ve belirli bir boyuta getiriliyor. Sonraki adımda ise parçalar sağlam bir şekilde birbirine bağlanıyor.
6: Alet çantalarımızdaki bölümlerin birçoğu birden fazla parçadan oluşur. Bu zıvanakin işle tüm bu parçaların birbirine geçmesi sağlanır. Zıvanakin işi daha güçlü bir yapı oluşturmak için kullanıyoruz.
0: Zıvanakin işler yerini aldığına göre artık yan panelleri yapmaya başlayabilirler. Parçalar yapıştırılıyor. Bir saat kadar mengenede bekliyor. Ardından parçalar zımpara makinesinden geçiriliyor. Alet çantasının büyük bir bölümü el yapımı olsa da günümüzde ince işlerin çoğu CNC kesim makineleriyle yapılıyor. Bir çıta için gereken tüm parçalar hizalandıktan sonra kesim işlemi birkaç dakikada bitiyor.
6: Çok farklı alet kullanıyor. Aletler arasında geçiş yapabiliyor. Tüm bu süreç yalnızca 5 dakika sürüyor.
0: Kertikler açıldıktan sonra metal güçlendirmeler ve çekmece rayları yerleştiriliyor. Artık çantanın ana parçasını birleştirmeye geçebilirler. Yine de her şey birleştikten sonra üst kısmı kesiyorlar. Bu sayede her şey birbiriyle uyumlu oluyor.
6: Çanta sanki tek parçaymış gibi görünüyor. Burada göreceğiniz üzere bunlar aslında iki ayrı parça.
0: Bu sırada çekmecelerin de yapımına başlanıyor. Uygunluk kontrol edildikten sonra her parça boyama için ayrılmadan önce tek tek numaralandırılıyor. Boya uygulanıp siliniyor.
6: Böylece alttaki ahşabın özelliği ortaya çıkarılıyor. Püskürtmeyle yapılan cilalarda böyle bir netlik elde edemezsiniz.
0: Yine de ahşaba benzersiz bir parlaklık katmak için verniği püskürterek uyguluyorlar. Ardından sağlam pirinç ya da cilalanmış nikel parçalar yerini alıyor ve şirket isimliği takılıyor. İç kısma da son bir işlem uygulanıyor. Elmas şeklindeki bu aynayla yılların geleneğini sürdürüyorlar.
8: 1906 yılında şirket kurulduğunda birçok şirkette lavabo bulunmuyordu. Bu nedenle çalışan tamirciler gün sonunda eve gitmeden önce aynaya bakıp yüzlerinde yağ ve pislik olmadığından emin olsunlar diye bu ayna eklendi.
0: Gururla yapıldı, gururla kullanın. Bu alet çantaları daha uzun bir süre bizimle olacak. Birazdan muhteşem çerçeve için küçük bir yardımcı. Ayrıca her şeye uygun bir anahtar. Bu ürün her şekle girebiliyor. Bir de bu mendil. Sizin bildikleriniz gibi değil. Hoş kokuyor. Bu kokuyla dışarı çıkarım. En zorlu lekeleri bile temizleyebilecek hassas bir ürün. Atölyeniz için gerekecek her türlü ekipman birazdan. Hepimiz kendin yap işlerinin yağlı, kirli ve pis olabileceğini biliyoruz. Ben temiz olmayı tercih ederim.
9: Biliyorum, bu mendil çok işine yarayacak.
0: İşte her şeyi temizleyecek bir ürün. Ayrıca çok güzel kokuyor. Önce şunu bir koklayalım, sonra deneriz. Çok hoş kokuyor. Gerçekten çok güzel.
9: Güzel kokuyor değil mi?
0: Bu kokuyla dışarı çıkarım ben.
9: Tamam.
0: Strik asit içeren bu temizleyici mendiller özel bir amaca uygun. Zorla kirleri iz bırakan diğer mendillerin aksine sert kimyasallar veya solventler olmadan çıkartacak şekilde geliştirilmiş. Atölyemde üstüme yağ ve kir bulaştıysa bu ürünün çıkaracağını mı söylüyorsun yani? Emin olmak için biraz yağ dökelim.
9: Tamam, eline birkaç damla yağ dökelim. Güzelce olmanı istiyorum.
0: Tamam. Oo, eline bolca yağ döktüm. Bu güzel hissettiriyor. Baksana evimdeymişim
9: gibi. İşte bu çok pis oldu. Birkaç mendil kullanman gerekecek. Normalden çok döktük.
0: Evet.
9: Bak çıkıyor.
0: Hemen çıkmaya başladı. Şuna bak. Çok güzel. Mendiller temizleme gücünü hassas temizleyicilerden ve ikisi bir arada adlı özelliğinden alıyor. Bu mendilin iki farklı yüzü var değil mi? Biri çıkıntılı, diğeri ise düz.
9: Eşi benzeri yok.
0: Evet. Pekala. Farkı hissedebiliyorum.
9: Evet.
0: Bu mendiller duvar boyasını, tutkalı, hatta kalıcı kalemleri bile her yüzeyden çıkarabiliyor. Hadi deneyelim bakalım. Oo!
9: Bu kalıcı bir kalemdi.
0: Vay
9: Peki
0: canına.
9: Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
0: Gerçekten güzel. Teşekkür ederim dostum. Mendiller alet çantanız için cep boy, atölyenize asmanız içinse kutu halinde satılıyor.
9: Beğendin
0: bile. Hı-hı. Hangisini kullanırsanız kullanın artık kirlere kimin patron olduğunu gösterebileceksiniz. Elinizde hiçbir aletin uymadığı somunlarınız veya cıvatalarınız varsa çözüm birazdan sizinle.
4: Bu ürün binden farklı somuna, cıvataya, zarar görmüş kafaya, kancalara yani ihtiyacınız olan her şeye uygun.
0: Bu şirketin geliştirdiği bu ürünün en büyük özelliği zor uyan ya da bu kırık büyük vida gibi ürünlere rahatça uyum sağlaması. Çok işe yarar değil mi?
4: Bu yuvanın içinde tam 54 adet çelik çubuk var. Her biri ayrı ayrı yay yüküne sahip. Ürünün üzerinde bulunan mandalına bastığınız anda kullanılmayacak olan çubukları hemen geriye doğru itiyor.
0: Ürünün cırcırlı sapında sıkma ve açma arasında geçiş yapmanızı sağlayacak bir halkası da bulunuyor. Ayrıca bu çok amaçlı ürün vidalara uygun bir adaptör ve uçlarla satılıyor.
4: Somunları, metrik ve standart cıvataları, kancaları, zarar görmüş, paslanmış ürünleri kullanmakla kalmayacak. Ayrıca tornavida uçlarıyla daha güçlü tornavidalara sahip
0: Artık
4: olabileceksiniz.
0: Somunlarınız sıkıştığında ya da vida açmak istediğinizde bu ürünü alabilir ve işinizi kolayca halledebilirsiniz. Doğramacılar her işlerini doğru yapmak ister. Bu alette mükemmel yapmalarını sağlayacak. Bu üç boyutlu bir alet.
10: Bu ürünler L şeklinde. Böylece onları kolayca sabitleyebiliyorum.
0: Yapısı ahşabı kare olarak yerleştirmenizi ve kenarlarının tam 90 derecelik bir açıda olmasını sağlıyor.
10: Tam istediğim gibi kare oldu. Başkalarına ihtiyaç duymadım.
0: Alüminyum parçalar oldukça güçlü ve muhteşem kareler oluşturuyorlar. İşte karşınızda kusursuz bir çerçeve. Ürün testere ağızlarını hizalamak için de ideal.
10: Lama gönyelerle bir yere kadar çalışabilirsiniz.
0: İster kesim yapın, ister kutu inşa edin. Bu alet işinize çok yarayacak. Birazdan hayalleriniz mi var? Onları hayata geçirebileceğiniz bir yeri ziyaret edeceğiz.
2: Sloganımız burada hayallerinizi inşa edin, bir şeyler inşa edin değil.
0: Aylık üyelikle muhteşem makinelerle çalışabilirsiniz.
2: Ben dünyayı değiştirme şansımız olduğuna inanıyorum.
0: Birazdan müthiş bir yere gideceğiz. Aletlerin neyini seviyorum biliyor musunuz? Her şeyini. Neyini sevmiyorum biliyor musunuz? İstediğim her alete sahip değilim. Benim gibiler için yardım uzakta değil. Şimdi müthiş bir yere gideceğiz. Son teknoloji aletlere sahip bir yer. Ve onları herkes orada kullanabilir. Bilmiyorsanız da öğretirler.
2: Tech Shop, üyelik temelli bir kendin yap üretim atölyesidir.
0: Burası lüks bir spor salonu kadar ücret alsa da burada ağırlıklar yerine bir sürü alet var.
2: Burası 1579 metrekarelik bir alan. Her türlü imalat, marangozluk, dijital prototiplendirme. Yani kısacası istediğiniz her şeyi yapmak için ihtiyaç duyacağınız her alete sahip bir yer.
0: Peki buraya nasıl insanlar geliyor?
2: Burada her kesimden insan bulabilirsiniz. Ayrıca hepsi tam anlamıyla muhteşem.
6: Ben Anton Willis ve Tech Shop'ta origami katlama kano üzerinde çalışıyorum.
11: Ben Dan Freshel. Lityum iyon bataryayla çalışan bir kafa lambasının mucidiyim.
2: Buraya gelenlere meraklılar, girişimciler, sanatçılar, tamirciler ve öğrenciler diyebiliriz.
10: Bunu da gözden kaçırmamanız gerekiyor.
0: Bir alet kullanmayı bilmiyorsanız burada muhteşem eğitmenler size öğretecektir.
2: Ekip arkadaşlarımıza muhteşem eğitmenler diyoruz. İnsanların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyorlar. Sloganımız burada hayallerinizi inşa edin, bir şeyler inşa edin değil. Bunun sebebi de böyle bir yere adım attığınızda kafanızda belirlediğiniz bir proje olmasıdır. Ancak aletlerimizi gördüğünüzde vay canına bu çok ilginç, bunu yapabilirim demeye başlarsınız. Burada size aletleri nasıl kullanabileceğinizi öğrettiğimiz 170 farklı eğitime katılma şansına sahipsiniz.
0: Bunlardan biri de 3 boyutlu yazıcı. Bu makineyle kağıt üstündeki fikirlerinizi hızlı bir şekilde bir prototipe dönüştürebilirsiniz.
2: Prototip üretmek için bir gün yeter. Buraya gelip tasarımı çıkartabilir ve hemen öğleden sonra basabilirsiniz. Sonraki gün, bir sonraki gün tekrarlayabilir ve bir hafta sonra çalışan 3 ya da 4 prototipe sahip olabilirsiniz. 10 hatta 20 yıl önce böyle bir prototip üretmek aylar süren bir işti.
0: Kaynak öğrenmek ister misiniz? Sorun yok. Bir günde öğrenebilirsiniz.
2: Araç gövde panelleri yapabilirsiniz. Bahçeniz için sanat eserleri yapabilirsiniz. Bir şeyleri kesebilirsiniz. Bu sanki çelikle bir şeyleri yapıştırmak gibi.
0: Belki de plastik size daha uygundur. Bu lazer kesici origami kano için hassas parçaları daha iyi kesiyor.
6: Burada çıkarılabilir plastik parçamızı görüyorsunuz. Bu parça kanonun üst güvertesinin yapısını ön plana çıkarıyor. Kanonun dış katmanı lazerle kesilmedi ancak diğer parçalar, mandallar ve diğer ögeler lazerle kesildi.
0: Daha karmaşık yapıdaki plastik parçalar için enjeksiyon kalıplama makinesini kullanabilirsiniz.
11: Bu makinenin üst kısmı tam anlamıyla devasa bir sıcak silikon tabancası. Altta da büyük bir pres var. Aklınıza gelebilecek her türden ve her boyuttan plastik parçayı makinenin içine sığdığı sürece yapabiliyor. Şimdi bu düğmeye basacağım ve içine plastik enjekte etmeye başlayacağım. İşte bu kadar.
0: Bunlar kısa süre öncesine kadar yalnızca büyük çapta üretim yapan firmaların kullandığı aletlerdi.
2: İnsanlar geçmişte bu tarz aletlere erişemiyorlardı.
0: Burada ise üyeler istedikleri aleti kullanmak için eğitim alabiliyor. İster gelecek vadeden bir mucit,
11: tam anlamıyla bir mucit olabilmek istiyorum.
0: İster bir girişimci.
6: İşler kullanabileceğim materyallerin ve üretim tekniklerinin çeşitliliğine evrildi.
0: Burası yaratıcı beyinlerin yaratmasına yardımcı olmak için kuruldu.
2: Burada gerçekten göz alıcı işler başarmaya başladık. Bu tarz insanları böyle bir yerde bir araya getirdiğinizde tam bir patlayıcı karışım doğuyor. Ben dünyayı değiştirme şansımız olduğuna inanıyorum.
0: İşte bu benim alışabileceğim yerlerden biri, çok güzeldi. Bugün gördüğünüz aletler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bugünkü programda bütün olay atölyede bitiyor. Bütün aletleri yerine koyduğumuz özel bir depolama sistemi. Şarj edilebilir parlak ve havalı bir el feneri. Ve kötü köpek dedikleri bir kesici uç. Ve işiniz düştüğünde elektrikli süpürgenizi çalıştıran bir kumanda. Yeni radyal testereye bakacağız ve fabrikaya gidip yapımını göreceğiz. Peki atölyenizi her yere taşımanızı sağlayan bir alet çantasına ya da vida ve çivilerinizi matkapta tutmaya yarayan bir tasarıma ne dersiniz? Ve size profesyonel aletlerle bisiklet ve kayak tasarlamanızı sağlayan bir atölyeye gideceğiz. Atölyede işimiz var. Hadi bakalım. Merhaba, ben Chris Grundy. Derli toplu bir atölyeden daha iyi bir şey yoktur. Çünkü iş için doğru aletleriniz olsa bile onları bulmanız gerekir. Bu her şeyi yerinde tutuyor ve aletlerinize iyi bakıyor. Aletinizin şeklini çizin, köpükteki şekli kesin ve yerini her zaman anlarsınız. Delikli pano aletlerinizin duvarda düzende durmasını sağlar. Peki ya duvarınızda olmayanlar? Mesela çekmecedekiler?
1: Görüldüğü gibi bu çekmece çok dağınık. Çekmeceye gidip çekmeceyi çektiğimde içini darmadağın görmekten nefret ediyorum.
0: İşte bu aletleri düzenli tutabilmek için ihtiyacınız olan şeyler. İsmi Kaizen köpük.
1: İnce bir sürü katmandan oluşan bir köpük bloğu. O yüzden istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Çekmecemin boyutuna uygun keseceğim.
0: Sadece koyacağınız aletin şeklini çıkarıp sonra da maket bıçağı yardımıyla kesiyorsunuz.
1: Şimdi sadece çekmek kalıyor. Katman katman çekeceğim.
0: Bir kez çıkardığınızda aletler tam oturuyor.
1: Çekmeceyi alıyorum ve her şey hazır. Şuna bakın.
0: Köpüğü bir alet tepsisi olarak kullanıyorsunuz ve çalışma masanıza götürürken aletler yerinden oynamıyor.
1: Bu köpüğü belli projeler için belli aletleri koyabileceğim şekilde ayarlayabiliyorum.
0: Atölyenizi dağınıklıktan kurtarıyor ve işinizi düzene sokuyor.
1: Temiz ve düzenli ve çekmeceyi açtığımda işte burada.
0: Kaizen köpük. Çiz, kes, soy. Ve her şey yerli yerinde. İşte havalı yenilikleri olan şarj edilebilir bir el feneri. Seçenek dolu bir fener. Özel odak teknolojisi hem yansıtıcı hem de dar ve geniş açıklıklı lensi birleştiriyor.
2: Eğer bir arama yapıyorsanız geniş açıklıklı olarak ayarlayıp bütün araziyi aydınlatabilirsiniz.
0: Ya da dar açıklıklı ayara getirip uzağa odaklayabilirsiniz. İki ayarda da parlak oluyor.
2: Bu standart bir el feneri. İçinde D pil var. Bakmaya çalıştığımız şeyi görmek gerçekten zor. İşte bu da bizimki.
0: Akıllı ışık teknolojisi size 3 seçenek sunuyor.
2: Bu en parlak ayar, bu da loş olan.
0: Hepsi bir tuşla mümkün.
2: Parlak ayar için bir kere tıklıyorsunuz. Loş olan için bir kere basıp tıklıyorsunuz. Flash için de iki kere basıp sonra tıklıyorsunuz.
0: Flash seçeneği acil durumlarda işe yarıyor. Ve asılı şarj sistemi şarj işlemini pratikleştiriyor.
2: Mıknatıs gibi yapışıyor. Şarj olduğunu görüyorsunuz. Dolduğunda yeşile dönecek ve havada asılı kalıyor.
0: Yani nerede olursanız olun, ister evin yakınında, ister arabanızla uğraşıyor olun, ister başınız dertli olsun, bu ledli fener her zaman hazır. İşte kötü köpek isimli kesici uç. Bu kötü köpek ısırığı.
3: İstediğin yere git, istediğini kes.
0: Vay canına. Herhangi bir matkaba takıyorsunuz ve ince materyalleri kesebiliyorsunuz.
3: Teneke makasıyla bakırı kesmeye çalıştığında ne olur bilirsin. Ya da ince alüminyumu. Bu tava gibi tamam. Mesela. Ne olduğunu bilirsin. Yamulur.
0: Evet.
3: Ama bu...
0: Vay canına.
3: Ne kadar ince bak. Çok temiz iş.
0: Bakır, ahşap, hatta çelik teli bile kesiyor. Bu çok eğlenceli. Benim eğlence anlayışım. Sizi bilemem ama ben eğleniyorum. Rahatça köşeleri de kesebilirsiniz. Ve metal kesmenin en eski yolu teneke makasıdır, değil mi?
3: Teneke makası, evet. Bunu teneke makasıyla kestiğini düşün.
0: Evet.
3: Buraya dönmen lazım.
0: İki setten birini seçebilirsiniz. Kısa uçlu olanı ya da uzun uçlu olanı. İşte kötü köpek ısırığı. Harika bir aletmiş bu. Hmm. Atölyede bir ahşap projesi bitirdikten sonra tozları temizlemek iyi olur. Sorun şu ki...
4: Yönlendiriciyi açmam gerek. Sonra da buraya gelip süpürgeyi açacağım.
0: Sürekli gidip gelmek yerine bu otomatik anahtarı kullanın. Aletlerinizle süpürgeyi senkronize ediyor. Böylece ikisi de aynı anda çalışıyor. 110 voltluk prizlerle de uyumlu.
4: Hem süpürge hem de alet için giriş var. Süpürge yönlendiriciden hemen sonra çalıştı. Hiç uğraşmadım.
0: Hangi aleti kullanırsanız kullanın, toz toplama bölmesi varsa işiniz kolay.
4: Kesinlikle işimi çok kolaylaştırıyor. Ve günün sonunda iki kahve molası kazanıyorum.
0: İşte otomatik anahtar. Mekik dokumaya son. Bir tuşla toz azalsın, zamanın artsın.
4: Bu harikaydı.
0: Birazdan. Kablosuz ve hafif bir cırcır. Kimin başka bir masa testeresine ihtiyacı var? Bu testere bir harika.
5: Ve çok az gönye burun testeresinin böyle bir gücü vardır.
0: Atölye için daha fazla alet mi? Birazdan. İşte milyonlarca marifeti olan bir alet. 12 wattlık cırcır anahtarı. 900 gramdan daha hafif ama pneumatik cırcır kadar hızlı ve güçlü. İster arabanızla ilgilenin, ister evle. Bu bebek her şeyi sıkacak. Çok sıkı oldu. Kablosuz aletleri taşımak kolaydır. Örneğin bu cırcır anahtarı gibi.
2: En önemli şeylerden biri de pneumatik hortuma takmanız gerekmemesi. Kablo ile uğraşmadan dolaşabilirsiniz.
0: Artık cıvataları kolay ve hızlıca sıkabilirsiniz.
2: Tel örgülerin bakımını yapıyorum. Güç kaynağı bulmama gerek yok, uzatma kablosu çekmeme gerek yok. Elimle de yapmıyorum. Bence harika.
0: 12 wattlık bir alet. Dakikada 250 kere dönüyor ve 47 Newton tork uyguluyor.
2: Cırcır anahtarının gücü inanılmaz. Bu cıvatayı gevşetiyorum, çıkartıyorum, tekrar sıkıyorum ve eskisinden iyi oluyor.
0: 900 gramlık bir alet için fena değil ha? Tetiği, gücü işinize göre az ya da çok olarak ayarlamanızı sağlıyor. Ve ışık lazım olduğunda da orada.
2: Bu cırcır anahtarının bir diğer özelliği de içinde LED ışık olması.
0: Aynı zamanda küçük soketler için yarım santimlik adaptörü de var.
2: O kadar marifetli ki her yerde kullanabilirsiniz. Otomekanik işinde, hatta inşaatta bile.
0: Portatif ve verimli. İşte kablosuz cırcır anahtarı. Her yıl muhtemelen atölyenize yeni aletler eklemek istiyorsunuzdur. Belki bir masa testeresi, bir gönye burun testere ya da bir kayar testere ama marangozluk yapıyorsanız bir radyal kollu testere de düşünebilirsiniz. Enine, boyuna ve eğimli kesimlerde size yardımcı oluyor. Yeni 25 santimlik radyal kollu testerelere bakmak için şimdi bir fabrikaya gidiyoruz. Bir bakışta bu radyal kollu testerenin büyük işler için hazır olduğunu anlıyorsunuz. Atölyenizde ihtiyacınız olan her türlü kesme işlemini yapıyor ve ahşap için harika.
3: Enine kesme konusunda harika. Büyük keresta parçalarını kesebilirsiniz.
0: 5 santimetre kalınlığında ve 41 santimetre genişliğinde bir ahşabı kolayca kesebilirsiniz.
5: Çok az gönye burun testeresinde bu kadar güç vardır.
0: Ve büyük güç birçok seçenek getirir.
5: Bu radyal kollu testere değişik açılarda çok rahat bir şekilde kesim yapabiliyor.
0: Birleşik gönye kesileri yapabilirsiniz. Dilim kesiler de. Her şey olur.
5: Ve bu testereyi istediğiniz gibi döndürebilirsiniz.
0: Firma 1920'lerden beri testere üretiyor. İlk kıl testeresini onlar buldu ve buluşları devam ediyor. Bugünlerde radyal kollu testereleri sayısız atölyede kullanılıyor.
3: Ürüne sadık olan bir sürü marangoz ve kullanıcımız var. Daha çok marangozluk makineleri işine odaklıyız.
0: Bazı marangozluk makineleri Anderson, Güney Carolina'daki fabrikalarında yapılıyor. 25 santimlik radyal kollu testereleri için ham çelikle işe başlıyorlar.
6: Düz malzeme var, yuvarlak malzeme var, tüp malzeme var, ince malzeme de var.
0: Testerenin bileşenlerini yapmak için ince çelik lazerle kesiliyor.
6: Dakikada 60 metre kesiyoruz. 3 santimetre kalınlığında çelik ya da alüminyum kesebiliyoruz.
0: Dikkatli olmak için her şey bilgisayarlardan kontrol ediliyor.
6: Bu tür bir makinede hata payımız sıfır.
0: Parçalar kesildikten sonra sonraki adım şekil vermek için bükmek.
6: Kusursuz bir şekilde büküyoruz ki birbirlerine otursunlar.
0: Parçalar dikkatlice birleştiriliyor. Sonra da ısı uygulanıyor. Hepsine özel yapım bir parça içinde elle kaynak yapılıyor. Kaynaktan sonra parçalar temizleniyor ve boyama işlemi başlıyor. Spreyle elektrostatik boyama işlemi yapıldıktan sonra dev bir fırına giriyorlar.
6: 205 derecelik bir fırın. Parçalar 30 dakika burada kalıyor. Sonra diğer tarafta soğuyorlar. Öğleden sonra da montaj yapılacak.
0: Son montaj her şeyin birleştiği adımdır. Ama testere kablolar yerine oturup çalışmadığı sürece tamamlanmış değil.
6: Şu an elektrik sisteminin, topraklama sisteminin ve motorun doğru bağlandığından emin olmak için son bir test daha yapıyoruz. Aynı zamanda bıçak emniyetini de koyuyoruz. Sonra da kutuya konmaya hazır oluyor.
0: Kalan tek şey paketleyip kargolamak. Bu hassasiyet ve güçle 25 santimetre radyal kollu testerenin neden atölyelerin vazgeçilmezi olduğu aşikar. Birazdan güçlü, sessiz ve kuvvetli bir kompresör. Koruyucu demiri var. Ve civata ve vidalarınızı matkapta tutan havalı bir aygıt. Atölyenizi süsleyecek en iyi aletler birazdan. Bunu duyuyor musunuz? Ben de öyle düşünmüştüm. Çivileri duyuyorsunuz ama duymadığınız şey onu çalıştıran gürültülü kompresör. Burada sizin için sessiz bir aletim var. Adı sessiz kompresör. 60 desibel. Bu şey çalışırken aynı zamanda sohbet edebilirsiniz. Şimdi neden bahsettiğimi anlamanız için örnek veriyorum. Evet, işte böyle. Güzel ve sessiz. Bir de böyle bir seçenek var. Ve sonunda bir şey duyabiliyorsunuz. Ama açık bırakırsanız... işte böyle çalışıyor. Sessiz kompresör kapalı alanlar ve hafif işler için birebir. Çok iyi hissettiriyor. Bu kompresör hakkında güzel olan bir diğer şey de çok hafif olması. Sadece 18 kilo. Ve dayanıklı da. Şuna bakın. Koruyucu demir var. Aynı zamanda titreşimi azaltmak için kauçuk ayakları da var. Ama en iyi özelliği şu. O kadar sessiz ki. Sandviç. Öğle arasında uyuyabilirsiniz. Hepsini sessiz kompresöre borçluyuz. Dışarıda çalışacaksanız atölyenizin sizinle gelmesi harika bir şey.
7: İşlerinizin çoğu genelde atölye dışında oluyor. Bu yüzden aletlerinizi toplayıp başka yere götürmeniz gerekiyor.
0: Bu sürgülü uzman alet çantası aletlerinizi taşıyan tekerlekli bir atölye gibi.
7: Güzel bir alet çantası. Taşımak için bir tutacak. Bunun güzel yanı üst kısmının kayarak açılması.
0: Kapağı büyük bir bölmeye kolay ulaşmak için kayarak açılıyor.
7: Birçok alet için oldukça yer var.
0: Bilyeli sürgülü kapaklar kolayca açılıyor ve yükü taşıyor.
7: İngiliz anahtarları, penseler...
0: Bir gözdeki çıkarılabilir kutular ufak tefek şeyler için ideal. Diğer gözde ise her şey oldukça düzenli.
7: Kapaktaki ağırlık eşit dağılıyor. Bu tarafta da bu tarafta da ağırlık var. Üstünüze düşmez.
0: Bu bebeği yüklediğinizde her yere götürebileceğiniz tekerlekli bir atölyeniz oluyor. Bu alet çantasıyla aradığınız bütün aletler yanınızda. Matkap ve tornavidasız atölyeye atölye denmez. Ama eğer matkap ucu ve vidalarınız elinizin altında olsun istiyorsanız size bunlardan biri lazım. Matkap ucu ve vida tutucu.
4: Vidayı ağzımda tutmak ve bununla cebimdeki şeyi dengelemek yerine hepsi yukarıdaki bu gözlere yerleştirilebilir.
0: Bu aparatı takmak oldukça kolay. Aparatı alın, yapışkan bandı çıkarın ve bastırın. Aparat hemen yapışıyor.
4: Ve mıknatıslı bir bölümü de var. Yani metalik olan her şey, ister vida olsun ister matkap ucu buraya yapışıyor.
0: Manyetik bölüm ve bant vida ve matkap uçlarına göre ayarlanabiliyor. Ve sadece bandı değiştirerek diğer işinize uygun hale getirebilirsiniz. Bu marifetli aparatın 3 boyu var. Orijinal, mikro ve profesyonel. Ve hangi boyunu seçerseniz seçin, güçlü ve nadir toprak mıknatısları her şeyi yerinde tutacaktır. Oldukça kullanışlı.
4: İhtiyacım olan, koyduğum yerde duruyorlar, ters çevirsem bile.
0: Baş edemeyeceğiniz kadar matkap ucunuz varsa ihtiyacınız olan şey işte bu. Sizin için matkap uçlarınızı tutar. Birazdan. Aletleriniz için bir servet harcamış olabilirsiniz ama eminim garajınızda bundan yoktur.
7: Bu makine bir saatte 2000 delik açıyor.
0: Sadece üyelerin girebildiği ve bisiklet, kayak istediğiniz ne varsa yapabileceğiniz bir atölyeye gideceğiz.
1: İnsanların içindeki yaratıcılığı destekliyoruz demeyi seviyoruz.
0: Kulüp atölyesine bir gezi. Hadi bakalım. Evinizdeki bir atölyeye istediğiniz kadar para harcayıp yine de havalı projeler için çok istediğiniz aletleri alamayabilirsiniz. Örneğin bir mobilya, bir bisiklet gövdesi ya da özel yapım bir kayak takımı yapmak. Peki ya bir kulübe katılıp spor salonu gibi her ay üyelik ücreti ödeyip en havalı aletlere erişebileceğiniz bir yer olsaydı? Denver, Colorado'daki atölye kulübünün de ana fikri bu. Hadi bir göz atalım. İşte harika fikirleri gerçeğe dönüştürmenize yardım eden bir yer. Denver'daki atölye kulübü 1500 metrekarelik bir tasarım ve yapım atölyesi. Herkes alanı ve aletleri kullanmak için ücret ödüyor.
1: İnsanların içindeki yaratıcılığı destekliyoruz demeyi seviyoruz. İnsanların içinde yaratıcı bir taraf var ve bir şeyler yapmak için atölyedeki bütün alet ve ekipmanları kullanabilirler.
0: Herkes için bir alan var. Sanatçılar, girişimciler ya da meraklılar.
8: Denver'a bir yıldan az bir süre önce taşındım ve burayı buldum. Kaynak yapabileceğim bir yer bulduğum için çok mutluyum.
0: Atölye kulübünde her çeşit ekipman var. Farklı türde atölyeler arasında gidip gelebilirsiniz.
1: Üyeler geliyor, projelerine göre bir alet seti alıyorlar, araca koyuyorlar ve nerede çalışıyorlarsa oraya gidiyorlar.
0: En popüler yerlerden biri marangozhane.
9: Ben Jeffrey Matthias, endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Genelde mobilya ve sanat çalışmaları yapıyorum. Üzerinde çalıştığım mobilyalar bir orta sehpa ve kontrplaktan yapılmış bir berjer sandalye.
0: Jeffrey aynı zamanda bilgisayar kontrollü yönlendirici kullanarak yaptığı ve ksiloton ismini verdiği sanat çalışmalarını da burada yapıyor.
9: Bir ksiloton yapmak için bunun gibi fotoğrafı yarı tonlu hale getirmelisiniz. Gazete fotoğrafçılığında kullanılan teknoloji ile aynı.
0: Fotoğraf yönlendiriciye bağlı bilgisayardaki bir tasarım dosyasına konuyor. Sonra da makine resmi bir ahşaba işliyor.
9: Bu makine bir saatte 2000 delik açıyor.
0: İşte ben buna gerçek sanat derim. Ama bu atölyede güzel resimlerden fazlası yapılıyor.
1: Burada iş kuran insanlar var. Bu atölyeyi destek olarak kullanıyorlar.
10: Ben Davlikti ve kayak takımları yapıyorum.
0: David şirketinde yüksek performanslı bambu kayak takımları satıyor.
10: Çoğu şey burada. Marangozhanede başlıyor. Planya makinesi, sayısal kontrol makinesi, masa testeresi, şerit testeresi.
0: Burada kayak takımından fazlasını yapıyorlar. Bisikletle yapıyorlar.
11: Ben Chris Sulfurian.
0: Chris, demir işleri atölyesinde özel yapım bisiklet gövdesi yapıyor. Burada istediğiniz her parçayı bilgisayarda tasarlayıp işleyebileceğiniz büyük makineler var.
7: Bu atölye kulübündeki bilgisayarlarda tasarlandı.
0: Ve bilgisayar destekli işlemeyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sorun değil.
1: Buradaki aletlerle eğitim veriyoruz. Böylece hiçbir şey bilmeyen biri bile bunları kullanıp yeni şeyler yapabilir ve yeni alet ve ekipmanları kullanabilir.
0: Baskı atölyesinde de marka logolarını yapabilen bir makine var.
10: Bu bir epilog, lazerli kesici, lazerli delici.
0: Epilog, cama, metale, kağıda ya da ahşaba yakarak ya da delerek şekiller yapıyor. Örneğin Grace'in kayak takımının yüzeyi olacak bu bambu parça gibi.
10: İşte şekil burada ve kalan bambuyla kartvizit yapıyoruz.
0: Aynı zamanda en sevdiğiniz arabanızı yenileyebilir ya da en baştan yapabilirsiniz. Her zaman yardım ve destek bulabilirsiniz.
1: Aynı düşünen kişilerin buranın tadını çıkarıp, yaratıcı olup, başka yerde üretemeyecekleri şeyleri üretmesini isterim.
0: Daha çok alan, biraz alet ve biraz cesaret isteyen herkes için atölye kulübü fikirleri gerçeğe dönüştürebilir. Bunu sevdiniz mi? Sevgili ben ahşaba işlendim. Bir gün beni mobilyanızda görebilirsiniz bile. Atölye kulübü veya bugün gördüğünüz aletlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için internet sitemize göz atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 10.

0: 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Dijital
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Zaman geciktirmeli kilitler. Bunu ertelemeyeceğiz. Umarız sırlarını hemen açığa çıkarabiliriz. Brownie'ler. Tatlılara düşkünseniz doğru yerdesiniz. Palet dağıtıcılar. Biriktirdiğimiz tüm bilgileri sizlere dağıtacağız. Ve kristal avizeler. Cam olanların yanında bu kristaller de var. Bu konuya ışık tutacağız. Ama önce... Hırsızlara engel olmak için pek çok dahiyane icat yapılmıştır. Soyguncular için en sinir bozucu olanlarından biri zaman geciktirmeli kilitlerdir. Programlanan zaman gelmeden önce kimsenin kasaya erişememesini sağlar ve hırsızlar beklemeyi pek istemez. Yağmacılar kapıda beklemek yerine adaletin uzun kollarından kurtulmayı tercih eder. Bu zaman geciktirmeli kilit 1 dakikadan 30 dakikaya kadar erteleme zamanı tercihi sunar. Anahtarı çevirince sayacı çalışır ve zamanlayıcı başlar. Kilit birleşenlerinin çoğu çinkodan yapılır. Bu yarı otomatik kalıp makinesi çinko parçalarını 425 santigrat dereceye kadar ısıtır. Daha sonra ergimiş metal enjeksiyon sistemine gönderilir. Buradan da bir kalıba aktarılır. Çinko seviyesi aşama aşama azalırken makine otomatik olarak diğer çinko parçalarını da erimeleri için ekler. Makine ergimiş çinkoyu kalıba gönderince çevresini soğuk su pompalayan borular sarar. Metal çabucak soğutulur ve sertleştirilir. Sonra kalıp açılır ve parça düşer. Parçalar bir titreşim tankına alınır. Burada pürüzleri aşındırılır. Seramik parçalara sürtünürler. Bu aşındırıcı birleşen kenarları düzeltir ve yüzeyi parlatır. Yıkanıp kurtulmalarından sonra parçalar boyanmaya gönderilir. Sonra bir fırına girerler ve boya sabitlenir. Kilidin ana mili olması için biçimlendirilmiş bir metal, zaman geciktirmesini ayarlar ve kilit açılmadan önce geçecek zamanı belirler. Bir blok üzerine delikler açılır ve zaman geciktirmesini sağlayacak ve kapağı açacak parça vidalarla sabitlenir. Kilit parçaları tamamlanınca montaj başlar. Kilit silindiri, silindir muhafazasına yerleştirilir. Anahtar çıkarılır ve çelik silindir desteği yerine vidalanır. Silindirin içine anahtarı sokup çevirdiğinizde mil çevrilir ve zamanlayıcı çalıştırılır. Belirlenen zaman geldiğinde mil bir manivelayı çeker ve kilidin mandalını geri çeker. Şimdi kilidin zamanlama mekanizmasını takma vakti geldi. Önce zamanlama levhasına bir yay takılır. Plastik bir tutucuyla yerine oturtulur. Sonra pirinç bir zamanlama mili monte edilir. Yay onu kilit pozisyonunda tutar ve silindir milin manivelası üzerine bir vida pulu takılır. Geciktirme zamanı geldiğinde pim düşer. Böylece zamanlama mili yayı tetiklenir ve harekete geçer. Manivela kilit pozisyonuna getirilir. Bu olduğunda silindir mili manivelayı çeker, mandal geri çekilir ve kilit açılır. Yayı ve zamanlama milini tutan levhanın ardından zamanlayıcı da vidalanır. Bu mekanik bir saat gibi tahrik dişlisiyle çalışır. Zamanlayıcı tam olarak boşa alınmasını sağlar. 4 tam dönüş yayı eski haline getirir. Sonra ana mil zamanlayıcı milin üzerine yerleştirilir. Bu zaman geciktiriciyi ayarlar ve kapağı açar. Artık zamanlayıcı ayarlama işlemi başlayabilir. Alüminyum bir ağırlık takılır. Bu zamanlayıcının hızını ayarlar. Zamanlayıcı bir makineyle kontrol edilerek ana mil üzerine yerleştirilir. Zamanlayıcı fazla hızlı ilerlerse zamanlayıcı yayının gerilimi azaltılır. Fazla yavaş çalışıyorsa doğru hızı yakalayana kadar ağırlık parçasının kenarı tıraşlanır. Testler zamanlayıcının düzgün çalıştığını onaylayınca zamanlayıcı

muhafazasına yerleştirilir. Daha sonra kilit gövdesine geçirilir. Burada kilit mandalını geri çeken manivela bulunur. Aynı zamanda zaman geciktiriciyi gösterge ışığına bağlayan bir elektrik sistemi de buradadır. Mandal ve manivela bir kapakla yerine oturtulunca zaman geciktirme parçası da eklenir. Görünen kısmı siyaha boyanmıştır. Kapak kısmının görünen kısmı da aynı renktedir. Daha sonra silindir bölümü eklenir. Kasa kapağını üzerindeki kilitler monte edilince gösterge ışıkları da bağlanır. Artık zaman geciktirmeli kilit tamamlandı ve artık hırsızların ve soyguncuların canını sıkmaya hazır. Çalıştırmak için anahtar takılır, çevrilir ve çıkarılır. Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Açılmak istendiğinde de anahtar sokulur ve çevrilir. Sonra da kasa açılır. Ne kadar güvenli değil mi? Gerçekten. Nasıl yapılmış? Şimdi tatlı düşkünlerine uygun bir ürün geliyor. Bu bölüm bittiğinde kendi brownie'nizi yapabiliyor olacaksınız. Amerika'da 100 yıl önce geliştirildi. Bir teoriye göre bu kek Bangor, Maine'de geliştirildi. Bir fırıncının çikolatalı keki kabarmadı. Ancak siz mutfağınıza koşmadan önce buna bir göz atın. Profesyonelleri işte şöyle yapıyor. Ne kek ne de kurabiye. Brownie ikisinin arasında. Yumuşak, yoğun ve koyu bir kare. Üstelik çok leziz. Seri üretim brownie'lerin yapımına bu fabrika kanola yağıyla ve kısant sakızıyla başlıyor. Bu doğal bir koruyucudur ve pişme sırasında nemin tutunma oranını da yükseltir. Endüstriyel bir karıştırıcıda bu iki malzeme karıştırılır. Sonra şeker eklenir, ardından da kakao. Üzerine kanola ve palm yağı karışımı eklenir. Sonra bu malzemeler karıştırılır. Böylece malzemeler çikolatalı bir kek karışımına dönüşür. Daha sonra bu karışıma yumurta eklenir. Ardından mısır şurubu gelir. Makinenin büyük karıştırma kolları tekrar içeri girer. Bu malzemeler iyice çırpılıyor. Daha sonra tüm bu kap bir besleme hunisine götürülür. Buradan ölçülmüş miktarda un aktarılır. Bu un karışımı yoğunlaştırıyor. Aynı zamanda pişen brownie'lere yapıda kazandırıyor. 25 dakikalık karıştırma işleminin ardından karışım hazır hale gelir. Bu büyük karıştırma kabından 6000 brownie üretiliyor. Sonraki adım yumuşak ve çikolatalı karışımı bir boşaltma makinesine göndermek. Kalıplara ince bir yağ tabakası püskürtülür. Bu da brownie'lerin pişerken yapışmasını önler. Bu kalıplar sonra boşaltma makinesine gönderilir. Bilgisayar kontrolündeki bu makine her bir kalıba mükemmel bir hedeflemeyle 45 gramlık karışım döker. Brownie'ler her seferinde kalıba düşer. Karışım kalıpları sonra 3,5 metrelik bir fırına girer. Bu fırında 13 kat bulunur. Brownie'ler ileri geri hareket ederek eşit biçimde pişirilir. 20 dakika sonra brownie'ler pişmiştir. Fırından çıkarlar ve soğutma odasına gönderilirler. Aynen fırın gibi, burası da çok katlıdır. Kalıplar zikzak yaparak geçerken bir pervane brownie'leri soğutur. Soğutma işlemi brownie'leri katılaştırır. Böylece iğne benzeri tutacakları olan bir makine onları kalıplardan alırken dağılmazlar. Buradan da bir taşıma bandına aktarılırlar. Brownie'ler yavaşça bırakılıyor. Soğutma işleminin dikkatle yapılmasının yanında robot kol da çok nazik davranıyor. Brownie'ler köşeye doğru itilir ve başka bir taşıma bandına aktarılır. Ve daha sonra brownie'ler alınarak dar bir taşıma sistemine yerleştirilir. Buradan paketleme işlemine geçilecek. Bir bilgisayarlı dedektör yaklaştıklarını fark eder ve öndeki plastik paketleme sistemine sinyal gönderir. Plastik paketleme makinesinden salınır ve brownie'ler içlerine girer. Yivleri olan metal bir tekerlek brownie'lerin altındaki ambalajı çeker. Sonra ısıtılan tekerlekler ambalajı eriterek paketi kapatır.
sıcak bir mengene browniler arasındaki plastiği eritir. Böylece tekli paketler oluşturuluyor. Robot kol bir kuytu alır, onu açar ve brownie hattının yanındaki bir taşıma bandını açarak yerleştirir. Her bir kutuya 8 paket brownie yerleştirilir. Rayların üzerinden bir rotasyon cihazının yanından geçerler. Burada kutuların uçları katlanır. Paketlere bir parça tutkal sürülüyor ve kutular kapatılıyor. Sonra metal dedektörüne ilerliyorlar. Burada brownielerin içine bir şey düşüp düşmediği kontrol ediliyor. Sonuçta ortaya kutular içinde çikolatalı tatlılar çıkıyor. Bir kutu brownie'nin üretilmesi başından sonuna toplamda 1 saat sürüyor ve yenilmeleri yaklaşık 30 saniye. Şimdi bunun için küçük bir ara verelim. Birazdan. Brownie'leri sevmiyorsanız belki bu size daha uygun olabilir. İşte palet dağıtıcılar. Ve bu konuda açık olalım. Hem de kristal gibi. Avizeler hakkında tüm bilgilere sahibiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Bütün depolarda en çok kullanılan şey bu sade paletler. 20. yüzyılın başlarında geliştirildiklerinden beri pek değişmediler. Ancak ağır ve hantallar. Bu yüzden taşınmaları, boşaltılmaları ve üst üste yılışmaları için bir şey icat edilmeliydi. Böylece palet dağıtıcılar üretildi. Geçmişte bir palet almak için işçilerin tehlikeli bir yığından bir tane çekmesi gerekirdi. Bu da ciddi yaralanmalara yol açabilirdi. Palet dağıtıcı bu sorunu çözüyor ve çalışma alanını düzenli tutmaya yardım ediyor. Palet dağıtıcıyı yaparken kullanılacak olan çelik parçalar bu lazerli kesme makinesi tarafından yüksek hızda kesiliyor. Sonra yeni kesilmiş parçalar buraya baskı makinesine gönderiliyor. Burada parçalar gereken biçimlere getiriliyor. Önceden ayarlanmış bir dayanak parçanın gereken derinliğe vardığından emin olunmasını sağlıyor. Bir kaynak makinesi yeni eğilen parçaları bir araya getiriyor. Parçalar bir zincire asılıyor. Buradan negatif akımla yükleniyorlar. Boyama görevlisi üstlerine pozitif akımla yüklü toz boyayı püskürtüyor. Boya kaplaması 25 dakika boyunca fırında pişiriliyor. Bir gezer iskelet dağıtıcının içinde paletlerle birlikte aşağı yukarı hareket ediyor. Bu parçaya yönlendirme için 12 adet itecek ekleniyor. Doğrusal bir takip parçası yerine yerleştiriliyor. Bu düşey direkler izleyici için bir rehber görevi görecek. Gezer iskeletin aşağı yukarı inmesini sağlayacak. Bu parçanın montajı tamamlanınca ana yan iskeletin içine yerleştiriliyor. Bu parçalar birlikte montajın ana temelini oluşturacaklar. Dağıtıcının bağımsız hidrolik sistemi gezici iskeletin aşağı yukarı hareketinin kontrol edilmesi için dışarıdan bir güç kaynağına ihtiyaç duyulmamasını sağlıyor. Bu iki hidrolik silindirden biri. Büyük yüklerle başa çıkması için tasarlandı. Silindirler bir palet yığınını kolayca kavrayabilir ve olmaları gereken yere taşıyabilir. Sonra dört fren kolundan biri takılıyor. Paletlerin ağırlığı fren kollarına aktarılıyor. Bunlar da bir yay gerilimine bağlı mandallarla tutuluyor. Paletleri geçici olarak bulundukları yerde tutuyorlar. Sonra dişli çarkları yerleştirilir. Palet dağıtıcı mekanizması iki zincirle desteklenen dört dişli çarkı gerektirir. Bu zincirler gezici iskelete çelikten yapılmış büyük bir kontrpoa ile bağlanıyor. Tamamen dolunca yük iskeleti aşağı çekiyor ve kontrpoa paletler zeminde temas edince iskeleti kaldırıyor. Sonra palet haznesi denilen bir parça ekleniyor. Paletler işte burada depolanıyor. Haznelerin iki standart uzunluğu var. Ya 1.2 metre boyunda ya da 2.4 metre boyunda. Kırmızı renk. Bu üretici şirketin renklerinden biridir. Ancak müşteriler istedikleri renkleri seçebilirler.
İç paneller dağıtıcı mekanizmasının hasar görmesini önler. Aynı zamanda cihazın motoru için erişim paneli olarak görev yaparlar. Bunları göreceli olarak erişilemez duruma getirmek, gerektiğinde yetkili bir teknisyenin tamir işlemini gerçekleştirme ihtimalini artırır ve tamir hataları nedeniyle yaralanma ihtimalini azaltır. Ürün artık test edilmeye hazır. Bir palet taşıma aracı, yani yaygın biçimde kullanılan kaldırma aracı, bir palet yığınını kaldırır ve alt kısımdakini alır. Sonra hidrolik sistem yığını tekrar indirir. Burada bir forklift kullanılarak birkaç palet kaldırılıyor ve böylece palet haznesinin üst kısmı yerleştirilmiş oluyor. Yüzeye grafik tasarımlar ve çıkartmalar uygulandı. Artık geriye sadece iki bölümün birleştirilmesi kaldı. Palet dağıtıcının boyutlarının ve paletlerin ağırlığının aksine, cihazın alışmak için dışarıdan bir enerjiye ihtiyacı yok. Bir forklift ya da palet taşıma aracı, alttan bir palet almak için palet yanını yükselttiğinde cihaz gereken gücü sağlıyor. Ve işte karşınızda. Bunu devasa bir şeker dağıtıcı gibi düşünebilirsiniz. Onları bilirsiniz. Ancak şekerleri çok daha büyük. Hayallerimizde. Nasıl yapılmış? Şimdi kristal avizelerin yapımına göz atarak hayatınızı aydınlatacağız. Avize kullanmanın, evinizi dekore etmenin en lüks biçimlerinden biri olduğunu biliyoruz. Kristal avizelerin de kabarık bir fiyatı var. Peki neden böyle pahalılar ve nasıl yapılıyorlar? Evet, şimdi bunları tek tek öğrenelim. Kristal avizelerin dikkat çektiği su götürmez bir gerçek. Bu güzel şey 1 metreden daha uzun ve daha geniş. 24 kollu, üzerinde renksiz ve kırmızı kristallerden süslemeler var ve her bir ışığın üzerine varak işlemeler yapılmış. Kristal yapılması için silika kumu bir fırında eritiliyor. Bu sırada kurşun, potasyum ve daha pek çok malzeme ekleniyor. Bunlar kristali camdan daha ağır ve daha parlak hale getiriyor. Her bir avize kolu için kristal üfleyici, üfleme borusunun ucuna biraz erimiş kristal alıyor. Sonra çeşitli bloklar ve kalıplar yardımıyla borudan hava gönderilerek biçimlendiriliyor. Alt kısımda elektrik kabloları için bir kanal açılmasının ardından bir işçi ve usta bir kristal üfleyicisi kristali çeker ve büker. Böylece kolun halat biçimli tasarımını uygular. Bu manevralar büyük bir beceri gerektiriyor. Kristali doğru kalınlığa erişene kadar bükmeleri gerekiyor. Sonra bir avize kolu kalıbına yerleştiriliyor. İki uçtaki fazlalıklar da kesiliyor. Sonra da kristalin sertleşmesi için içeri soğuk hava üfleniyor. Sonra başka bir zanaatkar avize kolunu kontrol ediyor. Biçimini, ölçülerini ve elektrik bağlantılarının geçebilmesi için iç kanalı kontrol ediyor. Bu zanaatkarlar ekibi başka bir geleneksel kristal biçimlendirme tekniğiyle avizenin kase benzeri alt kısmını yapıyor. Erimiş kristalden bir parçayı bir kalıba döküyorlar. Sonra da kalıbı baskı makinesine yerleştiriyorlar. Sonra her bir parça soğumaları için bir fırına yerleştiriliyor. Burada sıcaklık yavaşça düşürülüyor. Böylece kristalin iç gerilimi yavaşça azaltılıyor. Böylece çatlaması da önleniyor. Fırından çıkan kristaller 1250 santigrat derecedir. Ancak hızla soğurlar ve 650 derece biçim verilebilir halde olurlar. Bu yüzden zanaatkarlar çalışırken daha küçük bir fırınla kristalleri düzenli olarak ısıtmalıdır. Kalıplanan kristallerin yüzeyinde bazı pürüzler olabiliyor. Bu yüzden bir şalomayla ısıtılarak bu kısımlar yumuşatılıyor. Bu muhafaza kolların burgu biçimini koruyor. Bu şirketin imza ürünü olan kırmızı kristali fırındaki ham maddeye 24 ayar altın tozu ekleyerek elde eder. Bu renk kalıplanan malzemenin 540 Celsius derecede yeniden ısıtılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu kristal üfleyici burgu biçimlerinden birini oluşturuyor. Öncelikle üfleme borusunun ucundaki parçaya yuvarlanarak biçimlendiriliyor. Sonra penseyle bir uç boyun oluşturacak biçimde uzatılıp sıkıştırılıyor. Bu noktada kristal soğumuş oluyor.
Bu yüzden işleme devam etmeden önce yeniden ısıtılıyor. Kristal yere sabitlenmiş, ayakla idare edilen bir kalıba yerleştiriliyor. Sonra boru çalıştırılıyor ve hava üfleniyor. Böylece kristal genişliyor ve kalıba bastırılıyor. Burgu biçimi soğuduğunda 24 ayar altından yapılma varak tasarımları uygulanıyor. Boya tabancasıyla 24 ayar altınlı macun püskürterek yaldızı canlandırırlar. Bir fırında pişirerek altının kristale uygulanması sağlanıyor. Sonra altın akik taşıyla parlatılıyor. Avizenin her bir kristal parçası elle yapıldı. Avizenin montajı da manuel olarak yapılıyor. Ancak montajdan önce bazı kristal parçaların hazırlanması gerek. Kolların bir ucunda ışık soketleri bulunur. Diğer uçtansa kablo bağlantıları çıkar. 24 kolda yuvarlak bir tabloya takılır. Bağlantı görevlisi bunları avizenin merkez borusundan geçen ana kablolara bağlar. Avizenin desenli alt kısmı bunları gizler. Ampulleri taşıyan elektrik soketleri metal kolların içine saklanır ve mum gibi görünmeleri için beyazdırlar. Sonra altın varaklı parçalar bu mumların üzerine yerleştirilerek taşıyıcılara oturtulurlar. Bu etkileyici kristal avize parıltılı ve güzel bir ışık saçıyor. Ancak hiç de hafif değil. Yaklaşık 73 kilogram ağırlığında. Bu yüzden tavana güvenli biçimde bağlandığına emin olmak gerek ve tutunup sallanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Juan'ın Atölyesi, Nevada.
4: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
5: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
4: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
5: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
4: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
5: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
4: Biz anlayışımız bile aynı.
5: Evet, iki çatlı az işte.
4: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
5: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da
4: planımız aynı oluyor.
5: Evet.
4: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
5: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
4: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
5: tabii
4: diyorlar.
5: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
4: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
5: Yine de pes etmedik.
4: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
5: Evet.
4: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
4: İşte böyle.
6: Bakın, altın buldum.
7: Vay, evet.
4: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
3: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
4: Merhaba.
8: Nasılsınız?
4: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
4: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
9: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
10: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
5: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
4: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
10: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
4: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
5: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
4: Hem de hiçbiri.
5: Evet.
4: Bu beni ölümüne korkuturdu.
5: Evet.
4: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
9: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
10: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
4: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
11: Başlayalım.
4: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
5: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
4: Evet.
5: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
12: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
5: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Lastik damak teli. Gerilimi hissedebiliyorum. Konuyu fazla uzatmayalım. Yağmurlama sistemleri. Bütün çalışmayı yaptık. Üzerinize bilgi yağdırmaya hazırız. Ve deri eldivenler. Elimizde tam size göre bilgiler var. Ama elimizi şimdiden açık etmeyelim. Önce... Damak telindeki damak kelimesi araba lastiğinin janta oturan bölgesini ifade eder. Bu bölgeye topuk da denir. Damağın içindeki gerilmeye dayanıklı çelik teller lastiği sıkıca yerinde tutar. Bu teller stabilite ve dayanıklılık sağlayarak lastiğin uzun süre gitmesini sağlar. Bronz kaplı çelikten imal edilen bu teller lastiğin janta sıkıca oturmasını sağlar ve sürüş emniyetine büyük katkıda bulunur. Ama yerimizde dönüp durmayalım. Hemen konuya girip lastiğin bu adı sanı bilinmeyen kahramanı nasıl yapıldığını öğrenelim. Üretim yüksek karbonlu çelik sarımlarıyla başlıyor. Bir forklift sarımı bir döner taşıyıcı sistemin metal koluna takıyor. Bağlayan teller kesilince sarım gevşeyip yayılıyor. Ardından kol kalkarak dik pozisyona geçiyor. Sarım motorlu bir sistemle çözülüp konik bobinin içinden yukarı çekiliyor. Bobinin tepesine gelen tel bir kılavuzdan geçerek üretim sırasında yüzeyinde oluşan tufal ya da pullanmanın temizlenmesi için döner zımpara kullanan bir aletten geçiriliyor. Sonra tel sabun tozuyla kaplanıyor. Sabun sürtünmeyi azaltarak telin rahat hareket etmesini sağlıyor. Tel giderek incelen bir dizi haddeden çekiliyor. Haddeler teli sıkıştırıp çekerek uzatıp inceltiyor. Telin çapını küçülten bu işleme çekme ya da haddeleme deniyor. Bu da tel çapı 5,5 milimden 3,2 milime düşüyor. Tel, taşıyıcı sistemle bir makaraya aktarılarak sarılıyor. Makarayı taşıyan tezgah dönerek teli bir sonraki aşamaya aktarıyor. 40 makara tel yan yana, aynı anda kontrollü bir hızla çözülüyor. Taraklardan geçirilen teller birbirine değmeden düzgünce ilerleyerek yollarına devam edip uzun bir fırından geçiriliyor. Fırının sıcaklığı 1000 Celsius derece. Fırının içinde yoğun ısı telleri mikrokristalizasyon yapısını değiştirerek kırılganlığını azaltıyor. Ve işlem bu şekilde devam ediyor. Ardından teller sıcak su ve fosfat çözeltisiyle dolu bir havuza daldırılmak üzere makaralara sarılıyor. Sıvının üzerinde yüzen köpük topları battaniye görevi yaparak çözeltinin sıcaklığını korumasını sağlıyor. Fosfat çözeltisi ve sonraki durulamayla telin sürtünmesi azaltılarak bir sonraki işleme hazırlanıyor. Bu işlem teli daha da uzatıp inceltecek ikinci bir haddeleme. Yine tel giderek incelen bir dizi haddeden çekilerek çapı düşürülüyor. Tel her haddeden geçişinde bir tambura sarılıyor. Tel her seferinde biraz daha incelip uzadığı için gevşeklik olmasın diye her bir tambur bir öncekinden biraz daha hızlı dönmek zorunda. Bu çekme işlemi sonucunda telin çapı 1 milimetreden daha az olan son kalınlığına inmiş oluyor. Ardından teller bronz kaplama çözeltisinden geçiriliyor. Bronz kaplamanın amacı çelik tellerin tekerleğin lastiğine yapışmasını sağlamak. Bronzun kürlenmesi tamamlanınca teller bir sıra makara arasından geçirilerek düzleştiriliyor ve sonra da bir bobine sarılıyor. Çeşitli boylardaki lastikler için farklı kalınlıklarda ve farklı metallerle kaplı damak telleri üretiliyor.
Teller fabrikadan çıkmadan önce birer parça kesilerek test ediliyor. Eğer kopmadan 700 kilogram kuvvete dayanabiliyorsa testi geçiyor ve lastik fabrikasına gönderiliyor. Gerilip tekerlek lastiğine gömülen damak telleri, tekerleğin her yolculuğunda önemli bir görev üstlenecek. Günümüzde her şeyin telsizi yapılıyor. Ama tekerlek üretiminde henüz tellerden vazgeçilmesi söz konusu bile değil. Az sonra yağmurlama sistemleri. Bu verimli sulama yöntemini inceledikten sonra son konumuz olarak klasik teknikle üretilen deri eldivenlerden bahsedeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Kurumuş toprağı sulamak çiftçilerin çağlar boyunca çözmeye çalıştığı bir mesele olmuştur. 20. yüzyılda alüminyum kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte daha hafif ve hareketli yağmurlama sistemleri geliştirildi. Böylece yıl boyunca istenen zamanda yağmur yağdırmak ve ürünleri bol bol sulamak mümkün hale geldi. Merkezi dönme eksenli sistem, bir orta nokta etrafında dönerek hareket eden dev bir tekerlekli yağmurlama yapısıdır. Uzunluğu 750 metreye varabilen bu yapılar, ekili arazide gezerek hiç kuru bölge kalmamasını sağlar. Sistem ilginizi çektiyse hadi bakalım nasıl yapılmış? Her püskürtücü sulayacağı araziye göre özel olarak tasarlanıyor. Püskürtücüyü yapmak için yüksek dayanımlı düz çeliğin boru haline getirilmesi gerek. 53 santim genişliğinde çelik saç, çeşitli alet ve merdanelerden geçerek şekillendiriliyor. Çelik böylece kıvrılarak silindir şekline geliyor. Boru yine merdanelerle sıkıştırılarak iki kenarı bir araya getiriliyor ve kaynakla birleştiriliyor. Kaynaklanan birleşme yerindeki metal fazlalığı karbür bir bıçakla kesilerek tekrar kullanılmak üzere bir makaraya sarılıyor. Ardından boruya soğutucu sıvı veriliyor. Sonra boru plazma şolomasıyla kesilerek 12 metre uzunlukta parçalara bölünüyor. Kesim hattından çıkan borular bir depolama alanına düşüyor. Boruların birbirine bağlanabilmesi için her borunun iki ucuna flanşlar kaynatılıyor. Ardından püskürtme başlıklarının takılacağı delikler açılıyor. Her deliğe yivli bir parça kaynatılıyor. Sulama sisteminin boruları artık hazır ama gereken başka parçalar da var. Aşamalı delme kalıbıyla bir çelik levhadan kancalar kesiliyor. Bu kancalar yağmurlama sistemini bir arada tutacak ve hareket sırasında esneklik sağlayacak. Sonra borulardan birine montaj plakaları ve diğer parçalar kaynaklanarak sulama sisteminin tekerlekli kulesinin tabanı oluşturuluyor. Boru ve parçalar erimiş çinkoya daldırılıyor. Çinko soğuyunca sertleşerek boruları parlak ve paslanmaz bir tabakayla kaplıyor. Sonra püskürtme başlıkları yapılıyor. Önce plastik gövdeye denge kazandırmak için bir ağırlık vidalanıyor. Sonra püskürtme nozülü yerine takılıyor. Farklı uygulamalar için farklı boylarda nozüller kullanılabiliyor. Son olarak da bir basınç regülatörü ekleniyor. Sıra tekerleklerde. Lastiklerin kolayca takılabilmesi için jantlar sabunlu suyla ıslatılıyor. Sulama aracının arazide giderken toprağa saplanmaması için lastik boyu ve diş derinliği arazide beklenen şartlara göre ayarlanıyor. Artık sulama sistemi araziye taşınmaya hazır. Boru ve parçalar birleştirilmek üzere yerleştiriliyor. Artık bu devasa sulama sistemi birleştirilmeye hazır. İlk önce su borularını taşıyan üçgen destek parçaları monte ediliyor.
İki borunun uçları kaldırılıp bu desteğin üzerine oturtuluyor ve flanşları cıvatalarla birleştiriliyor. Yapı arazinin bir ucundan bir ucuna uzanana kadar işleme devam ediliyor. Sonra püskürtme başlıkları hortumların ucuna takılıyor. Hortumlar da U şeklinde bağlantı parçalarıyla borulara bağlanıyor ve püskürtücülü uçlar aşağı doğru sarkıtılıyor. Elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra sıra tekerleklerin taşıyıcı kuleler üzerinde yer alan tahrik motorlarına takılmasına geliyor. Merkezi dönme eksenli yağmurlama sisteminin arazide kurulumunun yapılması bütün bir gün sürüyor. Yağmurlama sistemi artık hazır. Bir yeraltı su kaynağından alınan suyu püskürtme başlıklarından tarlaya basarak yazın en sıcak günlerinde bile ürünleri kurumaktan koruyabilirsiniz. Nasıl yapılmış? Eldiven çağlar boyunca elleri ısıtmak ve korumak için kullanılmış ama orta çağdan itibaren şık bir aksesuar olarak da görülmeye başlamış. 14. yüzyılda eldivenci loncaları sayesinde iyice yaygınlaşan eldiven sonunda şıklığın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş. Hatta 1600'lerde parfümlü eldivenler bile moda olmuş. Bu el yapımı eldivenler kuzu derisinden yapılıyor. Yumuşatılıp esnetilmiş deri aynı zamanda çok da dayanıklı. Yani eğer eldivene ihtiyacınız varsa bir çift deri eldiven ele geçirmeniz iyi olabilir. İyi bir eldiven yapmak için gereken tek şey kaliteli deri değil. Derinin ustalıkla hazırlanıp biçilmesi de aynı derecede önemli. Bu da eldiven biçki ustasının işi. Deri önce yumuşayıp esnemesi için suyla nemlendiriliyor. Sonra tek yönde esnetiliyor. Bunun amacı eldiven yapıldıktan sonra derinin esneyip şeklinin bozulmasını önlemek. Bir şablon deriye bastırılarak izi çıkarılıyor ve deri bu iz yerlerinden makasla kesiliyor. Böylece iki dikdörtgen elde ediliyor. Bunların her birinden bir çift eldivenin birer teki çıkacak. Deri tekrar esnetiliyor. Eldivenin bazı bölümlerinde rahatlık sağlamak için derinin doğal esneme payı bırakılıyor. Ama eldivenin şeklini koruması için bazı yerlerde esneme payı bırakılmıyor. Deri son bir kez daha işaretlenip kesiliyor. Dikdörtgen parça eldivenin eli kaplayan ana parçasını oluşturacak. Beyaz bir kalemle eldivenin numarası yazılıyor. Eldivenin baş parmağı, parmak araları ve süsleme amaçlı kenar biyesi dahil tüm diğer parçaları da aynı yöntemle kesiliyor. Her parçanın kesiminde kalıp kullanılıyor. Her boy, her model eldivenin her farklı parçası için ayrı birer kalıp gerekiyor. Bu kalıp bu modelin ana gövdesi için. Birkaç deri parçası birden kalıba yerleştiriliyor ve üzerine presin deriye zarar vermesini önlemek için reçineden bir blok konuyor. Presin tek bir vuruşuyla kesme işlemi tamamlanıyor. Artık eldivenin parçaları dikim bölümüne gönderilmeye hazır. Burada dikişçi önce kağıttan örneği çıkarıyor. Bu modelin sırt kısmında 3 sıra dikiş ve 3 tane yuvarlak delik var. Örnek deri parçasının üstüne yerleştiriliyor ve talk pudrası uygulanarak şekil deriye aktarılıyor. Özel aletlerle yuvarlak delikler açılıyor ve dikiş yerleri deliniyor. Artık elle dikilecek yerlerin dikimi başlayabilir. 3 sıra süs dikişi eldivenin sırtında 3 sert çizgi oluşturuyor ve yuvarlak delikleri gerip ovalleştiriyor. Kalan dikişler makineyle dikiliyor.
gövdenin tersi çevrilerek parmak araları parmaklara birleştiriliyor. Sonra baş parmak ve kol ağzındaki biye dikiliyor. Biyeli kenar süslü bir perçinle tamamlanıyor. Eldiven ters çevrilerek ipek astar dikiliyor. İpek yerine kaşmir, yün ya da müflon astar da kullanılabilir. Astar parmak uçlarına elle dikiliyor. Sonra eldivenin yüzü çevrilip tahta bir aletle parmaklar zorlamadan düzeltiliyor. Eldivenler el şeklinde ısıtmalı kalıplara geçirilerek derinin buruşuk yerleri ütülenip düzeltiliyor ve eldivene son şekli veriliyor. Deride herhangi bir iz bırakmamak için eldivenleri paketleyen kişi de eline pamuklu bir eldiven takıyor. Artık deri eldivenler nasıl yapılmış öğrendiğinize göre, bir daha soğuk bir kış günü ellerinizi güzel bir çift deri eldivenle ısıtırken ellerinizi çırpıp kendinizi alkışlayabilirsiniz.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Üflemeli pencere camları. Bu etkileyici zanaat ürünü aklınızı başınızdan alacak. Su pompaları. Sırlarını açığa çıkarırken derinliklerine dalacağız. Ve cımbızlar. Bu malzemelerin sırlarını programın sonunda ele alacağız. Ama öncelikle... 1920'lerde makineyle üretilen cam tabakaları yaygın hale gelmeden önce pencere camları cam zanaatkarları tarafından üflenilerek yapılıyordu. Bugün bu teknik tarihi binaların restorasyonunda kullanılıyor. Dalgalar ve çeşitlenmeler her bir parçayı eşsiz yapar. Şimdi bu ürünlerin özenli üretimine ışık tutalım. Bu atölyede çeşitli kullanım amaçları için çok çeşitli türlerde üflemeli cam levha üretiliyor. Üflemeli camlar, çağdaş duvar ışığı panellerinden cam levhalara kadar pek çok amaç için 5000 farklı renk ve dokuda üretiliyor. Sade, renksiz pencere camları tarihi binalarda kullanılıyor. İşlemin cam üretilen kısmı bir cam yapımcısı ekibin işidir. Bu işlemde usta bir cam üfleyicisi ve bir asistan yer alır. İşleme başlayan kişi bir üfleme borusunu fırının içine daldırır. Fırında silika kumu ve başka bazı doğal mineraller eritilerek cama dönüştürülmüştür. Az miktarda renksiz cam eriği fırından alınır ve ahşap bir kalıpta çevrilir. Yanında yüzey pürüzlerini gidermek için zımpara bulunur. Metal bir iğne üfleme borusundan cama doğru itilir. Böylece içeri üflenmesi için havaya yol açar. Asistan daha sonra fırına giderek daha çok cam eriği alır. Büyük miktarda camla tek seferde çalışmak zordur. Bu yüzden işlem aşamalara bölünmüştür. Bu defa cam daha büyük bir kalıpta çevrilir. Biçim oluşunca çatallı bir alet camı borunun ucuna iter ve üflenmeye hazırlar. Artık cam parçası büyük bir zımparalı kalıpta döndürülerek yuvarlaklaştırılabilir. Cam eriği fırından çıkarıldıktan sonra çabucak soğur. Isısı 700 santigrat derecenin altına düşerse üzerinde çalışılamaz. Bu yüzden ekibin hızlıca ve tekrar tekrar ısıtması gerekir. Bir başka asistan üfleme borusunu yağlar. Böylece destek standı üzerinde kolayca dönebilir. Şimdi alet usta bir cam üfleyicinin eline geçecek. O da üfleme borusunu çevirerek dökülen camı sağlamlaştıracak ve ortalayacak. Daha sonra boruyu döndürmeye ve üflemeye başlar. Camı yavaşça genişletir. Bu işlem için hem büyük beceri hem de fiziksel güç gereklidir. Boru ve cam birlikte 14 kilodan daha ağırdır. Şimdi cam daha küçük bir fırında tekrar ısıtılacak. Daha sonra cam üfleyici şişirmeye devam edecek. Sallanan camla aşağı yöne bakarken çalışmak, yer çekiminin biçimi uzatmasına yardım eder. Sonraki adım cam balonu bir cam silindire dönüştürmektir. Camın önce ucu ısıtılır. Bu bölüm bir ısıtıcıda güçsüz hale getirilecek. Sonra tüm yapı tekrar ısıtılır. Böylece içerideki hava genleşir. Güçsüz hale getirilen ucu açılmaya zorlar. Daha sonra soğuk metalden bir çubuk sıcak cama diğer uçtan değdirilir. Termal şok stres gerilimine yol açar. Böylece cam silindir üfleme borusundan ayrılır. Burada çentikli bir cam kesiciyle boydan boya kesilir. Sonra da düzleştirme ekibine gönderilir. Burada silindir, cam levhaya dönüştürülecek. Kesilen silindir, önce camın yumuşatılması için 30 dakika boyunca fırında bekletilir. Daha sonra bir çubuk kullanılarak silindir nazikçe kesilen yerinden açılır. 450 santigrat derece eğimin düzleşmesini sağlar. Silindir tamamen açılınca cam ahşap bir aletle düzleştirilir. Cam levha şimdi bir tavlama fırınına gidiyor. Burada kontrollü biçimde yavaşça soğutulacak. Böylece camı çatlatabilecek stres yavaşça serbest kalacak. Soğuduktan sonra camın kalitesi görsel olarak kontrol ediliyor. Son aşama, düzgün olmaları için kenarların tıraşlanması. Pek çok renkte ve dokuda üretilen cam için eritme işlemi sırasında farklı malzemeler eklenmesi gerekiyor. Tamamlanan üründe makine yapımı camların taklit edemeyeceği bir parıltı bulunur. İşte karşınızda. Umarız bu işlem puslu olmamıştır ve sizin için bir cam berraklığındadır. Nasıl yapılmış? Bizim için hayati önemde olan suyun büyük kısmı yer altındadır ve bu rezervuarlara erişmek için su pompası çok önemli bir ekipmandır. Binlerce yıldır pek çok formda varlıklarını sürdürüyorlar. Ancak günümüzün teknolojisi işleri yeni bir düzeye taşıdı. Yer altında büyük bir başarı yakalandı. Çiftçilerin ürünlerini sulayabilmesi için türbinli bir su pompası vazgeçilmez bir parça olabilir. Binlerce litre suyu dakikalar içinde yer altından çıkarabilirler. Şimdi akışa kapılalım ve kendimizi nasıl yapıldığına kaptıralım. Üretim ilk olarak küp biçimli demir bir döküm kalıbıyla başlar. Bu pompanın döner çarklarını barındıracak olan dağıtıcı deposunu biçimlendirecek. Bir türbinli su pompasında bunlardan 30 tane bulunabilir. Bilgisayar destekli makineler biçimi düzeltir. Pompa kolonuna düzgün biçimde oturmasını sağlarlar. Başka bir makine bronz çarkları oyar. Onlara içinde duracakları mahfazanın biçimini verir. Böylece dağıtıcı deposuna oturabilirler. İşte makinenin türbinlerinin arkası ve önü. Her bir türbini döndürülür ve titreşim bakımından kontrol edilir. Sensörler bir hata olup olmadığını kontrol eder. Sonra türbin mükemmel dengeye ulaşana kadar zımparalanır. Tahliye başlığı denilen bir parça döndürülür ve sırada bir makine üst bağlantı halkasını oyar. Tahliye başlığı içerideki sudan motoru koruyacak ve akışı düşey yönden yatay yöne çevirecek. Başka bir makine taşma tablasını oyar ve contaların takılabilmesi için delikler açar. Şimdi tüm parça maviye boyanıyor. Böylece metal aşınmaya karşı korunuyor. Sonra pompanın şaft boruları hazırlanıyor. Aletler iki uçtan da eş zamanlı olarak çalışır. İç kısımda çap düzeltilir ve içeri oyuklar oyulur. Soğutucu yağlar uygulandıktan sonra borular bir tutma alanına gönderilir. Şimdi bilgisayar destekli makine bronz başlıkları oyuyor ve kolay hareket etmesi için yivler açıyor. Başlıklar şaft kovanlarıyla bağlantı sağlayacak. Bir parçayı diğerine bağlayacaklar. Tamamlanan bronz başlıklar şaft kovanlarının ucuna takılıyor. Sonra borular gevşek biçimde birbirlerine takılıyor. Gres yağı bronz başlıkların açıkta kalan kısımlarına sürülüyor. Borulardan dördü 6 metrelik bölümü oluşturuyor. Monte edilen bölüm beşik benzeri bir sabitleme tezgahına alınca motor dişlisi çalıştırılıyor. Borular döndürülerek bağlantılar sıkılıyor. Başlıklar iç kısımda gözden kayboluyor. Şimdi 6 metrelik borulara bir çelik şaft ekleniyor. Uçlar kapatılıyor ve montajın bir sonraki aşamasına dek şaftlar boruların içinde bırakılıyor. Daha sonra daha geniş bir boruya bağlantı başlığı takılarak vidalarla sabitleniyor. Bu boru kolon borusu olarak da bilinir. Daha sonra şaftlardan biri bir emme kovanına takılıyor. Bu parça suyu çekecek. Sonra üzerinde bir türbin çarkı yerleştirilecek. Türbin çarkı şafta kelepçe olarak da bilinen konik bir kıskaçla sabitleniyor. Daha sonra demir bir dağıtıcı kasasına yerleştiriliyor. Dağıtıcı kasası emme kovanına vidalanıyor. Ne kadar çok dağıtıcı eklenirse pompa o kadar güçlü olur. Böylece zemindeki daha derin açıklıklardan su çıkarabilirler. Pompayı paslanmaktan koruyacak bir boya uygulandıktan sonra yer altına yerleştirilmeye hazır hale geliyor. Çalışma sahasında pompa kaynağı uzatılıyor. Şaft kovanı daha sonra pompaya takılıyor. Kolon borusu şaft kovanının üzerine indiriliyor ve pompanın üzerine vidalarla sabitleniyor. Daha derinlere ulaşılması için daha çok şaft kovanı eklendikten sonra dağıtıcı başlık monte ediliyor. Türbinli pompa su çıkarmak için artık derinlere erişmeye hazır. Bu da biraz su çıkartabilir ya da bundan fazlasını yapar. Suyunu çıkarmak istemeyiz ama bu gerçekten etkileyici. Bu umarız sizi fazla boğmamıştır. Çünkü birazdan ikinci bölümde sakenin sırlarını öğrenmek için sır perdesini aralayacağız. Sonra da cımbızlara uzanacağız. Birazdan bu konuya değineceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
12: Bu bir Lotus çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.

0: D-Max'te.
1: Nasıl yapılmış? Cımbızlar bin yıldır kıymıkları çıkarıyor ve zapt edilmez kaşları hale yola koyuyor. Antik Mısır'da ve Roma'da bile kullanıldılar. Küçük nesneleri kavramakta kolaylık sağlamaları onları saat gibi objelerin mekanizmalarında kullanılmak için vazgeçilmez hale getiriyor. Parmakların başarısız olduğu her alanda tutmayı kolaylaştırıyorlar. Ancak bu kadar kullanışlı olmalarına karşın mütevazı cımbızlar, yüksek teknolojiyle dolu dünyamıza yeterince takdir edilmiyor. Şimdi fazla uzatmadan bu tanınmamış kahramanların üretimine bir göz atalım. Cımbız yapılması için malzemelerin incelikli olarak hazırlanması gerekir. Öncelikle bir kalıp yerleştirilir ve cımbız biçimindeki bir boşluğun çevresi zımparalanır. Bu kenarları yumuşatma işlemi, fazla metalin parça kesilirken kolayca düşmesini sağlar. Son bir perdahlama işlemi kalıbın yüzeyini iyice parlatır. Bir bilgisayar, elektrik verilen pirinç bir kabloyu kontrol eder. Bu parça, bir çelik bloğu oyar. Böylece kalıp için kesme işlemi yürütülür. Malzemeler hazırlanınca cımbız üretimi başlayabilir. Bir paslanmaz çelik teli bobini bir kalıba doğru açılır. Silindirler dolaşan kısımları düzleştirir. Mekanize bir alet teli kalıp kesim makinesine ve kalıba gönderir. Kalıp kesim makinesi teli kalıba bastırır ve keser. Artan çelik dışarı çıkarılır ve daha sonra yeniden kullanılır. Kalıp basılan parçaları çıkarıp bir hazneye bırakır. Kavrama uçları daha incedir. Böylece cımbızda yaylanma etkisi yaratırlar. İki parça şimdi bir indüksiyon kaynağına yerleştiriliyor. Burada iki kavrama parçası birleştiriliyor. İki kaynak noktası çok güçlü bir bileşim yaratıyor. Böylece kolayca ikiye bölünemez. Her gün bu üretim hattından 3000 cımbız çıkarılır. Her bir cımbız şimdi parlatılıyor ve böylece tutulmaları kolaylaşıyor. Burada cımbızların gövdesi zımpara kağıdıyla ve parlatma alaşımıyla perdahlanıyor. Cımbızlar ayrıca titreşimli bir cilalama makinesine de yerleştiriliyor. Burada 24 saat boyunca seramik taşlarla ve parlatma solüsyonuyla kalıyorlar. Kimyasal kalıntılar için yıkama işlemi yapılıyor. Başka bir alette cımbızlar cam partikülleri püskürtülüyor. Böylece yumuşak ve çizilmeye dayanıklı bir yüzeye kavuşuyorlar. Cımbızların ucu şimdi zımpara bandı kullanılarak düzeltiliyor. Böylece uçların aynı açıda ve uzunlukta olmaları garanti altına alınıyor. Uçların alt kısmı da aşındırma diski kullanılarak zımparalanıyor. Böylece cımbızın tutuşu artırılıyor. Paslanmaz çelik daha ekonomik bir alternatif olsa da karbon alaşımlı çelikten de üretilebiliyor. Paslanmaktan korunmaları için krom solüsyonuna batırılıyorlar. Elektrik yüklemesiyle krom cımbızlara tutunuyor ve yüzeylerini kaplıyor. Böylece koruyucu bir krom kaplaması oluşuyor. Paslanmaz çelik üretimine dönersek cımbızlar lazerli yazıcı için hazırlar. Bilgisayardan seçilen harf biçimleriyle lazer istenilen tasarımı metale kazıyor. Daha sonra cımbızları temizlemek için özel bir yağ kullanılıyor. Cımbızlar işlevlerini etkileyebilecek kusurları bakımından kontrolden geçiriliyor.

Her şey düzgün gitmişse cımbızlar artık atalarının yolundan gitmeye hazır. Ve can sıkıcı tüylerden kurtulmaktaki değerlerini kanıtlayacaklar. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Gidip kaşlarınızla ilgilenebilirsiniz.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
14: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
15: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
14: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
16: Hayır, pek sayılmaz.
14: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
16: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
14: Evet, içinde durduğu sürece.
17: Ne arıyorsunuz?
14: Sadece bakıyoruz.
15: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
17: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
14: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
17: Doğru.
14: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
17: Evet, bir sorunu yok.
14: Ben pek öyle düşünmüyorum.
17: Neden, nesi var ki?
14: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
17: aslında
14: var mı?
17: Aslında bunlar şey yani...
15: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Heykel restorasyonu. Heykellerin uzun yıllar boyunca taş gibi kalması için. Tripodlar. 1, 2, 3. Başlıyoruz. Bologna sucuğu. Uluslararası üne sahip Kangal sucuk. Ve kaynak tabancaları. Nasıl yapılmış da sık sık karşımıza çıkan şahane makineler. Ama önce... Heykeller çağlar boyunca önemli birer dinsel simge olarak kullanılmıştır. Ama bu kutsal sanat eserleri zamanın etkisiyle yıpranabilir. İşte böyle durumlarda çatlakları dolduracak, boyayı düzeltecek ve heykeli eski ihtişamına döndürecek bir restorasyon uzmanına başvurulur. İsa'nın çarmıha gerilmesini tasvir eden 15. yüzyıldan kalma bu tahta heykel termit istilasına uğramış ve çok bozulmuştu. Ama ciddi bir restorasyonla kurtarıldı ve bu tarihi sanat eseri tekrar İtalya, Floransa'daki bir kilisede sergilenmeye başladı. 18. yüzyıldan kalma bu Meryem Ana heykelinin de acilen tamir edilmesi gerekiyor. Alçıdan yapılma yüzü yıpranmış. Parmakları kırılmış. Kumaş ve alçıdan yapılma pelerini ise dökülmeye başlamış. Restorasyon uzmanı ilk iş olarak heykelin tozunu alıp yüzeysel kirleri gideriyor. Daha fazla zarar vermemek için bu işi yumuşak bir fırçayla yapıyor. Sonra bir temizleme solüsyonu hazırlanıyor. Asitlik derecesi düşük ve parfümsüz bir sabun bir kaseye rendelenip üzerine su ekleniyor. Bu nötr ve yumuşak sabun eskimiş alçıya zarar vermeyecek özellikte.

0: Karışım ısıtılarak sabunun erimesi sağlanınca bir sonraki temizlik adımında kullanılacak solüsyon hazır oluyor. Solüsyon heykelin yüzüne ve gövdesine fırçayla yayılıyor. Sonra solüsyonun alçıya işlemesi için 15 dakika kadar bekletiliyor. 15 dakikadan fazla bekletilirse heykel çok fazla su emebilir. Bu da daha fazla hasara yol açabilir. Sabun kalıntıları distile suya ıslatılmış yumuşak bir süngerle siliniyor. Yüzlerce yılın kiri ve tozu yavaş yavaş temizleniyor. Daha inatçı lekeleri gidermek için solventli bir temizleme solüsyonu hazırlanıyor. Bu solüsyonda ucu pamuklu bir çubukla uygulanıyor. Koruyucu giysiler giyen restoratör, solüsyonu yumuşak hareketlerle uygulayarak lekeleri temizliyor. Fazla alkol heykele zarar verebilir ama alkol çabuk uçtuğu için heykel yüzeyinde uzun kalmıyor. Heykel yavaş yavaş kendini bulmaya başlıyor. Sıradaki adımda çatlama yapmayan, güçlü ve esnek bir yapıştırıcı olan tavşan tutkalı kullanılıyor. Bir miktar tutkal distile suda çözdürülüyor. Sonra solüsyon dökülen alçının altından açığa çıkan alt kumaş katmanına uygulanıyor. Sonra tavşan tutkalına gesso diye bilinen bir çeşit alçı katılıyor. %80 alçı, %20 tutkal içeren bir karışım hazırlanıyor. Alçı karışımı tutkal sürülmüş yerlere uygulanarak heykelin pelerinindeki boşluklar dolduruluyor. Ucu kırılmış burnu onarmak için de aynı karışımın biraz daha koyusu kullanılıyor. Bu koyu karışım sonra pelerine sürülen ve katılaşan alçı üzerine de uygulanıyor. Yeterli kalınlıkta bir alçı tabakası oluştuktan sonra malzeme neşterle oyularak şekil veriliyor. Onarım malzemesi orijinal alçı katmanının hatlarına uydurulup ek yerleri zımparayla kaybediliyor. Orijinal renge uygun su tabanlı boya hazırlanıyor. Boya onarılan bölümlere yine eski bölümlerden ayrılamayacak şekilde özenle uygulanıyor. Sırmalı kumaşı onarmak için pelerinin kenarına altın varak uygulanıyor. Altın varak orijinal motife uygun olarak daha önce tutkal uygulanmış noktalara yapışıyor. Heykelin boyalı yüzeyine carnauba ya da Brezilya cilası denilen bir cila uygulanıyor. Hem eski hem de yenilenmiş bölümlere uygulanan cila sert ve dayanıklı bir katman oluşturuyor. Hasarlı ve yıpranmış bir heykelin restorasyonu 4 ayı bulabiliyor. Ama bunun restorasyonu tamam. Doğrusu sonuç da çok güzel oldu. Restoratör özenli çalışmasıyla mucizeler yaratarak bu heykelleri ilk günkü ihtişamına tekrar kavuşturdu. Vay canına, ne kadar da gençleşmiş. Nasıl yapılmış? Farsçadan gelen adıyla sehpa ya da Latinceden gelen adıyla tripod dediğimiz üç ayaklı nesneler binlerce yıldır kullanılıyor. Tripodlara fotoğrafçılık aksesuarları dünyasının en büyük icadı denildiği de olur. Tripod kameranın oynamadan durmasını sağlayınca fotoğrafçı da rahat rahat bütün o düğmelerin ne işe yaradığına konsantre olabilir. Eski tahta tripodlar da işe yarıyordu ama ağır ve havaleli parçalardı. Hem profesyonel fotoğrafçıların hem de meraklı amatörlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan modern tripodlarsa hafif, katlanabilir ve hassas ayarları bulunan aletler. Kıpırdamayı çekiyoruz. Üretim 4 farklı çapta D profilli alüminyum borularla başlıyor. Bunlar hassasiyet, sertlik ve dayanıklılık sağlamak amacıyla elektrikli kaynakla birleştirilmiş ve anotlanmış borular. Borular uygun uzunlukta kesildikten sonra ince boruların içeriden kayıp gitmemesi için boruların bir ucu presle genişletiliyor. Solda ucu genişletilmiş boruyu görüyorsunuz. Borulardan birine hassas bir lazerle markanın adı kazınıyor. O sırada alüminyum döküm bir parçaya toz boya uygulanıyor. Bu parça ayakları birleştiren örümceği oluşturacak. Kafa gövdesi gibi bazı parçalar boyandıktan sonra işlenerek tam ölçülere getiriliyor. Tripodun üç ayağından ikisine tozluk adı verilen köpük kılıflar geçiriliyor. Bu kılıflar sayesinde fotoğrafçılık ayakları aşırı hava koşullarında bile rahatça tutabiliyor. Özel bir makine kullanarak üst tespit kelepçesi ayağın üst bölümüne geçiriliyor. Borunun o kısmındaki bir kıvrım sayesinde kelepçe yerine kolayca oturuyor. Ardından ayağı uzatıp kısaltırken iç içe geçen parçaların yerinde durmasını sağlayan sıkma halkalar takılıyor. Halkanın ucuna bir civata atıldıktan sonra parçaya çabuk açma kolu takılıyor. Bu kollar tek elle kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Üst kelepçenin uçlarına bilezikler oturtularak ayağın montajı tamamlanıyor. Ayaklar kalite kontrolünden geçirilerek rahatça uzatılıp toplanması ve tespit kelepçelerinin çalışması kontrol ediliyor. Artık ayaklar birleştirilerek tripod oluşturulabilir. Örümceğin alt kısmı özel bir desteğe yerleştirilerek ayaklar takılıyor. Üzerine örümceğin üst kısmı kapatılıp tüm parçalar civatalarla yerine sabitleniyor. Sıra kafanın montajında. İleri teknoloji ürünü bu parça üç yönde ayarlanabiliyor. Tripodun rahatça ve hassas bir şekilde ayarlanabilmesi için üç ana alüminyum parça arasına plastik halkalar yerleştiriliyor. Fotoğrafçının kamera açısını doğru ayarlayabilmesi için ispirtolu teraziler konuluyor. Üst plaka ve ayar düğmeleri takılıyor. Plaka kameraya vidalandıktan sonra tripoda bastırılarak takılabilir. Saklama ve taşıma kolaylığı açısından düğmeler de çıkmalı olarak tasarlanmış. Sürtünme ayarına sürtünme düzeyini gösteren bir etiket yapıştırılıyor. Montajı tamamlanan kafa tripodun orta çubuğuna geçiriliyor. Çubuk ve kafa örümceğin içinden geçirilerek kilitleme düğmesiyle yerine sabitleniyor. Hafif, sağlam ve yer kaplamayan yapısı ve üç eksende ayarlanabilen özel tasarımlı kafasıyla tripod artık kullanıma hazır. Ama işin kötü tarafı artık kaymış, yan yatmış, bulanık tatil fotoğrafları için hiç mazeretiniz kalmamış olması. Yine de artık tripod nasıl yapılmış öğrendiğimize göre bir hatıra fotoğrafı çekebiliriz. Gülümseyin, biraz yaklaşın. Kıpırdamayın. Ha, çekiyorum. Evet, sanırım bu konunun da resmini çekmeyi başardık. Ama az sonra Polonya sucuğu, belki tadını biliyorsunuzdur ama nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Araya kaynamadan efendice sırasını bekleyen son konumuzsa kaynak tabancaları. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Volkan, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Polonya sucuğu Polonya'nın geleneksel gıda maddeleri arasındadır ama bu sosisler artık dünyanın her yerinde yapılıyor ve çok seviliyor. Genellikle yapılan ve bol sarımsakla tatlandırılan bu sucuklar geleneksel yöntemlerle işleniyor ve odun ateşinde tütsüleniyor. Nefis! Bu Polonya sucukları Kanada'da yapılıyor. Dolayısıyla yerel değil, uluslararası bir lezzet desek yalan olmaz. Tarifini öğrenmek istiyorsanız gelin birlikte bakalım nasıl yapılmış. Burada et olarak kemiği alınmış kullanılıyor. Her sucuk tarifinde farklı oranlarda yağlı, orta yağlı ve yağsız et kullanılması gerekiyor. İlk olarak her cins et farklı incelikte kıyılıyor. Yağsız et 10 milim, orta yağlı et 8 milim, yağlı et ise 3 milim kalınlığında kıyılıyor. Daha ince olan yağlı parçalar, kalın çekilmiş yağsız et parçalarının arasındaki boşlukları dolduracak. Yağlı et çekilirken makineye diş diş sarımsak da konuluyor. Sonra bir baharat karışımı hazırlanıyor. Tarifte sarımsak tozu, beyaz biber, kalın çekilmiş beyaz ve karabiber taneleri ve kurutulmuş ot ve baharatlarla yapılan bir karışım var. Koruyucu olarak salamura tuzu da katılıyor. Baharat karışımı nemlendirmek için soğuk su ve çekilen etler bir karıştırıcıya alınıyor. Karıştırıcı ayrıca havayı vakumlayarak baharatların ete işlemesine yardımcı oluyor ve sucuğun yoğunluğunu artırarak lezzetin konsantre olmasını sağlıyor. 15 dakika sonra karıştırma kesiliyor ve et birkaç saat dinlendirilip marine ediliyor. Buradan sucuk haline getirilmek üzere doluma gidiyor. Her sucuk bir kalın bağırsağın tümünden yapılıyor. Dolum hızı dikkatle kontrol ediliyor ve operatör bağırsağın yırtılmadan dolması için eliyle çok hafif bir baskı uyguluyor. bağırsağının değişken çapı, kalınlığı ve uzunluğu dikkate alınarak dolum hızı ve basıncın sürekli kontrol edilip ayarlanması gerekiyor. Dolan bağırsak tütsüleme odasına taşınmak üzere tekerlekli bir askıya alınıyor. Askı vagonu tam dolduğunda 250 kilogram çiğ sucuk alıyor. Vagon tütsü odasına alınıyor. Hemen odanın altında yer alan 3 metre derinliğindeki ateş çukuruna akça ağaç ve ceviz kütükleri atılıyor. 8 saat süren tütsüleme süreci boyunca sucuklar sık sık kontrol edilerek ısı ve dumana gerektiği kadar maruz kalmaları sağlanıyor. Et, zararlı bakterilerin öldüğü 70 Celsius derece sıcaklığın üzerine çıkana kadar pişiriliyor. Duman, sucuğa hem lezzet katıyor hem de kimyasal koruyucular katılmasına gerek kalmadan etin işlenmesini sağlıyor. Sucuklar tütsüleme odasından çıkar çıkmaz sıcak suyla yıkanarak pişirme odasında dışarı sızan yağlar gideriliyor. Ardından soğuk sudan geçirilip hızlı soğutucuya alınıyor. Soğutmanın hızla gerçekleşmesi sayesinde ayrıca kimyasal koruyucu kullanımına gerek kalmıyor. İşlenen sucuklar 2 kilogramlık parçalar halinde kesilerek plastik tabaklara yerleştiriliyor. Tabaklar paketlenirken paket içindeki hava alınıp yerine %80 azot, %20 karbondioksit içeren bir karışım basılıyor. Küf ve mantarlar oksijensiz yaşayamadığı için bu karışım sucuğun raf ömrünü uzatıyor. Karbondioksit bakteri oluşumunu önlüyor, azotsa paketi doldurarak taşıma sırasında sucukları koruyor. Hava geçirmez şekilde kapatılan paketlerin her biri metal bir dedektörden geçirildikten sonra tartılıyor ve üzerine ağırlık ve son tüketim tarihini belirten bir etiket yapıştırılıyor. Buzdolabında saklanırsa sucuklar bu paket içinde 35 gün taze kalıyor. Gerçi Polonya sucuğu genellikle o kadar uzun kalmaz ama hele yanında biraz lahana ve salatalık turşusu olursa çok daha çabuk gider. Polonya'da olsak şimdi Viborne derdik ama Kanada'da da diyebiliriz bence. Nasıl yapılmış? Kaynak robotları nasıl yapılmış da sık sık karşımıza çıkar. Bu bölümde ise kaynak robotlarının asıl iş gören parçası olan kaynak tabancalarına odaklanacağız. Bu tabancaların bakır kolları yüksek basınç ve ısı uygulayarak parçaları hassas kaynakla birleştiriyor. Çok parlak bir fikir doğrusu. Kaynak robotu aynı kaynaklama işini tekrar tekrar ve her seferinde aynı güvenilirlik düzeyinde yapmaya programlanabilen bir makinedir. Şimdi bu olağanüstü hassas ve güçlü makinelerin nasıl yapıldığını görelim. Üretim tabancanın bakır çubuktan yapılan elektrot başlıklarıyla başlıyor. Sarımı çözülen bakır çubuk bir dizi pres ve kalıp içeren bir şekillendirme makinesinden geçiriliyor. Mekanik parmaklar çubuğu sırayla bir kalıptan diğerine aktarıyor. Presler çubuğu kalıbın boşluklarına doğru bastırarak şekillendiriyor ve elektrot başlıklarını oluşturuyor. Ardından elektrotlar yapılıyor. Elektrotlar binlerce farklı şekilde olabilir. Buradaki elektrotları yapmak için otomatik aletlerle kalın bir bakır çubuğun bir ucu inceltiliyor. Diğer ucuysa matkapla delinerek soğutma suyu için delik açılıyor. Başka elektrot tipleri içinse içi kısmen delinmiş bir bakır çubuğun dolu tarafı aletlerle işleniyor ve inceltilen uç küçük ve hassas kaynak işleri için kullanılacak, şekli ise elektrot başlığının takılmasına uygun olacak. Sonra soğutma suyunun gireceği delik açılıyor. Bu delik çubuğun içindeki delikle birleşiyor. Elektrot biraz daha işlenip bükülerek son şeklini alıyor. Ardından köşeli bir bakır çubuk hidrolik bir makineyle bükülerek şönt adaptörü yapılıyor. parçanın boyutları ölçülerek kontrol ediliyor. Yüksek basınçlı bir su jetiyle kalın bir bakır plaka oyularak kaynak kolları oluşturuluyor. Su jeti bakırı yakmadan ve şeklini bozmadan hassas bir şekilde kesiyor. Bir başka bölümde bir çelik blok bilgisayarlı aletlerle işlenerek kaynaklama kuvvetini sağlayan motorun kaidesini oluşturuyor. Blok büyük bir değişime uğruyor. Sonra bakır kolunun ucuna çelik plakalar vidalanıyor. Cıvatalar sıkılmadan önce araya bir ayna koyuluyor. Kolun diğer ucuna bir elektrot geçiriliyor ve başlığı takılıp çekiçle yerine oturtuluyor. İkinci kaynak kolu vinçle yerine taşınıyor. İki kol delikleri hizalanarak bir metal pimle geçici olarak birleştiriliyor. Robot kaynak kolları artık elektrotlara elektrik verecek transformatöre bağlanmaya hazır. Geçici pimin yerine asıl pim takılıyor ve kollar transformatöre cıvatalarla birleştiriliyor. Sonra motor takılıyor ve yerine sabitleniyor. Bu kaynak robotunun mekanik aksamı artık hazır. Ama çalışır duruma gelmesi için su tesisatının yapılması gerekiyor. Uygun uzunlukta kesilen plastik borular robota takılıyor. Bu borularla tabancaya sürekli su akımı sağlanacak. Su akımı olmazsa tabanca aşırı ısınır ve elektrot uçları eriyip işlenen parçaya kaynayabilir. Hortumlar düzenli durması için bağlanıyor. Her bir kaynak robotu iyice test ediliyor. Bu robot az önce yapılışını gördüğümüzden farklı bir modeli. Teknisyen uçlardaki kuvvetin iyi bir kaynak sağlamaya yeterli olup olmadığını da teyit ediyor. Kuvvet fazla olursa uçlar zarar görebilir. Çok az olursa da kaynak yeterince sağlam olmaz. Bir kaynak robotunun yapımı yaklaşık bir saat sürüyor. Yapımı tamamlanan robot bu fabrikadan çıkıp bir başka fabrikada üretim sürecine dahil oluyor. Kim bilir belki gelecekteki nasıl yapılmışın bölümlerinden birinin yıldızı olarak tekrar karşımıza çıkabilir. Kaynak dünyasının bu harika makinelerine neden kanımızın kaynadığını anlamak pek zor olmasa gerek.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Avrupa'nın en büyük Amerikan malı ticaret merkezi Westerwald'da bulunan Morlock Motors'dur.
15: Bu araçlar harika duruyor.
14: Burası farklı olmayı seçenler için tam bir hazine.
16: Gayet iyi gidiyorum. Harika.
14: Her mutlu müşterinin arkasında kendini işine adamış bir takım vardır.
17: Çok ses çıkarıyor.
14: Gerçekten de çok ses çıkarıyor.

0: Stefan 11,5 tonluk dev kamyonuyla Grand Fenvoir'deki ordu üssünden Peter Slough'a doğru yola çıkıyor. Şimdiden 400 kilometreyi geride bıraktı.
1: Bu kamyonu Amerikalılardan aldık. Evet, patron satın aldı. Şimdi de onu iş yerine götürüyorum. Bakalım neler olacak.
2: Ordu'da çok az damperli kamyon var ve genelde mühendis taburlarında kullanılıyorlar. Bu 4 akslı bir araç ve 20 ton taşıyabiliyor. Devasa lastikleri, kalın aksları, 480 beygir gücünde, Cummins motoru ve Caterpillar şanzımanıyla tam bir canavar.
0: M General 2 akslı konteyner mutfak çekiyor ve bu dev araç bir an önce bu alandan çıkarılmalı.
1: Güzel, mutfağımızı kurma zamanı geldi. Patron da yardım edecek. Ingo çoktan işe koyuldu bile.
3: Nasıl göründüğüne bakmak için şu an kurulumunu yapıyoruz. Sonrasında fotoğraflarını çekeceğiz ki web sitemizde kurulu halini gösterebilelim. Eğer yeterince şanslıysak buzdolapları hala doludur.
1: Belki içecek bir şeyler vardır. Şuna bak. Aman tanrım.
2: Ne demişler? Aç ayı oynamaz. Bu Amerikan ordusu için de son derece geçerli bir cümle. Tatsız tutsuz bir yemek herkesin modunu düşürdüğünden mutfağı modernize ettiler. Bu önceden küçük tek akslı bir römorkken, şimdi içinde aklınıza gelebilecek her şeyin bulunduğu dev bir römork haline geldi.
3: Stefan ne olur ne olmaz diye forklifti getiriyor. Kapağı açınca ne olacağını bilmiyoruz. Belki bir şey düşüp kırılabilir ya da başka bir sorun çıkabilir.
0: Bu sıradan görünen römork bir kez daha açıldığında geniş bir mutfağa dönüşüyor. Maalesef nasıl açılacağına dair bir kullanım kılavuzu yine bulunmuyor.
1: Bunu öyle düşsün diye tasarlamış olamazlar.
3: Bana baksana, burada çelik bir halat var.
1: Bu tarafta da halat var ama döndürme kolu yok.
0: Döndürme kolu olmadan mutfak şimdilik yerinde duruyor.
3: Yukarıda bu tarafa doğru uzanan çelik kablolar var. Diğer tarafta da aynı şekilde. Muhtemelen burada bagaj kapağını indirmek için döndürme kolları vardı. Fakat biri söküp almış. Her ne olmuşsa artık yok.
2: Amerikan ordusuyla iş yapıyorsanız sakin kalmalı ve sabırlı olmalısınız. Bir römorkun döndürme kolu yoksa mutlaka bir yerlerden çıkacaktır. Daha önce yapmadıkları şey değil. Büyük ihtimalle bir yerde böyle kırılmış kollarla dolu bir kutuları var ama hala kimse bunların ne işe yaradığını zerrece bilmiyor. Bu işler böyle.
0: Yan panelleri indirmek için döndürme kolu veya çelik halat yoksa başka bir yol bulmalılar. Ama tabii ki güvenli olmalı.
3: Dikkat!
0: Güzel bir fikir olsa da pratikte çok da bir karşılığı olmadı. Patron iş yeri güvenliği hakkında resmi bir ders vermek için sabırsızlanıyor.
2: İkisini birbirine bağlayıp her birine sorumluluk sigortasının yarısını yedirteceğim. Sonra sırt sırta bağlayıp sigortanın üstüne bir de güzel tatlı ikram edeceğim.
0: Şimdilik yalnızca tek bir tarafı olsa da en azından 5 dakika sonra Sahra Mutfağı'nın kapağı açılıyor.
1: Harika duruyor. Burayı baştan sona kurarsak yeterince bir geniş alanımız olur.
0: Burada günde 3 kez 650'ye kadar saha öğünü hazırlanabilse de bunun için mutfağın tam kurulması gerekiyor. Bu da yalnızca yeterli tencereyle olacak bir şey değil.
1: Brandaya gelmek için direkt var mı diye bakıyorum. Bunu şöyle asmamız gerek. Böyle yapmamız gerek.
3: Neredeler?
1: Sanırım burada yok.
0: Asmak için gerekli ekipman olmadığında en iyi branda bile işlevsiz kalıyor.
2: Herkesin şunu anlaması gerek. Bu aracı Amerikan ordusundan olduğu şekilde satın aldık. Ne bir kullanma kılavuzu, ne garanti belgesi, ne fatura, ne de aracın eksiksiz olduğunu belirten herhangi bir gümrük beyannamesi vardı. Sonuçta Alman veya İsveç ordusundan bahsetmiyoruz. Bu da ne böyle?
1: Kullanıyoruz bunu.
2: Öylece karın üstünde durduğuna göre kimsenin çalıştığı yok.
1: Şunu alsana Ingo.
2: Tabii ki Amerikalılar askerlerine Alman ordusu gibi küçük kaplarda yemek hazırlamıyor. Onların tüm askerlerini besleyecek koca tencereleriyle sahra mutfakları var. Şu an elimizde bu mutfak olsa da maalesef her zamanki gibi eksiklikleri var. Bunları bir şekilde halletmemiz gerekli. Bu kutularda ne var?
3: Yiyecek var.
0: Gerçekten de yeşil bir mutfak olsa da muhtemelen hala tamamen vegan değil.
2: Şimdi ne yapacağız? Burayı bir şekilde düzenlememiz lazım, değil mi?
0: Bir römorkun işleyen bir sahra mutfağına dönüşmesi oldukça hoş bir durum.
2: Peki yemek nasıl dağıtılıyor? İnsanlar ön taraftan mı alıyor?
1: Bilmiyorum. Tek giriş burası. Başka bir giriş yok.
2: Brandon'ın arkasında herkes bir tane daha olabilir mi?
3: Orası egzoz çıkışı. Burada da kızartma yapıyorlardı.
2: Öyleyse burası mutfak. Doğru mu?
3: Evet öyle. Burası ne o zaman? Şu bölge?
1: Bilmiyorum. Açılıyorsa belki olabilir. De çıkış orasıdır.
3: Buranın tamamı mutfak. Evet. Şu kısım açılıyor. Buradan giriyorlar. Şuradan ilerleyip karşıdan çıkıyorlar.
2: Mantıklı.
1: Şurada da kapı var zaten.
2: Bu mutfak sistemi insanlar bir kapıdan girip hızlıca karınlarını doyurup öbür kapıdan çıkabilsinler diye tasarlanmış. Yani burası öyle küçük bir dükkan mutfağı değil. Aynı anda yemek bekleyen 600 kişi var. Kötü bir tasarımla yemeğin hazırlanmasını umarak işleri yürütemezsiniz. Evinizdeki mutfak buranın yanında, inanın, çocuk oyuncağı gibi kalacaktır. Burası tek kelimeyle kocaman. Büyük bir mutfakla uğraşmak zorundayız. Tek eksiğimiz sahra mutfağıydı. Onu da aldık. 224 bin euro. Ne kadar güzel değil mi? Aman tanrım.
0: En azından bu menşe fiyatıydı.
2: Amerikan ordusu 224 bin euro veriyorsa ben tabii ki daha ucuza alacağım.
0: Biraz daha spesifik olmak gerekirse evet.
2: Bu kadar daha ucuza.
0: Ancak Mihail'in bu mobil sahra mutfağını tekrar satması lazım ki bunu da ancak mutfak çalışırsa yapabilir.
1: Bunu buradan açtığında her iki yanda da kapı oluyor.
2: Peki ama kablolu vinç olmadan nasıl açacağız bunu?
3: Ben olsam forklift kullanırdım.
2: Olabilir.
3: Zaten burayı daha önce forkliftle açmışlar. Burada izleri duruyor. Kapatırken de forklift kullanmışlar belli ki. İşte bakın, izleri burada. Görüyor musun?
2: Alıcı bulabilmek için mutfağı kurup fotoğraflarını çekmek istiyorduk. Ama henüz tamamlanmadı. O yüzden şimdi uğraşmanın pek bir anlamı yok. Eksik parçaları bulup havanın güzel olmasını bekleyeceğiz. Sonra da mutfağı kurup güzelce fotoğraflarını çekeceğiz. Böylece bir alıcı bulabiliriz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
15: Bu bir Lotus çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Evet.
12: Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: ABD'de en çok satan araç Ford 100. Ancak bu model oldukça özel. Çünkü sahibi arabayı baştan sona yeniledi.
21: Bu arabanın yerini bence hiçbir şey tutamaz. Bence çok özel bir araba. Bu arabaya sayamayacağım kadar saat ve gün harcadım. Ve aracın değerinin yaklaşık 40-45 bin euro arasında olduğunu düşünüyorum. Bu fiyattan daha ucuz olması kesinlikle imkansız. Olamaz.
20: Edgar ve ailesi bugün burada eksik parçayı, yani motoru bulmayı umuyor.
22: Bu araçlar harika duruyor.
23: Yardıma ihtiyacınız var mı?
22: Teşekkürler. Tamam. Gerek yok.
20: Edgar'ın ikinci nesil F100'ü 3.6 litrelik benzinli bir motora sahip. Ama onlar daha iyisini bulabilir.
22: 4 litrelik gibi duruyor ama maalesef değil.
5: Bu küçük bir blok. Aramaya devam etmemiz gerekiyor.
20: Bloktan bahsediyorsak yeterince büyük ve yeterli bir hacme sahip olmalı.
5: Eğer büyük bir bloksa hemen fark edilir. Çünkü çok daha büyük olur.
21: Yanımda Robin Reimer Jr. ve kayınbiraderim Jens var. Aracın parçalarını toplayıp motoru da o takacak. İkisi de bu işlerden iyi anlarlar.
20: Oldukça iri V8 motorlu bir blok arıyorlar. Tabii burada bulabilirlerse.
5: Büyük blok herhangi bir araçta olabilir. Eskiden ambulans veya kamyonlarda kullanılırdı. Her araçta bulunabileceğinden olabileceği yerlere bakmamız lazım. Buraya bakalım. Bu da dizel. Aramaya devam edelim. Maalesef bu da turbo dizel ama aramaya devam edeceğiz. Pes etmek yok.
20: Peterslot'taki bu labirentte oldukça cesurlar.
21: Burada büyük blok motor bulmanın daha kolay olacağını düşünmüştük ama o kadar da kolay değilmiş. Düşündüğümüz gibi olmadı.
20: Bir parçayı seçip paketlemek ve almak Peterslot'ta pek işe yaramıyor. Bu yüzden doğrudan servis merkeziyle iletişime geçmek daha mantıklı.
5: Çok meşgul duruyor.
6: Müşterim var. Hoşçakal. Harika harika, görüşürüz, görüşürüz. Tamam, görüşürüz, hoşça kal. Görüşürüz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
21: Eski model bir F100 için 7,5 litrelik büyük blok motor arıyoruz.
6: Ford'la genelde Chevrolet motoru kullanmak gerekmez ve sizin bahsettiğiniz motor da Chevrolet motoru.
5: Daha önceden yaptık.
6: Öyle mi?
5: Evet, ihtiyacımız olan tek şey çalışan bir motor. Sadece bu.
6: Kendi başınıza mı monte edeceksiniz? Öyleyse size motoru nasıl bulabileceğinizi anlatayım. Size bazı kutu numaraları vereceğim. Ve sizin de sonra bunları aramanız gerekecek.
20: Ünlü bir İsveç mobilya mağazası gibi size her şeyin yerini söyleseler de aradığınız şeyi kendiniz bulmanız lazım.
6: Motor kutularının takibini yapamadığımdan artık her şey bilgisayar sistemine kayıtlı. Başka yolu yok. Burada 5 tane kutu numarası var. Bence en iyisi bu.
21: Harika, teşekkür ederim.
6: Tamam mı?
21: Evet, teşekkürler. Artık tek yapmamız gereken şey motoru bulmak. 509. Hadi bir bakalım.
20: Motorla dolu 5 kutu. Depoda bulunan 800 kutudan yalnızca 5'i.
21: Anladığım kadarıyla kendi sistemleri var. Bu da bizim işimizi biraz zorlaştıracak gibi.
6: Parçaları belirli bir düzende topladığımız ayrı ayrı bölmeler var. Yani nasıl anlatayım? Bir tarafta Hummer var, Chevy parçaları var. Hepsi numaralandırılmış durumda. Kabul ediyorum, anlaması biraz zor ama içine girince anlıyorsun.
20: Öyleyse depoda kolay gelsin. Ordunun damperli kamyonuna talip bir müşteri bulunsa da Stefan buraya gelirken kamyonun düzgün çalışmadığını fark etti.
6: Bu 4 akslı Caterpillar şanzımanlı damperli kamyon maalesef bozuldu. Çünkü birileri doğru hızda gitmeyi beceremediğinden motor arıza yapmış. Şimdi bu şanzımanın ne olursa olsun değişmesi gerekiyor. Ve ağırlığı neredeyse bir Golf kadar.
20: Motorun ağırlığı en az birinci nesil bir Golf kadar. Yani oldukça büyük ve öyle bir yere monte edilmiş ki söküp yenisini takmak ciddi bir çaba gerektiriyor. Tabii eğer pratik zekanız yoksa.
7: Bu düzeneği biz inşa ettik. Bu küçük bir vinç ve yönetmeliğe göre 2 tona kadar kaldırabiliyor. Bu şanzımanın ağırlığı 700 kilogram olduğundan sorun yok.
8: Evet, tam da beklediğimiz gibi.
20: İki nesil bir Golf kadar. Yani oldukça büyük ve öyle bir yere monte edilmiş ki söküp yenisini takmak ciddi bir çaba gerektiriyor. Tabii eğer pratik zekanız yoksa.
7: Bu düzeneği biz inşa ettik. Bu küçük bir vinç ve yönetmeliğe göre 2 tona kadar kaldırabiliyor. Bu şanzıman

0: Hayır hayır böyle iyi. Zaten tek yolda bu.
1: Morlock Motors'ta bir tamirciysen bu işler böyle yürüyor. Bu işlerin illaki bir yolu yordamı vardır. Normalde muhtemelen sürücü kabini komple sökülür, şanzıman çıkarılır ve sonra her şey geri takılır. Biz ise tüm o zahmete girmemek için kapıları söküyoruz. Vinci içeri alıp iç kısımda boşluk oluşturup o boşluğa şanzımanı doğrudan indiriyoruz. En hızlı ve kolay yöntem bu.
2: Müşterinin yakın zamanda çalışır bir damperli kamyon alması gerekiyor. Ama aynı zamanda masrafların da fazla tutmaması gerek. Bu yüzden şanzımanı direkt yerleştirmek açık ara en pratik çözüm.
3: Oh vay canına. Gerçekten de bütün gücünüzle çekmeniz
0: neredeyse
3: gerekiyor.
0: Neredeyse bitti, yalnızca 30 santimetre kaldı.
3: Gerçekten çok ağır.
0: Madi devam et.
2: Patronun koleksiyon merakı yine meyvelerini veriyor. Yıllar önce ABD ordusu Mihail'e aynı şansımandan satmıştı.
4: Aşağı mı?
3: Aşağı mı?
4: Aşağı.
0: Evet, sırada ne var?
3: Bu parçaları diğer şanzıman kutusuna taşıyacağız. İkisi de tekerlekli olduğundan birini diğerinin altına itip yukarı çekeceğiz.
2: Neyin arıza çıkardığını anlamak için bozuk şanzımanı sökmek çok vakit alacağı için şanzımanı tamir etmek yerine tamamen değiştiriyorlar.
0: Evet, bu tam bir ganimet.
3: Patron bunu kendisi yaptı.
0: Evet be, o evet. Zaman bu araba bizde yoktu.
3: Evet.
1: Yeni şanzımanın muhtemelen 20 bin euro civarında olmasını bekliyorum. Caterpillar, ayakkabı, tişört ve şapka hariç ucuz iş yapmıyor.
0: İnanılmaz değil mi? Ona hakkını vermen lazım. Ha, bu korkunç. Harika. Şimdi bunları değiştirip çalışması için dua edeceğiz.
3: Umarım çalışır.
0: Umarım.
1: Parçaları bir araya getirseniz de bazen şanzıman bozuk olduğundan ya da biri öncesinde bir parça gerektiği için çıkarıp aldığından araç çalışmayabilir.
2: Morlock'ta orijinal ambalajıyla yepyeni yedek parçalar nadir bulunur. Bu yüzden şanzımanı değiştirmenin iyi bir tercih olup olmadığı şanzıman çalışmaya başladıktan sonra belli olacak. Toplam 800 kutudan sadece 5'i Chevy büyük blok motoru içeriyor. Konteynerler numaralandırılmış olmasına rağmen Edgar ve ailesi yarım saattir kutuları arıyorlar.
5: Böyle bir depolama sistemi hiç görmemiştim.
6: Ben de. H63, H60.
1: Kutuları düzgün bir şekilde sıralamamız mümkün değil. Çünkü bunun için yeterli zamanımız yok, alanımız da yok. Kutuları birden 900'e kadar sıraya koyamayız çünkü topu topu 3 sıra var. Neredeyse hiç kullanılmayan parçaları numaraya göre sıralayacağız diye rastgele yerlere koyamayız. O zaman bir kutuya ulaşmak için 80 kutuyu yerinden kaldırmak gerekir ve bunu yapamayız. Bu hem çok zahmetli hem de planlama açısından tek kelimeyle kabus olur.
6: Şu taraftan giderim.
5: Gidebilir miyiz ki?
2: Mihail müşterilerine 5 numara içeren bir not dışında başka bir şey vermedi.
6: H harfiyle başlayacak.
5: H harfi olan tek bir kutu bile görmedik. Aramaya devam.
6: Kutuları başka bir yere koyup bizi buraya yolladıysa şaşırmam. Bu tam onluk bir hareket.
5: Biz burada daireler çiziyoruz ama kutu belki de bambaşka bir yerde.
2: Sonuçta hiçbir şey başaramadan tekrar servis merkezine geri dönüyorlar.
5: Numarayı maalesef bulamadık dostum.
1: Numara mı? Neden bulamadınız?
5: H yazmışsın. H61 yazıyor.
1: H değil o, H değil. Numara işareti. Numara manasına geliyor.
6: Ya tanrım, bunu bize söylemeliydin ama.
1: Yazım her zaman ince gibiydi. Ödevlerimi teslim ettiğimde öğretmenlerim hep memnun kalırlardı. Hatta ben dersteyken bile mutlulardı. O yüzden...
2: Demek sınıftayken bile birilerinin yardıma ihtiyacı var gibi.
1: Duyuyor musun? Chevy büyük blok motor isteyen müşterilerim var. 504 numaralı kutuda bir tane görünüyor. Kutu

0: indirip tamam, açın. Masası, al, İyiyse arabalarına takarsınız. Bak, tamam değil mi? Ya. Güzel. Anlaştık.
1: Bogdan'ın yalnızca kutuyu bulup alanı boşaltması ve kutuyu yüklemesi 20 dakika alıyor.
0: Bogdan tüm gün forklift'te oturup aldığımız ve depoladığımız malzemelerle uğraşıyor.
1: Bogdan'ın başarısı sayesinde artık müşterilere elektronik depolama sisteminin riskleri hakkında bilgi vermek için zaman bile kalıyor.
0: Bu sistem bizim sonumuzu getirecek. Bilgisayar motorlarınızı saklıyor. Bir anda yok oluyorlar. Bazen çalışsa da kutular ve içindekiler karışıyor. Başımıza böyle şeyler de gelmiyor değil. İnanın bana oluyor. Kafayı yersiniz. Tetris gibi. 900 tane kutunuz var. Müşteriler istediklerin bu olmadığını söyleyince gününüzün yarısını doğru kutuyu bulmak için harcıyorsunuz. Yine de dayanamayıp çekip gidiyorlar.
1: Edgar bugün ayrılırken en azından istediği büyük blok motoru almış olacak.
2: Tüm işleri halletmek biraz vaktimiz alsa da sonunda her şey yer yerine oturdu. Oldukça memnunuz. Yakında arabamızı sürebileceğiz.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mutlaka.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Damperli bir kamyonun şansımanı değiştiriliyor. 700 kiloluk arızalı parça çıkarıldı, yenisi neredeyse takılmak üzere. Her şey yolunda giderse, M-General kısa süre içinde yeniden sorunsuz bir şekilde çalışıyor olacak.
16: Biraz kurcalamamız gerekiyor. Sonra da yağ ekleyeceğiz ama henüz hangi yağ kullanacağımızı bilmiyoruz.
17: Şanzıman yerine oturduktan sonra yağ ekleyip motoru çalıştırır, viteslerin sorunsuzca geçmesini umarız.
15: Motor, şanzıman ve damperin yardımcı tahrik sisteminin her biri için özel yağ gerekiyor. Peki ama hangi yağ?
16: Bana 15W40 motor yağı demiştin. Şanzımanı boşalttık. Debriyaj tamamen doluydu. Şu yandaki şeyi hatırlıyor musun? Yağ göstergesi işareti olabilir demiştim. Gerçekten de öyleymiş. Ona da yağ gerekiyor.
15: Eğer telefon çalarsa patronla olan konuşmana devam etmelisin. Bu mutlaka uyulması gereken bir kuraldır ve zaman kazandırır.
16: Şanzımana ve debriyaja W14 ekledim.
17: Kullanma kılavuzunda da öyle yazmıyor mu?
16: Kılavuz İngilizce. Bana böyle yapmamı söylemiştin. Ben de öyle yaptım.
17: 7155 kat. Orada. Çeşitli şanzımanlarda birçok farklı yağ kullanılır. Yanlış olanı eklersek işler berbat olabilir. Kullandığımız onca şey arasında en ucuzu yağ ve doğru olanı kullandığımızdan kesinlikle emin olmamız gerekli.
15: Ingo oldukça şanslı. İş yeri kütüphanesinde doğru kullanım kılavuzu bulunuyor. Kılavuz yaklaşık 200 sayfa. Şanzımanların mekanizmasından bahsediyor ve birçok fotoğraf içeriyor.
16: Ne kadar yağ kullanmam gerektiği yazsa da hangi yağ kullanmam gerektiği nerede yazıyor bilmiyorum.
15: İşin içinden çıkamazsanız neyse ki size yardımcı olacak meslektaşlarınız var. Birlikte işin içinden çıkabilirsiniz. Ama bazen işler ters gidebilir.
18: Oldukça detaylı ama esas bilgi eksik.
15: İki adam, 200 sayfa ve 20 dakika sonra bile hala elde var sıfır.
17: İçinde yazdığına eminim.
16: Göster o zaman, yazmadığına eminim. Sadece nasıl tamir edileceği yazıyor. İşte bak.
15: Çalışanlarına güvensen de patron olarak söz hakkının her zaman sende olduğunu hatırlamalısın.
17: Git biraz kurcala. Tamam mı?
16: Neden yine ben gitmek zorundayım? Her şeyi ben yapmak zorundayım. Sonra da bana gelip hangi yağ olduğu yazıyor diyecek.
17: Aynen öyle. Evet.
15: Kılavuzun olsun ya da olmasın. Bu sefer İgno'nun aradığı şey kelimenin tam anlamıyla avucunun içinde.
16: Harika bir şey buldum. Yağ çubuğunun üzerinde hangi yağın kullanılacağı yazıyor. İşte burada. Evet.
17: Tam bir felaket. Gerçekten mi? Meğer yazıyormuş ha. Aklım almıyorum. Gerçekten ha. Bu aptallar görememiş. Muhtemelen kapağın üstündeydi.
16: Burada hangi yağın konacağı açıkça yazıyor. O kadar aramamıza gerek yokmuş ama haberimiz yoktu işte. Ne yapalım?
15: Bizim için önemli olan sonuçtur. Şanzıman tek başına 30 litre yağ alıyor.
16: Şimdilik bu kadar. Binci söküp koltuğu geri takmamız gerekiyor. Sonra işimiz bitiyor.
0: Çok konuşmasana, evet, sesi duymak istiyor.
16: Eldivenlerini taktığına göre biraz yardımcı olabilirsin. O zaman duyarsın.
15: Uzun süreli tamirle uğraşmak yerine kontrolden geçmemiş yedek bir şanzıman kullandılar. Ekip 20 tonluk kamyonu müşteriye zamanında teslim etmek için her şeyi göze aldı.
16: Çalışacağı belliydi.
15: Ama bu tek başına yeterli değil.
18: Sesi çok iyi gelmiyor.
16: Yağ mı akıtıyor? Hortumların tamamına baktığımızdan emin ol. Hepsini
18: bu
16: kontrol et.
18: Bu ses iyi işaret değil.
16: Şanzımandan bir uğultu geliyor. Yağ eksikmiş gibi ses çıkarıyor ama daha yeni doldurduk.
15: Monte edilen şanzıman en azından vites değiştiriyor. Bu da bir başarı sayılır. Bozuk olan eski şanzıman da bunu yapabiliyordu. Hem de çok daha sessiz bir şekilde.
16: Mihail'in de bu sesi dinlemesini istiyorum. Çünkü bana normal gelmiyor.
17: Berbat.
16: Şunu bir dinle. Duydun mu?
17: Evet.
16: Sanki içine hava çekiyor gibi. Hani direksiyon yağı eksikse çıkan o ses gibi.
17: Ne kadar yağ koydun?
16: Yaklaşık 30 litre. Maksimum o kadar alıyor.
17: Çubukta köpük var mıydı?
16: Hayır.
17: İyi, güzel. Bu da demek oluyor ki Amerikan ordusu bize yeni ya da kullanılmamış değil, bozuk bir şanzıman göndermiş. Biz de bozuk bir şanzımanı başka bir bozuk şanzımanla değiştirmişiz.
15: Bu durumda yeni bir şanzımandan daha çok iyi bir tavsiyeye ihtiyaç var gibi. Bazı müşteriler Peter Slah'a sadece etrafa bakmak için gelseler de bazıları çok özel isteklerle geliyor. Baştan sona yenilenmiş bu klasik araç bu sıralar oldukça talep görüyor.
19: Mut almak istiyorum çünkü askerlikteyken bu araçları sevdiğimi fark ettim. Bir de biz güzel mi güzel Tirol'den geliyoruz. Mut gibi bir araç dağlarda sürmek için gerçekten harika olur. Ondan daha iyi bir araç düşünemiyorum doğrusu. O yüzden buraya geldim. Umarım istediğimi bulurum.
20: Güzel bir araba.
19: Mut'la hava atacak biri değilim ama illaki dikkat çekiyor.
20: Güzel bir Mut. Beğendim.
15: Morlock şirketi Mut'ları Polonya'da restore ettiriyor. Şu anda bu klasik araç için onun üzerinde ön sipariş var.
18: İsterseniz elimizdeki araçlardan birini seçebilirsiniz ya da biz sizin için seçeriz. Araç geldiğinde de teslim alırsınız. Belirli bir kapora ödersiniz. Sonra siparişi verirsiniz ve aracı da bir ara teslim alırsınız. Biz ilgileneceğiz.
19: Peki test sürüşü var mı?
18: Şimdi eğer isterseniz test sürüşüne çıkabilirsiniz. Walter da size yardımcı olacaktır.
19: Walter.
18: Evet.
19: Ben dürüst bir adamım. İtiraf etmem gerekirse eşimin hiçbir şeyden haberi yok. Sanırım bu sorun yaratacak. Bakalım ne olacak. Şimdilik bu bir sorun olmasa da zaman
18: evet,
19: her şeyin ilacıdır. Araba hazır olup teslim aldığımda umarım o zamana kadar eşimi ikna etmiş olurum. Aksi takdirde sorun var gibi görünüyor. Şimdi bunu aşma zamanı.
20: İşler ciddileşiyor desene.
1: Yoksa bir şeyler düşünmek zorunda kalacağım.
19: Buraya arkadaşlarım Mihail ve Wolfgang'la geldim.
21: Ne dedin?
1: Wolfi.
21: Wolfi.
19: Ve bana destek olacaklarını söylediler. Bakalım olacaklar mı?
15: Yenilenmiş bir aracın test sürüşü için hazır olması büyük bir şans.
19: İtiraf etmeliyim ki Mut'u çok beğendim. Gerçekten harika. Hiç fena değil. Engeller var. Dikkat et. Böyle sürmeyi nereden öğrendin Walter? Harikasın doğrusu. Çok iyisin.
20: Yeni motor işte burada. Bu dizel.
19: Dizel mi?
15: 2.8 litrelik dizel motor müşterinin talebine göre takılıyor. Orijinal motorsa 4 silindirli, benzinli, 2.2 litre hacminde ve 72 beygir gücünde.
19: Kelimenin tam anlamıyla mükemmel.
20: Nasıl hissediyorsun?
19: Harika, çok iyi hissediyorum.
15: Mut 1959'dan beri ABD ordusu tarafından kullanılıyor.
20: Şimdi eğer oluyorsa yavaşça üçüncü vitese geç. Geri vitese geçme.
19: Böyle mi?
20: Aynen böyle. Tamam. Gayet güzel.
15: Şanzıman 4 vitesli ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip.
19: Hiç fena değil. Gayet eğlenceli. En fazla ne kadar basıyor? Süreti nedir bunun?
20: Kaç mı?
19: Evet.
20: Saatte yaklaşık 80 kilometre hızlanıyor.
19: 80 teknik olarak yeterince hızlı.
20: Gayet iyi.
19: Biraz test ediyorum.
15: Keskin virajlarda Mut kaymaya ya da devrilmeye meyilli bir araç.
19: Direksiyon kontrolü ve yol tutuşunu test etmemiz lazım. Çünkü kayabiliyor.
20: Arkada olunca biraz fazla hissediyorsun.
15: Sonraki modellerine genellikle devrilmeye karşı koruma sistemi eklenmiş.
20: Aracı idare edebiliyor musun?
19: Gayet iyi gidiyorum. Harika. Harika. Şimdi frenleri tekrar test etmem lazım. Bu çok önemli. Tamam mı? Yavaş. Yavaş. Mükemmel.
20: Gayet iyi sürüyor. Olması gerektiği gibi. Her şey yolunda.
19: Walter ne dediğini iyi biliyor doğrusu.
20: Dikkat, kases var.
19: Tamam.
20: Güzel.
19: Nerede? Geçtiğimiz miydi?
15: Yalnızca araç değil, satıcı da test ediliyor.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Volcano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volcano.
25: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
26: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
27: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
28: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
29: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
28: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
29: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
30: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
32: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
31: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
33: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
35: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
36: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
37: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Yedek şanzıman takıldıktan sonra 4 akslı damperli kamyonun durumunda pek bir ilerleme kaydedilmedi.
17: 4 gündür şanzımanı söküp yenisiyle değiştiriyoruz. Ama hala ne olduğunu anlayamadığımız çok acayip bir ses geliyor. Sinir bozucu. Herhangi bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Yağ eksik olabilir, kontrol hattı çalışmıyor olabilir, anahtar bozuk olabilir veya hava çekiyor olabilir. Bilmiyorum, birçok farklı nedeni olabilir.
15: Belki de eski arızalı şanzımana bakmak bazı şeyleri açığa çıkarabilir.
16: Eyvah, daha önce böyle bir şey yapmamıştık. Bakacağız artık.
15: Ingo ve Igor şansımanı ne kadar kurcalasalar da artık daha fazla bozamazlar. Ama belki de bir şeyler öğrenebilirler.
16: Sökülen şanzımanda debriyaj hareket ediyordu. Yenisinde başka bir sorun var. Yüksek sesle uğulduyor. 2 gündür şanzıman değiştiriyoruz. Bu da bozuk çıktı. Patron yeni bir şanzıman aldı.
19: Ne?
16: Bu da bozuk çıktı. Patron yeni bir şanzıman aldı diyorum.
15: Aynı model başka bir şanzımanla kıyaslama yaparak arızanın nedenini bulmaya çalışıyorlar. İyi bir fikir olsa da çok da umut vaat etmiyor.
17: Eğer yeni şanzımanın da arızalı olduğunu anlarsak tekrar sökeceğiz. Başka yolu yok.
15: İki çalışanın 2 gün boyunca verdiği emek boşa gitti. Ama şanzımanı yeniden sökmek tek çare gibi görünüyor.
17: Ne olabilir ki? Pompa hava mı çekiyor?
16: Sesi öyle geliyor.
17: PTU'yu takarken itebildiniz mi yoksa çekmeniz mi gerekti? Hangisi? Yavaşça mı? Hangisi?
16: Hayır, hayır, hayır. İttik ve sabitledik. O kadarını biz de biliyoruz.
17: PTO yavru şanzıman oluyor. Ana şanzımana bağlı bir devre aslında. Pompayı buraya takıyorsunuz. O da damperin kalkmasını sağlıyor. Şimdi ne olup bittiğine bakacaklar. Umarım çok ciddi bir durum yoktur.
15: PTO büyük bir sorun oluşturmasa da eğer iki şanzıman da arızalıysa bu damperli kamyonun sonunu getirebilir. Tamir ya da yeni bir şanzıman almak fazlasıyla pahalıya patlar.
17: Ses net bir şekilde dişlilerden geliyor. Umuyoruz ki sadece PTO'dan kaynaklanıyordur. Ya düzgün takılmamıştır ya da eski şanzımanla dişli tipi uyumsuzluk gösteriyordur. Eğer PTO ve devresi uyumlu değilse işte o zaman böyle berbat sesler çıkabiliyor. Birbirlerine tam olarak oturmuyorlar ve her devir dönümünde farklı gıcırtılar gibi sesler geliyor.
15: PTO şanzımanın yanına yerleştiriliyor. Buradan M General'in damperine güç aktarılıyor.
16: Burada hortumları görebilirsiniz. Yağ giriş ve çıkış hattı burada. Bunlar birlikte yağ basıncı oluşturuyor. Burası hidrolik pompa, burası da PTO. Bu hidrolik pompa damper için gereken basıncı oluşturuyor.
15: Mekanikçi Ingo, tanklardan denizaltılara kadar 20 yılı aşkın süredir araç tamir ediyor. Ama böylesi bir araçla ilk kez karşılaşıyor.
16: Sorunun ne olduğunu biliyorum. Geri takabiliriz.
15: Tek bir bakışta çözümü buldu mu?
17: PTO'yu bir şanzımandan diğerine taşırken eski şanzımanda kalın conta kalmış. Eğer onu da alıp taksaydık gerekli boşluk oluşurdu ve PTO düzgün şekilde oturur, sessizce çalışır ve hiçbir sorun oluşmazdı. 5 kuruşluk bir hata bize saatlere mal oldu. Gerçekten çok sinir bozucu.
15: Biraz silikon ve doğru contayla sorun hızlıca çözülüyor. Küçücük bir conta koca sistemi bozdu. Kelebek etkisi dedikleri bu olsa gerek.
16: Arızanın nedenini bulmak için çok uğraştık. Eğer şanzımanı sökmeseydik asla öğrenemezdik. O yüzden bence iyi iş çıkardık.
15: Tabii şanzıman artık bir itfaiye aracı gibi ses çıkarmıyorsa.

0: 480 beygir gücü olması, gerektiği gibi ses çıkarması demek.
1: Damper çalışıyor mu diye bakmak istiyorum.
0: Bu arada bunu Petersloh'taki yağmur suyu toplama havuzu sanmayın.
1: Tam da olması gerektiği gibi. Bunu müşteriye teslim edeceğim ve sonunda mutlu olacak.
0: M-General müşterisiyle arada 200 kilometre mesafe yol var. Ingo kamyonu kendisi götürüyor. Çünkü 11,5 tonluk kamyonun günler önce teslim edilmesi gerekiyordu.
1: Kullanılabilir durumda. Gayet iyi gidiyor. Şanzıman manuel ama otomatik debriyajlı. Bu yüzden böyle sarsılıyor. Tabii ki modern bir kamyon gibi olamaz.
0: Ama kamyon enerjiyle hoplayıp zıplayarak sevincini yüksek sesle belli ediyor. Sonuç olarak her şey yine yoluna girmiş gibi görünüyor. Ford M151 ile test sürüşü devam ediyor. Tirol'den gelen Ernst, mutu almadan önce aracı iyice test ediyor.
2: Tıpkı eski günlerdeki
3: aynen
2: gibi.
3: Aynen öyle. 1970'lerde askerlik yaptım. Bu tür arabaları kullanıyordum.
2: Ben de.
3: O dört tekerlikten çekişli değildi ama cipte kullandım. Buna bayağı benziyordu. Aynı bunun gibiydi.
2: Çift kavrama, çift devri.
3: Aynen öyle.
2: Çift devri. Bu arabayı kullanmak yine uğraştırıyor.
3: Evet, evet.
2: Ama daha
3: biraz
2: eğlenceli.
3: Daha uğraştırıcı olabilir.
2: Öyle değil mi?
3: Aynen, aynen öyle.
2: Muhteşem bir deney.
0: Oldukça sağlam ve her arazi için uygun.
2: Çok keyifli. Eşsiz bir deney. Harika.
0: Birileri aracı satın almaya karar vermiş gibi duruyor. Öyle değil mi?
2: Muhteşem. Bu arabayı sürmek gerçekten çok keyifli. Bence mükemmel.
3: Harika.
4: İyi miydi?
2: Evet. Muhteşemdi.
3: Küçük parçalara bölüp paketleyelim bari.
2: Test sürüşünden sonra açıkçası şaşırdım ve çok memnun kaldım. Arabayı sürdükten sonra şimdi gerçekten satın almak istiyorum. Bu araba benim olmalı. Bayıldım doğrusu.
0: Mut için test sürüşü yapıp hemen satın almak mümkün değil. Yenilenmiş bir Mut satın almak için ön sipariş vermeniz gerekiyor. Ama en azından model seçebiliyorsunuz.
2: Ne kadar çok çeşit var. Seçmesi çok zor.
4: Çok fazla tamire ihtiyaçları yok gibi. Sadece biraz boya gerekiyor.
2: Ama üst üste yılmış halleri oldukça kötü görünüyor. Böyle hurda araçlardan mut çıkarmak imkansız gibi ama tamamlanınca boyanıyorlar ve motoru, her şeyi kusursuz oluyor. O zaman muhteşem bir sürüş keyfi veriyor. Bu araçlar gerçekten muhteşem araçlar. Burada onları bulmak büyük şans doğrusu. Harika, gerçekten harika. Oldukça kaotik görünse de zaman ayırınca bir şeyler bulunuyor.
4: Evet.
2: Çok pas var ve delik deşik. Şunu kurtarmak imkansız. Kararı uzmanlara bırakmak daha iyi olur. Şimdi birini seçersem sonra kötü sonuçlanabilir. O yüzden dikkatli seçmem gerek. Evet. Peki belirli bir teslim süresi var mı?
5: Ne kadar yaklaşık bir süre söyleyebilirim. Önünüzde bekleyen 10 tane araç var. Tahminen 1 ila 1,5 yıl içinde aracınızı alırsınız.
2: Bu benim için uygun. Çünkü eşimi yavaş yavaş ikna etmek için bolca vaktim olur. Ve o zaman ikimiz de mutlu oluruz. Mutlu evliliğin sırrı. Öyleyse anlaştık. Tamam.
5: Evet.
2: Harika.
5: Anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
5: Görüşürüz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Fakat hala bir isteği var.
2: Umarım bu bölüm uzun süre yayınlanmaz. Mesela kışın yayınlansa çok iyi olur. O zamana kadar eşime söylemiş olurum. Mutlu evliliğin sırrı işte burada saklı. Eşiniz ne kadar az şey bilirse o kadar iyi olur.
0: Tirol'e selamlarımızı iletiyoruz. Fakat üzgünüz. Maalesef zamanlama tutmadı.
1: Tamam ama zaten sarhoş çok içiyor.
6: Kapa çeneni, eski karım duymasın. Hey, orada ne iş çeviriyorsunuz? Yoksa sarmaş dolaş mısınız?
1: Evet.
7: Bu arabanın derdi ne yahu?
1: Tahrik mili, yağ ve aküler tamam. Vinci çıkarıyoruz.
7: Buraya gel biri.
1: Ne zaman buraya gel desen hiçbir zaman ilerleme kaydedemiyoruz.
7: Ne?
6: Saçmalama, daha demin oradaydın.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Parasının kıymetini bilenler.
19: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
19: Para mı kaybettirir?
20: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
21: Biz en iyisi kalgona geçelim.
20: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
22: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
23: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
24: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
25: Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
27: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
28: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
29: Dostum neden?
1: PlayStation dostum.
29: Bunu söküp için Amerikan küçük blok V8 koyduğumuzda malzemeleri getir sıraya diz. Portum şuraya. Motoru sökerken bir kablo takılı kalmış olur.
1: Her şeye uyan İngiliz anahtarı.
29: Oldukça güzel.
1: Bu 5.3 litrelik bir V8. Kaputun sığması için daha küçük yağ karteri ve egzoz manifoldu gerekiyor. Araba içinde çalışmak için yer açıyoruz.
29: Düz aşağı. Motor yağ karteri traversle temas ediyor. Aşağı inmesi gerekiyor.
1: İşte böyle.
0: Kazandık.
29: Pekala. Kıl payıyla kurtarıyor dostum. Bu arabayı yapabildiğimiz kadar kötüye kullanacağız. Ne haber kanka?
1: Lastikleri yakıyor ama.
29: Ben Willie Holden. 15 yıldır araba yapıyorum.
1: Ben Steve Holden. Hayatım boyunca Willie'nin kardeşiydim.
29: Arabalar üzerinde çalışmak her zaman zor ama bunu bir üst seviyeye taşıyoruz.
1: Bir teste tabi tutulduk. Bir araba bulup 25 bin dolar veya daha azına onu tamir etmeliyiz. Olabildiğince havalı ve eğlenceli hale getirmeliyiz.
29: Bütçeye uygun kullanılabilir arabalar kabul ediyoruz. Pekala çocuklar, bugün sizin için harika bir aracımız var. Görene kadar bekleyin. Steven seçti. Bununla gurur duyuyor. Beğenilecek çok yanı var.
1: Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
29: Evet, gerçekten kötü. Bir de orman yeşili. Şuna bak. Olay yerinde. Orman yeşili.
1: Dostum.
29: Parlaklığı var.
1: Bu 240 vagon İsveç aracını yaşlı bir çiftçiden 5000 dolara aldım. Görünüşe göre ona iyi bakmışlar. Sadece 470 bin kilometrede.
29: Burada yanlış bir şey yok. Yani dostum bu şey... Bu...
1: Kötü söyle dostum, gerçekler ortada.
29: Çok fazla şey...
1: Havalı mı?
29: Dostum neden?
1: Bir araba dostum. Bagajın üstüne koyarsın.
29: Evet doğru. Dört kapılı bir araba.
1: Her
29: ne yaptın?
1: Kromlar
29: çok aradın
1: var
29: mı?
1: Senin boyunda biri için bolca yer
29: evet
1: var.
29: Evet. Bayağı yer var. Hatta bekle, ne kadar yer var göstereyim. Girebilmem için kafamı içeri sokar mısın?
1: İşte böyle.
29: Çok yer varmış gibi hissediyorum.
1: Var zaten. Station. Her şeyi var değil
29: evet,
1: mi?
29: Evet var. Camı, metali, lastikleri ve motoru var. Yani bu da bir şeydir. Ama gerçekten bu araba mı dostum? Harika bir araba. İçeride ne varmış?
1: Büyük blok V8.
29: Bu ne? Bir litre mi?
1: İki.
29: İki değil.
1: Tam 2 litre.
29: Hayır, 2 litre falan değil.
1: 2.2 litre olabilir, küçümseme.
29: Ben öğle yemeğinde o kadar kolay içiyorum.
1: Evet. Hey, bana bir el atar mısın kardeşim? Biri kapı kolumu koparmış.
29: Evet, şu hırsızlık
1: baksana,
29: önleme cihazı.
1: Kilitli kaldı. Sağ ol kardeşim.
29: İçerisi tamamen orijinal.
1: Çok çok güzel. Araç 93 model bu arada.
29: 93 model
1: evet
29: miymiş?
1: Evet efendim, 93'te araçlar harikaydı bebeğim.
29: Tamam dostum.
1: Rahat görünüyorsun. Arabayı çalıştırabilir
29: tamam,
1: misin?
29: Tamam, sakin ol, sakin ol. Kimse çalıştırmak için yeterince yer olduğunu söylemedi.
1: Dur yardım edeyim. Al bakalım. İşte böyle.
29: Dur. Kramp girdi, yardım et. Dışarı sürükle, at beni hadi. Anlaşma şu, bu arabadan bir sürü şey sökeceğiz, tamam mı?
1: Bu aracı çok istiyor. Sadece istemiyormuş gibi görünüyor.
29: Eğer 1.80'den uzunsanız kesinlikle bu aracı almayın.
1: Hey, insanlar hayallerinden vazgeçirme.
29: Ya da şöyle yapın. Dizlerinizi kestirin. Sonra alt kısmını üst kısımla birleştirin ve arka koltuğa oturun. Sorun çözüldü.
1: Arka kısmı biraz havalı ama bu araba değil. Liseye giderken sürmeyi hayal ettiğin araç değil mi?
29: Hayır.
1: Baloya? Düğününe?
29: Bir şeyler yapmak zorundayız. Tüm bunları söküp atacağımızı bilsem kendimi çok daha iyi hissederdim.
1: Evet, yapacağımız şey bu. Bu bebek başka bir yere gidecek.
29: Pekala çocuklar, bu arabayla ilgili planımız tüm hicivlerin yanı sıra bunu da sökmek. Öncelikle İsveççe bilmiyoruz ve sanırım bu şeyin ana vatanı orası. Şu anda araba otomatik vites. Üzerinde yaklaşık 500 kilometre var, yani birileri bu aracı takdir etmiş gibi görünüyor. Ama Kaputun altında muhtemelen güçlü bir şeyler koyabileceğimiz kadar yer var diye düşünüyorum. Bu toplama için tüm parayı arabanın aktarma organlarına yatıracağız. Motor değişimi, vites değişimi, iyi bir debriyaj, emme girişini yapmamız gerekecek. Egzozu ve özel motor bağlantılarını da tabii. Boya için çok para harcayacağız. Sıfır iç iş. Bu dikkat çekmeyen bir araç olacak. Bence bu şeyi söküp içine 6 ileri manuel şanzımanlı bir Amerikan küçük blok V8 koymalıyız. Açık manifoldlarla debriyajı hallederiz.
0: Biraz da güçle.
29: Muhtemelen çok daha iyi durumda olacağız.
0: Kesinlikle.
29: Nasıl çalıştığını ve eğer bir sorunumuz olursa nasıl giderebileceğimizi önemsiyoruz. Değiştirilebilir parçalar mevcut. Cevaplar içinse arayabileceğimiz insanlar var.
0: Garajımızda yapabileceğimiz bir şey zor değil.
29: Evet.
0: Yani bence olmamalı. Mümkün olup olmadığını işin içine girince anlayacağız. Ama bu oldukça...
29: Ortalama birinin yapabileceği evet. Bir şey olmalı. Yaptığımız şey bu. Bu aracın ayağa kalkıp havalı olmasını
0: sağlayacak. İnanılmaz olacak. Lastikleri patlatan acayip bir araç olacak.
29: Pekala çocuklar. Hadi başlayalım o zaman. Buraya koyacağımız motoru ve şanzımanı monte ettiğimizde ki bu 53 LS ve T56 6 vitesli manuel şanzıman. Ön aksları halledeceğiz ama iki parçalı mı yoksa tek parça mı onu bilemiyorum. Muhtemelen radyatörü ve ön üst bağlantı çubuğunu, ızgarayı yani her şeyi çıkaracağız. Böylece motoru ve aktarma organını tek bir parça olarak çekmeyi deneyebiliriz.

0: Yavaşça, yavaşça giriyoruz. Sonra tek bir hamlede. Yerinden çıkıyor. Bu araçları seviyorsanız üzgünüm. Çünkü bunun yapışımı çok izleyeceksiniz.
1: Bu adam gelirken bir çamur çukuruna girmiş. Al bunu da. Tamam, radyatörü buldum. Vay canına, neon mavisi gibi.
0: Evet, bu çok mu?
1: Yani şu anda çok değil.
0: Tamam. Çok olursa haber ver.
1: Yaklaşıyor gibi. Evet, önce egzozu kesmem gerekiyor. Sonra da ön aksları yapabilirim.

0: karşı koyuyor.
1: Şuna bakar mısın?
0: Evet, demir içermeyen metaller testereyle kesilmekten hiç memnun değil. Savaşıyor.
1: Hallettin gibi görünüyor.
0: Hallettim. Tadı güzel.
1: Şu ana kadar yaptıklarımızdan bu aracı sevdiğimi söyleyebilirim. Parçaları ayırmak oldukça kolay.
0: Hallettim. İşte böyle.
1: Aa, az önce Tanrı'ya yalvardı, duydun mu?
0: Daha önce hiçbir testereden böyle bir ses duymamıştım. Dinozor sesleri çıkarmaya başladı. Sıkışmış olabilir.
1: Pekala çocuklar, 93 model vagon LS Swap Slipper üzerinde çalışıyoruz.
0: Şu ana kadar oldukça iyi ilerledik ve favori aletimiz testereyi kullanıyoruz. Şu anda motoru ve transmisyonu birlikte çıkarmak için bir plan hazırlığı içerisindeyiz. Traverse'i bırak ve çıkıp çıkmayacağına bakalım. Tamam. Sanırım takozu gevşettim. Şimdi traverse'i çıkarıyorum.
1: Tamam. Bu takılmaya hazır.
0: Temel olarak eşyanın çoğunu çıkarmış durumdayız. Ama yemin ederim ki motoru çekmeye çalıştığımızda mutlaka bir kablo takılı kalmış
1: olur. Motorun arkasındaki civata hariç bir şeyi kaçırdığımızı sanmıyorum.
0: Evet. Onu kesinlikle forkliftle çıkarabileceğimi düşünüyorum. Pekala millet. Hazır mısınız? Biraz
1: tamam,
0: yukarı kaldı. Evet. Çok güzel.
1: Kaputu çıkarmalıyız. Çünkü daha yukarı çıkmam gerek değil mi?
0: Evet.
1: Üstüne koyalım, olur mu?
0: Evet.
1: Vay canına dostum, hala bağlı. Evet, buradan fişi de çekilmiyor. İçeri giriyor olabilir. Gösterge panelini sökmeliyiz.
0: Evet. Sökmeye başlayalım.
1: Bir tanesini sökmeye çalıştım ama çıkmadı.
0: Söyledin diye mi çıktı?
1: İyi görünüyorsun dostum.
0: Bence bunu ağır çekimde yapmalıydık. Hayır, hayır.
1: Biliyorum.
0: Hayır. Abi, testere nerede?
1: Dikkatli ol, şurası.
0: İşte böyle. Şu küçük hortumu da alayım. Veda edin. Böylesi çok daha kolay. Tamam, birkaç kabloyu kaçırmış olabiliriz.
1: Onlar senin tarafındaydı.
0: Benim hatamdı. Hadi bakalım abi. Evet, güzel. Harika, devam et.
1: Tamam.
0: Evet. Devam et.
1: Biraz
0: devam
1: geri et. Gitmeliyim.
0: Evet. Tamam. Tamam, devam et. İyi gidiyorsun. Devam, devam. Yukarı ve geri gitmeye devam et. Yukarı, yukarı, yukarı. Harika. Bırakıyorum. Güzel. Fena değildi ama bir sürü şeyi testereyle kestim. Hile mi? Hayır. Kazanmak. Motorumuz burada standın üzerinde duruyor. Sanırım 03 model değil mi? Değil mi Steven?
1: Evet.
0: Başka bir araçtan geldi. Süpürgeyi alıp gelecek ve içindeki tüm pislikleri temizlemeye çalışacağız. Şu anda en büyük hedefimiz arabayı çalıştırmak ve sürmek. Sonra da kalan zamanımıza ve paramıza bağlı olarak havalı görünmesini sağlayacağız. Şimdilik temizleyip hazırlayarak binebileceğimiz bir hale getirmeliyiz. O bunun üzerinde çalışırken ben de direksiyon birini değiştireceğim. Sonra da altına girip Yakıt deposunu ve yarı üniteyi dışarı çıkaracağım ki cıvataları hazırlayabilelim. Depodaki yakıt pompasını da değiştirmemiz gerekiyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Parasının kıymetini bilenler.
18: Biziz.
19: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
19: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
18: Para mı kaybettirir?
19: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
20: Biz en iyisi kalgona geçelim.
19: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
17: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
23: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
24: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
23: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
24: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
21: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
25: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Silindir kapağını kalıntılardan temizlediğim için üzerine şeyler dökmemeye çalışacağım.
0: Bu şaft boşluk için değişecek. Manifold ve direksiyon milleri arasındaki yer gerçekten çok dar. Bu parçaları çıkarıp yenisini takacağız. Burada indeks çizgimiz var. Diğer ikisinde de indeks çizgimiz var. Bunları bir araya getirip sıkılaştıracağım. Bu çekici kullanıyorum çünkü burada haslanmaz çelik var. Çekiç daha yumuşak olduğundan ucundaki hivleri bozmadan vurabiliyorum. Ki bu da önemli. Steven çekicini ödünç verdi ama muhtemelen bundan sonra bende kalacak.
1: Çekicim onda kalmayacak. Kafasına vururum.
0: İşler yolunda giderse onlara sahip olurum.
1: Ne yaparsan yap, işin bitince çekicimi yerine koy.
0: Tamam tamam, merak etme. Çekici asla ona vermem. Az önce yerine koydum.
1: Hayır, koymadığını izliyordum. Yalan söylüyorsun.
0: Kayboldu.
1: Peki.
0: Umarım bu tarafta benimle diğer taraf kadar savaşmaz.
1: Yardım ister misin?
0: Hayır, istemem çünkü bunun yardım edilecek bir yanı yok. Baksana, balyozu yemek zorundaydı. Evet. Sonra da bu var.
1: İtemez misin?
0: Bunlar kavga sözleri. Tamam. Biraz eğri. Evet. Belki ben şunu tutarken sen direksiyonu çevirmelisin ha. Devam et. Biraz daha. Biraz daha devam. Devam.
1: Burada mı?
0: Evet. İyiyiz.
1: Bu kadar basit. Çok kolay.
0: Evet, bu şeyi ölümüne sakatladık. Neyse ki sprey boyalar var ve motor gizleyecek. Hala iyi çalışıyor ama bu gurur duyduğum bir an değil. Evet, mola vakti. Evet hanımefendiler ve beyefendiler, aracımızın yapımına devam ediyoruz. Eski motor çıktı ve Steven LS motorumuzu takmak için hazırlanıyor. O bunu yaparken ben de depoyu halledeceğim. Daha önce bu tarz bir aracın deposunu hiç sökmedim. Bu sabah yine en sevdiğim aleti kullanacağım. Şu egzozu çekelim buradan.
1: Her boyuta uyan İngiliz.
0: Dur, duyduğum bir an değil. Evet. Mola vakti. Evet hanımefendiler ve beyefendiler, aracımızın yapımına devam ediyoruz. Eski motor çıktı ve Steven LS motorumuzu takmak için hazırlanıyor. O bunu yaparken ben de depoyu halledeceğim. Daha önce bu tarz bir aracın deposunu hiç sökmedim.

0: İstediğin yöne çevirebilirsin ve bu benim en sevdiğim parçalardan. Bu şey bana zarar vermek istiyor sanki. Pekala, yakıt deposunu çıkarmalıyım. Ah, tanrım.
1: İsveç'te geçirdiğin onca yıl boyunca yakıt deposunu nasıl çıkaracağını öğrenemedin mi?
0: Öğrenemedim. Evet, nasılmış bakalım?
1: Alta mı inecek?
0: Alttan gelsene.
1: Birkaçı düştü. Alttan geliyorum.
0: Tamam, devam et. Devam et, aynen öyle. Devam et.
1: Evet.
0: Gerçekten mi?
1: Tamam.
0: Evet, işte böyle. Bu ses. Şunu çeker misin? Evet, evet, onu. Şimdi bu küçük adam değiştirilecek. Koyacağımız yakıt pompası bunun iki katı kadar. Böylece küçük slant 4'ümüzün yerine V8'imize giden bol miktarda yakıt hacmimiz olacak. Pekala.
1: V8'i bu araca takmak için internette motor bağlantıları, manifoldlar, travers ve yakıt sistemi gibi ihtiyacımız olacak her şeyi içeren bir kit bulduk. Arka bahçesindeki eski arabayı dönüştürmek isteyen herkes internette bu kitleri bulabilir. Bu yağ karteri, John Thumb. Yağ karterim. Bu yağ alma borusu. Eskisine bakarsak... çok daha uzun olduğunu görebilirsiniz. Çünkü kamyon için derin bir haznesi vardı. Böylece araç için sığ bir hazne elde etmiş olacağız. Bu cıvatalar motorun içindeki kapakların altında olduğundan onları her zaman yapıştırırım. Çünkü motora düşmelerini istemiyorum.
0: Yakıt pompamızı taktık. Yakıt deposunu bu şeyin içine sokmaya çalışacağım. Bakalım sığacak mı?
1: Bu yeni karter contamız.
0: Tamam.
1: Kullanışlı yağ karteri.
0: Olabildiğince yakınlaştırmam gerek. İşte böyle. Depoyu düşürmeden... her şeyi biraz gevşetmem gerekiyor.
1: İki deponun yüksekliği birbirinden farklı. Arabadaki traversi temizlemek için çok daha kısa.
0: Tamam, işin zor
1: kısmı
0: bitti.
1: Takmaya hazırladığım bu egzoz manifoldlar boşluğa ihtiyacı olan arabalara yardımcı oluyor. Şekillerinin benzediğini görebilirsiniz ama motora cıvatalandığında çok daha sıkı olacak.
0: Şimdilik bu iş tamam. Yakıt hatlarını öne doğru yönlendirme hazırlıklarına başlayabilirim. Sıradaki bölüme geçelim.
1: Çıkan motor 2 litrelik ve 4 silindirliydi. Buysa 5.3 litrelik bir V8. Yani iki katından daha fazla. Bu yüzden kaputa sığdırmak için daha küçük yağ karteri ve daha dar aralıklı egzoz manifoldları gerekiyor. Arabanın içinde çalışabilmek için yer açmalıyız. Bu takılmaya hazır.
0: Motor yuvasının küçük standlarını yerleştireceğim.
1: O da çıkıntı yapıyor.
0: Evet, ikisi de biraz oturuyor.
1: Evet.
0: Bu arabayı yapabildiğimiz kadar kötüye kullanacağız. Üzerinde ne kadar çok çalışırsak, ne kadar çok sorun yaşarsak o kadar çok zorlaşacak. Yol boyunca sürekli sıkıntı çıkarır ama iş bitince karşılık verme şansınız olur. Bunu ters çevirip kaldırmamız mı gerekiyor?
1: Ağır bir motor evet. Değil, onu söyleyebilirim.
0: Evet. Çok daha hafif.
1: Geri gidiyorum.
0: Tamam. Dümdüz aşağı. Tamam, bekle. Bekle. Tamam, dümdüz indir. O tarafı göremiyorum. Sen görüyor musun?
1: Evet, birazcık.

0: İndirmeye devam et. Tamam.
1: Bekle bir saniye. Bu takoz tam olmamış.
0: Aa, egzoz manifoldu direksiyon miline dokunuyor.
1: Ön tarafın aşağı inmesi gerekiyor.
0: Evet dostum, hiç yer yok. Yani bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Motor yağ karteri traverse manifold da direksiyon miline temas ediyor.
1: Evet, bu montaj işe yaramayacak.
0: Tüm motorun kalkıp ters dönmesi gerekiyor.
1: Yağ karterinin üzerinde duruyor. Karter işte tam olarak burada. Asla işe yaramayacak.
0: Tüm motorun sürücü tarafına gelmesi gerekiyor. Bağlantı parçasında yaklaşık 4 santimlik bir boşluk var ve kartere değiyor. Ben motoru nasıl kaydırabiliriz bilmiyorum.
1: Artık yerimiz yok. Hiç yer kalmadı.
0: Motoru alıp önce şu tarafa koymak ister misin?
1: Peki. Evet, bu noktada her şeyi denemeye hazırım çünkü bilmiyorum. Buradan nasıl çözeceğimizi göremiyorum.
0: Şu anda yanlış monte parçalarına sahipmişiz gibi görünüyor. Her yerden 4 santimlik hatamız var. İşler istediğimiz gibi gitmiyor.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um hoş
8: geldin. Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Eski bir aracı alıp LS ile yeni bir araca dönüştürme konusunda bayağı ilerledik. Planımız tüm bütçeyi kaputun altına harcamak ve belki bir parça boya yapmak. LS'yi hazırladık, dönüştürme motoru takozlarını taktık, motoru koymaya çalışıyoruz ama takılmıyor. Çünkü bağlantımız yanlış. Logan, forklifti çalıştırır mısın? Sen ve ben bu bağlantıları aracın altına olabildiğince sıkı takmalıyız. Sonra da motor indirmeye çalışacağız. Eğer bu parçalarla olacaksa tek yolu bu. Yukarı kaldır Logan. İşte böyle. Tüm bunların gitmesi gerekiyor.
12: Sorun şu ki yağ karteri parçanın takılmasına engel olacak.
11: Karter öne doğru daralıyor mu?
12: Hayır, her tarafı aynı kalınlıkta.
11: Tamam.
12: Sorunumuz şu yağ karteri ve bunun için bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum.
11: Evet. Evet dostum, bu mümkün
12: olmayacak. Evet, durum peki, böyle ha? Görünüyor.
11: Evet, çizim tahtasına dönüyoruz çünkü elimizdekiler bir işe yaramıyor. Bağlantının yüksekliğinde 6,5 santimlik eksik var. İleri geri getirip bir ayarlama yapamıyoruz. Bir yolunu bulmalıyız. Kısacası bir üretim sorunu var. Anladığım kadarıyla 7 ve 5-8 yerine 7 ve 7-8 ölçmüşler. Bu yüzden adam bana en kısa sürede yenilerini göndereceğini söyledi. Elimizdekiler uymuyor. Bir gün içerisinde yenileri gelecek. O zaman motoru takıp aksesuarlar üzerinde çalışmaya, şanzımanı ve traversi yerleştirmeye geri dönebiliriz. Böylece ölçümlerimizi yapar, aksları düzgünce kesebiliriz.
12: Yani şu anda yapabileceğimiz tek şey motoru çıkarıp yere koymak. Sabır isteyen bir iş.
11: Arabalar üzerinde çalışmak gerçekten böyle. Korkmadan ya da pes etmeden bir yol bulmalısınız. Evet, motorcu adamımızı aradık ve yağ karteri traverse değiyor ve 4 santimlik boşluk var dedik. O da bu malzemeleri Oregon'dan gönderdi. Sabah 8.30 gibi geldiler. Doğru yükseklikteki parçalar artık elimizde. Sorunsuz bir montaj umuduyla motoru yerleştirmeye hazırız.
12: Kaldırıyorum.
11: Kaldır bakalım. Yeni parçalarımız var, çok güzel. Bu işte iyiye gidiyoruz. Dümdüz indir. Devam et. İndir, indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir, indir. İşte böyle. Tamam.
12: Neredeyse oldu. Tam hizasında duruyor. Biraz yukarı kaldırırsan halledeceğim.
11: Böyle yapabilir miyim?
12: Evet, olur. Bence böyle oldu.
11: Tamam.
12: Alta inmem gerek. İşte böyle. Oldu dostum.
11: Pekala, kıl payıyla kurtarıyoruz abi. Tamam. İşte böyle. Dostum. Çok heyecanlandım. Motoru tam istediğimiz yerde tutuyor. Bu parça çok iyi oldu. Bu arabaya V8 koyabildik kardeşim.
12: Alttan harika görünüyor. Çok mutluyum.
11: Evet, hala çalışabilecek alanımız var. 2 kat daha fazla motorumuz var ve yer olarak o kadar sıkıntıda sayılmayız. O kısmı hallettik diyebiliriz. Şimdi ise sıra diğer sorunlarla ilgilenmekte. Bu araba otomatik üretilmiş ama ben bu aracı manuel hale getireceğim. Gösterge panelinin altına cıvatalanan 2 farklı pedal grubu ve balantılar var. Bu araçta alttaki braketi değiştirmeliyiz. Bu pedal grubunu birkaç yüz dolara aldık. Cıvata düzeni motor bölme sacına uygun ve aynı zamanda bize hidroliği, debriyajı ve ana silindiri ön tarafa ya da içeriye takmak için gereken tüm malzemeleri sağlıyor. Tam nereye olacağını bilmiyorum. Hiç İsveç arabası yapmadım çünkü. Güçlendirici gibi. Hepsi orada. Motor bölme sacında düz bir nokta var. Bu güçlendiriciye cıvatalanacak. Aslında gerçekten basit. Hadi çık oradan küçük dostum. Çok rahatladım. Sonunda tüm parçaları çıkardık. Şimdi onun yerine bunu koyacağız. Manuel aksamda biri debriyaj, diğeri fren olmak üzere 2 tane pedal bulunur. Ve bunlar motor bölme sacındaki fren servosuna cıvatalanır. Bunlar aslında motor bölme sacının içinden geçer ve bu parçaları tutan somonlar vardır. Bu kaportaya cıvatalanıyor. Bu kenara uç deyip buraya kadar keseceğiz. Şimdi tam hareket aralığına sahibiz artık. Ona çarpacak hiçbir şey kalmadı. Sanırım hazırız.

0: Tamam. Burası yepyeni görünüyor. Zor işlerin hepsini hallettik. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Aracımıza sonunda LSE'yi taktık ama kaput kapanmıyor. Şimdi de yer sıkıntısıyla savaşıyoruz. Alternatörümüzün kaput çizgisinin birkaç santim üstünde kaldığını görebilirsiniz. Her şeyi kaputun altına sıkıştırmaya çalışacağız. Ve bu motorlar için oldukça tipik bir durum. Bu taraftaki plastik emme manifoldunu attık. Bu harika bir kurulum. Alçak, orta ve yüksek olarak üretiyorlar. Biz her şeyi motora mümkün olduğunca sıkı tutmak için alçak olanı kullanıyoruz. Bir de elimizde bu parça var. Bu ön tarafa takılan 102 milimetrelik bir tertibat. Aracın çalışması için hepsi gerekli. 50 kiloluk bir çuvala 100 kilo patates koymaya çalışıyoruz. Steven motorun ön tarafında çalışacak. Bir sıkıntı çıkacağından eminim ama umarım erken değil de geç olur. Çünkü daha yapacak çok işimiz var.
1: Hidrolik direksiyon pompasını, alternatör braketini ve su pompasını söküyorum. Böylece yer değiştirme kitimizi takabilirim. Alternatör bu tarafta daha alçak bir yere monte edilecek. Su pompasını değiştirmemizin tek nedeni bu öne bakan çıkış için. Kader Ağa, alternatör braketimiz çalışacak mı? Umarım çalışır çünkü gerçekten başka seçeneğimiz yok.
0: Braket güzel görünüyor.
1: Evet, daha aşağıda duracak gibi görünüyor. Harika, bu şey çok güzel çalışacak. İçeri çok fazla şey koymadan düzgün olduklarına emin olmaya çalışıyorum.
0: Dostum, bu parça harika görünüyor.
1: Daha havalı olamazdı. Büyük annem LSE isteseydi onu da hallederdik. Sadece biraz vakti ihtiyacımız olacak çünkü doğru olması gereken bir sürü parça var.
0: Pekala, bugün şanzımanı takmaya çalışacağız. Bu arabadaki en büyük hedefimiz bu. Aksları ölçebileceğimiz bir noktaya gelmek. Tamam. Ve 1,5 ton. Yani oldukça ağır bir 6 vitesli station wagon. Dostum, malzemeleri getir ve sıraya diz.
1: Aracı asansöre koyduk çünkü her açıdan boşluklara bakıyoruz.
0: Bu parçayı kullanacağım. Girmesi gereken yeri görebilirsiniz. Bakın. Bu parçayı işte tam oraya getireceğiz ve debriyajımızı merkeze olabildiğince yakın tutacak. Üzerinde iki bağlantı parçası var. Ve bariyerler hazır. Her şey hazır. İyiyim, sorun yok. Şimdi temel olarak her şey yerinde. Şanzımanı takmaya hazırız. Yani umarım yetiştirebiliriz. Tamamen kurabilirsek harika olur. Umarım iyi olur. Devam et.
1: Diskin içindeymişiz gibi hissediyorum.
0: Bence öyle. Bunun dönmesi gerekiyor. İşte böyle.

0: Ah.
1: Affedersin sadece şunu.
0: Evet sadece femurum kırıldı.
1: Kırılmasını ister misin diye sordum yani.
0: Evet isterim. Öyle teşekkür mi? Ederim. İyi. Kırık kemikte çalışmak gibisi yok.
1: Traversimiz çalışacak gibi görünüyor.
0: İçgüdülerimize göre hareket ediyoruz. Tamam. İyi görünüyor. Şanzımanın ağırlığı araç tarafından desteklenen travers üzerinde duruyor ki bu iyi bir şey. Bu brakete transmisyonun arka ucundan fabrik akslarının kullandığı aynı boyuttaki U eklemine gitmek için ihtiyacımız var. Umarım bana karşı koymayı bırakır çünkü başka sorun istemiyorum. Buna vaktim yok. Buna kimsenin vakti yok. Sizin var mı? Dostum, takılmıyor.
1: Olmuyor mu?
0: Çok sıkı, takamıyorum. Olmuyor. Yani sanki istiyor ama olmuyor. Sanki çekiçle vurursam belki takabilirim ama o zaman da çıkmayacaktır. Biraz daha incelemem gerekiyor. Belki de törpülemem gerekiyordur, bilmiyorum. Ne yapacağıma bakacağım. Pekala, aslında burası 31'lik çıkış ama elindeki ise 32'lik. Bu yüzden aslında uyuyacakmış gibi görünüyor ama uymayacağını da biliyorum. Ve bunu da 31'lik olarak alamayız. Aksçı adamımızı aradık evet. Ve adamla konuştuk. Bize dedi ki, dinleyin, olacağı yere göre farklı ayarlayabiliriz. Bana çıkış bininin arkasından pinyon flanşının önüne kadarki ölçüyü verin yeter. Gerisini ben hallederim. Ondan bir boyunduruk alacağız ve aynı zamanda aksları ayarlayacağız. Bunu yapmanın en doğru yolu bu. Aracı yere indirip tekerlere ağırlık vermek.
1: Tanrı şahidim tam 52.
0: Tam 52. Tanrı şahidim de yazmalı mıyım?
1: Evet. Çıkış milleri 5-8, transmisyonun arkasından taşıyıcı yatağımızın merkezine kadar 17 ve Tanrı şahit 3-8.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
3: Ama ne otel.
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma... ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Bombank,
15: kartıma gel. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
16: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
15: Ne de motorun durması onları yıldırır.
16: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
15: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
16: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Arabanın dışarıdan pek de iyi görünmediğini fark ettik ve ona biraz farklılık katmak istedik. Bu yüzden arabanın üstünden port bagajı çıkardık. Çünkü bunun şapşal bir arabayı daha da komik yapacağına karar verdik. Bantlayıp her tarafını boyadık. Yapılacak en doğru şey buydu. Araba da güzel değil, boya da öyle. Ama yaptığımız şey kesinlikle işe yarayacak. Eğer kötü görünürse suçlusu Steven. Bir bütçeniz olduğunda eliniz kolunuz bağlı oluyor. Yani sınırlı şey yapabiliyorsunuz. Dürüst olmam gerekirse kötü de görünmedi ha. Göster arabası değil, normal görünen güçlü bir araba yapıyorum. Aynı anda bir sürü şey yapmaya çalışıyoruz. Egzozu inşa edecektik ama alan çok dar. Kesimleri yaparken ve yerleştirirken çok dikkatli olmalıyız. Yolun aşağısında bu iş için doğru malzemeler olan bir arkadaşımız var. Bu yüzden ona yaptıracağız. Bu başkasına yaptıracağımız bir iş. Bu yüzden römorka bindirip egzoz yaptırmaya göndereceğiz.

0: Pekala, bağlayıp gönderelim de egzozu başkası yapsın. Çünkü ben tükendim. Aracımızı tamamlamaya çok yaklaştık. Arabamız dükkana döndü ve dün gece egzozu söktük. Bir arkadaşı çağırdık. Geç saatlere kadar çalıştı. Yani kendi dükkanını kapattıktan sonra bu arabayı aldı, forklift'e koydu ve egzozu söktü. Bence gayet iyi oldu. Tek odacıktı ve iğrenç derece gürültülü. Biri bu tarafta, biri o tarafta. Daha yapılacak büyük bir listemiz var. Steven şu anda motor üzerinde çalışıyor.
1: Her şey çok sıkı. Radyatör hortumu, emme, düşük radyatör hortumu. Şimdi iki taraftan da burayı en alta kadar keseceğiz. Böylece radyatörü 5-7 santim öne çekmiş olup radyatör hortum girişimiz için 5-7 santimlik alan kazanacağız. Ve işler daha kolay olacak. Yani burayı çıkarıp iteceğiz. Evet, yerimiz olacak dostum. Böyle olmasını istiyorum. Daha iyi olabilir miydi?
2: Olamazdı.
1: İşte böyle Logan. Logan bir dahi millet. Bu adam, ben değil. Ben Steven.
0: Bugün arabayı çalıştırmalıyız. Steven bu sabah erkenden geldi ve tahrik milini taktı. Dostum gerçekten çok çok yakınız ve kim bilir belki bundan sonra biter.
1: Pekala, tahrik milini taktım.
0: Tamam, işte bu kadar. Olacak ya da batacağız. Evet dostum, hazır mısın?
1: Hazırım. Tamam, kapat.
0: Dostum.
1: Tanrı'ya şükürler olsun.
0: İşte bu kadar.
1: Vay canına. Woo!
0: Aman tanrım. Yine heyecanlandım, gidip kahve almalıyım. Aa!
1: Bir set NT01'imiz var.
0: Evet dostum, sportifleştiriyoruz yarış arabası gibi. Aa!
1: Evet işte böyle. Kimse anlayamaz dostum.
0: Tam senlik bir araba oldu.
1: Bu benim arabam.
0: Seni şöyle hayal ediyorum. İnsanlara diyorsun ki aracıma bakın ve sonra da

Bu harika dostum. Çok iyi.

0: Şunu söyleyebilirim ki anlıyorum. İnsanların neden bunu yaptığını ve neden bu tarz bir arabada yaptıklarını da anlıyorum. Aslında buraya gelirken bir adam tampona kadar yaklaştı. Ben de hemen vitesi ikiye attım. Harikaydı. Daha sonra üçüncü vitese attım, devam ettim. Biraz da dörtte takıldım. Dostum, sanırım bu en sevdiğim
1: yetişkin
0: toplama.
1: Yetişkin go-kartı gibi.
0: Müthiş bir şey. Yani sürerken gerçekten çok eğlendim. Bu Steven'ın fikriydi. Steven'ın parlak fikriydi diyelim. Bu tarz arabaları seviyor. Programda bunlardan birkaç tane yapıyoruz. Bence en sportif olanıysa bu oldu. Çok iyi.
1: Kesinlikle kimliği en karışık olan bu.
0: Evet. Tüm zaman boyunca gülüyorsun. Arkandaki arabadan şöyle bir ses geliyor. Pah, buh, buh. Dostum fena bir araba olmalı diyorsun ve yandan bir bakıyorsun. Bunu görüyorsun. Yolda çok komik görünüyor. Eğer Duck Hunt bir araba olsaydı bu olurdu. Değil mi? Ama aynı zamanda çok da havalı, çok eğlenceli. Bunu her gün kullanırdım ben. Laf atan birinin yanına bununla gitmeyi çok isterdim. Asla beklemeyeceği bir şey olur.
1: Kesinlikle dolup
0: tamamı
1: taşıyor.
0: Evet. İçine 6 vitesli bir T56 koyduk. Sanırım bir SUV'dan geldi.
1: 03 ya da 04 bir modelden.
0: Evet. 285 beygirlik bir motordu. Eminim yaptıklarımız da 300 olmuştur. Alternatörün yerini değiştirmemiz gerekti. Sığdırmak içinse çok çabaladık. LS motorla uğraşmak çok zor. Sağlam ve stok haldeler. Yeterince uğraşırsan bir şekilde çözebilirsin ama. Bu arada içi de harika görünüyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu cıvatalı bir güç. Sanırım 102 milimetrelik bir gaz kelebeği gövdesi değil mi? Bu kesinlikle daha iyi nefes almasını sağlıyor. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Koltuk hissi harika. Bu arabayı sürmek çok eğlenceli. Çok uğraştık ama önemli olan bütçe içinde çalışmak ve normal birinin yapabileceği gerçekçi bir şey yapmaktı. Ve şuna emin olun, harcadığınız emeğe, zamana, paraya değer. Yani bu şey için, bu eğlence için her şeye değer dostum. Değil mi? Anlatamam bile.
1: Bunun açık ara en zorlayıcı aracımız olduğunu söyleyebilirim.
0: Katılıyorum. Evet, kesinlikle haklısın. Bu kadar yeter değil mi? Hadi arabanın geri kalanından bahsedelim. Elimizdekilerle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Boyaya birkaç yüz dolar harcadık. İnternetten vites aldık. Bir kamyondan toz kapağı aldık. Yerlere döşeme yaptık. Steven internetten bir de lastik buldu.
1: Evet, yarış lastiği gibi.
0: Dostum, bu lastikler yolda harika duruyor.
1: Yol tutuşunda ne kadar iyiler göreceğiz.
0: Evet. Arabada egzoz yapmak için hiç yer yok.
1: Sadece 6,5 santimlik bir H borusu ve arkada 2 santimlik tek bir borusu vardı. Sadece onlar sığıyordu.
0: Evet, araç küçük bir borunun tünelden geçmesi evet. için tasarlanmış sanki.
1: Ona problem evet. çocuk demek istiyorum çünkü evet. sürekli sorun çözmekle uğraştık.
0: Arabaya ne kadar harcadık? Bütün parayı. Tamamını.
1: T56 çünkü bir çekirdeğimiz yoktu. Yeni şanzıman yaklaşık 6000 dolar. Sonra debriyaj, hidrolik, debriyaj pedalı, motor takozları, bağımsız kablo demeti, hurda bir motor, radyatör almamız gerekti. Üstüne karşılaşıp almamız gerekenlerden bahsetmiyorum. Parçalara 19.000 civarı harcadık. Üstüne de arabaya verdiğimiz 5.000 doları ekleyince tam bütçemizi tutturduk.
0: 25.000 harcadık. Kesinlikle satılık değil. Camları kapatıp birkaç şey daha eklersek ben günlük evet. kullanırım. Bu kadar konuşma yeter. Ben artık bu şeyi sürmek istiyorum. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. İzlediğiniz için sağ olun.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Muhteşem karavanların...
6: Aman Tanrım.
5: ...bu özel bölümünü...
2: Vay canına.
6: Harika. İşte bu tam istediğim
2: Muhteşem.
6: Gibi.
5: Yalnızca en büyük ve en olağanüstü karavanlara ithaf ediyoruz.
7: Biz en iyisini arıyoruz.
2: Kızak sistemi var.
5: Bu karavanlarda daha çılgıcı olan tek şey...
8: Aman Tanrım. Tam bir rock yıldızına göre.
5: Fiyat etiketleri.
9: $567,000.
10: $600,000.
11: $860,000.
2: Vay canına.
5: Bu üst düzey karavanlar fiyatının karşılığında yeterince görkemli mi?
12: Tam bir parti otobüsü olabilir.
13: Tam istediğimiz
2: Harika.
13: Gibi bir karavan.
5: Muhteşem karavanlar başlıyor. En büyük ve en iyiler. Bildiğimiz bir şey varsa o da büyük karavanlardır. Bu özel bölümümüzde çok daha da ileri gidiyoruz ve yalnızca en büyüklerle en iyileri gösteriyoruz.
6: Daha iyisi olamaz.
5: Hepsi herkesin çok sevdiği çılgınca özelliklerle donatılmış.
14: Bu ne?
5: Ama tüm bunlar programımızın en müsrih çifti olan Tim ve Elizabeth Robertson için yeterli olmayabilir.
6: $400,000 altında 500 beygir gücünde olsun istiyorum.
5: Gittikçe büyüyen emlakçılık işlerini lüks içinde yürütmek için 2007 model karavanlarını daha büyük ve üst modelle değiştirmek üzere arayışa geçtiler.
6: Biz açık havayı seven insanlarız.
15: Gölleri ve sahilleri çok severiz.
6: Bisikletimize binip dolaşmayı ve egzersiz yapmayı severiz.
15: Günaydın.
7: Ladies, hoş geldiniz.
5: Çiftimiz karavan uzmanı Liverno Williams'la bir araya geliyor.
7: Mr. Robinson 14 metre uzunluğunda bir karavan istiyor. 500 beygir gücünde olmasını da şart koşuyor ama öne sürdüğü bütçeli bu oldukça zor. Okay. Pekala, bu Winnebago'nun Winnebago Tour adlı amiral gemisi denebilecek karavanı. Evet, hadi içeri girin ve bana düşüncelerinizi söyleyin.
15: Çok güzelmiş. Beyaza bayılırım.
6: Büyük ekran televizyon için
15: Aman
6: ne diyorsun?
15: Tanrım.
7: Bir de şuna bakın. Tada! Ne güzel değil
6: Çok
7: mi?
6: Çok güzel
15: Harika.
6: Ama
15: Peki
6: bunu
15: bu?
6: Bize sattıktan sonra kasaya ihtiyacımız olmayacak çünkü içine koyacak paramız kalmayacak.
5: Görünüşe bakılırsa bu karavanda her şey düşünülmüş. Buna geliş ekstra alanlar da dahil.
6: Duşa bile şapkamla giriyorum. Bu adamlar iyi karavan yöneticisi. Pek çok güzel özellikleri var. Ben yine de beygir gücü konusunda ısrar ediyorum. Kaç beygir bu?
7: Aslında bu 450 beygir gücünde.
6: Ben 500 beygir gücünde istiyorum.
7: $400,000 altında olmasını istemiştiniz. Bu karavan için size kolaylıkla $400,000 altında bir fiyat verebilirim.
15: Bakalım elinizde başka.
7: Adımlarınıza dikkat edin.
5: 500 beygir gücünde olmadığı için Robinson'ların arayışı devam ediyor. En büyük ve en iyi karavanlardan bahsederken bu konuda en iyi müşterilerden olan Angelo Rigon'dan bahsetmeden geçemeyiz. Angelo ne pahasına olursa olsun mükemmel bir parti karavanı arıyor.
16: Mutlu bir çocukluk geçirmek için asla geç değil. Hala uğraşıyorum. Güzel ev gibi kullanabileceğim bir karavan arıyorum. Key West'e giderken kullanabilir ya da yazları Vail'de bırakabilirim.
5: Angelo kendisine yardım etmesi için yanında arkadaşı Rudy'yi de getirdi. İki arkadaş hem içeride hem de dışarıda geniş alana olan bir parti karavanı arıyor. Onlara karavan uzmanı Anthony Smith yardımcı olacak.
17: Bana para harcamak istediklerini söylediler. Ben de harcamaları için onlara yardım edeceğim. Bugün bakacağımız ilk karavan 2014 model bir Integra Cornerstone.
6: Güzel.
7: Aman Tanrım. Güzel, harika.
17: Aklınıza ilk gelen şey ne oldu?
7: Kiraz ağacı.
17: Brezilya kiraz ağacı.
6: Harika. Evet, burada epey eğlenebilirim.
17: Buraya 10 ila 15 kişi rahatça sığar ve yine de sıkışıklık hissetmezsiniz.
7: Bize daha fazlası lazım.
6: Şimdiki karavana kaç kişi sığdırdığımıza şaşarsın.
7: Buraya fıçı sığmaz ama bir sürü içecek sığdırabiliriz.
17: Burası ebeveyn suiti. Büyük ebatta çift kişilik güzel. Bir yatak mevcut.
8: Ah, güzel, evet.
17: Duyduğuma göre bu kral suitlerinde çok fazla uyunmazmış, doğru mu?
8: Fazla sır vermem. Bir de şuraya bakalım.
17: Arkada çift lavabo var. Güzel bir tezgah arkası fayansı olan konut banyosu ebatlarında bir banyo.
8: Bence gayet güzeldi.
16: Sadece boydan boya şık süslemelerden pek hoşlanmadım. Hafif feminen bir havası vardı. Böyle.
17: Rudy, bana bir iyilik yap. Üstteki iki düğmeye bas da Angela tenteleri de görebilsin. Şuna bakın. Dışarıda parti yaparken bu oldukça kullanışlı olmaz.
10: Daha büyük ekranlı olabilir mi, yoksa tek seçeneğimiz bu mu?
17: Bu 90 ekranlı bir plazma televizyon.
10: Günümüzde 90 ekran oldukça küçük. Bu karavanın satış fiyatı nedir?
17: Bunun satış fiyatı sadece $600,785.
10: Tenteler gerçekten harika ama bunun dışında televizyon küçük. Mangalı yok. Sizde Prevost var mı? Çünkü biz en iyisini arıyoruz.
17: Anlıyorum. Ürünü tanıdığım belli oluyor dostum. Tam aradığım türde bir müşteri. Rudy güzel açıklamalar yapıyor. Bu işte şapkadan tavşan çıkarmam gerekecek.
5: Söz konusu en büyük ve en iyi karavan olunca sahibinin kişiliğine de uygun olması gerekiyor.
11: Büyük bir karavan arıyorum. İşte Jeff Schwartz geliyor diye bağıran bir şey. Daha büyük, daha iyi ve daha erkeksi. O benim işte.
2: Yorum yok.
5: Antika satıcısı olan Jeff ve Judy Schwartz gerçek bir lüks içinde seyahat etmek için büyük paralar ödedi.
11: Geçen yıl Yellowstone Ulusal Parkı'na gittik. Ondan bir yıl önce Nova Scotia'ya gitmiştik.
5: Ev konforunda daha yeni ve daha büyük bir karavan için $500,000 gözden çıkarmış durumdalar. Konforlu yolculuklara çıkmak isteyen çifte yardımcı olacak kişi karavan uzmanı Diman Vekilni.
2: Eşim hep en büyük ve en iyi olanı tercih eder.
9: Para harcamaya hazır üst düzey müşterilerim var. Bu 2015 model bir Tiffin Zephyr. Karavanımız 14 metre uzunluğunda, 500 beygir gücünde, 4 cepheden açılabilir.
11: Harika.
9: Hadi içeri girip göz
11: atın. Teşekkür ederim.
2: Aman tanrım.
11: Harika.
2: Vay canına.
11: Ve müthiş.
2: Çok güzel.
11: Gerçekten çok güzel.
2: Hem zengin hem klasik.
11: Tek kelimeyle muhteşem.
2: Ve tabii bulaşık makinesi de var.
9: Aynı zamanda ufak bir otomatik faraşı var.
2: İnanmıyorum.
11: İnanılmaz.
2: Kimin böyle bir şeyi var?
9: Şimdi ebeveyn banyosuna göz atalım.
2: Aman
11: burada
2: tanrım.
11: Burada hiçbir şeyden kaçınmamışlar.
2: Lavabolara bayıldım.
11: Banyoda iki lavabo bulunuyor.
2: Evet,
11: aradığımız her şey
2: güzel.
11: Bu karavanda var.
2: Bayıldım. Burada ne çok şey var. Karavana bir spa banyosu yapmışlar. Karavanın fiyatı ne kadardı?
9: Fiyatı $567,000.
2: Aman tanrım.
11: Biriktirdiğimiz paradan biraz daha fazla. Biz tamı tamına $500,000'lık bir karavan alabiliriz. Ama çok güzel bir karavan.
9: Az sonra burada göreceğimiz karavanın adı Winnebago Grand Tour. Bu karavanın satış fiyatı $436,000 civarında. Hadi bir bakalım.
11: Aman tanrım. Oh, şuraya bakar mısın? Aman tanrım, vay canına.
5: Karavan dünyasının en büyükleri ve en iyileri devam ediyor. Bu özel bölümde...
14: Aman tanrım.
5: Olağanüstü karavanlara göz atıyoruz.
11: Vay!
5: Ve alıcılar çok büyük paralar ödüyor.
14: Çok güzel.
8: Bence de bu çok güzel.
5: Örneğin Jeff'in abartılı kişiliğine uygun bir karavan almak isteyen Schwartz ailesi gibi.
9: Winnebago Grand Tour.
5: Ama Judy'nin $500,000'lık bütçesine de uygun olmalı.
11: Aman tanrım.
5: $463,000'lık fiyatıyla aradıkları karavanı bulmuş olabilirler.
11: Vay canına, muhteşem. Tanrım şuna bakın. Bu olağanüstü.
9: Bu alanı fark ettiniz mi bilmem. Burası yatak odasına çıkıyor ve bu duvar boydan boya ön taraftan arkaya kadar açılabiliyor.
2: Kızak sistemi var.
9: Bu karavanların boydan boya açılabilir sistemiyle iç mekan gerçek anlamda üst düzey bir konuta dönüşüyor. Çift kişilik yatağı nasıl buldunuz? Yatak ayarlanabilir.
11: Yani yatak katlanıyor mu?
9: Kesinlikle.
11: Yatak odası muhteşem. Bu çok güzel bir şey.
9: Kesinlikle. Şimdi de ebeveyn banyosuna bir bakalım.
11: Burada tek lavabo var. İki lavaboya karşı bir lavabo.
9: Evet öyle.
11: Karavanda geçirdiğimiz zamanı dikkate alırsak diğeri bize daha uygun evet. Gibi görünüyor. Bu anlaşmayı bozan bir eksiklik.
5: İki karavanın da pek çok özelliği var. Peki Schwartzlar hangisini seçecek?
9: Pekala, Grand Tour'u çok beğendiniz.
11: Zemin planına bayıldım. Çift lavaboya karşı tek lavabo. Ama geniş bir alana sahip. Ayrıca bunu beğendim. İçerideki ahşap işlerine bayıldım. Banyoya bayıldım. Sen ne düşünüyorsun?
2: Bütçemizi aşıyor tatlım.
5: Schwartzlar iki en büyük ve en iyi karavan arasında karar verirken Robinsonlar da yeni bir karavana büyük paralar ödemeyi planlıyor. Peki ikisinin de seveceği bir karavan bulabilecekler mi?
7: Pekala dostlar. Buradaki karavanın adı Thor Tuscany. Niye çok özel olduğunu size göstereyim.
15: Aman tanrım, buzdolabını girişe koymuşlar.
6: Evet.
15: Vay canına.
6: Ben burada otururken arkanı dönüp bana yiyecek bir şeyler getirebilirsin.
15: Evet, evet.
7: Set üstü ocak. Tuscany'deki ilk izlenimleri yarım bir hayranlık oldu.
6: Bu karavanın fiyatı diğerlerinden daha az olmalı değil mi?
7: Aslında hemen hemen aynı fiyat aralığında. Bunda da büyük boy bir yatak var. Yatak boydan
15: normal
7: da büyük.
15: Normal bir şiltesi var.
6: Banyonun yüksekliğine bak. İşe bak.
15: Hayır, sen daha uzunsun.
5: Daha küçük bir alanı ve birkaç özelliği olan Tuscany, çiftin kalbini kazanmış gibi görünmüyor. Özellikle Tim'in istekleri düşünülürse.
6: Peki 500 beygir gücünde mi?
7: Hayır değil. Bunun motoru 450 beygir gücünde ama fiyatı 400 binin altında.
6: 500 beygir, 400 binden aşağı istiyorum, unutma. Hadi devam edelim.
7: Vay canına.
5: En büyük ve en iyilerde rock yıldızına uygun özel bir karavan isteyen sıradaki ailemiz olmazsa olmaz. Kuaför salonu sahibi olan Carlos ve Tina Sensio, konforlu şekilde ayrıca seyahat edebilecekleri lüks bir karavana ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor.
18: Bir karavan almak istiyoruz. Böylece ailece bir araya gelebilir, birlikte iyi vakit geçirip eğlenebiliriz.
5: Onlara karavan uzmanlarından Mark Young eşlik ediyor.
19: Kensio ailesi özel ve üst düzey bir karavan arıyor. En az 5 kişinin kalabileceği bir karavan istiyorlar. Bunu bulmak çok kolay olmayacak.
20: Bütçemiz 350 bin dolar ama her şeyden önemlisi karavana baktığım zaman lüksün ta kendisini görmem gerekiyor.
19: Size özellikle göstermek istediğim bir karavan var. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. 2015 model.
20: Eğlenceli olacak.
19: Bu karavanın fiyatı 354 bin dolar.
18: Muhteşem. Çok güzel.
19: Ön taraftan arkaya kadar uzanan bir salonumuz var. Yemek masanız burada, mutfak bölümü o tarafta. Buzdolabına bakın. Ev tipi bir buzdolabı.
20: Yerdeki buzdolabı gibi.
19: Kesinlikle.
21: Yemek yapmaya başla büyük anne.
18: Aman tanrım, annem de bizimle geldi. Seyahatlerde o da yanımızda olacak. Hangi karavanı alacağımıza karar verirken onun da fikrini almak istiyoruz.
22: Biz mutlu bir aileyiz.
19: Şunu açalım. Lütfen bana ne düşündüğünüzü söyleyin.
18: Bu kesinlikle annemin yatağı. Yastık
22: bana da. Yastık dedin. Kendimi tarz bir şekilde seyahat ederken hayal edebiliyorum.
21: Vay canına.
22: Harika.
21: Vay canına.
5: Çocuklar için ranzası bulunan bu karavan oldukça geniş görünüyor.
21: Ne kadar güzel.
23: Harika.
5: Ta ki aile banyoyu görünceye kadar.
18: Büyük bir duş alanı yok. Banyo biraz dar gibi görünüyor. 5 kişilik bir aile olarak bize uygun olup olmadığını bilmiyorum. Bize özgü bir şey istiyoruz. Kimsede olmayan bir şey.
19: Kensiyolara çok özel bir karavan göstereceğim. Onu unutabileceklerini hiç sanmıyorum. İşte bu sizin rock yıldızı karavanınız olacak.
18: Tam istediğiniz gibi bir karavan.
5: Bu arada bütçeleri sınırsız olan Rudy ve Angelo buradaki en pahalı karavanlara bakmaya devam ediyor.
17: Pekala arkadaşlar, sırada 2014 model American Heritage var. Buradaki karavanların atası sayılan bir karavan.
24: Vay canına, çok
25: harika.
24: Güzel.
25: Harika. Şu büyüklüğe bakar mısınız? Evet, koltukların derisi çok iyi.
17: Büyük bir araç istiyorsanız özelliklerinin de büyük olması gerek.
25: Şuna bak, çok hoş. Güzel.
17: Arkadaşlarınızın da beğenmesi için kesinlikle böyle bir şey almalısınız. Evet. Ne dersiniz?
24: Çok güzel.
5: Karavanın arka tarafında krallara layık bir yatak odası bulunuyor.
24: Televizyonu beğendim.
5: Ve dahası var.
25: Harika, çok güzel.
17: Oraya 4 kişi bile sığar. Hadi gelin şimdi de dışarıya bir göz atalım. Burası da dış mekana ait parti alanı. Buradaki televizyonla partiye devam edeceğiniz için adınızı sevindim.
25: Bu son gördüğümüzden bile küçük değil mi?
17: Evet, son gördüğünüz televizyondan
25: küçük.
17: Peki
25: ya mangal? Dışarıda mangal var mı?
17: Bunda da mangal yok.
25: Peki bu karavanın fiyatı nedir?
17: Bu karavanın satış fiyatı 860 bin dolar.
25: İyi de böyle bir fiyata bizim bir Prevost bakmamız gerekmez mi?
17: Ha? Angelo, senin ne söyleyeceğine kulak kabartmış, dikkatle dinliyorum.
24: Onu bu yüzden getirdim. Konuyu biliyorum.
25: Çocukluğumdan beri konserlere gitmeye başladığımdan beri tüm rock yıldızlarının karavanla dolaştıklarını gördüm. Hepsinin Prevost'u vardı. Prevost'lar gerçekten üst düzeydir.
17: Hadi gidip Prevost'a bakalım, ister
25: evet,
17: misiniz?
25: Evet, hadi bakalım.
24: Elbette isteriz.
17: Pekala arkadaşlar, işte görmek istediğiniz şey. Bir Prevost. Rudy Angelo'nun en büyük ve en iyiye yönelmesini istiyor. Bir Prevost istiyor. Bakalım konuşmalarıyla icraatı birbirini tutacak mı?
24: Aman tanrım.

0: stays, it stays with me.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık.
6: Ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
17: Bu bir Lotus çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Ben Chris.
7: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Karşınızda en büyük ve en iyi karavanlar. Olağanüstü karavanlara ithaf ettiğimiz özel bölüm devam ediyor.
9: Şunun genişliğine bakın.
3: Şömine var.
13: Aa, hoş geldiniz.
14: İnanılmaz.
13: Eğlence düşkünü Angelo ve Rudy, görkemli karavanlardan Rolls Royce'a bakmak üzere Tampa Parkı'na geliyor.
8: Bir Prevost.
14: Vay canına.
9: Aman tanrım.
14: İşte bahsettiğim şey buydu.
8: Fena bir şey. Kendimi burada hayal edebiliyorum. İçerisi tek kelimeyle şahane.
14: İtalyan deri kullanmışlar.
8: Arkadaşın kaliteyi görür görmez anlıyor. Rock yıldızı statüsünde istiyorlarsa buldular. Angelo'nun aradığı görkem işte burada.
9: Aa, evet. Kesinlikle bir parti karavanı olabilir. Vay canına. Gösterişli. Evet.
8: İçerideki partiyi dışarı taşımak istediğinizde bunu şöyle açıyorsunuz.
14: İşte bundan bahsediyorum.
8: Mutfak ve mangal istemiştiniz.
9: Güzel.
8: Galiba bu sefer aradıklarını buldular ama asıl test pedala bastığında başlayacak. Gördüğünüz şeyi beğendiyseniz bence test etme zamanı geldi.
9: Hadi bakalım. Deneyelim.
13: Sensu ailesi karavan alanında 350 bin dolarlık fiyat aralığında lüks bir karavan arayışını sürdürüyor. Ve az önce rock yıldızlarına yakışır bir karavan buldular.
0: Kıpkırmızı.
20: Muhteşem.
13: 14 metre uzunluğunda bu özel üretim karavan 463 bin dolarlık fiyat etiketiyle gerçek anlamda göz dolduruyor.
21: Vay canına. Benim rock'n'roll grubum nerede?
0: Harika. Vay canına. Rock yıldızlarına yakışır cinsten. İnanılmaz.
21: O kıpkırmızı makinenin içi özel olarak üretilen şeylerle dolu. Sadece dans direği eksik.
0: Ne?
21: Bunun dışında çok güzel ve pırıl pırıl. Kendinizi Vegas'ta bir kulüpteymiş gibi hissediyorsunuz.
13: İki banyo var ve ayrı katlarda. Duş alanı, lavabo ve tuvaletle duş alanı mevcut.
0: İki banyo var. İnanılmaz bir şey. Beş kişilik bir aile için mükemmel.
13: Buradaki kanepeyi size göstermek istiyorum. Sanırım büyük anne karavanın enerjisini sevdi. Rengini sevdi. Elvis tarzını sevdi.
0: Kendi yatağımı gerçekten çok beğendim.
20: Bizim yatağımız nerede?
13: Bu karavanda ranza bulunmuyor. Evet.
0: Ne yazık ki 5 kişilik bir aile için yeterli yatacak bir alan yok. Ranzalar eksik.
13: Gösteriş ve işlevsellik açısından bu iki karavan bundan daha farklı olamazdı. 354 bin dolarlık bu karavanda 5 kişi rahatlıkla uyuyabiliyor. Ancak özel üretim değil. 463 bin dolarlık diğer karavanda ise pek çok gösterişli özellik olmasına rağmen sadece 4 kişilik yatak bulunuyor.
0: Çok zor bir karar bu.
21: Şüphesiz.
0: Bence diğeri çok güzel ve gösterişli. Ama bu tam anlamıyla annelere özel
20: bir
0: şey.
20: Kendime ait bir alanımın olması hem benim hem de Christian için çok önemli bir unsur, özellikle yolculuklarda.
13: Ama çok zor bir karar.
0: Ailece kararımızı verdik. Siyah beyaz olanı. Bizim yeni tekerlekli evimiz olacak.
21: Hazır mısınız?
0: Evet. Daha mantıklı bir seçim. Charles'ını seçmek özellikle torunlarım için çok iyi.
22: Seni seviyorum anne.
0: Ben de seni canım.
13: Bu bölümde sadece en büyük ve en iyilere bakıyoruz. Şimdi Jeff ve Judy Schwartz'ın tüm zamanların en beğenilenleri arasında seçim yapma zamanı geldi.
23: Bence bu çok güzel bir karavan.
13: Her şeye sahip fakat fiyatı yarım milyon dolarlık bütçelerinin çok üzerinde olan bu karavanı mı seçecekler? Yoksa yarım milyon doların altında olan, birkaç önemli özelliği eksik olan diğer karavanı mı?
23: Bu biraz düşünmemiz gereken bir konu. Sen ne dersin?
0: Ben Thor'u beğendim. Bütçemize de uygun. Bence bize gereken karavan o.
23: Sevgilimi mutlu ediyorsa tamamdır.
0: Thor'la sıkı bir tur yaparız.
23: Bununla sıkı bir tur yaparız.
0: Evet.
23: Bu karavanı satın alacağız ve çok eğleneceğiz.
0: Çok iyi.
23: Güzel.
13: Schwartz'lar en büyük ve en iyi karavanlarını buldu. Ama Tim ve Elizabeth Robinson 400 bin doların altında gösterişli bir karavan arayışlarını hala sürdürüyor. Livorno Williams onları mutlu edecek bir karavan bulabilecek mi?
24: Onlara American Coach Eagle'ı göstereceğim. Bu karavan her türlü görkeme ve olanağa sahip.
20: Vay canına, burası güzel. Muhteşem.
24: Güzel
25: bana
24: değil
25: kalırsa
24: mi?
25: Bu adamın aklında bu satışı yapmak yetiyor.
24: Her yer LED ışıklandırmayla donatıldı. Son teknoloji ve büyük ekran bir televizyon. Geniş bir tezgah alanı
20: bu
24: var.
20: Bu karavana aşık oldum. Gerçekten inanılmaz bir karavan.
24: Bu piyasanın en geniş koridoruna sahip karavan.
13: Bir karavan arayışlarını hala sürdürüyor. Livorno Williams onları mutlu edecek bir karavan bulabilecek mi?
24: Onlara American Coach Eagle'ı göstereceğim. Bu karavan her türlü görkeme ve olanağa sahip.
20: Vay canına, burası güzel. Muhteşem.
24: Güzel
25: bana
24: değil
25: mi? Bana kalırsa bu adamın aklında bu satışı yapmak yetiyor.
24: Her yer LED ışıklandırmayla donatıldı. Son teknoloji ve büyük ekran bir televizyon. Geniş bir tezgah alanı
20: bu
24: var.
20: Bu karavana aşık oldum. Gerçekten.

0: Duşa sığabiliyorum. Bu karavanı beğendim. Elizabeth de çok beğendi ama ben bebek değilim. Bu karavanın bütçeme uygun olmadığını biliyorum.
1: Ne güzel değil mi?
0: Motoru kaç beygir gücünde?
1: Motoru 500 beygir gücünde.
0: 500 beygir gücünde. Sana birkaç kez fiyatı sordum.
1: Bu karavanın fiyatı 600 bin dolar. Ama evet, şöyle bir şey var.
0: Bayılmak üzereyim. Ben 400 bin dolarlık karavan ararken karşıma bu 600 binlik olan çıktı.
2: Bunu beğendim. Sen bana
0: beni
2: hep
0: biliyorum,
2: istediğin karavanı seçebileceğimi söylemiştin.
0: İstediğini seçebilirsin hayatım ama bundan pek emin
2: ama
0: değilim.
2: Ama tatlım, çok beğendim.
3: En büyük ve en iyi karavanları görmek mi istiyorsunuz? O zaman hemen internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Elizabeth, bu şeyin 600 bin dolar olduğunu biliyorsun.
2: Ama tatlım, çok beğendim.
3: Tim ve Elizabeth Robinson sadece en iyi olanı talep etti. Şimdi ise fiyat etiketinin muhalefetiyle karşılaştılar.
1: Bu karavanla karavan parkına girdiğinizde tüm dikkatler üzerinizde olacak.
2: Kesinlikle çok göz alıcı bir
0: evet,
2: karavan.
0: Evet, çok çekici değil mi?
2: İstediğin gibi 500 beygir
0: gücünde.
2: Tamam,
0: alıyoruz.
1: Tebrikler. İnanın bana bununla çok mutlu anlar yaşayacaksınız.
0: Bence de tebrikler çok
2: harika.
0: Yerinde bir kelimeydi.
3: Tim ve Elizabeth gün batımına doğru yola çıkıyor. Angelo ve Rudy nihayet tüm zamanların en büyük ve en iyi karavanıyla test sürüşündeler.
4: Rock yıldızı diye bağırıyor. Gördüğümüz ilk karavanın ahşap döşemeleri çok güzeldi. İkincisi oldukça geniş bir alana sahipti. Ama bu çok klas, son derece zarif.
5: Bundan daha iyisini bulamayız. Bomba gibi.
4: Bu şey için ne kadar istiyorsun Anthony?
6: Bu karavanın fiyatı yalnızca 986 bin dolar.
3: Bu karavan ikinci el. Dolayısıyla satış fiyatı yeni modellerin yarı fiyatından daha az. Yine de bu karavan aşıkları için bile çok büyük bir rakam.
4: Bak ne diyeceğim. Bana 975 bin dolara bırakabilirsen anlaşabiliriz dostum. Gördüğümüz diğer iki karavandan 5 adım önde olduğunu söyleyebilirim.
6: Anlaşalım o zaman. Hadi tokalaşalım.
4: Evet, teşekkürler dostum.
6: Harikasın. Partiye hazırız.
4: Evet. Müthiş bir tarz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
8: Net. Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Yok, dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Muhteşem karavanlarda az sonra.
1: Evet!
2: Üst ranza benim.
0: İlk kez karavan alanlara adanan özel bölümü izleyeceksiniz.
1: Yapabileceğimden eminim.
0: Onların gaz pedalını kökleyen insanlar.
3: Düşündüğümden çok daha zormuş.
1: Vay canına.
0: Bu acemiler güzel hayatın peşinde. Ama hayallerindeki karavanı bulabilirler.
4: Bu gördüğünüz aile
1: karavanı. Şaka mı yapıyorsun? Bu resmen minibüs.
0: Üstelik banka soymaları gerekmiyor.
5: Bu karavanın fiyatı 145 bin lira.
4: Şoför veriyorlar mı? Vermeleri lazım.
0: Muhteşem karavanların acemi karavancılar bölümü başlıyor. Yıllardır Muhteşem Karavanlar programında çok sayıda karavan alıcısı izlediniz.
5: İyi fikir, hadi görelim.
3: Yaşasın. Yok.
1: Evet.
0: Bunlardan dördü ilk kez bir karavanda direksiyon başına oturdular.
6: Nefes al.
0: Bu özel bölümde en yeni acemi karavancıları izleyeceksiniz. İlk sırada yeni nişanlı bir çift var. Erika Varela ve Ryan Winkle.
5: Anlaştık dostum.
0: Balayı yapan iki genç tüm ülkeyi dolaşabilecekleri mükemmel bir karavan arıyorlar.
1: Bu yolculuk birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlayacak. Bazen onu öldürmek isteyebilirim ya da tam tersi.
0: Bu acemiler evet demeden önce karavan uzmanı Mike Sloan'la buluşuyorlar. Mike Sloan. Ama ikisinin talepleri birbirinden farklı. Erika gösterişli bir karavan istiyor ama Ryan kullanımı kolay ve 100 bin doların altında olsun diyor.
5: Karavanı avize de taksınlar ister misin?
4: Bugün onlara göstereceğimiz ilk araç 2006 model ve dizel motorlu bir A sınıfı karavan.
0: Bu karavan ikinci el ve satış fiyatı 93 bin dolar.
5: Aman tanrım.
1: Vay canına.
5: Şuna baksana, babaannemin kanepesine benziyor.
1: Evet ama çok rahat.
5: Resmen babaannemin kanepesine benziyor. Kumaşının deseni bile tıpatıp aynı bence.
1: Buna vintage diyorlar.
5: Halı da öyle. Bej renk halı yaşlı insanların tercihidir.
1: Şuraya bak. Büyük bir banyo yapmışlar. Bence harika. Çok beğendim. Mükemmel. İkimiz rahat sığarız.
4: Çift kişilik geniş duşları seviyorsunuz anlaşılan.
1: Gel buraya. Birlikte duş alabiliriz. Öyle değil mi? Şuraya bak. Mükemmel. Çok güzel.
5: Hiç fena değil. Yatak güzel ama etrafında adım atacak yer yok.
1: Burası aşk yuvamız olacak.
5: Fiyatı ne kadar? Böyle bir şeyi kaça alabiliyoruz acaba?
4: Bunun fiyatı 93.250 dolar.
1: Bence uygun.
5: Hayır. Hadi ama bence daha modern bir karavan almalıyız.
1: Bilmiyorum, ben bu karavanı sevdim. Belki pek modern değil
5: evet,
1: ama...
5: Evet, mekan güzel ama lütfen ama karavan
1: büyük
5: alıyoruz.
1: Büyük araç sürmeyi öğrenebilirsin. Bence problem yaşamayacaksın.
5: Hey, şuraya bakar mısın?
1: Bence çok güzel.
5: Bak şunun büyüklüğüne bak.
1: Harika.
5: Bu şeyi nasıl park edeceğim?
1: Ben bayıldım. Şikayet etme. Yapabilirsin, sana güveniyorum.
4: Elimizde daha yeni ve daha küçük B sınıfı bir karavan var. Belki ilgini çekebilir.
5: Evet.
4: Neden onu da
5: evet,
4: görmüyorsun?
5: Evet, iyi olur.
4: Eğleniyor musunuz?
1: Evet. Hayır, eğlenmiyorum.
0: Konu sürat olduğunda kimse bu acemi karavancıların eline su dökemez. Courtney ve Kerry iyi arkadaşlar. Karavan sürmeyi, kiralamayı ve bir karavanla at yarışlarına gitmeyi planlıyorlar.
3: Bugün buraya Kentucky derbisine gitmek için karavan kiralamaya geldik. Karavanda süper eğlenmeyi planlıyoruz.
2: Şişe patlatmak.
3: Bahis oynamak, eğlenmek.
2: Planlarımız bunlar.
3: Biliyorum.
2: Aman tanrım, çok heyecanlıyım.
0: Karavanı tesisten çıkarmak bile problem.
2: Daha önce hiç karavan sürmedim.
3: Ben de hiç karavan sürmedim. Kesinlikle yardım almamız lazım.
0: Bu nedenle kiralık karavan şirketiyle yaptıkları anlaşma şoförlük kursunu da kapsıyor.
3: En son hurdaya çeviren kimdi acaba?
2: Bence sendin.
0: Onları yola çıkmaya hazır hale getirecek öğretmense Bob Burgeon.
7: Bu hanımlar bugün sürüş kursu için geldiler. Karavan sürmeyi öğrenecekler. Sigortamız var.
3: Çok iyi.
7: Açıl
3: vay
7: susam
3: canına,
7: açıl.
3: Şuraya bak.
0: 2008 model bu A sınıfı kiralık karavanda her şey var. Parti havasında bir yolculuk yapılacak.
2: Vay canına, gerçekten harika. Bu dolap çok şişe alır. Ah. Mükemmel.
3: Deri koltuklar, düz ekran televizyon.
2: Çok güzel.
3: Bayıldım.
2: Evet, yatak harika.
3: Derbi şapkalarımız için bile dolap var değil mi?
2: Evet.
3: Yani evet, gerçekten mükemmel.
2: Tamam Bob, bence bu karavan işimizi görür.
7: Beğenmenize sevindim. Şoför koltuğuna otur
2: evet,
7: bakalım.
2: Evet, çok sevdik.
7: Kurs başlasın.
3: Kask gibi bir şey var mı?
7: Hayır, hayır, kask yok.
3: İş yerinde sürekli araba sürüyorum. O yüzden sanırım ben daha iyi kullanırım.
7: Minik ayağını şu pedalın üstüne koy bakalım. O
3: tamam.
7: Pahalı topuklarla sürmek çok zor olacak. O çizmelerle nasıl yürüyor anlamıyorum ama evet, çizmeler beni cidden korkuttu.
2: Bence kesin bir şeye çarptın.
7: Çok uzun bir gün olacak.
0: Sıra en genç acemi karavancımızda. Olu ve Fern Brawl çifti minik kızları Samara ile birlikte uzun bir yolculuğa çıkmak, muhteşem anılar biriktirmek istiyor.
6: Biz ülkenin her yerini dolaştık ve aynı deneyimi küçük kızım da yaşasın istiyorum. Ama bu kez daha konforlu bir yolculuk olmalı.
0: Onlarla ilgilenecek satış uzmanı Jason Brunner.
8: Anladığım kadarıyla karavan evet. alacaksınız.
9: Evet, aradığımız
6: küçük
9: şey.
6: Küçük ama lüks bir karavan.
8: Evet. Evet. Anladım, tamam.
9: Karavanda olmasını istediğim özellikler geniş ve rahat uyuma alanları.
6: Rahat koltuklar.
9: Ve büyük bir banyo.
8: Evet. Bütçeleri 120 bin dolar, dolayısıyla işim çok zor. Göstermek istediğim karavan 2015 model. 7,5 metre uzunluğunda. Ve satış fiyatı sadece 92 bin dolar.
6: Hemen gidip görelim.
9: Evet, bence de. Hazır mısın?
6: Bir,
9: adım,
6: iki,
9: adım,
6: ve
9: adım.
6: Üç.
9: Aferin, aferin kızıma. Oo, nasıl, beğendin mi?
6: İç mekan istediğim kadar büyük değil. Özellikle koridor çok dar.
9: Yatak nerede?
8: Şey, yatak yukarıda. Hazır mısınız?
9: Ah, evet.
8: İşte geliyor.
9: Bence,
8: yavaş yavaş
9: çekil oradan.
8: Çekil bence
9: o tarafa git. Aman tanrım.
8: Gel hadi. Başına dikkat et.
9: Aman tanrım.
8: Nasıl ama? Yatak aşağı iniyor ve ışıklar otomatik olarak yanıyor. Çok geniş bir uyku alanımız var. Vay canına.
9: Tırman, tırman hadi. Tırman hadi, tırman.
6: Sevdin mi?
9: Sevdin mi?
6: Sevmemiş.
9: Aa, sevmedin mi?
6: Bence Samara o yatağı hiç sevmedi.
9: Aa, başına dikkat et. Gel, gel canım.
6: Biz de sevmedik.
8: Hey, diğer karavanlarımızı görmek ister misiniz?
9: Evet, kesinlikle
6: evet,
9: isteriz.
8: Tamam.
9: Hoşça kal karavan.
10: Hoşça kal karavan.
6: Hoşça kal karavan.
0: Hayatı yollarda geçen spor takımlarından taraftarlarına kadar herkes genellikle karavanlarında konvoy halinde seyahat eder.
11: Burası amma büyük.
0: Roho, Didi, Blackjack ve Küçük A, paten derbi takımı Tampa Tantrums'un forvet oyuncuları.
12: Evet!
11: Bu takım bir numaralı ve en süper paten derbi takımı. Bizden iyisi yok. Asla.
12: Evet.
0: Ama bu takımın galibiyet rekoru çok pahalıya mal oluyor.
13: Paten derbi takımında oynamak özellikle deplasman maçlarında bayağı pahalıya patlıyor. Tek bir hafta sonu için cebimizden birkaç yüz dolar çıkıyor.
0: Karavan kiralarlarsa bu sporcular maçlara daha düşük maliyetle gidebilecekler. Ama 16 kişilik takımın hepsine yetecek yer lazım. Takımın tamamının sığacağı bir karavan bulmak hiç kolay değil.
11: Karavan için kısıtlı bir bütçemiz var. Sadece 1500 dolar. Dolayısıyla çok özellikli bir karavan beklemiyoruz.
0: Onlarla ilgilenecek satış uzmanı Steve Mullars.
14: Tampa Tantrums takımında 16 kişi var. Yani onlara çok büyük bir karavan bulmam lazım.
15: Saçını çok beğendim Steve.
14: Çok teşekkür
11: ben
14: ederim.
11: Ben de beğendim.
14: Senin saçın da güzel. Daha önce hiç paten derbi takımı görmemiştim. Sanırım çok eğlenceli bir süreç olacak. İlk olarak 2009 ve A sınıfı karavan göreceğiz. Oldukça geniş bir iç mekanı var.
11: Güzelmiş.
14: Kesinlikle. Buyurun hanımlar.
15: Vay canına.
12: Ah, televizyonumuz var.
11: Aa, evet.
12: Harika, mutfağa bakın.
11: Evet.
14: Arka bölümde 5 ranza yatak var.
15: 5 evet. mi? Vay canına, harika.
11: Bence buraya 5 taneden fazlası da sığardı. Şuraya bak. Sayımız çok fazla. Çok sayıda yatak lazım.
14: Bakın, burada da bir çekyat var.
11: Çekyat nedir iyi biliyoruz.
14: İşte çift kişilik yatağı.
11: Burada sadece iki kişi yatabilir diyorsun. Ben dört diyorum.
14: Evet, olabilir tabii.
2: Güzelmiş.
13: Evet, biz yakın arkadaşız.
14: Beğendiniz mi?
13: Bu yatak evet. Takım ruhunu daha güçlendirecektir.
2: Maçlara daha iyi odaklanırız.
14: Bence de hanımlar.
11: Evet. Steve, asıl konuya gelelim. Bunun kirası ne kadar?
14: Haftalık 2000 dolar. Bu karavanın kirası ve büyüklüğü konusunda kızların bazı tereddütleri var. O yüzden onlara başka bir karavan göstereceğim. Görünce çıldıracaklar. Pekala hanımlar, gidip şatoyu görelim.
11: Aa, şato mu?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
9: Dardanel'den. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Tel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Muhteşem Karavanların Acemi Karavancılar bölümünü izliyorsunuz ve bu özel bölümde sizler en yeni
11: trenlerde
10: ve en çılgın çaylak karavancılarımızla tanışacaksınız.
11: Bu değil mi?
10: İlk kez karavan kiralamaya hazırlanan Tampa Tantrums takımı onlardan sadece biri. Haftalık kira bütçeleri $1,500 ve 16 kişiler. Bakalım bu kriterlere uygun bir karavan bulabilecekler mi?
12: Size harika bir karavan göstereceğim.
11: Oh,
12: resmen
11: süper.
12: Şato gibi.
11: Oh, evet. Şato mu? Harika.
13: Merhaba Şato.
12: Haftalık kirası bütçenize uygun. Sadece $1,400. Neden bu güzel karavana girip içini görmüyoruz?
11: Tamam. Harika.
12: Çok güzel değil mi?
13: Şatoyu ilk gördüğümde biraz küçük değil mi diye düşündüm.
12: Masa katlanıp aşağı iniyor.
11: Harika.
12: Nasıl?
13: Sonra yatak alanlarının büyüklüğünü görünce etkilendim.
12: Boşluğu bu şekilde dolduruyoruz.
11: Evet.
12: Voilà. Olala. Fransızca konuşalım yoksa anlamaz.
11: Şatodaki yatak sayısı bizim için mükemmel. Ama önceki karavandan biraz daha küçük.
12: Bu bir ranza yatak. Minderle boşluğu kapatalım ve bu merdiven.
13: Merdivene gerek yok.
12: Evet.
13: Başka bir yöntemimiz var.
12: En az iki
13: var.
12: Kişi alır.
11: İleri kay.
13: Geldim.
10: Yeni nişanlı çiftimiz Erika ve Ryan büyük bir sıçrama yapmak...
11: Vay canına.
10: İlk karavanlarını alıp balayına çıkmak istiyor.
11: Bu karavanın içini çok sevdim.
10: Erika büyük bir karavan, Ryan ise rahat kullanacağı bir karavan istiyor.
14: Yer bulacaksın, park edeceksin, parktan çıkacaksın.
10: Bakalım bu konuda anlaşabilecekler mi?
15: E sınıfı bir karavan.
14: İşte tam da bundan bahsediyorum.
11: Ciddi olamazsın.
10: Bu karavanın fiyatı $93,000.
15: Bu gördüğünüz bir aile karavanı.
11: Dalga geçme, küçücük bir minibüs.
14: Bununla tüm ülkeye dolaşabiliriz.
11: Ama bu bir minibüs. Aman tanrım.
14: İçi mükemmel, şuraya bak.
11: Mükemmel.
14: Gerekli her şey var ve çok kullanışlı.
11: Şaka mı yapıyorsun? Bu şey minnacık. Burada ne var?
15: Orası duş ve tuvalet.
11: Ciddi misin?
15: Kompakt bir banyo.
11: Kapısı bile açılmıyor.
14: Klozete oturup duş alabilirsin.
11: Tuvalet ve duş ciddi ciddi aynı yerde. Son derece sağlıksız. Bunu kesinlikle kabul edemem. Burası aşırı küçük.
14: En güzel yanı ne biliyor musun?
11: Aradığımız şey kesinlikle
14: bu değil.
11: Bununla
14: istediğimiz her yere gidebiliriz. Sürmesi kolay. Bu bize yeter hayatım. Bence balayı için mükemmel bir araç. Bence bu B sınıfı mükemmel. Bu karavanı çok rahat sürebilirim. Bana kalırsa bunu tatillerin dışında da kullanabiliriz.
11: Fiyatı ne kadar?
15: Bu karavanın fiyatı öncekiyle aynı. $93,000.
11: Ne? Ciddi olamazsın.
15: İsterseniz bir karavan daha gösterebilirim.
14: İyi olur.
11: Tamam.
15: Şimdi size C sınıfı bir karavan göstereceğim.
11: Bunu beğendim.
16: Ayağını pedaldan çekersen kendi kendine
17: aman
16: gitmeye
17: tanrım.
16: Başlar. Şimdi ayağını biraz
17: sıkı tutunun.
16: Kaldır. Hadi bakalım.
10: Tekrar sürüş pistindeyiz. Acemi karavancılar Kelly ve Courtney'nin direksiyon kursu kötü bir başlangıç yapıyor.
16: Çok uzun bir gün olacak.
18: Baba ve bana birer boyunluk lazım.
16: Hayır, sinirlenmedim ama korktum doğrusu. Okay. Tamam mı?
17: Okay. Tamam.
16: Şimdi sağa dön.
17: Dönüyorum.
16: Arkayı düzeltmen lazım.
17: Evet.
16: Çok
17: tamam.
16: Erken dönüyorsun. Bak şimdi ne olacak.
17: Tamam.
16: Erken döndün. Aracın arkasına bakmadan direksiyonu erken kırarsanız arka lastik kısa yol yapar.
17: Trafik konisine nasıl çarptığımı hiç anlamadım. Koni aracın altına
18: zavallı
17: kaldı.
18: Koni.
17: Hay aksi.
16: Tamam şimdi dön. Direksiyonu çevir. Geç kalıyorsun. İşte böyle aferin. Bir koni daha gitti.
17: Düşündüğümden çok daha zormuş
16: şoför
17: bu.
16: Şoför değiştirelim. Hadi sıra sende.
17: Tamam.
18: Sherry'den daha iyi süreceğimden eminim. Trafik konilerini katletti. Kendimizi zor kurtardı.
16: Bakalım sen becerebilecek misin?
18: Evet, yapabileceğimden
16: misin?
18: Eminim.
16: Hadi öyleyse.
10: Bakalım diğer acemi karavancılarımız ne yapıyor? Burrell çifti 120 bin dolara bir karavan almak ve 2 yaşındaki kızları Samara ile birlikte güzel anılar biriktirmek istiyor. Bakalım Samara'yı mutlu edecek bir karavan bulup bir an önce yola düşebilecekler mi?
19: Bu karavan 2015 model.
20: Tamam.
19: Satış fiyatı da 145 bin dolar.
20: Oh.
21: Oh, fiyatı bütçemizin evet, çok üstünde. Şoför de veriyorlar mı? Vermeleri lazım.
19: Ama içini görmediniz daha.
20: Tamam.
21: Tamam. Gözümle görmeden inanmam.
19: Oh. Evet.
20: Aa, çok güzel.
21: Evet, güzel görünüyor.
20: Şuraya bak.
21: Oh, içi çok geniş.
20: Aa, içini çok beğendim. Yemek masası seti ve televizyon çok güzel. Bayıldım buna.
19: Karşıdaki köşe yatağı nasıl buldunuz?
21: Şekli biraz değişik.
20: Hı-hı. Ah tamam. Bu karavanda başka yatak var mı?
19: Evet var. Çok beğendiğim koltuklar katlanınca yatağa dönüşüyor.
20: Aa,
21: vay
20: canına. İyi.
19: İsterseniz burada da yatabilirsiniz.
21: Olabilir.
19: Orası banyo.
21: Şuraya bak.
20: Duş çok güzel.
21: Canına gerçek bir banyo yapmışlar.
19: Evet.
21: Duşu yakından görmem lazım. Bir şey diyeyim mi? Duş bayağı büyük. Çok sevdim.
20: Ben de. Karavanın evet. Geniş olması hoşuma gitti. Samara saklambaç oynamaya başladı bir de.
19: Evet ama gözüm hep üstünde.
21: Bayağı eğleniyor.
20: Karavanı çok evet. Beğendim ama fiyatı bizim için biraz fazla.
21: Keşke bu kadar pahalı olmasaydı.
20: Evet, bütçemizi aşıyor. Bizim için çok pahalı.
10: Muhteşem Karavanların Acemi Karavancılar bölümünü izliyorsunuz. Ve bu özel bölümde bu çaylaklar karavan oyununa balıklama dalıyorlar.
17: Oo, çok güzel.
10: Acemi karavancılarımız Olu ve Ferran Bural, 2 yaşındaki kızları Samara'nın yolculukta rahat edeceği bir karavan almak istiyorlar. Peki böyle bir karavana 120 bin dolarlık bütçeleri yetecek mi?
21: İlk karavanı beğendiğimi söyleyemem.
20: Dış görünüşü aslında işte ama fiyatı bütçemizin altında.
19: İkinci karavan nasıldı? Kayar bölme,
20: aa,
19: köşe
20: evet.
19: Yatak ve senin çok beğendiğin yemek masası takımı
21: evet,
19: vardı.
21: Evet, bir de benim bile sığdığım duşu vardı.
19: Doğru.
20: Ama çok pahalı. Bizim bütçemizin çok üstünde. Ama biz kararımızı verdik bile.
19: Evet.
21: Çok düşündük ve ikinci karavanı almaya
20: evet.
21: Karar verdik. O karavan ailemiz için mükemmel. Seni seviyorum.
20: Seni seviyorum.
21: Bu karavanda harika anılar biriktireceğiz. Ve eminim ki aile bağlarımız daha güçlü olacak.
16: Hazırlan. Tamam, şimdi dön. Hadi direksiyonu çevir.
10: Acemi karavancılarımız Kerry ve Courtney, Kentucky derbisine havalı bir giriş yapmak istiyorlar. Peki sürüş sınavından geçebilecekler mi?
16: Bir koni daha gitti.
10: Kerry geçemedi. Şimdi sıra Courtney'de.
16: Öncelikle hiçbir şeye çarpmayacaksın. Dönmeden önce arkayı kontrol edeceksin.
18: Tamam.
16: O aracın arkasına hiç
18: evet,
16: bakmıyordu.
18: Evet, tamam, dikkat ediyorum.
16: Ve konilere çarpıyordu, tamam mı?
18: Tamam.
16: Öne doğru uzan ve benim camımdan arkaya bak, tamam? Direksiyonu çevir. Mükemmel.
18: Tamam. Babın talimatını dinleyince hiç sorun çıkmadı.
16: Sen bu işi kıvırdın.
18: Teşekkür ederim. Karavan şoförü olmak için doğmuşum galiba.
16: Bence karavanı sadece sen sür. Anlaştık
17: tamam.
16: Mı?
17: Tamam. Bence de sen sür. Bence de karavanı Courtney sürsün. Ben arka tarafta çayımı yudumlayıp keyfime
18: tamam,
17: bakayım.
16: Evet,
18: geçtim
16: aferin
18: mi?
16: Sana.
17: Teşekkürler.
16: Evet, geçtin.
17: İkimiz de testi geçtik.
18: Ama ben A aldım Kerife.
17: Fantastik olduğum için. Yolculuk kolay olacak. Tabii yolumuza trafik konileri çıkmazsa.
18: Teşekkür ederiz.
17: Görüşürüz.
10: Tesisin diğer ucunda Tampa Tantrums, deplasmandaki maçlarına gidebilecekleri kiralık bir karavan arıyorlar.
13: Bu yatak takım ruhunu daha da güçlendirecek.
10: Gördükleri iki karavandan birini seçmek zorundalar. İlk karavan çok geniş ama bütçeyi aşıyor. Şato biraz daha küçük ama paraları yetiyor.
13: Bir karar vermeliyiz. Küçük A ne dersin?
18: Bence bunu kiralayalım.
13: Tamam ya sen dedi?
22: Maddi açıdan bakarsak bu bize daha uygun.
13: Tamam BJ?
23: Bence şato tam bize göre.
13: Bir, iki, üç.
24: Şato!
10: Harika bir seçim yaptınız. Ertesi gün tüm takım bir hafta sürecek turnuva için yola çıkıyor.
13: Hep birlikte olacağız. 16 kadının hepsini memnun etmek kolay değil. Ama bu karavanı seviyoruz.
18: Bir kişi daha gelsin.
25: Ben seviyorum.
18: Aa, olamaz.
10: Tampa Tantrums'u Florida'ya yolcu ettikten sonra tekrar Arizona'dayız. Acemi karavancılarımız Ryan ve Erica $100,000 bütçeleriyle balayına çıkabilecekleri bir karavan almak istiyorlar.
0: Bu karavanın içini çok sevdim.
10: Ama ikisinin beklentileri arasında uçurum var.
19: Bu bize fazlasıyla yeter hayatım. Balayımız için mükemmel bir araç bu.
15: Çocuklar, bu sefer size C sınıfı bir karavan göstereceğim.
0: Aa, bu çok daha iyiymiş.
15: Bu karavan A sınıfı karavanlar kadar büyük değil ama B sınıfından çok daha büyük.
0: Ah, hoşuma gitti. İçi cidden mükemmel. A sınıfı kadar büyük değil ama bence bize yeter. Aman tanrım. Banyo harika. Çok beğendim. Minibüstekiyle kıyaslanamaz. Bence bunu sürebilirsin. Çok ciddiyim. Ryan ve karavanı diye süper bir ikili olursunuz.
19: Ryan ve karavan mı?
0: Evet.
19: Bu da büyük hayatım.
0: Ah tanrım.
10: Diğer acemi karavancıları da görmek istiyorsanız web sitemizden hepsini izleyebilirsiniz.
19: Bu da büyük hayatım.
0: Ah tanrım. Bence bu karavan mükemmel. İlk karavandan çok daha küçük.
19: Evet.
0: Bence tam bize göre, öyle değil mi?
19: Hayır, bence fazla büyük. Bunu sürerken otobüs sürüyormuş gibi hissetmek istemiyorum.
0: Neden sürücü koltuğuna oturmuyorsun? Belki hoşuna gider. Ne hissediyorsun? Sonuçta senin koltuğun bu olacak.
19: Epey rahat, hoşuma gitti.
10: Geniş A sınıfı karavan Erika'nın çok hoşuna gitti. Ama Ryan B sınıfı bir karavan istiyor. Bu iki balayı kumrusu C sınıfı karavan konusunda uzlaşabilecek mi?
19: Fiyatı ne kadar?
15: Şaşıracaksın. Sadece $87,000.
0: Fiyatı da harika. Bence bu karavan mükemmel, tam bize göre. İlk karavan kadar büyük değil ve hem benim hem de senin istediğin her şey bunda var. Ve ben mutluysam sen de mutlusun demektir. Bunu alalım.
19: Tamam, bunu alıyoruz.
15: Kutlarım çocuklar.
19: Bu tatlı kıza nasıl hayır diyebilirim ki? Ayrıca istediğini yapmadığım zamanlarda gecenin bir yarısı beni bıçaklamaya kalkıyor. O yüzden hep evet demek zorundayım. Eminim ikimiz de bu karavanda çok eğleneceğiz.
0: Evet. Evet.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam Sonbank kartım hadi.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları...
1: Aman tanrım.
2: Tatil köyünde gibiyiz.
0: En çılgın hayal gücünüze göre yorumlanarak...
1: Aman tanrım, olağanüstü.
3: Tüylerim diken diken oldu.
0: Arka bahçenize yapılabiliyor.
3: Biz de çok eğleneceğiz.
1: Kesinlikle harika.
2: Havuzumuza.
0: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları. Kings.
2: Herkes her şeyi getirdi mi? Ben Piper, bu da Scott. Dört çocuğumuz var. Logan, Kira, Jaden ve Will. Austin, Texaslıyız. Havuz için heyecanlı mısınız?
4: Evet.
2: Tembellik etmeye hazırım.
5: Buraya 6 yıl önce taşındık ve hayallerimizdeki evi inşa ettik. Burayı çok seviyoruz. Ailece vakit geçiriyoruz. Ve şimdi bir havuzumuz olsun istiyoruz.
6: Tahmin etmem için bir dakikam var.
2: Çocuklar küçülmediğine göre artık bir havuzumuz olması şart.
6: Dur, otobüs. Otobüs durağı.
2: Evet. Havuzumuz olduğu zaman eğlencemizi içeriden dışarıya taşıyabileceğiz.
5: Hadi bakalım, dağıtın.
2: Havuzun içinde bir spa olmasını istiyorum ki uzun yorucu bir iş gününden sonra güzelce dinleyeyim.
5: Ben de dışarıda küçük bir mutfağım olsun. Orada mangal yaparken aynı zamanda maçları izleyebileyim istiyorum.
2: Çocukların da kendilerine göre istekleri var tabii.
4: Havuza atlayıp topları hazırlayarak bizimkilere atacağım bir yer istiyorum. Ya da bana.
6: Bana yapma.
7: Eğimli bahçelerde her zaman ilginç zorluklar bizi bekler.
8: Ama en büyük sorunumuz çocuklar için inşa edeceğimiz bu havuzu zamanında oraya koymak olacak. Zaman bizim için çok önemli.
7: En büyük kızlarının seneye üniversiteye başlamadan önce onlarla vakit geçirmek istemesi çok hoş. Hı-hı. Onun yaşındayken ailem beni hiç evde tutmak için çabalamadı.
8: Evet, kesin öyledir. Kilidini değiştirmediklerine şaşırıyorum. Evet, hazır mısın? O zaman yapalım şu işi. Stankert ailesi yeni havuz planlarını görmek için sabırsızlanıyor.
2: Merhaba.
8: Merhaba.
2: Nasılsınız? Hoş geldiniz. Girin içeri.
8: Teşekkür ederiz. Ama onlara göstermeden önce bahçelerine bakıp her yeri hesapladığımızdan emin olmak istiyoruz.
7: Havuz için ne kadar güzel bir alan.
8: Evet, bayağı çalışmalıyız. Bize nasıl bir şey istediğinizi söyleyebilir misiniz?
2: Uzun yorucu bir iş gününden sonra eve gelip çocuklar havuzda oynarken ben de spa'da rahatlamak istiyorum.
5: Ben bahçe mutfağım olsun istiyorum. Dışarıda hem hamburger hazırlayıp hem de... Televizyondan maç seyretmek istiyorum. Ama bunu aile yeri olarak görüyoruz. Evet. Hepimizin takılabileceği ve evimizin merkez noktası olmasını istiyoruz. Çocuklar büyüyüp taşınmadan önce bu hayalimizi gerçekleştireceğiz.
8: Bu her yaştaki insanın katılacağı bir şey.
2: Evet.
8: Peki şekli nasıl olsun?
2: Spa'nın kabine yakın olması çok hoş olur. Ben orada otururum, Scott da yemek yapar. Ve ben çocukları izlerim. Harika bir akşam olur bence. Gerçekten mükemmel olur.
8: Spa'yı sığ bölgeye alırız. Böylece çocuklar derine
2: atlayabilir. Kesinlikle. Evet. Bana da su sıçramamış olur.
7: Çok doğru.
8: Güzel.
2: Aynı zamanda şöyle güzel bir özellik. Bir şelale ya da bir sonsuzluk köşesi gibi bir şey görmek isterim.
7: Genelde sonsuzluk köşesi engebeli bahçelerde olur ama... daha çok eve doğru yokuş aşağı olan bahçeler görüyoruz ve bunlara... sonsuzluk köşesi eklediğimizde ilgi merkezi haline geliyor.
2: Harika, evet, çok süper. Güzel.
8: Tasarımı görmeye hazır mısın?
7: Evet.
2: Güzel. Görelim bakalım.
5: Oo, harika.
2: Bu muhteşem.
7: Bahçeniz eve doğru yukarıdan aşağı indiği için tasarım konusunda biraz yaratıcı fikirler ortaya koyabildik. Havuzu bu eğime yerleştirerek arkadaki duvarı yükselteceğiz.
2: Aa, şuraya bak, bu senin için.
7: Will'in sıçrama bölgesi de tam burada olacak.
8: Will'in şurada güzel bir basamağı olacak. Atladıktan sonra hemen çıkıp tekrar atlayabilecek.
7: Duvarı tırmanıp bir daha atlayacaksın.
8: Evin içinden de görebileceğiniz bir şelale tasarladık. Çok güzel olmuş.
5: Sonsuzluk köşesinin her iki tarafındaki sütunlar da çok iyi olmuş.
7: Bayıldık. Evet, çok iyi bir dokunuş.
8: Kabin bölgesine giden 4 basamağımız var. Çok hoş.
5: Kabine bayıldım. Tam aradığım şey. Bahçe mutfağını bu şekilde tasarlayıp barbeküyü de tam ortasına koymanız çok hoşuma gitti.
8: Hemen spa'nın yanında güzel bir eğlence yerimiz olacak.
5: Şuna bak.
2: Benim yerim mükemmel.
8: Şelaleyi spa'nın içine dökülecek şekilde tasarladık. O yüzden şelale akarken sen de güzel bir ses duyacaksın.
2: Çok güzel. Bu çok iyi olur.
7: Traktörleri getirip başlayalım mı?
4: Evet.
8: Pekala. Yapalım şu işi.
7: Bugün büyük gün. Evet, gel bakalım. Traktörler arka bahçeye girdi. Şimdi kazmaya hazırız. Her şeyin bir sırası var. Havuz ekipmanını evin kenarına koyacağız. Bütün tesisatı yerleştirmek üzere bir hendek kazıyoruz. Hendekle işimiz bittiğinde havuzla devam edeceğiz. Tam spreylediğimiz bölgeleri nasıl özenle aldığına bakar mısınız? Ve arkamda da aynı şekilde havuzun köşelerini süpürüyor. Şimdi havuzun nasıl bir şekil alacağını görebiliyoruz. Kazma işinde oldukça iyi gidiyorduk. Ama sonra sert toprağa geçtik. Burası Texas. Toprakta bir sürü sert kaya var. Makine değiştirdik. Bu makinenin önünde kayaları kıracak olan bir çekiç var. Normalde yumuşak bir toprağı olan alanı kazmak 2 günümüzü alır ama bu sert kayalarla beraber burası 3-4 günümüzü alacak. Sonunda çukur kazıldığına göre artık havuzun etrafına kalıplarımızı koyabiliriz.
8: Sonra betonarme demiri. Demirler havuzun iskeletini oluşturuyor. Bu iskelet her şeyi bir arada tutacak. Tesisat işi de bittiğinde havuzu yapmaya başlayabiliriz. Bugün Stankert havuzunda harç püskürtme günü. Kamyonumuzu da buraya getirdik. Her şey kompresöre bağlı. Çok gürültülü ve etrafı duman içinde bıraktı. Buranın üstünden geçmek için hazırız. Bunun gibi havuzlarda dikkatinizi çeken şeylerden biri de bizim düğme tahtası dediğimiz şey. Basitçe söylemek gerekirse delikli bir pano. Çeliğin dış kısmına yerleştiriliyor. Bu da adamlarımıza üzerine püskürtecek bir yapı sağlamış oluyor. Böylelikle duvarın iç kısmını inşa edebiliyoruz. Beton kuruyunca kalıbı çıkarıp dışarıdan da püskürtebilecekler. Havuzun içine harç püskürtürken hiç hata yapmamakta fayda var. O yüzden her şeyin hazır olduğundan emin olmalısınız. Işıkların ne kadar derin ve dönüşlerin tam olarak nerede olacağını hesaplıyorum. Bu sütunları 2 kez kontrol edince çok ciddi bir sıkıntımız olduğunu anladım. Su pervazındaki bütün o yağmur suyuyla beraber havuzun çelik ağırlığı her şeyin biraz eğilmesine sebep olmuş ve sütunlarımızı da biraz kaydırmış. Sütunlar bu şekilde hemen zarar görüyorsa deler çekişlerle gelip bunların hepsini kaldırıp tekrar başlamalıyız. Ekip çoktan havuzun yapımına başladı. Bu tarafa doğru geliyorlar. O yüzden bu değişiklikler hemen yapılmalı.

0: Sankert'ların Austin, Texas'taki havuzunu yapmaya başladı. Harç ekibi havuzun ön kısmını hallederken sütunlarla ilgili çok önemli bir sıkıntıyla karşılaştık. Su pervazındaki bütün o yağmur suyuyla beraber havuzun çelik ağırlığı her şeyin biraz eğilmesine sebep olmuş ve sütunlarımızı da kaydırmış. Onlar eğilirse beton da aynı şekilde kayacak ve çelik iskeleti istediğimiz şekilde örtemeyeceğiz. O yüzden dikey geldiklerinden emin olmalıyız. Çelik ekibi sütunları tekrar düzeltecek. Çünkü bütün o çelik kafesi olduğu gibi kaldırıp hareket ettiremeyiz. Orada tonlarca çelik var. O yüzden sütunları düzeltip havuzda dik bir şekilde duracaklarından emin olmalıyız. Bu zamana karşı bir yarış. Bu işi bir günde bitirmeliyiz. Ve beton ekibini bekletmek istemiyoruz. Burası tam merkezde kalıyor. Çelik ekibi sütunları doğru şekilde yerleştirdiğine göre işimize devam edebiliriz. Havuzun kabuğu bitti. Şimdi taşla süslemeye geçelim. Havuzun arka duvarıyla başlıyoruz.
1: Bu işleme başlarken önce duvarı düzeltiyoruz. Havuza su koyduğumuzda su her zaman belli bir seviyede kalacak. Eğer taşlar düzgün değilse hemen görebileceğiz. O yüzden bütün taş parçalarının kenarlarını yontuyor ki daha natürel bir görüntüyle beraber bir yapbozun parçaları gibi görünsün. Kullandığımız taş kaplama Oklahoma taşından. Çok kalın, ağır ama güzel bir taş. İçinde bir sürü renk var. Kahverengi, çikolata tonları. Bütün taş parçalarını havuzun duvarına yerleştirdikten sonra duvar semeriyle kaplayacağız. Scott ve Piper'ın seçtiği semer Loder kireç taşı. Beyaz bir taştır. Kayalarla çok güzel bir kontrast yaratmış olacak. Duvar semerini de hazırladıktan sonra kalıbı çıkarıp 6x6 su hattı fayansını yerleştirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi seçtikleri fayans rengi de içinde kırmızı olan bir çeşit gri. Kaplamaya çok yakışacak bu.
0: Duvarcılar taşı havuzun çevresine koymaya hazırlanırken biz de spa için seçtiğimiz taşları yerleştirmede büyük ilerleme kaydediyoruz.
1: Sanki basamak çıkıyormuş gibi görünen hoş bir özellik kazandırdık. Hatta düğün pastası gibi de diyebiliriz. Bu taş parçalarını alıyoruz, köşeye yerleştirip yüzünü hafif parçalıyoruz. Merdiven basamağı ve oyuk yüzey kombinasyonu suyun dans ederek çok güzel bir görüntü oluşturmasını sağlıyor. Sadece gösteriş olsun diye değil, ayrıca çıkardığı ses de Sankart ailesi için çok önemli. Şelalenin spadan havuza doğru dökülme sesi bu havuzu ilginç kılan özelliklerinden biri. Buradaki işimiz neredeyse bitti. Son parçayı yerleştiriyor. Bitmiş halini göreceğiz. Bu işlem çok vakit alıyor ve gerçekten yetenekli biri gerekiyor.
0: Duvarcılar önümüzdeki birkaç günü luder taşını oyarak ve pürüzlü kenarları zımparalayarak geçirecek. Onlar işlerini yaparken biz de Sankert'larla görüşüp yeni havuzları için çakıl taşı seçeceğiz.
1: Havuzun dibini görmek için seçeceğimiz taş türü bizim için gerçekten çok önemli.
2: Evet, çocukların güvende olması için gerçekten de çok önemli.
0: Evet, seçebileceğiniz 4 farklı renkte taş getirdik. Dip rengi havuzun yüzeyindeki su rengini çok etkiliyor.
2: Şu bayağı koyu aslında.
1: Tamam, o zaman bunu çıkaralım. 3 tane kaldı.
0: Çok koyu bir renk havuzun dibini görmeyi zorlaştırır. Beyaz da çok parlak duruyor.
2: Ve bence şunu da eleyebiliriz.
1: Tamam, 2 tane kaldı.
0: Zor bir karar olabilir ama ailemiz geleneksel tarzı seçiyor. Bunu kimler beğeniyor?
1: Oh. Hepiniz aynı fikirdesiniz demek.
0: Güzel, çok iyi.
1: Bunu da ortadan kaldıralım.
2: Süper bence.
0: Çok güzel olacak. Alçıyı seçtik. Ama havuzu ortaya çıkarmadan önce yapacak çok şeyimiz var. Sadece döşeme için değil, aynı zamanda dikey koyu mavi fayansları sonsuzluk köşesinin yüzüne yerleştirmek için de hazırlık yapıyoruz. Bu ters köşede döner bir yapı olduğu için fayansları dikey yerleştirmeye karar verdik. O yüzden normalden biraz değişik oldu ama sütunlara dikey şekilde yerleştirilen travertenlerle birlikte çok uyumlu oldu. Bu uzun taş ve fayans parçalarını alıp istediğiniz şekilde bir çembere yerleştiremezsiniz. O yüzden bu şekilde dikey koyunca havuza çok güzel bir hava katmış oldu. Bu sonsuzluk köşesi eve doğru baktığı için biraz değişik oldu. Pencereden bakınca görebilecekleri muhteşem bir manzara. Bizimkiler canla başla çalışıyor. Her şey bittiğinde ve su doldurduğumuzda harika görünecek.
1: Evet, ne düşünüyorsunuz?
2: Vay canına! Muhteşem görünüyor.

0: stays, it stays with me.
1: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
7: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: A101'de tazenin yıldızları. Piliç bonfilenin kilosu 219 lira. 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Austin, Texas'ta Piper ve Scott, Sankart ve onların 4 çocuğu için bir havuz yapıyoruz.
4: Vay canına. Muhteşem görünüyor.
6: Harika.
5: Havuzun etrafındaki duvarı neredeyse bitirdik ama hala yapılacak çok iş var ve bugün oldukça yoğun bir gün olacak.
7: İşte şimdi beton dökebiliriz. Sankartlar evin rengine de uysun diye açık kahverengi bir beton rengi seçti. Böyle bir döşeme için neredeyse 10 metreküplük beton gerekiyor. Beton kuruduğunda yüzeyi asitle yıkıyoruz ve kum döküyoruz ki güzel bir görüntü versin. Scott'ın kabininde de işler iyi gidiyor. Bittiğinde harika olacak. Barbekü yaparken televizyon izleyecek ve aynı zamanda çocukları gözetleyebilecek.
5: Bu kulübe harika görünüyor. Bu şömineyle beraber muhteşem oldu.
7: Evet, şömine gayet iyi gidiyor. Taş bir duvar öreceğiz. Ama sonra üstüne havuzda kullandığımız taşları kaplayacağız.
5: Burası harika bir açık hava alanı olacak. Scott buna bayılacak. Barbeküsü var, televizyonu var. Hepsi bu güzel meşe ağacının etrafında. Harika olacak.
7: Bu onlar için gerçekten çok önemli bir şeydi. Bütün o aile aktivitelerini dışarıda da yapabilmek. Yemek vakitleri, eğlence vakitlerinin hepsi burada gerçekleşecek.
5: Müthiş.
7: Bitirmek üzereyiz. Şimdi ailenin seçtiği mavi renkle havuzumuzu boyuyoruz. Piper ve Scott çocukların güvenliği için havuzun tabanını kolayca görebilmek istediler. Bu renk onların isteğini gerçekleştirecek ve aynı zamanda Stankert'ların arka bahçesinin o güzel manzarasını pekiştirmiş olacak. Scott'ın kabinindeki mutfağı bitirdiğimizde Stankert'lara hayallerindeki arka bahçeyi göstermek için hazır olacağız.
4: İyi ki bu adamları tutmuşsun.
7: Geriye bir tek birkaç mobilya kalıyor.
4: Mükemmel.
7: Buraya?
4: Evet. Çok rahat görünüyor.
7: Sen gerisini halledersin.
4: Limonata getireyim mi?
7: Çok iyi olur.
4: Altında çok terlediniz. Bence yapabilirsin Steve. Havuz inşa ediyorsan yer ayarlaması yapabilirsin.
5: Limonatayı getirdim. Barbekü için kapkacak. Mükemmel. Tam 6 kişilik bir aileye göre.
7: Bence çok beğenecekler. Hadi gidip onları
4: tamam
7: getirelim.
4: Tamam ama önce küçük bir sürprizim olacak. Will'in havuzda kendine ait özel bir alanı olmasını istediğini biliyordum. Will'in resmi atlama yeri.
5: Çok iyi.
7: Muhteşem. Hadi gidip onları getirelim. Buna bayılacaklar.
5: Havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
6: Evet.
5: Peki ne düşünüyorsunuz?
6: Oh!

0: Bu havuz için döktüğümüz terin karşılığını bugün alıyoruz. Çünkü bugün şov günü. Havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Peki, ne düşünüyorsunuz?
2: Harika görünüyor.
0: Çok büyük bir değişim.
2: Önceden sadece bir tepeydi ama şimdi çok güzel.
3: Tasarımı çok beğendim. Kıvrımları ve şekli beklediğimden çok daha iyi olmuş. Eski bahçe avlusunu yenisiyle pürüzsüz bir şekilde entegre etmelerine bayıldım. Yenilendiğini fark etmiyorsun bile. Aslında her şey önceden düşünülmüş ve yapılmış gibi.
0: Evet, çok hoş bir oturma alanı yaptık. Burası resmen eğlence severlerin cenneti oldu.
4: Ailece bütün eğlencenizi içeriden dışarıya taşımak istediğinizi söylemiştiniz. Sanırım şimdi bu hayalinizi gerçekleştirebileceksiniz.
2: Evet, kesinlikle. Taşları çok beğendim. Harika görünüyor. Sanki doğanın içindeymişiz gibi.
3: Taş işçiliği demişken spanın etrafındaki şelale basamaklarına bayıldım.
2: Taş duvara eklenen bu özellik suyun çok hoş ve sessizce akmasını sağlamış. Burada oturup dinlemek harika hissettirecek.
4: Sonsuzluk köşesinin eve doğru akmasını
2: evet,
4: sağladı.
2: Evet, harika olmuş. Çok güzel görünüyor. Sütunları ve taşları da çok beğendim.
3: Sütunlardaki taşların da dikey olarak dizilmesi ve taşın geri kalanından bu şekilde ayrılması çok hoş olmuş. Kabinin ezber bozan bir tasarımı var. Muhteşem. Soğuk günler için şöminemiz bile var. Televizyonla beraber barbekü yaparken maçı da kaçırmayacağım. Bu çok hoş tabii.
4: Bütün yıl boyunca bunu kullanabilirsin.
3: Kesinlikle. Bu havuz ailemiz için yepyeni bir dönem başlattı. Artık bütün eğlenceli aktivitelerimizi dışarıda da yapabileceğiz. Çocuklar yüzerken biz de kabinde oturabileceğiz. Herkes istediği şeyi yapabilecek.
2: Artık arka bahçemizde çok güzel vakit geçirebileceğiz ve bir sürü anımız olacak. Çocuklarımız için harika bir dönem olacak. Birileri savaş topu mu hazırlıyor yoksa?
1: Arkasında kendi adımı görebiliyorum.
0: Bu tabela herkesi senin atlayışlarına karşı uyarsın diyor.
4: İlk kim bombalayacak, sen mi? Hadi. Şimdi sizi baş başa bırakacağız. Rahatınıza bakın.
2: Will'in havuza bombalama atladığını görmek beni çok mutlu etti.
3: Şu köşeden atlayıp çıkıp tekrar atladığını görebiliyorum.
2: Bu yaz havuzda çok yorulacağı kesin. Ve spa çok hoş olmuş.
3: Komşularımızı ve arkadaşlarımızı da davet edecek kadar yer var. Hep birlikte burada dinlenebiliriz. Mutfaktan gidip bir içecek almak veya maç seyretmek çok kolay. Yetişkinler kendi hallerinde takılırken çocuklar da havuzda eğlenebilirler.
1: 4, 3,

0: Yeni havuzumuzu çok beğendik. Arkadaşlarımızla ve komşularımızla beraber çocukların havuza atlayıp zıplamalarını izlemek gerçekten çok keyifliydi.
1: Herkes için bir şey var. Çocukların istediği her şey ve benim için de bir kabin var.
0: İstediğimiz her şeyi bize verdiler. Kesinlikle muhteşem.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak 150'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalı?
9: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi. Ay.
3: Bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak 150'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
8: Var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalı?
8: Yok.

0: çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikbalde.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Havuzlar sadece çocuklar için değil.
6: Bu havuzda oynayacağız.
5: Bugünlerde yüksek sınıf bir tatil köyü havuzu en çılgın hayallerinize göre yapılmış olarak arka bahçenize konabilir.
7: Olamaz.
5: Ve bunu gerçekleştiren kişiler işte bu adamlar. Onlar havuz kralları.
8: İşte bu. Ben Michael.
6: Ben Gina.
8: 6 yaşında bir kızımız var. Fark edecek misin?
6: College Grove'da yaşıyoruz.
8: Yeni bir ev aldık. 4 aydır buradayız.
6: Evimizi çok seviyoruz. Burada ömür boyu arkadaş olacağımız insanlarla tanıştık. Çok güzel.
8: Bisiklet?
7: Evet.
8: Eski evimizde havuz vardı.
6: Evet, hep dışarıdaydık. Reese de suda olmayı çok seviyor.
8: Evet.
6: Aferin.
8: İşte bu.
6: Arka bahçemize havuz geldi mi, bunun tadını sonuna kadar çıkaracağız. Çok enerjisi var.
8: Havuza bayılacak. Reis balık kızı.
6: Yüzgeçli.
7: Evet.
9: Evet Justin, güzel College Grove'a doğru gidiyoruz ve bu eve bayılacaksın. Castro ailesinin havuz tasarımını tamamladık. Ve şimdi yoldayız. Onlarla son bir defa daha havuzları için buluşuyoruz. Arka bahçeleri çok yeşil, ağaçlarla dolu ve işimiz çok düz, tamam mı?
8: Görelim.
9: Sadece tek bir zorluk var. Evin konumu arka bahçeden 3,5 metre yukarıda.
8: Havuz da o halde aşağıda kalacak, öyle değil
9: hayır,
8: mi?
9: Hayır. Bu durumda havuzu göremezler ve havuza gidemezler. Havuz bir yerden çıkıyor gibi olacak.
8: Tamam. Şimdi zorluğun ne olduğunu anladım.
9: Ama şu açıdan bakabiliriz. Kesinlikle hiçbir kayaya çarpmayacağız. Çünkü tam bir kazma işlemi yapmıyoruz.
8: Umarım öyle olur.
9: Güvenebilirsin.
8: Bayılacaklar.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsınız?
0: Gelin.
2: Havuzun son planlarını görmek için çok heyecanlılar ve yaptığımız tasarıma bayılacaklar. Söylemeliyim, eviniz gerçekten çok güzel.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bahçenizin alacağı şekil karşısında çok heyecanlıyız.
2: Birlikte bakalım.
3: Oo, ay canı.
0: Çok güzel.
3: Kesinlikle şahane.
2: Bahçe çok daha farklı.
3: Evet, çok.
0: Evet.
2: Bahçenizde yükseklik farkı var.
3: Havuz olabileceğinden pek emin değildik.
2: Zor olacak.
0: Evet.
2: Yani havuzunuz bu yükseklikte olacak.
3: Oo, oldukça yüksek. Bütün bunların nasıl olacağını anlamakta zorlanıyorum açıkçası.
2: Yükseklik sorununu çözmek için yapacağımız şeylerden biri çift merdiven.
0: Sevdim.
2: Evin o tarafında tuğla var. Bunu biraz kırmak istiyoruz ve yağmur duvarı yapacağız.
0: Aman tanrım.
3: Oo, şahane.
0: Vay canına.
2: Merdivende 1,5 metrelik yağmur duvarı olacak ve ayrıca cam karolar kullanacağız.
0: Oh.
3: Bu sorun için gerçekten çok yaratıcı bir çözüm.
0: Ve güneşlenme alanına geliyor.
2: Cina, burada şezlongda olacaksın.
0: Bayıldım.
2: Aklında hiçbir şey olmayacak.
0: Hı-hı. Sürekli dışarıda olacağımıza
2: evet,
0: eminim.
2: Çok güzel olacak. Havuzun kendisi buradaki genel alanda başlayacak.
1: Evet, şu anda kenardayım.
0: Aa, tamam.
2: 4 tane sütun olacak ve istediğin ateş çanakları da...
0: Yaşasın.
3: Vay canına.
0: Ateş çanakları.
2: İşte bu.
3: Evet.
2: 2 kişilik alanın ortadaki çanaklar ateş ve su çanağı olacak.
0: Ah, güzel.
3: Harika.
2: Değiştirmeyi düşündüğünüz bir şeyler var mı?
0: Bu hayallerimizin bile çok ötesinde.
3: Eğer bunu yapabilirseniz, bunu bir gerçekliğe dönüştürürseniz
2: evet,
3: bu evden hiç çıkmayız.
0: Evet.
2: Artık hep buradasınız.
3: Hep burada.
2: Tamam. O zaman yapalım.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Harika.
1: Castro ailesinin arka verandasıyla bahçesi arasındaki yükseklik farkı çok fazla olduğu için havuzu aslında havaya inşa ediyoruz gibi olacak. Bütün iş yapış şekillerimiz değişiyor. Corey arka bahçeyi düzenlemeli ve planı çıkartmalıyız.
2: Buraya kadar.
1: Ve şimdi kesin ölçüleri bulmalıyız. Şimdi yapacağımız şey seni yukarı kaldırmak ve kontrol edeceğimiz şey ise havuzun ne kadar yüksekte olacağı.
4: Evet, kalkıyoruz. İki buçuk.
1: Tamam, şu anda yerden 2,5 metre yukarıdayız. Direkleri keselim. Makineyle itebildiğiniz kadar itin. Evet, daha sonra da unutmayın balyozları kullanacağız. Ve dikkat edin. Dikkatli olun. Direkleri iterken bunlar fazla baskıyla kırılabilir ama üzerine PVC koyarsak bu kadar esnemesine izin vermeyiz ve direkler kırılmaz. Muhtemelen bir günlük işimiz daha var. Direkleri kullanıp havuza destekleri sağlamak için tabii.
2: İyi gözüküyor. Aslında bu kadar düz bir arka bahçe bulmak hiç kolay olmaz. Ama yine de havuzun yukarıda kalmasını istiyoruz. Bu yüzden bu seferki işimiz biraz zorlu, biraz farklı ama direkler yerinde ve havuzun A örgüsünü de yerleştirdik. Kullandığımız arkası kağıt olan A örgü ve daha sağlam bir yapıda olması için cam fiber kaplaması da var. Ve en önemlisi de su geçirmez. Corey, kepçeyi getir. Form sağlam olmalı. Püskürtme betona başladığımızda binlerce kilo ağırlığındaki basınca dayanmalı. Tamam mı? Bu şey kıpırdamıyor.
3: Sağlam.
1: Ama 60'lık bir adam test ediyor.
2: 60 diyelim.
1: Tamam,
2: çocuklar
1: yani.
2: Espriler bitsin. Justin, 60 santim kazıyorsun ve Corey kum torbalarını doldurmaya başla. Hadi bakalım, işe girişelim.
1: Tamamdır.
2: Tamam.
3: Tamam.
2: Hadi bakalım. İyi gözüküyor. Güçlü bir temel yapmamız gerekiyor ve kamyon dolusu çakıl var. Yüksekliği buraya istiyorum.
5: Yakında buradayız.
2: Evet, 1 metre 80 santimetre. Birkaç yüz torbamız var. Ve stratejik bir şekilde önemli noktalara dikkat ederek yerleştireceğiz. Buraya bir miktar getirin bakalım. Oluk oluşturmak için havuza 2 tane kare yapıyor olacağız. Oluk dediğimiz şey, içini çimentoyla dolduracağımız kanallar. Böylece havuzun dibindeki yapıya fazladan destek vermiş olacağız. Bunun 10 katı gerekiyor. Kaç tane kaldı?
1: Muhtemelen 200.
2: Tamam. Çakıl torbalarının dışından havuzun duvarına kadar 45 santimetre olacak. Ve temel için alan yaratacağız. Bu yüksekliğin buraya kadar korunmasını istiyoruz.
1: Tamam.
2: Su, beton ve diğer malzemelerle birlikte bu havuzun birkaç bin kiloluk baskıya karşı dayanıklı olması gerekiyor. Üzerinden bir tankın bile geçebilmesi gerekiyor. Sırada çelik tesisat ve püskürtme beton var. Hadi getirin bakalım. Hadi. Çabuk olun. Bu şaka olmalı.

0: Bu havuz her zamanki inşaatlarımızdan değil. 2,5 metre, işleri daha ilerletmeden bir bakalım. 100 metreden uzun torba örtümüz var. Dostum, çelik bitti ve şimdi buna 35-40 metrelik püskürtme beton yapacağız. Sadece seviye eşitlemek için. Yani işimiz 65 metre.
1: Evet, bence 65'ten fazla.
0: Bugün bol çimento sıkacağız.
1: Ve hava soğuk, oturması zaman alacak.
0: Evet, bugün uzun. Önce temel ayaklarını sabitleyelim ve tabii olukları da. Bu havuzun en önemli parçası bunlar. Evet, bakalım ne olacak. Oturarak olmuyor.
1: Evet,
0: ama
1: tamamdır.
0: Getirin bakalım. Burada birkaç yüz kiloluk baskıyla püskürtme yapıyoruz. Ve havuzun duvar yapısını oluşturan şey işte bu. Bu havuzu ayakta tutacak.
1: Güzel. Bu duvarlar tutuyor.
0: Bu projede havuz kenarları ve teras olacak alan içinde çok güzel traverten kullanıyoruz.
1: Başlamışsınız çocuklar. Her şey yolunda mı peki?
2: Her şey iyi.
1: Bir şey olursa buradayım ha.
0: Bu şaka olmalı. Sıkı yağmur geliyor.
1: İhtiyacımız olan son şey.
0: Toprak çomur oluyor.
1: Sadece iki mikser kaldı.
0: Umarım biter.
1: Evet, mikser takılmadan.
0: Umarım yağmur sert yağmaz.
1: Kesinlikle. Biraz yağmur yağması sorun olmaz. Betonun taze kalmasını sağlar ama cidden sağanak gibi yağacak olursa havuzun yapısı çökebilir ve her şey bir kabusa dönüşebilir. Ve bu hiç istemediğimiz bir şey.
0: İyi gözüküyor. Mike gerçekten iyi. Yarına biter mi?
3: Tamam.
0: Tamam.
1: Güzel.
0: Bu formlar sadece geçici. Püskürtme beton oturduğunda hepsini sökeceğiz. Ve istinat duvarına başlayacağız. Her şey çakıllı olması gereken yüksekliğe kadar doldurup havuz kenarlarına başlayabiliriz.
1: Diğerleri de gelsin ve bitirelim hemen.
0: Havadan dolayı biraz gecikme yaşadık ama işler yolunda gidiyor.
1: Aha! Çok çamurlu.

0: Duvar harika gözüküyor. İstinat duvarı bitti. Evin duvarlarıyla aynı tuğla. Sanki hep buradaymış gibi.
1: Kesinlikle.
0: Doldurma işlemi bitti. 500-600 yarda kadar çakıl doldurduk. Her şey geldi yerinde. Ve her şeyi gereken yüksekliğe getirdik. Artık çocuklarını yüzerken görebilecekler. Şuna bir bakalım Justin. Normal bir merdiven kullanmak yerine bunu geliştireceğiz. Çok güzel bir yağmur duvarı gelecek. Bu havuzun en büyük odak noktası bu olacak.
1: Yapmayı deneyeceğimiz şey yağmur duvarı detayını biraz daha geniş yapmak. Muhtemelen 1,5 metre yapacağız. Suyun düştüğü alanı büyütüyoruz çünkü. İşte buraya doğru genişleteceğiz.
0: 5 santimetrelik bir hat yağmur duvarını besleyecek. Bu dakikada 300 litre su demek. Güzel bir akış elde edeceğiz. Yağmur gibi akacak.
1: Tamam, seviyede olduğundan emin olalım. Duvarın hemen bitiminden akması gerekiyor. Su sıçraması istemiyoruz.
0: Harika. Bu şey karolarla müthiş olacak. Burası öne çıkacak. Buradan su akıtalım.
1: Tamam.
0: Test için.
1: Tamam, hazır olduğunda söyle.
0: Evet, aç hadi.
1: Tamam.
0: Bir şey yok.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi
3: garanti bebeğe. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
5: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
6: Tekne.
5: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
4: Ya Faruk tamam, hallederiz.
5: Dostum.
4: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh,
4: oh tabii.
7: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Ha! Maylo. Maylo.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Bu bahçe büyük ölçüde değişti. 3,5 metre aşağıda olan bir bahçeden her şeyi öyle bir seviyeye getirdik ki havuzları olacak. İyi gözüküyor.
1: Kesinlikle iyi gidiyoruz.
0: Karolar kusursuz döşenmeli. Göz alıcı olmasını istiyorum. Basamaklar bitti. Yağmur duvarı tamam. Seviyesine bakalım. Yağmur duvarları havuzlar için harika bir detay. Görünümü bir anda değiştiriyor. Gerçekten daha küçüğünü bulamadın mı?
1: Tabii. Her santimi kontrol edebilirim.
0: Bununla yapmak zorundasın. Eşit seviyede değilse bir taraftan daha fazla su akacak demek oluyor. Gerçekten bu çok garip olacak.
1: Mükemmel.
0: Biraz su akıtalım.
1: Tamam.
0: Test için. Yağmur duvarının kendine ait farklı hızlarda su akıtan pompası var. Böylece suyun akışını hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Ve istediğimiz etkiyi sağlayabiliyoruz.
1: Tamam, hazır olunca söyle bana. Tamamdır.
0: Evet, hadi. Bir şey yok. Evet, iyi gözüküyor. Şuna bak. Su akışı iyi ve bundan fazlası da olabilir.
1: Evet, öyle.
0: Yağmur duvarı tam istediğimiz gibi akıyor. Harika iş.
1: Her zaman
0: demezdim. Çoğunlukla.
1: Ben çekiç, sen çivi. Ne?
0: Çok kabasın. Şimdi yapmamız gereken ateş çanaklarını getirmek ve traverten havuz kenarlarını bitirmek.
1: Tamam Corey, makineye atla, bu paleti alalım hemen.
2: Tamam.
1: İlerle. Biraz daha. Tamam, bırak artık. Evet. İyi iş, bir şey kırmadan ha? Traverten gerçekten dayanıklı ve havuza daha modern bir görünüm kazandırıyor.
2: Çok güzel.
1: Aslında hepsi Meksika'dan geliyor ve bu özel bir renk. Çok güzel.
2: Ha, bunu seviyorum.
1: Ama döşemek için daha uzun bir zaman gerekiyor. Çünkü her şey elle kesiliyor. Elle kesmek zorundayız.
2: Ya, sıkışık olacak.
1: Ve bunu döşemek bir sanat eseri.
2: Bakalım.
1: Tamamdır.
2: Evet.
1: Harika görünüyor.
0: Sonunda Castro ailesine yeni havuzlarını göstermeden önce tamamlamamız gereken birkaç iş kaldı.
3: Getirin çocuklar. Evet, bunu diğer tarafa koyacağız. Mükemmel.
0: Suyu da dolduralım havuzda kalabilmesi için. Tamam, çevir. Evet. Şuna bak. Aile bir haftadır şehir dışında ve havuzu suyla dolu bir şekilde henüz görmediler. Terası eşyalı olarak döşenmiş görmediler ve bu sırada ateş çanaklarını da yerleştirmiş olduk. Tamam Justin, test etmek için hazır mısın?
1: Evet, ses geldi. Bence çalışıyor.
0: Gece daha iyi. Onlar havuzu görmeden önce her bir santimetre kesinlikle kusursuz olmalı. Hazır mısınız?
4: Evet.
1: Hazırız.
4: Kesinlikle.
0: İşte havuzunuz.
1: Oo, vay canına.
4: Aman tanrım, işte havuzumuz. Evet.
0: Hazır mısınız?
4: Kesinlikle.
0: Bu projeyi aldığımızda önümüzde zorlu bir yolun olduğunu biliyorduk. Ve Castro ailesi arka bahçelerine bir havuz geleceğini bile beklemiyordu. Ama zorluğu gördük ve üstesinden geldik. İşte havuzunuz.
1: Oh, vay canına.
4: Aman tanrım, işte havuzumuz.
1: Yo, bu bizim olamaz.
4: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Evet.
4: Buna bayıldım.
1: Daha iyi olamaz.
0: Sizin aşağı gidip yağmur duvarını göstermek istiyorum.
4: Çok heyecanlıyım.
0: Hadi gidip
1: evet,
0: bakalım.
1: Hadi bakalım.
4: Oho! Bu inanılmaz.
1: Gerçekten çok güzel.
4: Çok güzel.
0: Ve Reese, bu senin için.
1: Vay canına.
4: Şuna bak.
1: Şunlara bak. Of of of.
4: Bu harika. Gerçekten çok güzel olmuş.
0: Bu traverten taşlar kesinlikle harika.
4: Bayıldım.
0: Üzerinde yalın ayak yürüyebilirsiniz. Havuz harika oldu.
1: Çok güzel, harika oldu.
0: Çakıl taşı da kapladık.
1: Rengi muhteşem.
4: Harika.
0: Ve Cina, bunlar senin için.
4: Ateş çanakları.
0: Kesinlikle. Hazır mısın?
4: Evet.
0: Boom.
4: Aman tanrım.
1: Oo. Geceleri çok güzel olacak.
4: Bunlara bayıldım.
1: Şuna bak. Vay canına.
4: Bir havuzumuz olduğu için çok heyecanlıyım.
1: İnanılmaz. Şuraya bir bak. Böyle bir sonuç çıktı ortaya. Müthiş bir şey bu.
0: Umarım tadını her gün çıkartırsınız.
4: Harika anılarımız olacak.
0: Tek bir şey kaldı.
4: Seni itmek.
0: Hayır, hayır. Bu projeye başladığımızda ev sahiplerinin bir havuzun nasıl olacağını görmesi zordu. Ama bugün buradayız ve yeni havuzlarına bayıldılar.
1: Kutlama zamanı.
3: Hadi. Deniz kızı olduk. Hadi.
1: Çok heyecanlıyız. Bu havuz müthiş bir şey. Kesinlikle bu son durak. Ve buradan taşınmıyoruz.
3: Yaşasın.
4: Harika.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne? Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
12: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Döneri gördüğün an
1: bilir Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
5: Bu bir Lotus çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kocaman Staphyla Fagus'u mideme indirmek için Pittsburgh, Pennsylvania'nın dışında bulunan bir restorandayım. 2.26 kiloluk et, peynir, patates kızartması ve lahana salatası dolu bir sandviç.
1: Pittsburgh için başarı!
0: Bu sandviçi arkadaşımla birlikte 30 dakikadan önce bitirirsek bedava tişörtlerimiz ve onur duvarında fotoğraflarımız olacak. 800 insandan kaçı kazandı?
2: %10.
0: Berbat bir oran. Hadi millet, bitirelim şu işi. Evet. Yıllar boyunca yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Wow. Daha baharatlı. Oo. Daha cesur. Nedir bu? Ama bir kahraman doğdu. Aman tanrım. Ülkenin en efsanevi yemeklerini tatmaya hazır. Hey! Ben Casey Webb. Evet. İnsanlığın bayrağını tutuyorum. Restoran endüstrisinde yılların deneyimine sahibim. Casey! Savaşa gidiyorum. Bifteyi getirin. Yemek senin günlerin sayılı. Çılgın bir gün olacak. Kudretli Casey tabak başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'daki yemek yeme serüvenim beni kilisedeki bir lezzet, baharatlı bir piruhi ve kocaman salatayla yapılmış bir sandviçi mideye indirmek için Pittsburgh, Pennsylvania'ya getirdi. Pittsburgh, Pennsylvania'da 400'den fazla köprü, 3 büyük nehir ve Polonyalı göçmenler tarafından 1800'lü yıllarda getirilen klasik bir yemek var. Piruhi. Bu yeni Pittsburghlular Polishi mahallesine yerleşmişler ve geleneksel yemekleri kısa zamanda bütün şehre yayılmış. Özellikle ilk durağım olan restoranda piruhinin yeri bir başka. Mucizeler yaratma kavramını unutun. Burada klasik bir lezzeti alıp şehrin en az sulandıran ve yaratıcı piruhisine çeviriyorlar. 1902'de kilise olarak inşa edilen bu bina 90 yıl sonra yeni bir kafe ve restorana dönüştürülmüş. Yani burası kutsanmış bir restoran. Burası kilise. Burada Polonya'ya özgü polka dansını, ve piruhi bulacaksınız. Ama burada bu klasik yemeği alıp tavuklu börek piruhisinden bir festival piruhisine dönüştürüyorlar. Öğle yemeği mi yiyorsunuz?
3: Geleneksel piruhi ve rulo köfteli piruhi. Ve de tavuklu börek piruhisi yiyoruz.
0: Yani piruhi partisi. Pittsburgh'un her yerinde piruhi yiyebilirsiniz. Neden burayı tercih ediyorsunuz?
4: Bu restoranın en iyi yönü farklı çeşitlerde piruhilerinin olması. Normalde sadece sotelenmiş soğanla patatesli ya da peynirli türleri oluyor.
0: Doğru.
4: Burada içine her şeyi koyuyorlar. Farklı bir boyut kazandırıyorlar.
5: Açıldığından beri bu restorana geliyoruz.
4: Arkadaşım evet. Burada vaftiz edilmişti.
0: Çünkü burası kiliseydi zaten, değil mi?
4: Aynen, burası kiliseydi.
5: Aynen öyleydi.
0: Piruhiler efsane görünüyorlar ama listemin başında bufalo soslu tavuklu piruhi var. Ağır ateşte pişmiş, tavukla dolu ve sarımsaklı kremalı bufalo sosuna gömülmüş, ağız sulandıran peynirli patatesli piruhi. Yani piruhi yiyorsun ama bufalo soslu ve tavuklu.
6: Kötü olmasına imkan yok.
0: Kötü olmasına imkan yok. Burada yapılan içecekten de katıyorlar.
6: Aynen öyle.
4: Her şeyiyle mükemmel.
0: James, nasılsın
7: Merhaba
0: dostum?
7: Merhaba Casey, sen nasılsın?
0: İyiyim. Geç kaldığım için kusura bakma. James, bana yapacağın piruhiden biraz bahseder misin dostum?
7: Burada önceden çok fazla tavuk kanadı satardık. Sonra bir gün piruhileri bufalo sosuyla birleştirmeye karar verdik.
0: Yani iki lezzette kilise nikahıymış oldunuz. O zaman piruhiyi şimdi pişirebiliriz değil mi? Hadi pişirelim.
7: Aynen öyle.
0: Piruhi pişirmek için önlüğümü giyip hamuru açarak işe koyuldum.
7: Merdane ile açmaya çalış.
0: Açayım, evet.
7: Geri ve geri, yanlara.
0: Hop, hop, hop, hop.
7: Kurabiye kesme kalıbını al.
0: Hamuru kesiyoruz. Şu biraz bozuk oldu sanki. Sorun değil.
7: Sorun
0: tamam.
7: Değil.
0: Biraz bozuk yaptım ama düzelteceğim. Ve içini cheddar peyniri ve patates karışımıyla dolduruyoruz.
7: Her piruhi tıpkı kar tanesi gibi birbirinden farklı.
0: Vay canına, bayağı iyi oldu.
7: Evet, iyi oldu.
0: İlk piruhim. Alabıyık piruhi. Ya. Piruhiler hazırlanınca ağır ateşte pişmiş tavuğa geçiyoruz. Üstünü folyoyla sarıyoruz ve pişirmek için 350 derecelik fırına gidiyor. 45 dakika sonra da pişmiş oluyor. Kekin, sarımsağın, soğanın ve tavuğun kokusu her yanı sardı. Vay canına, fokur diyor. Şimdi bütün malzemelerimiz hazır olduğuna göre efsanevi bufalo soslu tavuklu pirohiyi yapabiliriz.
7: Pişirdiğimiz tavuktan bir parça koyuyoruz.
0: Acı sos ve tereyağından oluşan bufalo sosunu ekliyoruz.
7: Biraz daha koy. Tamamdır. 133 gram kadar burada yaptığımız sarımsaklı kremadan ekliyoruz. Birazcık da parmesan peyniri ekliyoruz.
0: Parmigiano, lezzet için. Oldu işte. Tabaklamaya hazırız. Aman tanrım, şuna bakın. Hadi bakalım yorum. Aman tanrım. Hemen o keskin lezzet, pirohinin o hamurumsu, o kremsi ve baharatlı tadı geliyor. Tavuk çok yumuşak, çok sulu. Bufalo sosu ve krema çok yoğun. Bildiğiniz bufalo soslu tavuk ama kocaman bir pirohi ile birlikte. Yani Pittsburgh tarzı. Pirohiye gömüldüm ama hala gidip Staphylococcus'u mideme indirmem gerekiyor. Nasıl gidiyor Jeff? Nasılsın dostum?
2: Midem ağrıyor.
0: En büyüğünü getirin. Hadi. Ama ondan önce sosisli yapan bir restorana gitmem lazım. Burası Pittsburgh'un en sevilen acılı çivavasından enfes Big Ben'ine kadar bir sürü lezzet sunan bir acılı sosisli krallığı olan bir restoran. Hatta bir sosislileri de bana özel. Üstünde patates kızartması, peynirli makarna, lahana salatası ve acı sos olan Casey Bassa. 1999 yılında açılan bu işlek restoran Pittsburgh'un et ihtiyacını karşılıyor.
6: Sosisli Big Ben ve 7'li patates kızartması aldım çünkü 7 Rotisberger'in forma numarası.
0: Oo, tamam, Big Ben.
6: Peynir ve lahana salatası işte budur.
0: İşte budur.
1: Evet.
0: Ellerimi indireyim mi?
4: Ellerini indirebilirsin.
0: Bu sosisliler acayip lezzetli görünüyorlar ama benim gözüm Hot Valentine adındaki sosislide. Yumuşacık buğulu ekmek içine sosis, üstüne tatlı patates kızartması ve acılı soslu lahana salatası.
8: Çok lezzetli.
0: Çok lezzetli.
6: Hot Valentine efsane.
9: Şehirdeki en iyi sosislilerden. En azından Mississippi'nin bu tarafındaki en iyisi. Burayı çok seviyorum. Sırf buraya yemeğe gelebilmek için 3 sene önce üst caddede bir iş yeri açtım.
0: Şimdi senin keşfin olan bir şey mi yapacağız?
8: Evet, Hot Valentine. Her aya bir sosisli yapıyoruz ve duydun mu bilmem ama Pittsburgh'da her şeyin üstüne patates ve lahana salatası koyarız. Sevgililer gününe özel bir şey yapmak istedik.
0: Özel kılmak için.
8: Normal patates kızartması yerine tatlı patates kızartması ve acı sriracha soslu lahana salatası koyduk. Sonra tarifimiz o ay çok tutuldu. Biz de menüye ekledik.
0: Önce salatayla başlıyoruz.
8: Tamam.
0: Doğranmış lahana hepsini ekleyecek miyiz?
8: Önce doğranmış lahanamızı alıyoruz.
0: Beyaz sirke, zeytinyağı ve bu sosu doğranmış lahanaların her yerine döküyoruz. Acı sos, ben acıyı severim. Bal ve bir tutam karabiber, bir tutam da tuz. Bir, iki.
8: Tuzunu da biraz fazla atarsan iyi olur.
0: Öyle mi?
8: Evet.
0: Biraz da omuzdan atayım. Hangi omuzdan atıyorduk?
8: Sol.
0: Sol muydu?
8: Hı hı.
0: Sonra karıştırıyoruz. Hot Valentine için kolları sıvadım.
8: Sonrasında bir gün bekletiyoruz.
0: Lahanalar malzemeleri iyice emebilsin diye bekleyecek,
8: evet,
0: değil mi? Acılı kısmı hallettiğimize göre Valentine'ın geri kalanını yapabiliriz.
8: Şimdi kabasa kısmını yapacağız.
0: Kilbasa sosis demek olan lehçe bir kelime. Diğer sosisler ve kilbasa arasındaki farklarsa baharatları, kilbasada mercan köşk, sarımsak, karanfil ve yeni bahar var. Yani lezzetler biraz farklı tabii ki.
8: Biraz kesiyoruz.
0: Kibası ve tatlı patatesleri aynı anda kızartıyoruz. Ne çeşit yağda kızartıyorsunuz?
8: Bitkisel yağ.
0: Evet, temiz kalır, tadı yok, tütmez. Kızartma için ideal, evet. Bütün malzemeler hazır olduğuna göre Hot Valentine'ı yapabiliriz. İlk katta çıtır kilbasa var, ikinci katta tatlı patates kızartması ve üçüncü son bir katı daha var. Tatlı var, et var, şimdi de acılı bir şey var,
8: evet,
0: değil mi?
8: Evet, bunu seviyorum.
0: Seviyor musun? Tamam arkadaşlar, yorum. Bu muazzam bir şey, harika bir lezzeti var. Hem tatlı, hem çıtır, ekmeği yumuşak, ve sıcak. Çıtırtıyı aldım, acıyı aldım, baharatların tadını aldım, şeker tadını da aldım vay canına. Bu şimdiye kadar yediğim en iyi sosisli. Harika bir lezzet tattım ama sırada büyük bir işim var.
1: Buster Casey!
0: Gözünü korkutacağım. Duquesne'in Klein Pittsburgh'un çalışkan insanlarını 100 yıldır taşımakta. Ben de Staphylococcus'la yüzleşmeden önce yarışta öne çıkmak için taktik almaya geldim. Pekala hanımlar, Staphylococcus'la yüzleşeceğim. O 2.26 kiloluk 4 etli içi patates kızartması, lahana salatası ve domates dolu bir sandviç bana taktik verir misiniz?
4: Ben olsam önce lezzetine varır sonra yavaşlardım.
0: Yani hızla vahşice dalıp
4: başlangıçta.
0: Yaban hayvanı gibi yiyeyim, şuna bak. Aman Kocaman Tanrım. Canavar sandviç. Peki ya üstündeki patates kızartmalarına evet. Ne demeli? Yani şikayet ettiğimden değil.
8: O Pittsburgh özgü bir şey, biz öyle yeriz.
2: Bunu başlatanlar Piemonte kardeşlerdi. Kamyonların çekildiği bir yerde insanlar zamanımız yok bize etli bir sandviç ver derlerdi. Yanına lahana salatası, patates kızartması alırlardı.
0: Sandviçin üstüne koyalım.
8: Yemeğe başlar başlamaz başaracağını düşün, vücudunun sesini dinleme.
0: Vücudumu dinlemeyeyim mi?
10: Göm gitsin.
0: Pittsburgh halkından cesaret aldığıma göre Staphylococcus'la yüzleşmeye hazırım. Dünyanın en büyük Pittsburgh sandviçi olan Staphylococcus'a ev sahipliği yapan restorana geldim. Ben ve Pittsburghlu arkadaşım et, peynir, lahana salatası ve patates kızartması dolu ekmek arasını 30 dakikadan az sürede yemeyi başarabilirsek bu restoranın en yeni kahramanları ilan edileceğiz. 2008'de açılan bu restoran 10 yıldan fazla bir süredir aç karınları bayram ettiriyor. Burası salam, pastırma, peynir, sosu ve yumurtadan oluşan all-nighter ve 3 farklı dana etinden yapılmış acı sosisli, barbekü soslu, tiftiklenmiş etli ve pastırmalı üçlü sandviç gibi Pittsburgh tarzı efsanevi sandviçleriyle meşhur bir yer. Siz ne yiyorsunuz?
10: Ben all-nighter yiyorum.
11: En sevdiği all-nighter. Burada bir de Staphylococcus. Onu yediğiniz kadar cesaretim
10: Hayır.
11: yok.
0: Her yerde sandviç yiyebilirsiniz çocuklar. Peki neden burası?
12: Yemeğin kalitesi çok iyi.
0: Açsınız değil mi çocuklar? Öğrencisiniz değil mi?
12: Evet.
0: Çok çalış, çok eğlen.
13: Evet,
0: çok
13: öyle yap.
12: Çok
13: evet.
12: ye, bunu sevdim.
0: Benim için çok yeme zamanı yaklaşıyor ama yemeye başlamadan önce 2.26 kiloluk bu devi yapmak zorundayım.
14: Seni görmek güzel.
0: Ne çok et var. Bana hazırsın sanırım.
14: Kesinlikle.
0: Çok güzel görünüyor. Bana yarıştan bahset.
14: Yaklaşık 2 kiloluk Pittsburgh tarzı bir sandviç. Yemek için maksimum süre 30
0: tamam.
14: dakika. Eğer başarılı olursan onur duvarına fotoğrafın asılır. Kazanamazsan hesabı ödersin.
0: Bir Staphylococcus 6 tane normal boy Pittsburgh tarzı sandviçe eş. Sandviçin ekmeği 680 gram. İç malzemeleri 1.58 kilogram. Sandviç toplamda 2.26 kilogram. Kaç kişi bu yarışa katıldı?
14: Yaklaşık olarak 400 civarı.
0: 400 kişi mi?
14: Evet. Aslında 400 takım.
0: 400 takımda başarı oranı nedir acaba?
14: %10.
0: Berbat bir oran. Tamam, hadi yapalım şunu. Önce Staphylococcus'un içine ne koyacağımı seçmem lazım. Provolone peyniri, pastrami ve tütsülenmiş et seçiyorum. Etleri kesiyoruz. Bu enfes, şuna bakın. Tütsülenmiş et boyun kısmından değil mi?
14: Evet, biraz o kısımda. Hazırlanırken baharat eklenmiş. Bu yüzden onu yerken biraz çarpabilir, haberin olsun.
0: Her birinden 283'er gram koyuyorum.
14: Hey, evet. Bak. Tamamdır, bunları alalım.
0: Patatesleri fritöze atıyoruz. Bu patatesleri porsiyonlarına ayırırsak kaç porsiyon
14: tam
0: çıkar acaba?
14: Tam bir fritöz dolusu patates.
0: Ve etleri ızgaraya atıyoruz.
14: Bunlar pişerken...
0: Evet.
14: Biz de ekmeği ikiye bölelim. Her şey hazır olunca içine dolduralım.
0: Ufak bir timsah sanki. Rakibimi yapma vakti geldi. Efsanevi Staphylococcus 680 gramlık et ve peynirle başlıyoruz. Kesinlikle biraz daha tütsülenmiş et koyulur. 450 gram patates kızartması koyuyoruz amatlarım. 450 gram lahana salatası koyuyoruz.
14: Koy, devam et, biraz daha koy.
0: En üstüne de dilimlenmiş domates ve ekmeğin üst kısmını koyuyoruz. Ve 2.26 kiloluk Staphylococcus hazır. Staphylococcus, gömül bakalım. Şimdi buranın müdavimlerinden olan, daha önce bu sandviçten yemiş olan takım arkadaşım Jeff'le buluşma vakti. Konuş Jeff, taktik ver.
13: Çiğne.
0: Çiğne.
13: Ve asla durma.
0: Ben hala yerken sen sandviçi bitirip beni seyredecek misin gibi hissediyorum. Yani o kadar çok güveniyorum sana. Hadi dostum yapalım
13: tamam,
0: çocuğu.
13: Tamam hadi,
0: hadi Jeff. Woohoo. Hey. Takım arkadaşım ve yaptığım sandviçle bu mekanın en büyük yiyecek yarışına katılmaya hazırız.
14: Tamam çocuklar, yarışa başlamaya hazır mısınız?
0: Staphylococcus'u getirin.
14: Pekala, 30 dakikanız var. 3, 2, 1.
0: Başla!
12: Bastırın hadi!
0: Jeff'i nasıl gidiyor dostum?
13: Güzel, durma Çiğne.
0: Güçlü başladık. Çok iyi gidiyoruz.
4: Bence harika gidiyorlar. Çok terlediler ama iyi gidiyorlar.
0: Sandviçi ışık hızında yiyoruz. Jeff ilk 4 dakikada ilk yarısını yiyor ve saniyeler sonra da ben kendi yarımı yiyorum.
15: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
0: Hadi.
12: Hadi bakalım.
0: Ama sandviçin geri kalanını yerken yemek bize karşı koymaya ve Jeff fenalaşmaya başlıyor. Çünkü hızlı başlayan yarış insana ter döktürür. İşte bizim için de böyle oluyor. Jeff taktik değiştirip kat kat yemeye başlıyor ki bu iyi işaret değil. Nasıl gidiyor Jeff? Nasılsın dostum?
13: Midem. Midem ağrıyor.
0: Geri kalırsak olaya el atmam gerekecek.
4: Hadi Jeff!
0: Nasıl gidiyor Jeff? Kafamdaki ses çiğne, çiğne, çiğne, çiğne, çiğne, çiğne, çiğne diyor.
4: Bastır Jeff! Bastır Jeff!
14: Tamam çocuklar, 15 dakika geçti.
0: Oh.
14: Zamanı yarıladınız.
0: Kafam karıştı. Oh.
13: Yardım lazım mı?
0: İyi misin?
4: Hadi gel.
12: Hadi hadi devam. Devam et.
14: Oh. Ben şahsen Casey gibi güçlü kalırdım. Sanıyorum Jeff gibi dağılmazdım.
0: Son lokmamı atıyorum. Jeff Staphylococcus yarışında ağrılar ve kanter içinde oyunda kalmaya çalışırken ben yapılması gereken şeyi biliyorum. Takım oyununda ben diye bir şey yoktur. O yüzden Jeff'in tarafına da dalıyorum.
14: Evet arkadaşlar, 20 dakika geçti. Bitirmek için 10 dakikanız kaldı.
0: Resmen tabağa daldım. Isırıklar birbirini kovaladı.
4: Pittsburgh için başarı! Hadi Casey, seni destekliyoruz.
0: Oh!
4: Pes etme, pes etme.
0: Jeff son kırıntıları yerken ben de bitiş çizgisiyle aramızdaki son kavgaya giriştim.
4: Hadi Casey, başarabilirsin.
0: Pekala, insanla yemeğin savaşını insan kazandı.
14: Evet çocuklar, tebrik ederim. Tebrikler Jeff. Size tişört hediye edeceğiz ve tabii kazandığınız için hesap ödemeyeceksiniz.
0: Yaşasın. Başardık Jeff, başardık. Teşekkürler Pittsburgh. Teşekkürler Jeff. Sizler olmasaydınız başaramazdım.

0: place, it stays with me.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar...

0: Her yıkanması demek, bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Kullanın.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Kimisi bulunmaz. Ben bilirim. Ben bilirim.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
16: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
15: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Şu anda Daytona Beach, Florida'dayım. Buraya zafer kazanmaya geldim.
1: Karaya aslan gibi, denizi köpek balığı gibi hakimiyetini alıyor.
2: Aslında denediğim kişilerin %15'i olayı bitirdi.
0: Karadaki ve denizdeki en leziz şeylerle dolu bu sandviçi bitirebilirsem bedava tişört ve böbürlenme hakkı kazanacağım. Sıra geldi zafere doğru yürümeye. Yıllar boyunca yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Daha baharatlı. Oo. Daha cesur. Nedir bu? Ama bir kahraman doğdu. Aman tanrım. Ülkenin en efsanevi yemeklerini tatmaya hazır. Ben Casey Webb. Evet. İnsanlığın bayrağını tutuyorum. Restoran endüstrisinde yılların deneyimine sahibim. Casey! Savaşa gidiyorum. Bifteyi getirin. Yemek senin günlerin sayılı. Çılgın bir gün olacak. Kudretli Casey tabak başında. Karşınızda ben bunu yerim. Ülke çapındaki lezzet görevim beni Daytona Beach, Florida'ya getirdi. Burası hızlı arabaların ve muhteşem yemeklerin sıcak bölgesi. Örneğin Barnyard hamburger, kendi krebini kendin yap ve benim katılacağım meydan okuma savaşı. Kara ve deniz. Motoru çalıştır Daytona. Dünyanın en ünlü sahili olarak bilinen Daytona, güneşli gökyüzüne, bitimsiz yazlara ve büyük Amerikan yarışına ev sahipliği yapmakta. Söz konusu Ağustos'ta olduğu zamansa bu şehir tam gaz yol alıyor. Burası Daytona Beach, Seabreeze Bulvarı. Gürültülü gece hayatıyla tanınan bir cadde. Daytona'da yaşayanların günün her saati gelmelerini sağlayan hamburger cenneti için buradayım. Daytona Tap Room. Burası kaynıyor. Şehrin en iyi hamburgerini yemek için buraya gelmek gerektiğini herkes biliyor. Kızarmış peynirli makarna, Big Richard'dan kahvaltılık Smash Meat'e kadar bu hamburger mucitleri Amerikan klasiğini yepyeni bir bakış açısıyla servis ediyor. Burada neler var?
3: Şey, bu bir kahvaltılık Smash Burger. Uğruna ölünecek şey.
0: Kızarmış ekmek mi? Ben kahvaltılık sandviç zannettim. İçinde köfte var sandım. Hayır, kızarmış ekmek ve içinde köfte olan kahvaltılık sandviç. Oyun tamamen değişmiş.
3: Evet. En iyi hamburgeri.
0: Hamburgeri her yerde yersiniz. Neden burayı seçtiniz?
4: Çalışanlar harika, yemekler harika. Sahile de yakın.
0: Buraya gelip devasa bir smash burger ve içecek alabilirsiniz.
5: Bikiniyle.
0: Evet. Hem de bikiniyle.
4: Evet, öyle.
5: Kesinlikle.
6: Hamburger yemek için en iyi yer burası. İki blok ileride yaşıyoruz. Kokusunu evden bile alıyoruz.
0: Hem de ne kadar mutlular. Şu anda çok mutlular. Bundan daha çok mutluluk yaratabilen tek şey, menüde yer alan ve büyük bir haz veren şey. Et burger. 227 gram köftenin üzerine kızarmış pastırma, barbekü soslu et, kızarmış soğan ve yumurta. Caddenin bu tarafını adeta ele geçirmişsiniz.
7: Evet, burası barlar sokağı gibi. Biz de içeceklerimizle isim yaparız sandık ama yemeklerimiz de iyiydi. Şimdi ise içeceğin iki katı kadar yemek satıyoruz.
0: Hadi şunu yapalım öyleyse. Başlamadan önce çaylak aşçı geleneğiyle üyeliğe kabul ediliyorum. Evet, işte bu. İlk ne yapacağım?
7: İlk olarak gerek? Eti ovacağımız, tamam, karışımı hazırlayalım. Toz şekerimiz var.
0: Eti tütsülediğimizde toz şeker dış kısmının daha gevrek olmasını
7: tozumuz
0: sağlayacak.
7: Tozumuz var, kırmızı biber, çili tozu, pul biber.
0: Bütün sırlarını veriyorsun Rick.
7: Soğan tozu ve sarımsak tozu.
0: Rick kuru karışımı hazırlarken ben de mutumuzu hardala buluyorum. Bu Kaliforniya barbeküsünden edinilen bir gelenek.
7: Bir miktar.
0: Ben eti ıslatayım, sen kur.
7: Çeşni ilave ediyoruz ve şimdi yağlı kısmını çeviriyoruz.
0: Yağlı kısmı çevrildi.
7: Pişirirken yağlı kısmı her zaman üstte olmalı ki yağ etin içine sızarak o müthiş yağlı çeşniyi ağzınızda yağlı hissetmenizi çeşni sağlasın. İşte o sihrin burada, tamamı burada gerçekleşiyor.
0: Harikaymış.
7: Şimdi eti ızgaraya koyalım. Ha evet. Şu sesi dinle. Şu anda ızgaralar güzel ve sıcak. Etler 12 saat boyunca burada bekleyecek.
0: İyi geceler çocuklar. 12 saat sonra görüşürüz.
7: 12 saat.
0: Hadi gidelim. Günün yarısını ateşte geçiren etler artık doğranmaya hazır demektir. Şu yağa bakın.
7: Lezzetin ta kendisi.
0: Şunu görüyor musun? köfteyi pişirmeye başladık. Ne kalın bir öyledir. Köfte. Köftelerin geçi töreni başlasın. Normal miktarı bu mu?
7: Biraz aşırıya kaçmış olabilirim.
0: Aşırıya kaçmış bir köfte. Üzerine birkaç dil pastırma, ardından onun da üzerine ev yapımı acılı barbekü sos ekliyoruz. Onca evet. Ya barbekü sosla çok güzel olacak.
7: Hamburgeri yapmaya
0: galiba
7: hazır mısın?
0: Hamburgeri yapmaya hazırız. Evet, pastırma, peynir ve köfteyle başlıyoruz. Sonra da doğranmış etler.
7: Etlerimizi yağlayalım. Yeterince et koyduğumuzu sanmam.
0: Sonuçta bunun adı et burger.
7: Biraz daha et koyalım. İşte bu, şuna bak.
0: Ardından barbekü sosla kaplıyoruz. Biraz da gevrek.
7: Soğan çubuğu. Bolca soğan çubuğu.
0: Ve yumurta. Sonunda bu sanat eseri tamamlanıyor. Oo. Vay canına, oldukça ağır diyebilirim. Çiftlikteki bütün hayvanlar bunun içinde. Konuşmayı kesip yemeye başlamam gerek. Olağanüstü. Öncelikle barbekü sosunun tadını alıyorum. Sonra
7: İşte bu, şuna bak.
0: Ardından barbekü sosla kaplıyoruz. Biraz da gevrek.
7: Soğan çubuğu. Bolca soğan çubuğu.
0: Ve yumurta. Sonunda bu sanat eseri tamamlanıyor. Oo. Vay canına, oldukça ağır diyebilirim. Çiftlikteki bütün hayvanlar bunun içinde. Konuşmayı kesip yemeye başlamam gerek.

0: bir iş bekliyor.
1: Hadi bunu ye! Hadi bunu ye!
0: Ama önce müşterilerin kızarmış börek için sıraya girdikleri bir 19. yüzyıl şeker fabrikasına doğru yol alıyorum. Şu anda Leon Eyalet Parkı'ndayım. Burası efsanevi gençlik çeşmesi ve yöre halkının çocukluklarına dönmelerini sağlayan bir krep evine ev sahipliği yapıyor. Bakalım nasılmış?
2: Evet, hazır mısın? 1, 2, 3.
0: Başardık. İşte
3: evet,
0: bu.
3: Evet, şahaneydi.
0: Old Spanish Sugar Mill 50 yılı aşkın süredir karnı acıkanların eline spatulayı tutuşturarak kahvaltı için masanın üzerinde sınırsız krep yapmalarını sağlıyor. Vay canına, benihana tarzı kahvaltı.
4: Evet, öyle.
0: Ailenizle bir araya gelip birlikte pişip
5: evet,
0: birlikte
5: evet,
0: yemeği.
5: Aile kahvaltısı. Evet. Gerçek bir aile kahvaltısı.
0: Evet.
2: Mekanı herkes çok seviyor. Hele sezonda 4-5-6 saat bekleyenler oluyor.
0: 5-6 saat krep yemeği bekleyen insanlar. Ben de acıksam beklerim. Bunlar yediğiniz en iyi krepler mi peki?
4: Evet, bence
0: siz yaptınız
4: öyle
0: değil mi?
6: Evet. Ama babam krep yaptığında bir tane bile yiyemiyorum.
4: Tadı taşa benziyor.
0: Bu gençlik kreplerinin hikayesini dinlemek üzere mutfağa yöneliyor ve Barbara ile tanışıyoruz. Harika, nedir bu?
7: Bu eski bir Hubbard mikseri.
0: Eski Hubbardlardan oldu belli. 1920'ler olabilir
7: evet
0: mi?
7: Evet.
0: Oh, güzel, benim de tuzum
7: tamam
0: olmasını istiyorum. Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
0: Çok sıkma ama.
7: Olur.
0: İşe 45 kiloluk unla başlıyoruz. Bu un paketi müşterilerin yiyeceği 400 adet krebi karşılayacak bir miktar. Bu şeyi içine boşaltıyorum.
7: Ardından
0: hazır mısın?
7: Biz keserek açıyoruz. Tamam. Bir şey bulmam lazım, hemen dönerim.
0: Burada çikolata buldum. Barbara gitmişken ben de biraz şundan. Ha, çok iyiymiş. Am geliyor. Hey Barbara.
7: Buradayım. Şekerlerimden hayır mi yiyorsun?
0: Şey peki, iyi kapatılmamış. Ben de ağzını kapatayım dedim. Tamamdır.
7: Pekala Alex.
0: Unu elemek iyidir. Böylece kreplerin yoğun kıvamlı olmasını sağlar. Yani sonuçta malzemenin evet iyi çıkmasını sağlar, aha, değil mi?
7: Şimdi süt tozuyla işe başlıyorum.
0: Süt tozu pastacılar için iyidir. Çünkü hamurun içinde eşit oranda dağılacaktır.
7: Evet, arada bir süt tozunun içine toz evet şeker eklemek de iyi bir sonuç verir.
0: Tanecikler oluşması güzel.
7: Ardından karbonat ekliyorum. Şimdi içine biraz tuz ekliyoruz. Hadi şurayı biraz açalım. İkimizin bir arada çalışacağı bir alan
0: buradaki
7: lazım.
0: Buradaki patronun Hubbard olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Burada patron kim?
7: Tabii ki Hubbard patron.
0: Patron sensin sanıyordum.
7: Ona saygı duymalıyız. Şimdi kabartma tozunu eliyoruz.
0: Tamam.
7: Her yeri iyice dağıttıktan sonra bunu tekrar açıyoruz.
0: Dağıtmak iyidir ama değil mi? Patron çalıştığını anlar.
7: Bence
0: burada
7: de.
0: Ne yapıyorsun? Çalışıyorum.
7: Evet,
0: sonra
7: çalışıyorum.
0: Sonra içeri girip ayakkabıma dökülen onu görür. Şuraya bak.
7: Şimdi 20 dakika ile yarım saat arasında karıştırmamız
0: gerekiyor. Hipnotize edici.
7: Evet.
0: Az önce şekerleme yaptım. Yarım saat sonra karışımı porsiyonlara ayırdık ve su ekledik.
7: Bu kuyu suyu. Krepi bu kadar iyi yapan şey bu.
0: Evet, New York şehrindeki pizzayı düşününce.
7: Evet, aynı değil tabii.
0: Tamam.
7: O şeyi fazla hırpalama.
0: Yani nazik davranmak gerek.
7: Nazik, evet. Kaşığını kaldırsana. Topaklar var ya, krepi hafif yapan ve kabartan şey
0: doğru,
7: onlar.
0: Doğru, fazla karıştırırsak sertleşir.
7: Evet, şimdi bunu Jones'un olduğu masaya götüreceğiz.
0: Pekala doktor, durum nedir? Ne yapıyoruz? Servis elemanı ve buranın müdavimi olan Jones bu iş sırasında bana eşlik edecek olan kişi.
8: Evet, şimdi dur. Pekala, bu arada istediğin takdirde üstüne bir şeyler eklemeye başlayabilirsin.
0: Tamam. Ve hayalimdeki krebi yapmak için çikolata parçacıkları koyuyorum. Muz ve pekan cevizi. Ne kadar koyduğum fark eder
8: hayır,
0: mi?
8: Hayır, fark etmez, sana bağlı.
0: Malzeme koymayı bırakmam gereken bir sınır var mı?
8: Bu iyidir efendim.
0: Artık durayım mı?
8: Bence durun, bence tamam, bu kadar yeterli.
0: Çevirelim mi?
8: Aha.
0: Deneyelim mi? Evet, çevirmeye hazır.
8: Tamam, hazır.
0: Hazır. Mutfakta evet, yapar gibiyiz ama oturuyoruz.
8: Evet.
0: Krebime bakıyorum.
8: Evet, şimdi alabilirsiniz.
0: Ha evet, şuna bak. Ama bir son dokunuş kaldı. Ben pekmez istiyorum. Tadı akçaağaç şurubundan daha yoğun.
8: Şimdi ufak bir lokma alalım.
0: Ben büyük bir lokma alacağım. Oh.
8: Güzel mi?
0: Çok pofuduk.
8: İnanılmaz değil mi?
0: Hiç böyle kabaran krep görmemiştim. Çikolatalar erimeye başladı. Pekmez de çok yoğun. Akçaağaç şurubunu ikiyle çarpın. Muz, çikolata parçacıkları ve pekan cevizi taneleri. Oh, çok şey kaçırıyorsun dostum. Bundan sonraki meydan okumamda balıklarla birlikte yüzeceğim. Oh, bu yüzden gücümü gençlik çeşmesinde topluyorum.

0: okuyorum Surf and Turf.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
4: Ama ne otel?
5: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
9: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık o tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Ha! Maylo.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
6: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Her klasik araç...
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.
12: Şu anda NASCAR'a ev sahipliği yapan Daytona yarış pistindeyim. Zira Surf and Turf meydan okumasına üstünlük sağlayacaksam biraz ilham almam gerekecek. Profesyonel olarak kamyonet sürücüsüsün.
13: Evet, NASCAR Camping Dünya Kamyonet Serisi'nde yarışıyorum.
12: Duvara yaslandığın zaman yanındaki sürücüyü pistten atmaya çalışıyorsun. Peki ne yapıyorsun, nedir bu?
13: Evet, orada devam etmek zorundasın. En önemli şey kesinlikle kendine yarışmaya çalışmaktır. Biz hep zamana karşı yarışırız. Sabırlı olmak, yarışı sonuna kadar sürdürmek ve finish çizgisine varmak zorundayız.
12: Seninle konuşmak ve arabaların pistteki seslerini duymak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.
13: Harikadır. Burası Daytona.
12: Burası Daytona. Woo! Şimdi sana geliyorum Surf and Turf. Bu meydan okuma için Krabby Joe'nun yerindeyim. Bu sandviç karada ve denizde ne varsa içinde barındırıyor. Bu savaşta hepsi mideye indirilecek. Buranın diğer deniz ürünleri lokantalarından en büyük farkı sence ne?
14: Konumu.
12: Atlantik Okyanusu üzerindeki Sunglo balıkçı iskelesi üzerinde yer alan Krabby Joe, olağanüstü taze deniz ürünlerini olağanüstü manzara eşliğinde sunuyor. Karidesten jumbo yengeç bacaklarına ve mahi mahiye kadar Krabby Joe okyanus lezzetlerini bir üst seviyeye taşımayı başarıyor. Ürünlerin hepsi yerel ve halk iskeleden balık avlıyor. Şu anda avlanan bir sürü insan var.
15: Olabildiğince taze.
12: Taze deniz ürünlerinin hepsi muhteşem görünüyor. Ama ben Surf and Turf meydan okuması için buradayım. Üç devasa sandviç üst üste bir arada. Yani hepsini mideye indirmek için çok katlı bir taktiğe ihtiyacım var. Ne kadar ileri gittin?
16: Evet, fazla dayanamadım. İlk hamburgeri yedim, bir sonraki kata ulaştım. Sonra sadece balığı yemeye başladım.
12: Evet.
16: Hemen altındaki ekmeğe ulaştığımdaysa...
12: Altındaki ekmeğe ulaştın.
16: Peçetemi sallamaya başladım ve...
12: Peçeteni mi salladın gerçekten?
16: Evet, böyle yaptım.
17: Evet, asıl zorluk ekmek kısmına gelince olacak dostum. Altta ve üstte şu kalınlıkta bir ekmek olacak. Çoğu kişi sandviçi bitirmeyi başaramaz. Denediğim kişilerin %15'i bitirmeyi başardı.
12: Ne korkunç, %15 korkunç bir rakam. Engeller resmen karşıma yığılmış durumda. Surf and Turf kulesinin ardındaki adamla tanışma zamanı geldi. Bu meydan okuma mı yoksa okyanusun üzerinde olduğumuz gerçeği mi korkutucu?
18: Meydan okuma bence.
12: Muhtemelen bence de öyle. Hadi pişirelim. Pişirmeye başlayalım, evet.
18: Şey, köftelerden başlayacağız.
12: Chef Billy 227 gramlık iki köfteyi pişirmekle işe başlıyor. Köfteleri sarımsak, kişniş ve dereotuyla çeşniliyor.
18: Evet, iki adet 227 gram köfte.
12: Bayağı incelinceye kadar pişireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yapabilir miyiz?
18: Hiç sanmıyorum.
12: Köfteler pişerken 400 gramlık mahi mahi balığını hafifçe unluyoruz.
18: Hafifçe unluyoruz.
12: Evet işte böyle.
18: Hafifçe salla.
12: Hepsi bu mu?
18: Hepsi bu.
12: Harika fikir, çünkü çok hafifçe unuyoruz ve böylece hafif bir gevreklik de elde ediyoruz. Aynı zamanda tadını kaybetmiyor.
18: Kesinlikle. İşte budur.
12: Çoğu kişi mahi mahi balığını Hawaii ile bütünleştirir. Fakat bu hafif ve tatlı balık aynı zamanda Florida'nın Atlantik kıyısına da özgü. 400 gramın 6 parçaya denk geldiğini kim bilebilir? Sırada 2 dilim kızarmış ekmek ve 283 gram hamburger ekmeği var. Bir hamburger ekmeği dedi ama bu resmen somun. Hamburger ekmeği sayılmaz. Ekmeklere yoğun kıvam katmak için sarımsaklı tereyağında kızartılıyor. Billy temeli attığına göre üzerine binayı yapma zamanı geldi. Her köftenin üzerine bir dilim Amerikan peyniri, bir dilim provolone peynir ve 4 dilim pastırma koyuyoruz. Sonra ekmekleri pesto mayonezle tatlandırıyoruz. Pesto mayonez temelde tartar sosun yerini alıyor değil mi?
18: Doğru.
12: Keskin çeşnisi gayet zengin olacak. Kızarmış balığı 4 dilim pastırmayla daha sarıyoruz. Ardından bu devasa sandviçleri marul, domates, soğan, turşu ve 113 gram kızarmış soğan çubuklarıyla kaplıyoruz.
18: Sonra bıçağı alıp turşunun üzerine saplıyoruz. Mührü basıyoruz. Ama daha bitmedi.
12: Yok artık. Surf and Turf servisi siparişe göre kızarmış patates de sunuluyor.
18: Kızarmış patates isteğe göre sunuluyor. Çünkü Surf and Turf sandviçi yemenizi istiyoruz. Çünkü
12: tabii.
18: Onu satın alıyorsunuz, öyle değil mi?
12: Doğru, kızarmış patates isteğe bağlı. Hala doymadıysam tabii.
18: Evet.
12: Pekala Billy. Hem karayı hem denizi ele geçirmenin zamanıdır.
14: Pekala Casey, savaş başlamak üzere. Krabby John'un Surf and Turf sandviçi. Paylaşmak yok, kızarmış patates isteğe bağlı ve zaman kısıtlaması yok. Mücadeleyi kazanırsan sana bu güzel Krabby John tişörtünü vereceğim.
12: Evet. Tam bana göre.
14: Bu meydan okumaya hazır mısın?
12: Hazırım, hadi yiyelim. Hamburgeri alıyorum. Köfteye hücum. Canım. Çok leziz bir köfte ama çok fazla. Bu sandviç hepsini mideye indirmek için o kadar büyük ki. Bu yüzden 4 ayrı parçaya bölerek tüketmeyi planlıyorum. Köfte, balık, sebze ve glutenli dop dolu düşmanım ekmek.
15: Yapabilirsin. Hadi.
19: Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi!
15: Bence Casey bu işi yapabilir.
12: Yapabilirim.
15: Yapabilirsin. Yapabilirsin.
12: Evet.
15: Hadi Casey. Hadi.
12: Pekala, köfteler midemde. Köfte kalmadı. Muhteşem lezzetteki bu köfteleri yaklaşık 5 dakikada tüketebildim ama daha uzun bir yolum var ve can düşmanlarım Zula da bekliyor.
19: Hadi gidi, hadi.
14: Harika gidiyor. Karayı aslan gibi, denizi köpek balığı gibi hakimiyetine alıyor.
12: Köfte kalmadı, balık kalmadı, Surf and Turf kalmadı. Evet. Surf and Turf'ü 20 dakikadan kısa sürede ezdim. Ama sebzeleri ve ekmekleri bıraktım.
19: Hepsini ye! Hepsini ye!
12: Sebzeleri çeşniği bastırmak ve kızarmış ekmekleri ıslatmak için kullanıyorum. Ve hamburger ekmeğini bırakıyorum.
19: Yapabilirsin! Yapabilirsin.
12: Her parça için para almalıydım.
20: Bitiş çizgisi ufukta göründü Casey. Varmak üzeresin.
12: Yemeğe devam ediyorum. Fakat ekmeğin dibine geldiğim anda...
19: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
12: Ekmek. Ekmek mücadelelerim gözümün önünden geçmeye başlıyor. Her şey kupkuru. Dayanmakta zorlanıyorum. İsteğe bağlı kızarmış patatesten vazgeçip 2 kiloluk düşmanıma odaklanıyorum.
15: Seni seviyorum. Evet. Hadi.
12: Dalgalar yükseliyor.
14: Devam et Casey.
19: Sonuncuyu, sonuncuyu.
12: Ama da zafere doğru yüzüyorum.
19: Sonuncuyu.
2: Kazandık. Hey.
14: Mücadeleyi kazandın Casey.
2: Başardım. Kazandık.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
21: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çekirdeğinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
22: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
23: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
22: Yok mu bunun bir çaresi?
24: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
25: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
26: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
25: Sardalya, Dardanel'den. Parasının kıymetini bilenler.
27: Biziz biz.
20: Biziz.
28: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
27: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
28: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
27: Para mı kaybettirir?
28: İşte bunlar hep kireçten. Duş açtığında bile var.
20: Biz en iyisi kalgona geçelim.
28: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
25: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
29: Bellona'na. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
25: İki Bellona, Bellona.
30: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt, KOP'ta sadece 44 lira.
25: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
28: Bu otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
31: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
32: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
33: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
32: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
34: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
7: Bu bir Lotus, çok alçak.
34: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
35: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
36: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Calabria, İtalya. Güneyin gözden kaçan bir hazinesi, sadeliğin ihtişamla buluştuğu yer.
1: Afiyet olsun.
0: Yerel imza malzemeler beklenmedik eşleşmeler yaratıyor.
2: Onlar ne pişirirse en iyisini yersin.
0: Kendine özgü temel lezzetler sizi içine çekecek.
3: Calabria'ya gelip bunu tatmaya değer.
0: Ve klasikler asla modası geçmeyen lezzetlerdir.
4: Bu tam bir yıldız. İyi bir şey bulduysan ona sadık kalmalısın.
0: Bunlar bir yeri tanımlayan eşsiz yiyeceklerdir.
5: Calabria taze balıklarıyla ünlü bir yerdir.
0: Ve dünyanın öbür ucuna gitmemize değecek efsanevi tatlarla. Ben Andrew Zimmern. Burası Calabria. Başka bir lezzetli destinasyon. Calabria, yani diğer İtalya. Ülkenin meşhur çizmeli haritasının ayak ucunda yer alan gizli bir mücevher. Bu dar yarımada Tyrrhenian ve Ionian denizleriyle çevrili ve iç kısmı dağlık. Bu engebeli ve büyüleyici bölge, Avrupa'nın en iyi sahillerinden bazılarına bakan uçurum kenarındaki şehirlerle birlikte 800 kilometreden fazla nefes kesici kıyı şeridine sahip. Şaşırtıcı bir şekilde burası İtalya'nın en az ziyaret edilen bölgelerinden biri.
5: Calabria gerçekten muhteşem. Bu kadar yeşil ve bu kadar tarihi bir yer daha önce görmedim. Tüm kaleler, tüm tarih zamanda yürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ve insanlar da inanılmaz samimi.
0: Tarihsel olarak Calabria, İtalya'nın en yoksul bölgelerinden biri ve bu durum mutfak kültürüne de yansımış. Cucina povera, kelime anlamıyla fakir mutfağı, ucuz, basit ve kolay bulunabilen malzemeleri temel alan bir yaklaşım.
1: Ailenin annesi evde ne bulursa onları karıştırıp aileyi doyururdu.
0: Calabria'nın en ikonik yemeklerinin birçoğu bu zorunluluktan doğmuş. Örneğin keçi etli fileya, domates bazlı keçi sosuyla hazırlanarak elde yapılmış bir makarna.
6: Bu bizim çok iyi bildiğimiz bir tattır. Küçükken yediğimiz yemekleri hatırlatıyor.
0: Fileya yüzlerce yıl önce Calabria'nın Vibo Valentia bölgesinde doğmuş ve nesiller boyunca aktarılmıştır. Gelenek fileyanın ruhunun hamuru yuvarlama becerisinde olduğunu söyler. Basit gibi görünen ama yıllar süren ustalık gerektiren bir yetenek. Keçi etli fileyayı tadabileceğiniz en iyi yerlerden biri Zacca Napoli kasabasının dağlarında gizlenmiş Agriturismo Carida adlı bir çiftlik. Mimmo'nun ailesi bu mülkü 200 yıldır işletiyor.
1: Deniz kenarına yakın olmak hayvanların çok farklı tatlara sahip ürünler üretmesini sağlıyor.
0: Agriturismolar İtalya'da çok yaygın. Çiftlikler kapılarını ziyaretçilere açar. Burada yemek yiyebilir, hatta çiftlikte çalışmayı ve yemek pişirmeyi öğrenebilirsiniz.
1: Bu işi başka hiçbir yerde yapmam çünkü büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Sadece burada büyüdüğüm ve burası kalbimde olduğu için buna katlanabiliyorum.
0: Mimmo'nun annesi Maria makarnayı yalnızca un ve su ile yapıyor. Calabrian makarnasında yumurta kullanılmaz çünkü yumurta geçmişte çok kıymetli bir protein olarak görülürdü.
7: Biz bunu hep yaptık. Gençken makarna satın almak gibi bir şansımız yoktu. Bu yüzden sabah çok erken kalkıp yapardık. Öğlene kadar tarladaki işçilere yemek yetiştirirdik.
0: Maria her erişteyi ustalıkla elle şekillendiriyor. Ve makarna şekillendirmek için çiftlikte bulduğu dalları kullanıyor.
7: Hayatım boyunca bu işi yaptım. Artık bana çocuk oyuncağı gibi geliyor.
0: Mimmo sosu keçi etini kavurarak başlatıyor.
1: Keçi Akdeniz'in simge hayvanıdır. Biz bu yemek için serbest gezen keçi kullanıyoruz.
0: Sos bol miktarda soğan, sarımsak, otlar ve baharatlar içeriyor. Keçinin keskin tadını dengelemek için.
1: Ardından üzüm sirkesi ekliyoruz ki etin o vahşi tadı biraz yumuşasın.
0: Domates sosu ve biraz makarna suyu da eklenince geriye sadece lezzetin oluşması için zamana bırakmak kalıyor. Taze makarna dakikalar içinde pişiyor.
1: Üzerine biraz Zacca Napoli'ye özgü pecorino peyniri ekliyoruz.
0: Pecorino, koyun sütünden yapılan bölgenin bir başka simge ürünü, çiftlikte üretiliyor.
1: Afiyet olsun.
8: Bu yemekte Calabria'nın gerçek tadını alıyorsunuz. Malzemelerin kalitesini anlayabiliyoruz. Bizim için bu bölgedeki kadınlardan nesiller boyunca aktarılan bir gelenektir.
9: Genel olarak et çok yumuşaktı. Çatalla bile kesiliyordu. Makarnayla birleşince tadı gerçekten de muhteşemdi.
6: Karabiber yemeğe karakter ve Kalabriya halkının sevdiği o hafif acılığı katıyor.
0: Kalabriya mutfağı hafif acılık doludur. Bu ateşli tatlar bölge boyunca yetişen farklı acı biber çeşitlerinden gelir. Bu biberler Kalabriya'nın en bilinen yiyeceklerinden biri olan Enduja'nın anahtar bileşenidir. Et artıkları ve acı biberle yapılan sürülebilir bir baharatlı sucuk.
6: İnsanlar Kalabriya'ya gelmeli. Çünkü burada yedikleri yemekleri dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazlar.
0: Splinga, Enduja'nın doğduğu yer. Küçük bir köy. Tyrrhenian kıyısıyla dağlar arasında yer alıyor. Bölge serbest gezen domuzları besleyen kestane ormanlarıyla kaplı. Dağ rüzgarları ve kıyı esintileri Kalabriya'nın simge etini kurutmak ve olgunlaştırmak için ideal mikro iklimi yaratıyor. Söylenene göre aynı tadı başka hiçbir yerde yakalayamazsınız. Her şey buraya özgü. L'Artigiano della Luigi adındaki bir üreticiye ait. Enduja fabrikası yılda 2000 tondan fazla enduja üretiyor. Ürünler etlerin bağırsağında ya da kavanozlarda satılıyor.
10: Spilinga halkının en büyük hayali Enduja ismini dünyaya tanıtmaktı.
0: Enduja büyük ihtimalle 200 yıl önce bölgeye gelen Fransız askerler aracılığıyla getirilen anduil sucuğunun bir varyantıydı.
10: Sırt, yanak ve karın bölgelerinden alınan et kullanılır. İtalya'nın en iyi etlerinden. Biberleri ise biz kendimiz yetiştiriyoruz.
0: 25 binden fazla acı biber bitkisi yetiştiriyorlar. İki ana tür üzerine uzmanlaşmışlar. Trepisi daha acı, Punta Lunga ise daha tatlı.
10: Acı derecesini ayarlamak aslında bize kalmış. İki farklı şekilde yapıyoruz. Ancak süreç aynı. Tek fark acılık oranı.
0: Et biberlerle birlikte kıyılıp doğal kılıflara dolduruluyor. Kurutma süreleri büyüklüğüne göre değişiyor. Bazen 45 gün, bazen 2 yılı bulabiliyor. Luigi ayrıca bir restoran da işletiyor. Enduja sürülebilir mezelerden pizzaya, makarnadan birçok yemeğe kadar kullanılıyor.
4: Bu öyle bir tat ki adeta tüm damağınızı sarıyor. Kıvamı neredeyse çikolata gibi. Aslında fakirlerin çikolatası derler.
11: Bu bin farklı şekilde yenebilir. Ama benim favorim kesinlikle makarna ile birlikte yemek.
12: Tadında hafif ama karmaşık bir aroma var. Aşırı acı da değil. Bunu tatmak için Kalabriya'ya gelmeye değer.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
18: moon. Coming blowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
20: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
21: benim, bim, bim. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza. Milo çek, Milo sil, Milo
22: puf, Milo puf puf. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
24: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
23: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
25: Ama ne otel?
26: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
25: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
25: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
0: Ve buraya gelmeye değer bir diğer şey ise İtalyan mutfağının köklerini yerinde tatmaktır. Tarım arazisi sınırlı olduğu için güneşi ve kalsiyum açısından zengin toprağı en iyi şekilde kullanıyorlar. Bu da aroması yoğun ürünlerin yetişmesini sağlıyor.
6: Kalabria mutfağının temel unsurları fesleğen, maydanoz, kırmızı biber ve tropia kırmızı soğanıdır. Bu malzemeler her yerde yetiştirilir.
0: Tropea'nın kırmızı soğanları Calabria'nın bir başka simgesi olan patlıcanla birleşince Parmigiana di Melanzane, yani Calabria usulü patlıcan parmigiana ortaya çıkıyor. Patlıcan, Calabria'nın en bol ve en popüler ürünüdür. 9. yüzyılda Arap işgalciler tarafından Güney İtalya'ya getirilmiştir. Patlıcan Parmigiana'nın da burada doğduğu düşünülür. Bu yemeğin ismi büyük ihtimalle Parmigiana kelimesinden gelir. Yani Sicilya lehçesinde pencere panjurlarındaki yatay çıtalara verilen ad. Bu da yemeğin tabakta kat kat dizilmesiyle ilgilidir. Tropea'daki Ristorante in Cipit'te geleneksel bir atmosferde patlıcan parmigiana'nın yepyeni bir yorumunu tadabilirsiniz. Tropea, kayalık doğu kıyısına yerleşmiş turistik bir kasabadır. Calabria'nın dar sokakları yüzyıllar öncesine dayanan taş yapılarla çevrili. In Cipit adlı restoran 300 yıllık eski bir sarayın mahzeninde yer alıyor.
3: 1700'lerde bu mahzen, binada yaşayan prenslerin kış aylarında yeterli yiyeceğe sahip olması için ürünleri saklamak amacıyla kullanılırdı.
0: Mekan tarihi, ancak sunulan yemekler modern.
3: Bu yemekler yenilikçi tariflerle ve tipik yerel ürünlerle hazırlanıyor.
0: Şef Paolo Caravetta'nın yenilikçi patlıcan parmigiana versiyonu hala geleneksel tatlı tropea kırmızı soğanlarını içeriyor.
5: Soğanın dış kısmı çıtır, içi ise yumuşak ve tatlı kalır.
0: Patlıcan dilimlenip tuzlandığında içindeki su çıkar, bu da patlıcanın acılaşmasını önler ve kızartıldığında hamur gibi olmasını engeller. Patlıcanlar küçük fırın kaplarına çiçek gibi yerleştiriliyor.
5: Ana malzemelerden biri domates sosu olacak. Sosun içine iki kez kaynatılmış duya ekleyeceğiz. Zeytinyağında iki kez kaynatmak onu daha hafif hale getirecek.
0: Fırınlanmış tropea soğanından birkaç dilim tatlılık katıyor.
5: Ben Sila bölgesinden gelen özel bir peynir kullanıyorum. Sila, Calabria'nın dağlık bir bölgesi ve buradaki peynirler çok tatlı olur.
0: Yemek patates püresi, fesleğen kreması ve fıstıkla servis ediliyor.
9: O patlıcan gerçekten harikaydı. Tatlar çok uyumluydu.
11: Patlıcanın o kremamsı yapısına bayıldım. Aşırı baskın veya yoğun tatlar yoktu. Her şey çok güzel harmanlanmıştı.
4: Endio'nun biraz acısını, kırmızı soğanın kendine özgü tadını alabiliyorsunuz. Patlıcan ve peynirin tadı da geliyor. Çok dengeli bir yemek. Gerçekten üst düzey bir lezzet. Güzel bir şey yakaladıysan ona sadık kal derler.
0: Bölgenin bir diğer yıldız yiyeceği ise denizden geliyor. Hamsi. Yoğun aroması sayesinde sebze ve domates soslu yemekler için mükemmel.
6: Biz hamsiyi her yerde yeriz. Calabrese mutfağı için çok önemlidir. Ben küçükken bile sadece hamsi satan bir balıkçı kamyonu vardı.
0: Stroncatura, bölgenin fakir mutfağı anlayışının bir başka örneği. Bu uzun düz ve rustik makarna türü, değirmende tahıllar öğütüldükten sonra yere düşen artıkların süpürülmesiyle elde edilmiş. En kötü kısımlar hayvanlara verilirmiş. Daha iyi olan kısımlarsa fakir halka satılırmış. Tropea'daki La Lamia restoranında sunulan stroncatura ise bu yemeğin daha rafine bir yorumu. Mekanın sahibi Antonio, La Lamia'yı Tropea'da 17. yüzyıldan kalma bir binanın bodrum katında açmış.
6: İnsanlara geleneksel Calabrese mutfağını tattırmak istiyoruz. Ama artık daha kaliteli malzemeler de kullanıyoruz.
0: Eski makarnalar kalitesiz olduğundan üzerindeki sosun güçlü tatlar içermesi gerekiyordu. Şef Antonino sosa zeytinyağında bekletilen tropea soğanı, kapari, siyah zeytin ve güneşte kurutulmuş domatesle başlıyor.
7: Fazla malzeme eklemiyoruz çünkü bu sos yemeğin en güçlü kısmını oluşturuyor.
0: Ardından çeri domates ve en son taze hamsi ekleniyor.
7: Bu bir hamsi. Yerel olarak avlanan mavi balık türü. Biz onu fakir balığı olarak sınıflandırıyoruz.
0: Ama fakir balık lakabına aldanmayın. Dünyanın en iyi hamsilerinin Güney İtalya kıyılarından çıktığı söyleniyor.
7: Hamsileri biraz pişiriyorum. Çok düşük ateşte tutuyorum. Ardından makarnaya eklemeye hazırım artık.
0: Günümüzdeki stroncatura makarnaları tam buğdaydan yapılıyor. Ve Calabria'daki birkaç zanaatkar makarna üreticisi tarafından üretiliyor. Antonino tabağı biraz çıtırlık katmak için kavrulmuş ekmek kırıntıları ve üzerine tütsülenmiş ricotta ile sunuyor.
9: Bu malzemeler çok tipik. Bir araya geldiklerinde güçlü ama dengeli bir lezzet sunuyor. Buranın mutfağının temel ögeleri bunlar ve tıpkı buranın halkı gibi güçlüler.
8: Bu evde yediğim eski zaman yemekleri gibiydi. Bugün denizden avladığın balık ve bahçeden topladığın malzemeyle hazırlanmış gibiydi.
10: İtalya'da ne yersen ye hayal kırıklığına uğramazsın. Onlar ne yiyorsa sen de onu yersen en iyisini yemiş olursun.
0: Calabria'nın manzaralı kıyı şeridi tanrıların sahili olarak anılır. Efsaneye göre burayı Herkül kurmuş. Mitolojiden mimariye, oradan mutfağa geçmişin izleri bu bölgenin en büyük hazinesi olabilir. Pizza şehri, dondurma şehri lakabını almış. Çünkü burası Tartufo adlı tatlının doğum yeri. Bu tatlı çikolata ve fındıklı dondurmanın ortasında erimiş çikolata barındırıyor.
8: Biri pizzodan bahsettiğinde hemen akla Tartufo gelir. Sanki Tartufo şehrin kartviziti gibi.
0: Tartufo İtalyanca'da trüf mantarı demektir. 1952 yılında bir düğünde Don Pippo adlı pastacı dondurma servis etmek için kase bulamayınca icat edilmiştir. Usta iki farklı aromayı elinde karıştırmış, biraz da çikolata sosu eklemiş. Karışımı top şeklinde yoğurup özel bir kağıda sarmış ve dondurucuya koymuş. Kağıdı açtığında ortaya çıkan şekilsiz küre siyah trüf mantarına benziyormuş. Düğün misafirleri o kadar beğenmiş ki tüm yerel yerler bu şekilde servis etmeye başlamış. Şehrin meydanında yer alan bu mekanı Giorgio'nun büyük babası Don Pippo kurmuş. Bu nesilden nesile aktarılan bir tarif.
12: Hala Don Pippo'nun orijinal tarifini kullanıyoruz. Tartufo, pizza için oldukça önemli. Çünkü kasabaya büyük katkı sağladı ve birçok iş imkanı oluşturdu.
0: Orijinal versiyonu içi akışkan çikolata dolgulu, çikolatalı ve fındıklı dondurma.
12: Bizde Antep fıstıklı ve beyaz sürüflü gibi başka tatlar geliştirdik.
0: Bardante bir aile işletmesi. Giorgio'nun annesi kasada duruyor. Amcası Mimmo dondurmayı yapıyor. Mimmo işe yumurta sarılarını ayırarak başlıyor.
13: Yumurta beyazlarını kullanmıyoruz çünkü kremalı bir karışım yaparken beyazlar onu beze haline getirirdi.
0: Gelato ile Amerikan dondurması arasındaki farklardan biri yağ oranıdır. Kremsi dokusuna rağmen gelato daha hafiftir. Çünkü daha çok süt, daha az krema ile yapılır. Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra pastörize edilir, hızla ısıtılır ve soğutulur. Mimmo, Piedmont bölgesinden gelen fındık kreması da ekliyor.
13: Ürün hazır olunca elle karıştırıp otomatik karıştırıcıya döküyoruz.
0: Gelato, Amerikan dondurmasından daha yavaş çevrilir, daha az hava girer ve bu da daha yoğun, daha kremsi bir doku sağlar. Mimmo, çikolatalı gelatoyu da aynı yöntemle yapıyor.
13: 12 yaşındayken buraya gelir eski dondurmacıları izlerdim. Her şeyin elde yapılması inanılmazdı. El emeğinde hissedilen tutkuyu görebiliyordunuz.
0: Tartufo'yu birleştirme süreci de el işçiliğinin güzel bir örneğidir.
13: Bu aslında çok basit. Çikolata, fındık ve gizli malzememizi ekliyoruz. Çikolatalı kremayı özel kılan şey düşük sıcaklıklarda bile sıvı kalmasıdır. Asla donmaz.
0: 20 dakika dondurucuda bekletildikten sonra kakao tozunda bulanır ve tatlı tamamlanmış olur.
7: İlk ısırıkta kremamsı çikolata hissediyorsun ama hepsini karıştırınca tadı daha da güzel oluyor. Bugün ilk kez pizzola yedim ve muhtemelen hayatımda yediğim en iyi tartufoydu bu.
4: Neredeyse kiraz gibi yemeği bırakamıyorsun. Cenova'dan geliyorum ve bizde tartufo yok. Şunu söylemeliyim ki gerçekten çok güzel.
9: Tartufo marketlerde de satılıyor. Ama buraya gelip Pizzo'daki gerçek tartufoyu tattığınızda bu bambaşka bir lezzet ve deneyim oluyor.
7: İtalya'nın Calabria bölgesi, Tyrrhenian ve Ionian denizlerinin parıldayan turkuaz sularıyla çevrili. Bu kıyı şeridinde büyük şehirler veya sanayi olmadığından sular saf kalıyor. Bu da kılıç balığı gibi yerel favori balıkların avı için mükemmel bir ortam sunuyor.
9: Calabria taze balık için ideal bir yer ve kılıç balığı en sevdiklerimden biri.
7: Kılıç balığı Calabria'yı Sicilya'dan ayıran dar deniz şeridi Messina Boğazı'nda bolca bulunur. 2000 yılı aşkın süredir Passerella adı verilen balıkçı tekneleri bu kıyılarda kılıç balığı aramaktadır. Bu antik teknikte teknenin ortasında yüksek bir kulede yer alan gözlemci bir zıpkıncı ile birlikte balığı avlar. Kılıç balığı Pizzo'daki San Domenico'da mevsimsel bir özel yemektir. Şehrin tarihi limanına bakan dik kayalıklar üzerine kurulmuş bu restoranda konuklar muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sahibi ve şefi Bruno tarafından hazırlanan egzotik yemekleri tadabilirler.
5: Yemeklerin bu yeni versiyonu benim kendi felsefem. Geleneksel mutfaktan farklı olarak müşterilerin başka yerlerde bulamayacağı bir şey sunuyorum.
7: Bruno'nun kılıç balığına getirdiği özgün dokunuş ona Tropea'nın ünlü kırmızı soğanıyla yapılan soğanlı gelato eşlik etmesiyle olur. İşe soğanın katmanlarını ayırarak ve zarını çıkararak başlar.
5: Daha nazik bir tat elde etmek ve soğanı daha da tatlı hale getirmek için zarını soyuyoruz.
7: Bruno soğana tatlı ekşi aroma vermek için su, sirke ve şeker karışımını kaynatıyor.
5: Bu yaz menüsü için geliştirdiğim kendi tarifim. Calabria'yı yemeklerimize katmak için gelato yapma fikri aklıma geldi.
7: Soğanlar dondurucuda 15 dakika geçirdikten sonra tamamen dönüşüyor.
5: Artık bunu gelato haline getirmeye hazırız.
7: Bu altın renginde kızartılıp fırında tamamlanan yerel kılıç balığıyla mükemmel bir eşleşme olur. Son sunum kabak caponata ve soğanlı gelato ile göz kamaştırıcıdır.
4: İzlenim tamamen tazelik hissi. Gerçekten çok güzel bir uyum yakalanmış. Tropea'nın kırmızı soğanını giderek daha çok sevmeye başladım.
14: Dondurmayı çok severim ama bu özel olanın tadı bambaşka. Az da adeta bir patlama gibi ama aynı zamanda da bir tazelik hissi veriyor.
7: Bu manzarada, bu ışıkta yemek yemek hem damak hem göz için bir ziyafet. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Calabria'nın tamamı duyuları harekete geçiriyor. Toprak ve deniz, şeflerin ikonik ve yaratıcı yemeklere dönüştürdüğü malzemeleri sunuyor. Bu da bu antik ve büyüleyici bölgeyi tanımlıyor.
15: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatilini

0: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
1: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
3: Sardalya, Dardanel'den.
4: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Ama ne otel?
10: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle.

0: İtalya'nın Puglia bölgesindeki yemekler kusursuz ve taptaze malzemeleriyle ünlüdür.
1: Bu kimliğimizin bir ifadesidir.
0: Şefler nesillerdir eski tarifleri ustalıkla pişiriyor.
2: Çünkü büyülü bir şey. Kar gibi.
0: Sonuçlar sade, ağız sulandırıcı ve dayanılmaz.
3: İşin en önemli kısmı sevgi.
0: Bunlar bir yeri tanımlayan eşsiz yemekler.
4: Her ailede aynı yemeğin farklı bir tarifi vardır.
0: Dünyanın yarısını dolaşıp yiyeceğimiz lezzetler. Ben Andrew Zimmern, burası Puglia. Bir başka lezzetli varış noktası.

0: Güney İtalya'nın Puglia bölgesi antik kentlere mütevazı, sıcakkanlı insanlara ve her daim güneşe ev sahipliği yapar.
1: Hava muhteşem, her zaman güneşli.
0: Çizmenin topuğu olan Puglia'nın 805 kilometre karelik kıyı şeridi hem Adriyatik hem de İonya denizleriyle buluşuyor. Buraya buğday tarlaları, üzüm bağları ve zeytin bahçeleri nedeniyle İtalya'nın bahçesi denir. Apulyalılar sade yemekler pişirir. Buna cucina povera, yani fakir mutfağı adı veriliyor çünkü buralılar sadece yerel malzemeler kullanabiliyordu.
2: Cucina povera, büyük babamın ve büyük annemin büyüdüğü mutfak. Pazarda bulunan malzemelere, bahçede bulunan malzemelere dayanır.
0: Puglia'nın en büyük şehri Bari. Modern bir limana ve tarihi bir eski şehre sahip. Ünlü makarna türü orecchio'suyla tanınır. Adını kulağa benzeyen şeklinden alır ve İtalyanca'da kulak anlamına gelir.
3: Orecchietta olmadan Puglia, Puglia olmazdı. Çünkü ikonik bir yemektir.
0: Orecchietta sert bir buğday türü olan durum buğdayından yapılır. Çünkü ince dokulu bir una dönüşmesi için tekrar tekrar öğütülmesi gerekir. Durum unu protein açısından zengindir ve yumuşak bir hamur oluşturur. Kolayca makarnaya dönüşür ve pişirildiğinde son derece esnektir. La Cecchina, Bari'de orecchietta'yı yiyebileceğiniz en büyüleyici yerlerden biridir. Verandası orta çağdan beri önemli bir buluşma noktası olan ticaret meydanının manzarasına sahiptir. Sahibi Monica Cea, eski restoranın yenilenmesini tasarlayan bir mimar.
1: İnsanları evlerindeymiş gibi rahat ettirmeye çalışıyorum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Monica, orecchietta'yı en iyi kaynaktan taze olarak alıyor. Nesillerdir yaptıkları gibi günlerini evde hamur yaparak ve keserek geçiren yerel kadınlardan. Maria Serini, hamurunu ince öğütülmüş durum buğdayı unu ve su ile yapıyor. Orecchietta'lar pişmeden önce birkaç saat açık havada kurumaya bırakılıyor ki yumurta kullanmaları gerekmiyor. Onlarca yıllık deneyimiyle Maria, yoğun hamurdan mükemmel şekilli kulaklar oluşturuyor. Kesme tahtası üzerinde erişteyi dilimliyor, sıkıştırıp kesiyor.
4: Bu büyük annelerin kızlarına aktardığı bir gelenek.
0: La Cecchina'nın şefi Antonio Lisco eski Bari'de büyümüş. Brokoli rabe ile klasik bir orecchietta yemeği pişiriyor. Bu bitkisel, keskin bir tada sahip yerel bir yemek.
4: Taze olduğunu biliyoruz çünkü bastırdığımızda çıtır çıtır olduklarını hissedebiliyoruz.
0: Antonio brokoli rabeyi tuzlu suda haşladıktan sonra orecchietta ekliyor. Bu arada sosu hazırlamak için ançüezleri bölgenin zeytinyağında soteliyor.
4: Şimdi ezilmiş sarımsakları ve domatesleri ekliyoruz. Domatesler epey tatlı.
0: Antonio malzemeleri ekledikten sonra mini kulakları yumuşatmak ve sosla kaplamak için orecchietta'yı 100 kere ters yüz ediyor. Bir tutam baharatlı ekmek kırıntısı, biraz zeytinyağı ve finito.
3: İçine sarımsak koyuyorsun, ançüezle birlikte ağzının içinde resmen bir patlama oluyor. Yani sonuçta dünyanın neresinde kulak şeklinde makarna yersin ki?
5: Yeşillikler tipik Puglia sebzelerinden oluşuyor. Brokoli rab biraz acı ve keskin olsa da çok tatlı olan Puglia domateslerine gerçekten çok yakışıyorlar.
2: Pazar günleri tüm aileyi geleneksel olarak bir araya getiren tipik bir yemektir bu.
0: Eski Bari'deki La Cecchina'ya birkaç adım mesafede ot ve peynirle doldurulan et ruloları olan braciole gibi Apulio klasiklerine adanmış bir restoran var.
6: Pazar öğle yemeği geleneğinden geliyor. Çünkü et yalnızca pazar günleri yediğimiz bir şeydi. Diğer günlerde et yemiyorduk çünkü eskiden çok pahalıydı.
0: Büyük anneler ailece pazar ayinine katılmadan önce braciole ve diğer özel yemekleri hazırlamak için erkenden kalkarlardı. Baharatlı domates sosunda pişen etin baş döndürücü kokusu her pazar birçok Apulio evini hala doldurmakta. Braciole haftanın her günü Osteria Le Arpie'nin menüsünde yer alıyor. Restoran müdürü ve şef Vincenzo Vigilante misafirperverliğiyle ünlü.
6: Evet. Tutku ve aşk nihayetinde bu yemeği olduğu haline getiriyor.
0: Eski zamanlarda bu yemek at etiyle yapılıyordu. Vincenzo yemeği dana antrikotunu yumuşatıp yassılaştırarak yapıyor.
6: Lifli yapısı sayesinde yemek pişince domateslerin ve sosun lezzetini koruyacaktır.
0: Vincenzo dana etini maydanoz, karabiber, pecorino romano peyniri, zeytinyağı ve sarımsakla dolduruyor. İçi doldurulmuş eti özenle sarıyor ve yerleştirdiği kürdanlarla sabitliyor. Ruloları zeytinyağında doğranmış soğanla mühürlüyor. Beyaz sirke ve domates püresi ekleyerek 5 saat boyunca sosun içinde pişiriyor.
6: Sosun ve malzemelerin lezzetinin emilmesi için uzun bir pişirme süresi gerekir.
0: Yemek sosu yumuşatmak için crostini olmadan tamamlanmış sayılmaz.
5: Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Her pazar yerdik. Sosuna ekmeğimi bandırırdım.
7: Et ağzınızın içinde eriyen bir yumuşaklıkta. Sosu da çok yoğun.
8: Kültürümüz gibi kadim, saf ve samimi bir tadı var. Kültürümüz, insanımız ve toprağımızla bütünleşir.
0: Kıyıya yakın yaşayan Apulyalılar da denizin armağanlarını takdir eder ve dokunuşlarıyla harikalar yaratırlar.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
15: Budur.
16: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Ayrı bir yaz.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
13: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
13: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
14: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Her klasik araç...
16: Tamam bak, çalışıyor mu?
15: Yeniden hayata dönmeyi
16: evet,
15: hak eder.
16: Evet.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: İtalya'daki Puglia bölgesi, Kuzey İtalya'da bilinen yerleşimler kadar büyük bir turistik cazibe merkezi değil. Fakat daha yavaş temposu, turkuaz suları ve büyüleyici kasabalarıyla gezginleri cezbeder. Gizli hazinelerden biri olan Giovinazzo, ortaçağ kilise ve manastırlarıyla bezeli eski bir balıkçı köyü.
18: İlk deneyimlediğiniz şey denizdir ve bu benim en sevdiğim kısımdır.
17: Yüzyıllardır yerel bir favori olan ızgara ahtapotta denizin tadını rahatlıkla alabilirsiniz.
19: Izgara ahtapot kesinlikle Puglia'nın en önemli yemeklerinden biridir. Puglia'daki birçok insanın hobisi ahtapot aramak için dalış yapmaktır.
17: Puglia'da balıkçılardan biri olan Giozzo, ortaçağ lise ve manastırıyla bezeli balıkçı köyü.
18: İlk dediğiniz şey denizdir ve bu besediğimdir.
17: Yıllardır yerel bari olan ızgarada deniz tadını rahatlıkla alabilirsiniz.
19: Kesinlikle Puglia en önemli yemeklerden biridir. Puglia'daki birçok insanın hobisi ahtapot aramak için dalıştır.
17: Puglia balıkçılık bir yaşam. Genellikle bir şey küçük.

0: yemeklerde ve makarnalarda tüketirler. Izgara ahtapot, Giovinazzo'nun meydanıyla deniz arasına sıkışmış bir restoran olan Casa Pugliese'nin spesiyali. 1926'da kafe olarak açılan mekan, büyük babasının ve babasının izinden giden şef Francesco Pugliese tarafından işletiliyor.
1: Ailemle fırında çalıştıktan sonra 20 yıl boyunca telekomünikasyon sektöründe çalışarak dünyayı dolaştım.
0: Francesco daha sonra aile işine döndü ve eski kafenin çatısı altında bir restoran açarak işleri ikiye katladı.
1: Bu seçimi kaderim olduğu için yaptım. Yani bu benim büyük bir tutkumdu.
0: Francesco ahtapotlarını Nicola Palmiotto gibi balıkçıların günlük avlarını getirdiği limanın biraz ilerisinde olan yerden alıyor. Nicola ahtapotu atalarının asırlardır yaptığı gibi yumuşatıyor.
1: Bundan daha tazesini alabileceğinizi hiç sanmıyorum.
0: Pek çok restoran ahtapotu haşlıyor, baharatlıyor ve ızgara yapıyor. Francesco daha modern bir yaklaşımla soğan ve elma sirkesiyle vakumlayıp süvit usulü pişiriyor.
1: Bu usul ahtapotu yumuşak ve lezzetli hale getirmemizi sağlıyor.
0: Izgaradan önce üzerine zeytinyağı, taze fesleğen, kekik, tuz ve karabiber serpmek yeterli. Francesco ahtapotu Acquaviva kasabasından gelen tatlı kırmızı soğanla eşleştiriyor. Soğanları zeytinyağı ve nane ile kavurup üzerine ahtapotu ve yöresel bir peynir olan caciocavallo'yu ekliyor.
2: Bence bu yemek kesinlikle olağanüstü. Ahtapot, soğan ve peynirle gerçekten çok leziz oluyor. Harika bir kombinasyon.
3: Acquaviva soğanlarının özelliği çok tatlı ve çok lezzetli olmalarıdır.
4: Çok özenli bir şekilde hazırlanmış, çok taze ve gerçekten çok lezzetli.
0: Francesco restoranı işletirken kızı Cristina tiramisu'dan dondurmaya her türlü İtalyan tatlısını sunan Gran Bar Pugliese'yi işletiyor. Ve bu mekanın spesiyali pasticciotti. Ricotta peyniri, muhallebi veya meyve reçeli gibi tatlı veya tuzlu dolgularla doldurulmuş bir hamur işi.
5: Pasticciotto bu bölge için önemlidir. Çünkü burada ortaya çıktı.
0: Pasticciotti 1745 yılında Apulya'daki Galatina kasabasında ortaya çıktı. Bir fırıncı kalan kek malzemelerini kullanarak bir hamur yapmıştı. Anlaşılan yarattığı şeye pek önem vermemişti ve ona pasticcio yani aksilik adını vermişti. Fırıncı dehasını oldukça küçümsemiş zira pasticciotti çok tutuldu ve bugün kruvasan Fransa'da ne kadar yaygınsa o kadar yaygın.
6: Fırıncılık tutkusu çocukken edindiğim bir şey. Burayı önce büyük babam işletiyordu ve hem onu izleyerek sonra da babamı izleyerek bu tutkuyu edindim. Ben de bu işe aşık oldum.
0: Cristina, un, tereyağı, şeker ve yumurta sarısından oluşan klasik bir hamuru, malzemeleri karıştırıp hamuru kabarık tutan özel bir makinede yoğuruyor. Bir gece dinlendirdikten sonra hamuru 6 kere açıyor.
6: Pasticciotto yapmak için doğru kalınlık işte bu.
0: Hamur çok yumuşamadan önce küçük kalıplara sığacak şekilde hızlıca kesiliyor. Bugünün spesiyalinin içine birer kaşık tereyağlı krema ve yerel vişneli reçel ekleniyor.
6: Pasticciotto'yu yaparken dikkat ettiğim şey hava almaması ve en önemlisi de kremanın dökülmesini önlemek. Bu yüzden hamuru böyle kapatıyorum.
0: Cristina çörekleri fırında 25 dakika pişiriyor.
6: Çok güzel ve lezzetli. Biz İtalya'da böyle yaparız.
0: En sevdiği kısım üzerine pudra şekeri serpmek.
6: Çünkü büyülü bir şey. Kar gibi.
0: Pasticciotti en iyi şekilde sıcak servis edilir.
7: İlk lokmayı aldığım anda oh diyorum. Sonunda damak tadıma gerçekten hitap eden bir şey bu.
8: Pasticciotti, krema ve reçelin birleşimi nedeniyle gerçekten çok lezzetli. Çocukluğumu hatırlattığı için gerçekten çok hoşuma gidiyor. Beğenerek yiyorum.
5: Bu bana bu kadar sade bir lezzeti tatmanın keyfini yaşatıyor.
0: Apulia'nın dünya mutfağına sevilen katkılarından biri yapıldıktan

0: sonra birkaç saat içinde tüketilmesi gereken şık ve küçük bir bohçada servis edilir. İtalya'nın her bölgesi köklü geleneklere göre hazırlanmış, kendine özgü yiyeceklerle övünür. Puglia mutfağı orijinal Akdeniz diyetidir. Bölge ülkenin zeytinyağının %40'ından fazlasını üretiyor. Hatta merkezi Bitonto şehri zeytin şehri olarak bilinir. Bitonto'nun en sevilen ve bölgenin en ünlü lezzetlerinden biri burrata. Yörede yetiştirilen ineklerden elde edilen kremayla dolu yumuşak bir mozzarella peyniri bohçası.
1: Bu kimliğimizin bir ifadesidir. Biz buna sıfır kilometre diyoruz. Burada ürettiğimiz bir şey. Biz ürettikçe de tüketicinin de yediği bir şey.
0: Burrata'nın icadını bir kar fırtınasına borçluyuz. 1920'lerdeki yoğun kar yağışı Andria kasabasında Lorenzo Bianchino adlı bir süt çiftçisinin sütünü ve kremasını satmasını engellemişti. O da süt ve kremanın bozulmasını önlemek için peynir üretmiş, burrata adını vermiş. Burrata 1950'lerde birkaç yerel peynir fabrikasının üretmeye başlamasıyla daha kolay bulunsa da Garofalo mandırası gibi küçük üreticiler sayesinde el yapımı statüsünü korudu. Antonio Garofalo peynir üreticisi olmak için eğitim almaya başladığında 14 yaşındaydı. Kardeşi Vito ile 1995'te kendi yollarını çizdiler.
2: Bu işi seviyorum. Bu işe küçük yaşta başladım. Sanırım damarlarımda kan yerine süt var.
0: Her sabah saat 3 civarında kardeşlerin birkaç kilometre mesafedeki mandırasından bir parti taze pastörize edilmemiş süt geliyor. Süt 100 dereceye kadar kaynatılıp karışımı kesen maya ile karıştırılıyor. Antonio katı lorları ayırarak kalanını el marifetiyle yapıyor.
2: Bu bir hamur kesici.
0: Çiğ lor şeritleri tekrar tekrar ısıtılıp esnetiliyor. Mozzarella'nın kıvam alması için Antonio'nun güçlü elleri ve birkaç tur sıcak tuzlu su gerekiyor.
2: Bu nokta çok önemli. Bu adımı doğru atmazsam tüm süreç boşa gider.
0: Mozzarella'nın bir kısmını lifler halinde ayırıyor. Stracciatella adı verilen süngerimsi iç harcı yapmak için taze tuzlu krema ile karıştırıyor.
2: Burrata'nın özünü hazırladıktan sonra sıra geldi dış kısmını yapma sürecine.
0: Dış katmanı esnetmek ve doldurmak için iki çift el gerekir.
2: Küçük bir parça alıp yassılaştırıyorum ve asistanımın yardımıyla içine harcı koyuyoruz.
0: İpeksi lezzetin içine bir sicim marifetiyle bastırıyor. Lor peyniri içinde fermente olurken kabuğu 30 dakika soğuk suda katılaşıyor. Hazırlandıktan sonra bir gün içinde tüketilmesi gereken kremalı toplar mekanın içindeki küçük bir dükkanda satılıyor. Ayrıca Bitonto'daki kafelere dağıtılıyor. Saleh'in Succa adlı popüler bir bistroda crostini ve domatesli burrata kasabanın tarihi meydanında tadını çıkarmak için mükemmel bir yemek.
3: Burrata'yı her kestiğimde hep bir sürprizle karşılaşıyorum. İçinden nefis bir krema çıkıyor.
4: Burrata ağzınızın içinde adeta eriyor çünkü içi kremamsı bir kıvamda.
1: Burrata kestiğinizde ortaya çıkan şey çok ama çok güzel. Taze peynir gibi kokuyor. Taze peynir gibi bir tadı var.
0: Burada nesilden nesile aktarılan tek mutfak geleneği asırlık tariflerden oluşmuyor. Bazen işin sırrı tencerede gizli. Yaklaşık 805 kilometrelik kıyı şeridine sahip çizmenin topuğundaki Puglia'da denizden asla uzak değilsiniz. Burası Torre Amare gibi eski balıkçı köyleriyle dolu. Bölgenin adını taşıyan bir yemeği denemek için mükemmel bir yer. Tiella Pugliese. Temelde paella ile midye dolusu patates gratininin bir karışımı.
5: Bu nesilden nesile aktarılan nefis bir yemek.
0: Tiella Pugliese 17. yüzyılda İtalya'nın topuğuna hükmeden İspanyollardan geliyor. Tiella güvecin pişirildiği pişmiş toprak kabıyla bir pişirme tekniğini ifade ediyor. Çiftçilerin keyifle yedikleri doyurucu, her şeyi bir arada sunan bir yemek. Tiele Pugliese da Nicola'nın özel bir spesiyali. Üçüncü nesil işletme sahibi Nicola De Mattia adını restoranın kurucusu olan büyük babasından alıyor. Akdeniz siyah midyesini açma konusunda yılların deneyimine sahip.
6: Bu işi yapmaya adeta bağımlıyım. İki günden fazla evde kalırsam evden kaçmak için buraya gelmem gerekiyor.
0: Midyeler mutfağı ve Zamira Aglin'in deneyimli ellerine teslim ediliyor.
7: Bu tencere yemeği çok lezzetli kılıyor.
0: Zamira işe Tiella'nın tabanına zeytinyağı ve baharat ekleyerek başlıyor. Ve rendelenmiş, yıllandırılmış İtalyan peynirlerinden oluşan karışımı ekliyor. Apulya'nın çeri domateslerinden bolca kullanıyor. Üzerine bir kat dilimlenmiş sarı patates de ekliyor.
7: Bu yemeği Nicola'nın annesi yapıyordu. O vefat edince biz de onun geleneğini sürdürdük.
0: Zamira midyeleri kabuklarıyla bırakıyor ve kısa taneli pirinçle kaplıyor. İşlemi tekrarlıyor ve haşlamak için suyla kaplamadan önce ikinci bir kat ilave ediyor.
7: İçindeki aromaların ortaya çıkması için pişirmeye ocakta başlamak en iyisi.
0: Zamira, pirinçler kısmen haşlandıktan sonra patatesler pişene ve peynir altın rengi bir kabuk oluşturana kadar yemeği fırınlıyor.
1: Üzerine serpilen peyniri ve midyelerin varlığını hissedebiliyorsunuz. Bu gerçekten doyurucu ve çok lezzetli bir yemek.
8: Çok güzel, muhteşem. Tiella'nın en güzel yanı pirinç, patates ve midye karışımı.
1: Doğrusu kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bu büyük annemin ve annemin yemeklerini hatırlatıyor bana.
0: Puglia ile ilgili hemen hemen her şey daha mütevazı ve daha sade zamanları hatırlatıyor. Bölgenin Cucina Poveraları dünyanın geri kalanı tarafından yoksulluk yemeği olarak değil, taze yerel malzemeleri ve bol miktarda sevgi ve özveri nedeniyle değer görüyor.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
11: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim.
10: Tekne.
11: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya. Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Dost.
11: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tatile bitti gitti.
10: Oh
11: tabii.
12: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
18: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hah! Maydanoz.

0: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Rehin dükkanları mücevher ve küçük nesnelerle birlikte makineler, araçlar ve ev eşyaları da rehin alıyor.
8: Erkeklerin anlayacağı bir konu bu.
9: Kalın bir zincir ve bir sakal.
10: Bunu rehin vermek istiyorum.
11: Denememiz lazım.
6: Maaşı basan ve çalışan her şey nakit getiriyor.
8: Jant ölçüsünü biliyor musun?
12: Birçok ürüne yüksek bir talep var.
6: Haklı sebeplere dayanan bir tespit.

0: Kara Orman'a açılan kapı, Offenburg. Şehrin tam göbeğinde ise Axel ve Daniel'in rehin dükkanı var. Sıra dışı öyküler bu dükkanda da gişede başlıyor.
1: Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen?
2: İyiyim. Para lazım Axel.
1: Hayat inişli çıkışlı değil mi?
2: Evet evet, doğru.
1: Zincirin güzelmiş.
2: Hayır, zinciri bırakmayacağım.
1: Kalın bir zincir ve bir sakal. Tam da sert bir rockçıda olması gereken bir görünüş. Gülümseyerek çok cana yakın bir sohbet. Bir anlam veremedim doğrusu. Bana ilginç geldi.
2: Sokakta duruyor.
1: Pekala, nedir sokakta duran?
2: Motosikletim.
1: Markası ne peki?
2: Harley Breakout.
0: Yani gerçek safkan motorculara göre bir makine. Ama bazen onlara da nakit lazım oluyor.
2: Bana 5000 euro lazım ama motorun değeri 20.000'den fazla.
1: Tamam.
2: Bakmak ister misin?
1: Olur, birlikte bakalım.
2: Peki, tamam.
0: Sadece bakmak Axel için genelde yeterli olmuyor. Özellikle de sürülebilen bir şeye borç veriyorsa.
3: Alex daha merdivenlerden inerken bile gözlerinin kamaştığını anladım.
1: Dükkana her zaman için sıra dışı veya çılgın veya özel bir şey geliyor. İşte o zaman işimiz daha ilginç hale geliyor.
0: 450 kilometre kuzeybatıdaki Bochum'dayız. Daniela'nın dükkanı da müşterilerin getireceği her türlü ilginç eşyayı kabul ediyor. Ama burada beygir gücü yok.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Nasılsın?
5: İyiyim, siz?
4: İyiyim. Nasıl yardım edebilirim?
5: Ben bisikletimi satmak istiyorum. Evde boş duruyor da.
4: Olur. Artık evde yer mi yok?
5: Maalesef hiç yok.
4: Bisikletler günlük işimizin bir parçası. Müşterinin isteğine göre satın alıyoruz veya rehin karşılığı borç veriyoruz. Her şey çalışıyor mu? Binerek
5: evet,
4: mi geldin?
5: Evet, binerek
4: buraya
5: geldim. Kilidi de var. İşinize yarar mı?
4: Anahtarı var mı?
5: Var.
4: Çok iyi.
0: Doğru belgeye sahip daha bisikletleri daha değerli olabiliyor.
4: Faturası ve polis kayıt belgesi mevcut mu?
5: Hayır, maalesef mevcut değil. Evde bir yerlerde mi diye bakabilirim isterseniz ama olduğunu pek sanmıyorum.
4: Çoğu müşterime verdiğim tavsiyeyi sana da vereyim. Karakola gidip kaydını yaptır hemen. Olur mu? Bisikleti şasi numarasıyla polise kaydettirdiğiniz zaman, eğer ki bisikletiniz çalınırsa, polis şasi numarasından size ait olduğunu tespit edebilir ve bisikletiniz bulunabilir. Bu oldukça iyi bir şey. Polis kaydı seni hırsızlıktan korumaz ama çalındığında daha çabuk bulunmasını garanti eder.
5: Tamam.
4: Ya da internette sat gitsin.
5: Onu da düşünürüm.
4: Zahmet olmazsa her şeyinin çalıştığını gösterebilir misin bana? Bir test sürüşü yapmamız ve frenlerinin çalıştığını görmemiz şart. Ayrıca dış görüntüsü de önemli bir şey.
0: Dış görüntü Offenburg'daki bu müşteri için hiç sorun değil. Ama burada da test sürüşü ön plana çıkıyor.
2: Tamam mı? Tatmin oldun mu?
1: Hayır, hayır. Sesi biraz değişik geliyor. Bakayım. Motor biraz tekliyor sanki. Tam emin olamadım.
3: Doğal olarak çizik ayak pedallarına karşı da bütün karşı argümanları zihnimde canlandırdım.
2: Pedallarda ufak çizikler var ama onun dışında bir sorun
3: bütün
2: yok.
3: Bütün çizik yerlere dikkatle bakmak zorundayım. Acaba vites geçişlerinde bir sorun olabilir mi?
6: Bakmak lazım. Alex altın gördüğünde veya bir Rolex'e baktığında veya bir motosikletin sesini duyduğunda bütün mantığı çöpe atıyor ve eğlence ayarına geçiyor.
0: Ve Breakout modelinde eğlence garantisi var. Sahibi ondan uzun süre ayrı kalmak istemiyor.
2: Sadece hafta sonuna özel acil bir nakit ihtiyacım var. Axel'in formalitesiz şekilde bana yardım edeceğini biliyorum.
1: Pekala, bu bebekle bir kaçış yapalım mı?
2: Olur.
6: Ama üstünde Outbreak yazıyor, Breakout değil.
0: Olsun. Önemli olan sıkıcı dükkandan az da olsa uzaklaşabilmek. Ama motoru çalıştırırken yardım gerekiyor.
2: Bir dakika Axel, bekle. Benzin kapalı.
1: Tamam.
2: Başa bas. Ve sakın düşme. Yürü hadi.
0: Dikkat çekmesi garanti bir motosiklet için iyi bir tavsiye. Bochum'daki test sürüşü ise çok daha sessiz gidiyor.
4: Frenleri iyi çalışıyor mu?
5: Evet, çalışıyor.
4: Anlaşıldı.
5: Kilidi de görmek ister misiniz?
4: Hayır, gerek yok, uğraşma. Çoğu müşteri buraya bisikletiyle geliyor. Yani iyi durumda olmayan bir bisikleti rehinciye getirmiyorlar. 1962 model bir bisikletle buraya gelirseniz onun için size borç veremeyiz. Klasik değilse tabii, o zaman ilgi çeker. İyi görünüyor. Kimliğin yanında mı?
5: Yanımda.
4: Uzatabilir misin?
0: Alışveriş sona ermek üzere. Ama Daniela'nın doğru bir teklif yapması gerekiyor.
4: Modelini biliyor musun? Ona göre aratayım. O yazının altında bir ibare gördüm sanki.
5: XC30.
4: XC30. Jant ölçüsünü biliyor musun?
5: Hiçbir fikrim yok.
4: 27 olabilir mi? Ya da 28?
5: Sanırım 27 gibi duruyor.
4: Bisikletin yeni fiyatı 800 euro. İnternette 300 ila 500 euro arası ilanlar buldum. Tam rakam vermek imkansız. Güzel ve modern boyalı bir bisikletin siyah bir bisiklete kıyasla satılma şansı daha yüksek oluyor. Sana 150 euro verebilirim.
5: 160 olursa anlaşabiliriz.
4: 10 euro kahve parası mı?
5: Büyük boy.
4: Anlaştık. Kabul. Müşteri 160 euro istedi ve 10 euro için onu geri çevirmeyeceğim. Bir kahve içsin.
0: Daniela uzun süredir bu meslekte ve yeni müşteri edinmenin önemini iyi biliyor. Küçük sohbetlerle.
4: Bisikletini neden sattın?
5: Şu anda evde iki tane elektrikli bisiklet var. Biri evet. Kendi özel bisikletim.
4: Tamam.
5: Ve diğeri de iş yerinden bana verilen bisiklet.
4: İş yerinden mi?
5: Evet. O yüzden buna pek gerek yok artık. Elektrikli bisikletimi de satacaktım. Ama şarj kablosu kayıp.
4: Bizi arayabilirsin veya bisikleti buraya getirebilirsin.
5: Hmm.
4: Çünkü iş yerinden verilen bisiklet en iyi modeldir.
5: Evet,
4: herkes elektrikli bisikletleri normal fiyata almak istiyor. Ama spora meraklı normal tüketiciler pedallı bisiklet tercih ediyorlar.
0: Doğru. Ve bu müşterinin kullanmadığı bisiklet bir sonraki alışverişin öznesi olabilir.
4: Evet, parasını vereyim. 50, 100, 150, 160.
5: Teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
5: Bisikleti daha iyi bir fiyata satabilirdim ama sorun değil. Çünkü satış yapmakla uğraşmak istemiyorum. Hem zor, hem eğlenceli değil, hem de insanlar kaba ve ben hiçbirini yaşamak istemiyorum. Onlarla uğraşacağıma daha az parayla yetinirim, daha iyi.
4: Rica etsem bisikleti arkadaki odaya alabilir misin acaba?
5: Olur.
0: Bu güzel bisiklet fazla durmaz. Daniela onu satacağına emin.
4: Yaz mevsiminin ortasındayız. Hava güzel ve bisiklet mevsimi. Bu bisikleti 300 euroya satışa çıkaracağız ve müşteri bekleyeceğiz.
5: Tamam
4: mı?
5: Tamam. Size iyi günler diliyorum.
4: Sana da iyi günler.
5: Görüşürüz.
4: Bile bile.
0: Müşteri iyi bir alışverişin ardından evinin yolunu tutuyor ama yaya olarak. Ama Offenburg'daki Axel'in seçeneği var. Axel rehin aldığı motosikletin keyfini çıkarıyor.
1: Deneme sürüşü benim için aynı zamanda bir tanıtım oluyor. İnsanlar böyle bir meslek icra ettiğimi görüyorlar. Ben buna hava atmaktan ziyade tanıtım yapma fırsatı diyorum. Başka insanlara hayatınız için bir şeyler yapın demek için kullanıyorum.
0: Ve o başkaları Axel'i bekliyor. Müşteri ve Daniel.
6: Ben kısa bir tur atıp geri döneceğini sanıyordum ama Alex uzun bir tur atmayı ve herkesin elini sıkmayı tercih etti galiba. Ayrıca da...
2: Gerçek bir aygıra
6: evet,
2: biniyor.
6: Evet. Doğru.
2: Evet, kesinlikle.
0: Axel bu test sürüşünü ciddiye alıyor. Bütün yükümlülüklerini bir kenara bırakıyor. Oysa Daniel bambaşka bir ruh hali içinde.
6: Alex'e saat 2'de bir müşterinin geleceğini söyledim. Müşteri saat 3'te tatile gitmek istiyor. Alex'e defalarca gelmesi için mesaj yazdım. İşin yürümesini birinci önceliğimiz yapmalıyız.
1: Vay canına. Otobandayım ama cennete doğru.
6: Alex hiç oralı değil. Motordan gelen o güzel sese kaptırdı kendini. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor.
0: Axel'in hikayesi ise biraz daha farklı.
1: Daniel kısa bir tur atıp geri dönmemi söyledi ama maalesef ben kaskımı takmıştım ve motorun sesinden gerisini duyamadım. Ne dediğini anlayamadım. Sonra da yanlış bir yola saptım. O yüzden mecburen biraz daha uzun bir tur atmak zorunda kaldım. Yani kasıtlı gecikmedim. Yani evet içimden öyle bir şey yapmak geçti ama...
0: Sadece 35 dakika sürdü. Ama önemli olan bu makine o kadar para eder mi? Müşteriye 5000 euro gerekiyor.
1: Son kararımı vermek için daha ayrıntılı bir test sürüşü yapmam gerekiyor. Tabii müsaaden olursa.
2: O kadar da değil artık.
1: Hayır, ne kadar sürdüm biliyor musun?
2: Ne kadar?
1: %10. Geri kalan %90 trafik ışıkları.
2: Dondurma da aldın mı?
1: Hayır, 10 metre git, 10 metre dur, 10 metre git, 10 metre dur. Beklerken
6: Işıklar
1: daha çok benzin
6: motorun yaptım. Sesinden bozulmuş mu?
1: Gerçekten bak, Süremedim ki, ilerleyemedim.
6: Yani her an gaz mı verdin?
1: Trafik ışıklarında beklerken ara sıra elim kaşındı. Gar, gar, gar. Bilemedim. Bir şeyler oldu sanki. 5000 verebiliriz.
2: Anlaştık.
1: Sorun değil. Ben motoru park edip hemen geliyorum. Sonra da parayı verelim. Ne dersin? Anlaştık mı?
2: Maaşa bas.
1: Tamam.
2: Yürüme.
0: Axel ve Daniel rehin olarak aldıkları araçları önce arka bahçeye park ediyorlar. Daha sonra ise güvenli bir otoparka alıyorlar. Müşteri artık parasını alabilir ve Axel bir yorum yapabilir.
1: Harika bir motosiklet olduğunu söylemek zorundayım. Gidon'un kolları 10 santim daha yakın olabilirdi. Çünkü kollarımı 10 santim uzatmak zorunda kaldım.
2: Bu şekilde daha havalı oluyor.
1: Evet. Öyle mi? Pekala ama güzel motor.
6: Tamam, bu kadar. Olayı bir bütün olarak düşündüğümüzde bence olumlu bir alışverişti. İş açısından baktığımızda 5000 euroya %4 faiz 200 euro ediyor. Üstüne bir de eğlenceyi eklediğimizde çok kâr ettik.
1: Umarım geri gelmezsin.
2: Hoşça kalın. Görüşürüz. Pazartesi geliyorum, unutmayın, tamam mı?
0: Bu kredi büyük bir ihtimalle gününde kapanacak. Her ne kadar Axel kapanmasını istemese de.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. İndirimin makbulü kabak çekirdeği çekirdeğinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel İstikbal'le.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
9: Bu bir Lotus çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Offenburg'dan 750 kilometre uzakta Berlin'in Tempelhof semtindeki bir rehincideyiz. Rehinci Franzi Weinberg pazartesiden perşembeye günde 25 müşteriye hizmet veriyor.
15: Sıradaki müşteri lütfen.
16: Günaydın. Merhaba. Oyun konsolumu geri alabilir miyim?
15: Sizinkini hatırladım, bunlar iyi.
16: Evet, iyi bir model.
15: Bugün ilginç bir şey oluyor. Herkes oyun konsollarını teslim almaya geliyor bugün.
16: Hafta sonu.
15: Konsol teslim ediyorum sabahtan beri burada.
16: Evet, ilginç.
15: Cihazların cuma günleri teslim alınması ilginç oluyor. Çünkü herkes hafta sonu oyunsuz kalmaktan korkuyor. Cuma istiyorlar. Hafta sonu kimse konsolsuz kalmak istemiyor. 96.80 euro. Büyük çoğunluk ay sonları maaş alıyor ve ay sonlarında burada büyük bir kalabalık olur. İnsanlar dükkana doluşuyor ve elim ayağıma dolanıyor. Oldukça zorlanıyorum. Tamam, o zaman biraz bekler misiniz lütfen? Tamam, hemen döneceğim.
16: Tamam.
15: 32 numara.
14: Tempelhof rehin dükkanı sayısız oyun konsoluyla birlikte 250'den fazla elektronik cihaz rehin aldı.
15: Bir rehinci olarak mevcut piyasa fiyatlarının nasıl kontrol edileceğini öğrenmek lazım. Bir oyun konsolu veya cep telefonu geldiğinde cihaza bakacak ve iyi durumda olup olmadığını anlayacak kadar bilgi sahibi olmak zorundayım. Ama bu teknolojiye ve LED ekranlara tamamen hakim olmak mümkün değil. Ayrıca ben teknisyen de değilim. Elektronik mağaza elemanı değilim. Olsaydım orada çalışırdım. Ben bu işi yapamam.
14: Franzi'nin rehincilik yapması iyi bir şey. Çünkü bu mesleği çok iyi biliyor.
15: Para üstünüzü vereyim bir dakika.
16: Tamam. Teşekkür ederim.
15: Ve bu da oyun konsolunuz.
16: Teşekkür ederim.
15: Ben teşekkür ederim. İyi tatiller, oyunu abartmayın.
16: Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
15: Evet. Ama biz kafadan hastayız. Güle güle. Görüşürüz.
14: Müşteri evine doğru yola çıkıyor. Oyun konsolunu dört gözle bekleyenler var.
16: Kızım dört gözle oyuncağını bekliyor. Onu tamire verdiğimi söylemiştim. Şimdi telefon ettim ve tamirden aldığımı eve getireceğimi bildirdim. Çok mutlu oldu. Büyük bir hevesle dönmemi bekliyor.
14: Hafta sonu oyunlarının önünde hiçbir engel kalmadı. Zikbook'taki aile işletmesinin büyük ortağı Niklas emeklilik planları yapıyor. En azından teorik olarak.
17: İlk planım 60 yaşında işi bırakmaktı. İşi başkalarına devredecektim. Bir yerlerde koca bir göbekle şezlonga yatıp keyfime bakacaktım. Ama maalesef bu mesleği biraz fazla seviyorum.
14: Sevdiği çok belli. Şimdiki planı ise yerine birini yetiştirirken keyfini çıkarmak.
15: 2024'ün başında yönetim değişti. Babam bana uzun zaman burada olduğumu, dükkanda çok çalıştığımı ve müdür olmamın en mantıklısı olduğunu söyledi.
14: Görevlerinin arasında gişede müşteri karşılamak da var.
15: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
18: Bir jeneratör rehin vermek istiyorum. Elektrik kesintisi olur diye satın almıştık. Çünkü ne zaman ne olacağını asla kestiremiyor insan. Ama satmak istemiyorum. Ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden rehin vermek istiyorum.
15: Evet.
18: Sadece rehin vermek, başka bir şey değil.
15: Evet, tamam. Ama ben bu konuda pek bir şey bilmiyorum. Tamam. Babam bu işlerden daha iyi anlar.
18: Tabii ki.
15: Onu çağıracağım,
18: tamam.
15: Olur mu?
18: Tamam.
15: Babamın işi bu. Baba, biraz ön tarafa gelebilir misin? Jeneratörünü rehin bırakmak isteyen bir müşteri geldi. Öyle bir şey kabul ediyor muyuz bilmiyorum. Gerçekten.
17: Ediyoruz, her şeyi ediyoruz. Ben bakarım. Tamamdır.
15: Tamam, teşekkür ederim.
18: Merhaba.
17: Merhaba, hoş geldiniz. Jeneratörü mü bırakmak istiyorsunuz?
18: Evet. Alıyor musunuz?
17: Her dükkanda olduğu gibi bize de altın, mücevher, saat getirebilirsiniz. Aynı zamanda otomobil veya motosiklet de bırakabilirsiniz. El aletleri de olur. Herkeste bulunan ve belli bir değeri olan her şeyi alırız. Önemli olan benim onları döndürebilmem. Sonuçta belli bir kazanç olmalı. Benim gözettiğim konu budur. Açıkçası bir jeneratör oldukça sıra dışı bir eşya. Hatta ilk defa bir jeneratör kabul edeceğim. Denememiz lazım.
18: Olur tabii ki.
17: Benzinli bir modelse dışarıda çalıştıralım yoksa burayı kokutur.
14: İyi olur. Eğer anlaşırlarsa müşteri alacağı parayla ne yapacağına çoktan karar vermiş bile.
18: Tatile gideceğim. Tatilde paranız asla yetmiyor. Alışverişler hiç belli olmuyor.
17: Nasıl çalışıyor acaba? Açma düğmesi.
14: Birinci engel aşıldı. Şimdi iş konuşma vakti. Her şey çalışıyorsa Niklas bu jeneratörü kabul edecek.
17: Voltaj göstergesine bakıyorum. Şu anda 399, 400 volt gösteriyor. Tek sorun soketin özel olması ve bende ona uygun bir şey bulunmaması. Ama voltaj göstergesine bakarak elektrik ürettiğini anlayabiliyorum. 400 volt gösteriyor. Ayrıca yepyeni olduğu belli. Hem elektrikli hem elle çalıştırma sistemi var. 400 volt çalıştırabiliyor. Şu anda 230 volt soketi var ama 400 volt çalıştırması önemli. Teorik olarak yarın satışa koysak hemen gider, sorun olmaz, alırlar.
14: Peki kaça gider? Ayrıca müşteriye rehin bedeli olarak ne kadar ödenebilir?
17: Tüm fiyatları hatırlamak imkansız. Çok çabuk değişiyorlar. Bugün bu kadar, yarın şu kadar. O yüzden biliyoruz ki internet sayesinde her şeyi hemen öğrenebiliyoruz. Kafamızda soru işareti varsa o fiyata satabileceğimizi de görüyoruz.
14: Tabii müşteri borcunu ödeyip eşyasını geri almazsa.
17: Fiyatı buldum.
18: Harika.
17: 500 verebilirim.
18: Harika, kabul ediyorum.
17: Ediyor musunuz?
18: Evet, evet.
17: Tamam, kimliğinizi alayım. Jeneratörün yenisinin 1500-2000 euro civarında olduğunu gördüm. İkinci elleri şu anda çok iyi satılıyor. O yüzden müşteriye tereddüt etmeden 500 euro verebildim. Hiç sorun olmadı.
14: Mükemmel bir alışveriş. Değerli bir eşya. Hızlı işlem. Sıfır risk.
17: 50 euro. Buyurun. İşleminiz tamam.
14: Ve mutlu bir müşteri daha.
17: 3 ay ve ilave 1 ay daha.
18: Tamam, çok güzel.
17: Toplam 4 ay sonra alabilirsiniz.
18: Tamam.
17: Teşekkürler.
19: Tamam.
18: İyi günler.
17: Güle güle, yerini alayım.
14: Karlsruhe'de sadece rehinci değil, rafineri de var. Yani değerli metaller burada yeniden işleniyor ve müşteri çekiyor.
19: Merhaba.
20: Merhaba.
19: Bu müşteri sürekli bir müşteri ve çok itibarlı biri. Bize hep iyi şeyler getirdi. Bizi hiç aldatmadı, sahte altın satmadı. Sen ayıkladın mı?
20: Evet.
19: Bir hata bulursam ne olacak peki?
20: Bana yazılacak.
19: Tamam.
14: Leica ayıklanmış altın konusunda özellikle şüpheci. O yüzden takıların her birini bizzat kontrol ediyor.
19: Çok iyi ayırmışsın. Şu ana kadar hata yok.
20: Kendi iş yerim var ve ara sıra kendim için bir şeyler alıyorum. Elimdeki miktar küçükse buraya getiriyorum. Çünkü burada hemen nakde dönüyor. Ancak başka yerlerde zaman alıyor ve havale yapılıyor.
14: Leica parayı ödemek için doğru fiyatı belirlemeli. Onun için gereken şey kontrol, kontrol ve yine kontrol.
19: Bu torbada ne var?
20: 8 ayar olanlar.
19: Öyle mi?
20: Evet.
19: Tamam. Bu 14 ayar ama 8'den sayacağım.
20: Tamam, sayabilirsin.
19: Hemen fark ettim. Bu da 14 ayar. Tek bakışta hangisi 8 ayar, hangisi 14 ayar anlayabiliyorum. Renginden belli oluyor.
14: Altın miktarı müşterinin hesapladığından daha fazla.
19: Bu da 14 ayar.
20: Gerçekten mi?
19: Bu sabah yüzünü yıkamadın mı sen?
20: Yani daha fazla mı var?
19: Evet. Önceden ayırman lazımdı.
14: Uzmanından dostane bir uyarı. Bu iş bu kadar basit.
20: Üstten okumaya çok üşeniyorum.
19: Ama bu tembellik sana zarar ettirir, biliyorsun değil mi?
14: Para kaybedersin. Çünkü 8 ayar altınla 14 ayar altın arasında çok büyük bir fiyat farkı var.
19: Bu da 14 ayar. Bu da 14 olabilir. Bir dahakine bana çikolata getir, yoksa çok zarar edersin. Anlaştık mı? Ama beyni seni sever. Ben de severim. O yüzden seni kandırmayız. İçin rahat olsun.
20: Biliyorum. Ben de sizi seviyorum.
19: Ama bize hiç kahvaltı getirmedin. Simit yok, kahve yok. Olmaz ki.
20: Haklısın. Ama kumbarayı hep dolduruyorum.
19: Doğru. Evet. O daha iyi. Kırmızı kumbaramız. Patronumuzun 3 yıl önceki hediyesi. Bahşişlerimizi 1-2 veya 3 ay orada topluyoruz. Ama o parayı hiçbir zaman bölüşmüyoruz. Onunla yemeğe gidiyoruz.
14: Leica altınları düzgün bir şekilde ayıkladı. Peki bu müşteriye ne kadar kazandırdı?
19: Sana 30-40 euro kazandırdım, biliyor musun?
20: Teşekkür ederim.
14: Bu rakam Leica'nın tahmini. Müşteri kısa bir sohbetten sonra toplam miktarı öğreniyor.
19: Bugün çok yok.
20: Evet, bugün işler kesat.
19: Niye?
20: Şu aralar çok sakin.
19: Yatıyor musun yoksa dükkanda mısın? Söyle bakalım.
20: Geçen hafta hep yattım.
19: Gerçekten
20: evet.
19: Mi? Toplam 4.299 euro. 4.300'e yuvarlıyorum. Anlaştık mı?
20: Tamam.
19: Bugün çok para aldın.
20: Kalanları da isterim.
19: Olmaz, vermem. Bu kadar yeter.
14: Leica'nın dürüst davranışı sayesinde biraz daha fazla ödeme yapılıyor.
20: Bunu kumbaraya lütfen.
19: Tamam, harikasın. Teşekkür ederim. Bugün 5 euro Benny'e, 5 euro bana.
20: Olur, siz bilirsiniz.
19: O da fazla kazanmıyor ama her zaman bahşiş veriyor. Benny, bugün kumbara yok. Bunu cebine at. Bu da benim olsun.
16: Teşekkür ederiz.
19: Bugün kumbara yok. Ben çalıştım, ben hak ettim. At cebine, hadi.
20: Görüşürüz.
19: Güle güle.
14: Herkes mutlu. Maalesef küçük kumbara hariç.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Ton Bank kartım Hadi.
2: Aksel ve Daniel Offenburg Eski Merkez Bankası binasındaki dükkanı 2 yıldır işletiyorlar. Bu iki genç girişimcinin sıra dışı işlere karşı bir zaafı var.
3: Bugün açık havada güzel bir randevumuz daha var. Biraz sıra dışı bir randevu diyebiliriz onun için. Farklı bir çim biçme makinesine bakacağız. Bakalım bu güzel gün bize neler getirecek. Dört gözle bekliyorum. Açıkçası çok merak ediyorum. Bu güzel havada neler göreceğiz?
4: Ben eğlence ve iyi alışveriş için hep dua ederim. Sadece iyi alışveriş de beni mutlu eder tabii ki. Bugünü bilmiyorum. Evet, şimdi
3: gözlükler çok güzel.
2: İkilinin adresi sanayi sitesinde yeni açılan bir Alman-Fransız yemekleri büfesi. Yeni nesil çim biçme makinesi onları orada bekliyor.
5: Bahsettiğim makine bu.
3: Pekala. Bunun markası ne peki? Güzel bir şeye benziyor.
5: Onlardan daha iyi. Model yükselttim. AMG'den bile iyi.
3: Ve 12 diyebilir miyiz?
2: Pek değil. Bu çim biçme makinesi iki silindirli bir motora ve 17 beygirlik bir güce sahip. O kadar.
4: Ben oldukça memnunum. Eski, paslı, külüstür bir şey görmeyi bekliyordum aslında.
2: Haklı bir beklenti. Aksel'in işleri çoğunlukla sürprizlidir ve kazanç açısından biraz zayıftır. Ama bu defaki başka olabilir.
6: Bu makineyi spor kulübümüze almıştım. Ama onlarla yollarımız ayrıldı. Ve artık makineye ihtiyaç kalmadı. 3 hafta önce arkadaşımla bu büfeyi açtık ve paraya ihtiyacım var.
3: Bunu kullanmak için kamyon ehliyeti mi gerekiyor?
5: Daha neler.
3: Ya araba ehliyeti yeterli değil mi?
4: Aptal testi yeterli.
2: Ehliyet gerekmiyor ama sürücü 15 yaşından büyük olmalı. Bu bile Aksel için yeterli. Fakat...
3: Bir çim biçme makinesine bakmaya geldim ama çalıştırmayı bile bilmiyorum.
2: Motor çalıştıktan sonra test sürüşü başlıyor.
3: Evet, motoru çalıştırmayı başardık. Ufacık bir şey diye düşündüm. Bir şey olmayacağını düşündüm. Ohohoho! Vay canına!
4: Tabii ki makinenin o kadar güçlü olabileceğini tahmin edemedi.
3: Bekle, vitesi en düşeğe getirelim. En düşeğe getir.
2: Makine hatasız çalışıyor. En düşük viteste bile eğlence garanti.
3: İçimdeki çocuğu uyandırdı. İçinizdeki çocuğu asla kaybetmeyin. Güzel! Çok seri kalkıyor. Makineyi çarpacaktım neredeyse. Müşteri memnun olurdu çünkü parasını hemen alırdı ama olan bize olurdu. Daniel, sen de binsene.
4: Hayır, böyle iyi, böyle iyi.
2: Çünkü Daniel iş konuşmayı tercih ediyor.
4: Çok yeni görünüyor. Tam olarak ne zaman aldınız?
6: 4 ay oldu.
4: 4 ay mı?
6: Evet.
4: Bu makinenin yenisi ne kadar?
6: 21 Mayıs'ta satın aldım.
4: 4 ay olmuş.
6: Evet.
4: 3000 euro, 2999 euro.
6: Doğru.
3: Bence bu makineden iş çıkar.
2: Rehinciler bu yüzden bugün buradalar. Ama nasıl bir iş yapacaklar?
4: Bu makinelere talep var. Bilinen bir markanın ürünü. Ben bu makineyi bir saatle veya altınla kıyaslamak istemiyorum ama prensip olarak belli bir indirimden sonra nakit getirecek bir şey. Senin aklında ne var?
6: Siz ne verebilirsiniz?
4: Bunu satsan 2000 euroya verirsin. Onun yarısını da biz verebiliriz, yani 1000 euro.
3: Eğer biz 1000'e satarsak veya 1100'e zarar etmemiş oluruz. Biraz para kalır. Ya ufak da olsa.
6: Hı hı, aynen.
3: Tamam ama makineyi bugün götüremeyiz. Sana bugün 300 euro kapora bırakabiliriz. Böylece adını koymuş oluruz. Ne dersin?
6: Benim için sorun değil.
3: Müşterinin rakiplere gitmesini engellemek ve onu bize bağlamak için iki anahtarı ve faturayı alacağımızı ve kapora makbuzu vereceğimizi söyledim. 300 euro vereceğiz, makineyi kendisi getirecek.
2: Anlaşma tamamlandı ama Axel başka bir şey daha istiyor.
3: Ama bu anlaşmayı böyle yaparsak aramızdaki sevgiye, saygıya ve dostluğa istinaden bir şey yememiz lazım. Doğal olarak senin yemeklerini tatmamız gerekiyor, öyle değil mi?
6: Çok memnun olurum.
4: Ben 1000 dedim ama sen 1100 dedin. O evet. Yüzden karşılığında yemek yiyeceğiz.
3: O zaman ben bir pizza yiyebilir miyim? Ne dersin? Alevli.
5: Burada pizza yok.
3: Ne var peki?
5: Fransızlara hakaret etme.
2: Böyle yanlış anlaşılmalar bitmek üzere olan anlaşmaları berbat edebiliyor. Ama bugün her şey yolunda gidiyor.
3: Pekala. Tamam mı? İş bitti. Şimdi eğlence vakti.
2: Sonunda Daniel'in damak zevkine layık bir alışveriş.
4: Bu iş gezisi verimli oldu. Aynı zamanda eğlenceli oldu. Bir şeyler yedik ve iyi bir alışveriş yaptık.
2: Temple of'taki dükkan saat 10'da kapılarını açıyor. Rehin Cihan yoğun mesailere hazır.
7: Ay sonları her zaman çok klasik geçer. Gelir desteği alanlar önce gelir. Sonra maaş alanlar gelir tabii. Ay sonlarında herkeste nakit para olur.
2: Franzi de yıllar içinde maaş günlerinin özelliğini öğrendi.
8: Rehin ücretlerinin iadesini alırız ama aldığımız faizler gelmeye devam eder tabii ki.
7: Elbette zor geçen günler de oluyor.
8: En iyi günler.
2: Bugün de öyle bir gün. Mesai başladı.
8: Piyango bayinden mi geliyorsun?
9: Vadeyi uzatıyorum.
8: Tamam, uzatayım.
2: Uzatmanın anlamı depozitin kalması ama faizlerin tahsil edilmesidir.
8: 24.40 euro alacağız.
9: Hayır, 18.30.
8: Hayır, 24.40.
9: Hayır, 18.30.
8: Ama dördüncü aya girdik.
2: Müşteri borcuna karşılık her ay 6.10 euro ödemek zorunda. Bunun 4.5 eurosu masraf, kalanı ise faiz.
8: Bazı sabahlar oldukça yorucu oluyor. İşe giderken güzel bir gün geçireceğini umuyorsun. Henüz kahveni bile içmemiş oluyorsun. Gişede ayakta durmaya ve dengeni bulmaya çalışıyorsun. Sonra biri karşına gelip sana işini öğretmeye kalkıyor. Bu da oldukça zorlayıcı bir durum. Yarın yeni bir aya başlayacağız. Bugün rakam 24.40 euro. Yarından itibaren daha da fazla olacak. 18
9: değil. Nasıl yani?
8: Çünkü 4 ay oldu. Rakamı 4 ile çarpıp ekler misin lütfen?
9: İyi de ama 3.40'ı 4 ile çarparsan 13.80 eder.
8: Makbuzun üzerinde ücretler, faizler, sözleşme şartları hepsi yazar. Her sözleşmede makbuzu açıklarım zaten. Ücretlerin ve faizin toplanarak aylık rakamın bulunduğunu izah ederim. Ama bazen bunu anlamak istemiyorlar. Ben de anlatıyorum, ne yapayım? Hesabı bilgisayar yapıyor zaten. Biz kendi kafamızdan uydurmuyoruz. 24.40 euro. O rakamı bir 4 ile çarp bakayım. Bu tutar çıkacak. Kendin hesapla, ben bir şey demiyorum.
9: Hayır, bir dakika bekle.
8: Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Zaman geçiyor.
9: Aylık 4.50.
8: 4.50 ve 1.60, bu ikisini toplayacaksın, 4 ile çarpacaksın. Hepsi bu kadar. Lütfen yap şunu. Hadi artık.
9: Ama o zaman hep 18.30 ödüyordum.
8: Tamam da o zaman 3 ayın sonuna gelmiş olabilirsin. Şimdi şu anda dördüncü aydasın. Verilen paranın vadesine göre
9: evet,
8: hesap yapıyorum.
9: Tamam.
8: Anladın mı şimdi?
9: Hayır, o zaman ben 29 Haziran'a kadar gelmeliydim. Öyle değil mi?
8: Bir
9: yanılıyor
8: şey
9: muyum yoksa?
8: Söyler misin? Yine 4 aylık vade oluyor. Uzatma için 24.40 euro ödemen gerekecek. Bu müşteri her 3 ayda bir geldiği için bunu anlayamıyor. Hiçbir zaman 4. ayda gelmemişti. Bu defa daha uzun bir vadede geldiğinin farkına varamamış maalesef. O yüzden anlattım. Son makbuzun tarihi 29 Şubat. O günden beri faiz işliyor. 4 ay oldu. Yarın 5. ay başlayacak. Son tarih her ayın 29'u.
9: Anlamıyorum.
8: Dünyanın en sabırlı insanı değilim. 3 defa anlattım. Kibar da olmaya çalışıyorum. Sesimi yükselttim artık. Mecbur kaldım. Sinirlendim.
9: Rehin bıraktığım günden beri 18.30 ödüyorum.
8: Çünkü hep 3 ayda bir geliyordun. Şimdi 4. aydasın. Faiz oranı değişmedi yani.
9: 4 ay oldu, öyle değil
8: mi? Anladın mı şimdi, tamam mı?
9: Şu anda 3. ay değil, 4. ay oldu. Bunu anlıyorum, tamam mı?
8: Evet, bir ay fazla.
7: Hep 3. ayda gelirdin ama şimdi 4. aydasın. Ne oldu?
9: 3. ayda değiliz.
8: Değil,
9: tamam,
8: yani.
9: 4. aydayız. Öncekiler, bunu anlıyorum.
7: Öncekiler 3 aylıktı, bu 4 aylık.
9: Anladım. O yüzden 18.30
7: Doğru.
9: değil, tamam mı?
8: Zor oldu ama oldu, neyse.
9: Tamam, şimdi oldu, anladım. Jeton geç düştü.
7: Peki.
2: Anlaşmazlık sonunda halloldu.
8: Ben burada kimseyi soymaya çalışmıyorum. Kartlarımı hep açık oynarım. Ödeyecekleri faiz oranını biliyorlar. Ama yaşlıların eşyaları için veya ellerinde kalan son birkaç kuruş için daha fazla korktuklarını düşünmeye başladım. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Seninki sağlıklı bir şüpheydi ama.
9: Aynen öyle.
8: Artık ödememi alabilir miyim?
9: Evet, tabii tabii.
2: Tam olarak 24 euro 40 cent.
9: Tamam.
8: Şimdi hesabı kapattık.
9: Evet.
8: Bugün yeni bir ay başladı.
9: Tamam.
8: Ba-ba-ba-bam.
9: Sana iyi günler.
8: İyi günler.
9: Hoşça kal.
8: Dikkatli sür lütfen.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
16: Türkiye'nin dürümü. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
19: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
20: Bu otel harika.
21: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
20: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla
2: kuleye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: güçlü bir propaganda aracıydı.
1: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kasruhe'de öğle yemeği vaktinde bazen dükkan sakin oluyor. Ama az müşteri az stres anlamına gelmiyor. Leica bazen bir müşteri gişeye yaklaştığı anda bu duyguyu hissediyor.
4: Müşteriyi tanımıyorum. Dükkana ilk defa geldi. Onu daha önce hiç görmedim.
3: Müşteri gümüş sikke almak istiyor. Bu dükkanda da çok miktarda gümüş sikke var.
5: 4 tane mi?
6: Bakabilir miyim? Bunlar farklı. Ben seçebilir miyim? Tamam.
5: Bakabilirsiniz. Tanesi 6 euro. Gümüş altına kıyasla daha çok yükseliyor. Çünkü birçok insan gümüşün aniden yükseleceğine inanıyor. Gümüşün bir ons fiyatı şu anda 29 euro. Örneğin çok fazla gelir olmayan biri bile bir kenara para ayırabilir. Hatta çok az parası olsa bile bunu yapabilir. Birikim yapabilir yani.
6: Kartla ödeyebilir miyim?
4: Hayır, maalesef.
5: Sadece nakit.
6: Sadece nakit mi?
4: Maalesef.
6: Kaç tuttu? Ne kadar ödeyeceğim?
5: 54 euro.
6: Üstümde o kadar yok, kusura bakmayın. Hemen dönelim.
5: Tabii, olur.
6: Olur mu? Hemen geliyorum, hoşçakalın.
4: Anlamıyorum. Altın ve gümüş satan bir dükkana neden geldin? Neden üstünde para yok? Bunun sana ne faydası var? Paran varsa dükkana girersin ve satın alırsın. Neden önce bakıyorsun ve sonra para çekmeye gidiyorsun? Bana göre çok saçma. Bunun hiçbir mantığı yok.
3: Para yoksa rehincide hiçbir şey yapamazsınız. Müşteri 20 dakika sonra nakit parayla geri geliyor.
6: Sana 1 euro fazla vereceğim. Olur mu?
4: Olur.
6: İçinden geldi.
4: 6, 8, 9.
6: 54.
4: 9 kere 6.
6: Doğru mu?
4: Doğru. Doğru tatlım.
6: Tamam, doğru demek ki. Tatlım değilim ama olsun.
4: Olsun, belli mi olur? Hiç belli olmaz.
6: Öbür hayatta.
3: Bir şey diyorsan arkasında duracaksın. Kasruhe'de bu iş böyledir.
4: Doğru erkekler her zaman altın alır.
6: Evet tabii, altın diş. Kadınlara da altın kolye.
4: Hayır, ben kolye sevmem.
6: Öyle mi?
3: Alışveriş tamam. Müşteri aldığı sikkelerden memnun olmalı. Olmalı mı?
6: Evet. Bakalım ne aldı. Bakıp görelim. 5 mark sikkeler. 5 mark. Hey, bana 5 mark satmış. Kandırmış. Eski günlerden kalma bunlar. Eski hatıralar. Otomat makineleri. Hiç iyi değil.
3: Yani nostaljik sebeplerden ötürü Leica'nın başı ağrıyacak.
4: Ne oldu? Sorun ne acaba?
6: Üstünde kocaman 5 yazan 5 mark paralar bunlar.
4: Ver bakayım bana. Tamam.
6: En büyük yazılıyı geri ver.
4: 10 dakika sonra... Bu kadın beni kandırıyor. Ama ben onu kandırmadım.
3: Sikkeleri müşteri kendisi seçti. Ama Kasruhe rehin dükkanında müşteri veli nimettir. Ödeme yaptıysa.
4: Bunlardan seçebilirsin. Ama büyük yazılılar daha pahalı.
6: Önemli değil, önemli değil.
4: Ya da 2 tane küçük, 1 tane büyük alabilirsin.
6: Ne kadar iyisin. Çok iyisin.
4: Adamın ne istediğini hiç anlamadım. Büyük olanlar 15, küçük olanlar da 3.
6: Hey, alo. Büyüğü ver bana. Büyüğü
4: 3.
6: ver.
4: Hepsine veriyorum. Bekle, bekle lütfen. Sen bu sabah içtin mi yoksa?
6: Hayır, dün içtim.
4: Dün mü? Tamam.
6: 4.
3: Müşteri akşamdan kalma olmasına rağmen 5 mark sikkelerden daha ilginç bir şey keşfediyor. 10 mark sikkeler.
4: Müşteri deliydi. Müşteri deliydi ve sarhoştu. Şimdi daha pahalı oldu.
6: Evet, anladım.
4: Tamam.
6: Bunlar özel.
4: Tamam.
6: Bunlar özel.
3: Müşteri özel sikkelerinden memnun kaldı. En azından kısa bir süre.
4: 140 euro alacağım.
6: Neden?
4: Ne neden? Ne neden? Toplam 15 gram.
6: Anlamadım.
4: Bana bak, beni dinle. Bunlar 15 gram. Bunlarsa 11 gram.

0: 10 mark 5 marktan daha pahalıdır.
1: Tamam, haklısın. Anladım.
0: Tamam, teşekkür ederim.
1: İndirim yaptın mı bana?
0: Yaptım, hem de çok.
1: Hem de çok, evet, umarım.
0: Bana tuhaf bakar veya kendini özel zannederse beni yanlış anlamış demektir. Ona hemen haddini bildiririm. Bu paraları tek bir poşete koyacağım. Uygun
1: evet,
0: mu?
1: Evet, tamam.
0: Evet, tamam diye tekrarlama.
1: Hayır, hayır, ben farklıyım.
0: Tamam, tamam.
1: Hoşça kal, gidiyorum.
0: Hayır, bekle.
1: Hayır.
0: Fatura vermem lazım.
2: Ama müşteri faturayla ilgilenmiyor. Yaptığı alışverişten memnun kalıp kalmadıysa bir muamma. Zikburg kasabasında 43 binden fazla insan yaşar. Baudelaire'in dükkanına günde 60 ila 80 arası müşteri gelir. Her birinin tek bir ihtiyacı vardır.
3: Bir müşteri geldiğinde genellikle paraya ihtiyacı vardır ve hemen ister. Bu düz bir mantıktır ve çoğunlukla da öyle işler. Merhaba, yardım edebilir miyim?
4: Oyun konsolumu rehin verebilir miyim?
3: Hı-hı. Kutusundan çıkarır mısınız?
2: Angelina takı ve mücevherler konusunda uzman ama oyun konsolları konusunda da kendisini geliştiriyor. İyi bir sebepten ötürü.
3: Hemen her gün bir oyun konsolu alıyoruz. Sürekli alım satım yapıyoruz. Orijinal kutusu mu? Tamam.
2: Müdür Angelina ilk olarak cihazın çalışıp çalışmadığına bakıyor.
3: Kumanda?
2: Çünkü bir sorun yoksa nakit karşılığı oluyor.
3: Fişini taktık, tuşuna bastık. Ekranda çıkan logoya yakından bakmak lazım. Hafızası kaç? Ayarlara girip bakıyoruz. Kolunu da kontrol ediyoruz tabii ki. Bu kontrollerden sonra ne yapacağınızı bilemezseniz yardım eder misiniz diye sorduğunuzda müşteriler yardım ediyorlar tabii ki. Çok sorun olmuyor. Sürücüsü yok.
4: Maalesef.
3: Size önerebileceğim sabit bir fiyatımız var.
4: Evet.
3: 111 euro.
4: Tamam.
3: Kimlik lütfen.
4: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim. Sabit bir fiyatımız var çünkü çok sayıda ürün alıyoruz. Belli konsollar, belli telefonlar ve belli tabletler. Bu sayede bir ürünün fiyatını her alışverişte araştırmak zorunda kalmıyoruz. Sabit fiyatlarımız var ve onları haftalık olarak güncelliyoruz.
2: Kısacası alışveriş süreci kısalıyor ve daha çok sayıda müşteri kabul ediliyor.
3: İşte buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
4: İyi günler.
3: Size de güle güle.
4: Sağ olun. Hoşça kalın.
2: Sıradaki lütfen.
5: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Ben de rehin veriyorum.
3: Siz de rehin veriyorsunuz.
5: Rehin veriyorum.
3: Tamam. Ne tesadüf.
5: Hazır gelmişken ben de aynısını yapayım
3: tabii.
5: Dedim. Boşa gitmesin. Buyurun. Bir dakika.
3: Tamam. Önceki konsolu alırken müşterinin arkadaşının sırada beklediğini fark edemedim. İkisi ayrı müşteriler diye düşündüm. Yani ama beraber geldiklerini bir türlü anlayamadım.
4: Biz 17 senedir çok samimi arkadaşlarız ve aynı evde yaşıyoruz.
5: Evet, birlikte oyun oynuyoruz. Hatta çok oynuyoruz. Ama bugünlerde daha az çünkü eskisi gibi oyunlar yok.
3: O zaman sorayım. Şimdi nasıl oynayacaksınız?
5: Açıkçası alıp oynamak isteyeceğin fazla oyun yok bu aralar.
3: Yok
5: mu? Şu anda hiç oyun olmadığından konsola da ihtiyaç yok diye düşündük. Bu yüzden.
3: İdare edersiniz.
5: Biz idare ederiz. O kadar da sorun değil. O yüzden birkaç haftalığına rehin bıraksak bir şey olmaz diye düşündük. Böyle değerlendirmek istedik.
3: Ben oyun oynamam. Konsol oyunları da oynamam. Bilgisayarda biraz oynardım ama uzun seneler önceydi.
2: Kolların ikisi de çalışıyor. Bu makineye de sabit fiyattan başka bir teklif yok.
3: 111 euro veriyorum.
5: Evet, evet, kabul ediyorum. Tamam.
2: Hiç yoktan iyidir.
5: Benim kendime ait bir iş yerim vardı ve tabii bu da bir sürü borca girmeme neden oldu. Zamanın çoğunda para sıkıntısı yaşadım diyebilirim. Gidip para bulabileceğin böyle yerlerin olması iyi bir şey. İşimize yarıyor. Faydasını görüyorsunuz.
2: Hızlı sonuç, anlaşmazlık yok, araştırma yok. İşler her zaman böyle yolunda gitmiyor.
5: İyi günler.
3: Size de teşekkür ederiz. Güle güle. İki müşterimiz, iki konsolumuz ve 222 euro giderimiz var. Bu çok ilginç bir şey.
2: İşte rehinciler böyle sıra dışı işlerle tanınırlar.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net. Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
1: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ancak bak, sadece biraz kilo verdiğin kanıtlanmış oldu.
1: Ne demek istedin bununla?
0: Yani içeri girebiliyorsun ve orada direksiyonun altında hala boşluk var.
1: Bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım.
0: Çünkü
1: kafamın üzerinden öylece akıp gidecek.
0: Bu bir iltifat.
1: Tamam, pekala.
0: Her neyse, orada çok havalı görünüyorsun.
1: Ben Enrico. Bu çok rahat. Aynı derecede fanatik arkadaşım Faust Thousand'la birlikteyim.
0: Şuradaki tane çapra bayıldım.
1: Ülkenin eski depolarında klasik hazineler aramak için yeniden avdayız. Şuna bak.
2: Bu şahane.
1: Bunları satın alıp tamir edeceğiz.
2: Bu gerçekten çok hoş.
1: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Northamptonshire'daki Towcester'a gidiyoruz. Yani bak, gidip John'u göreceğiz değil mi?
0: Evet, doğru. Şimdi evet. John tarım işleriyle ilgileniyor.
1: Aa, öyle mi?
0: Kendisi
1: tamam.
0: Kendisi çiftçi.
1: Aa, evet. Tamam.
0: Yani
1: evet. Traktörleri var.
0: Yani
1: bu arada söylediğim ilk kelime oydu.
0: Traktör.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani traktörleri ve aletleri mi var?
0: Evet, onların hepsi var. İlginç bu. İlk kelimen traktördü. Evet. Benim ilk kelimem otobüstü.
1: Şaka yapıyorsun. Ciddi
0: evet,
1: misin?
0: Biz evet tam anlamıyla
1: öyle
0: öyleydi. Kesinlikle.
1: Traktörle mi döneriz otobüste mi yoksa başka bir şey mi kim bilir ama Towcester'a geliyoruz. Peki söyle bana, yani çiftliğim var ama etrafımız oldukça pastoral ve güzel makinelerle çevrili.
3: Sadece hoşuma giden şeyler, özel bir şey yok. Sadece çeşitli eşyalar.
1: Tamam, sevdim bunu.
0: Yani burası uzun zamandır bir aile çiftliği mi?
3: Ha evet, 5 ya da 6 kuşaktır.
0: Vay canım.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Burada büyük ve derleme bir karışım var. Hepsi satılık
3: mı? Evet, çoğu.
0: Öyle
3: evet.
0: Tamam, harika.
1: Sabırsızlanıyorum. Tamam John, şöyle yapacağız. Biraz etrafı tamam, karıştıracağız evet. Tamam mı? Umarım epey büyük tabii. Bir yığındır. Ve sonra belki pazarlık yapabiliriz ama bazı şeylerle ilgili daha fazla ayrıntı vermek
3: evet.
1: için seni içeri
3: harika.
1: Alabilirim
3: harika.
1: Değil mi?
3: Devam edelim.
1: Harika, aferin dostum. İşte bak, tebrikler. Çok güzel.
0: Teşekkür
1: ne
0: ederim.
1: Ne kadar hoş bir çaymış
0: sizi
1: bu.
0: Sizi burada ağırladığın için. Peki nereden başlamak istersin?
1: Tamam, şuradan başlıyoruz. Hadi bakalım.
0: Okay. Tamam. Bunu seviyorum.
1: Önce paletli traktörümüzle başlayalım.
0: Bana her zaman hayvanları hatırlatıyor.
1: Ha?
0: Sanırım
1: ne?
0: Burun kısmı. Nedeni de o.
1: 1901 yılında kurulan bu şirket, tarım ve inşaat araçları üreten bir Amerikan şirketiydi. İngiltere'de ağırlıklı olarak hafif traktörleriyle tanınıyordu. Paletli araçları da popülerdi. Biliyor musun, sana bunca yıldır anlatmam gereken bir şey var. Hiç uygun boyutta bir paletli
0: gördün
1: araç almadım.
0: Güzel aslında, öyle değil mi? Hoşuma gitti.
1: Sonra faz bir şey fark ediyor. Nedir o?
0: Bu bir otobüs.
1: Bu cümlenin sadece bir evet, kelimesini bu değiştirebilir miyim?
0: Evet.
1: Otobüs değil. Otobüstü.
0: Tamam.
1: Otobüs değil, otobüstü. Şimdi sadece
0: bak,
1: bükülmüş bir metal
0: hala
1: parçası.
0: Hala yayları var. Hala bir direksiyon mili. El freni var. Yani vay canına. Bu muhteşem.
1: Bu sadece bükülmüş metal. Unut gitsin. Dürüst olmak gerekirse bunun bir zamanlar bir otobüs olduğunu görebiliyorum.
0: Tamam, doğru.
1: Ancak bu sefer her zaman olduğu gibi paletli
0: harika,
1: bir araç.
0: Harika, peki şimdi.
1: Tamam, bu paletli bir araç. Muhtemelen satın alınabilir. Az başka bir ezilmiş otobüsü fark etmeden önce artık devam etme zamanı. Peki ya şimdi bebeğim, ne düşünüyorsun?
0: Peki ya ne?
1: Tamam, yani ne? Bu bir evet. Parmak çubuklu çim biçme makinesi. Evet.
0: Tamam, işte bu kadar basit.
1: Evet, bu düzleşir
0: evet.
1: Ve dengeyi sağlar. Yani saman veya ne kesiyorsan ilerliyorsun ama yanındaki sırayı kestiğin için samanı mahvetmiyorsun.
0: Evet,
1: anladın
0: seni
1: mı?
0: Seni anladım.
1: Tamam mı?
0: Yani evet.
1: Buraya oturuyorsun. Ah, parmak çubuklu çim biçme makinesi ne kadar
0: çok
1: güzel.
0: Hoş.
1: Eski bir uygulamanın parçası olarak
0: evet.
1: Ne demek istediğimi anlıyorsun.
0: Çok güzel.
1: Çok hoş. Bundan tamam. Çok daha fazlası var. Hadi. Hadi gidelim.
0: O zaman biraz maviyle başlayalım. Ne dersin?
1: Hayır hayır, bununla başlayalım.
0: Bununla
1: evet.
0: Mı? Tamam.
1: Bu 4000 model Amerikan
0: evet.
1: Traktörü.
0: Ha,
1: bu da hayatında kesinlikle bir iş yaptığı ve hala yapacağı gibi. Nedir bu?
0: Eğer yanılmıyorsam bu bir Model T. Kesinlikle o.
1: 1908'de piyasaya sürülen Model T, dünyanın ilk seri üretim otomobiliydi. 15 milyondan fazla üretildi ancak çoğu buna benzemiyordu. John, bu çılgın bir şey. Model T'yi temel aldığını söylerken haklı mıydı?
3: Evet. Yani eğer baban izin verseydi çocuklar babanın arabasına bunu yaparlardı.
1: Gerçekten bu mu?
3: Evet, evet. Onlar hala Amerika'da öyle yarışıyorlar. Mi? Böylece bunları elle çevirip sonra içine atlayıp çalıştırmanız ve...
1: Sonra da gidersin.
3: Evet.
1: Ne kadar harika bir şey.
0: Bence bu çok güzel bir şey. Bunu sen mi yaptın?
3: Bunu epeyce dağınık bir halde aldım. Sonra tamir ettim, onardım.
1: Sonra da çalıştırdım.
3: Evet.
0: Peki ne kadar hız yapıyor? 70 olabilir.
1: 70 mi?
3: Evet. Evet. Arkada bir tane de iyi frenin var.
0: Evet.
3: Sorun olmuyor ama.
0: Evet.
3: Çok eğlenceli.
1: Burada saatte 70 kilometre, başka bir şeyde 230 kilometreye eşdeğer.
0: Evet.
1: Ne demek istediğimi anlıyor musun?
0: Kilometre başına düşen heyecan seviyesi
1: vay
0: çok yüksek.
1: Bir sonraki odada Model T'nin İngiliz versiyonuna dayanan başka bir tuhaf özel yapımı var.
3: Bir İngiliz arabası 1929 ya da 1930.
1: Evet.
3: 1937 yılında bir traktöre dönüştürülmüş.
0: Tamam.
3: Sicilindeki tamam. Gezi arabası kelimesinin üzeri çizilmiş, yerine traktör yazılmış
1: tamam.
3: Sanırım. Kasalarla marul ve meyve toplamak için kullanıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla başka bir şansımanı var ve çok yavaş hareket ediyor.
0: Vay canına. Okay. Tamam.
3: Böylece marulunu seçebileceğini ve kasalarını koyabileceğini düşünüyor.
0: Orada normal araba şanzımanı var. Evet. Sonra da burada başka bir şanzıman var. Yani
1: bu
0: dolayısıyla
1: bu gerçekten harika.
0: Evet, bunun randımanı en yüksek viteslerde birebir olur ama bunu birinci viteste, şunu da birinci viteste kullanırsan çok yavaş olur.
1: Vay canına. Yani bu harika bir şey. Sana şunu söyleyeyim John, atölyen de harika. Sıcak, çok geniş bir alan var. Tüm makineler orada. Torna tezgahı, sütunlu matkaplar.
3: Evet.
1: Aman tanrım, bu harika.
3: Demek bu bir İngiliz ordusuna ait demonte bir atölye.
1: Evet.
3: Mühendislerin bunu birkaç saat içinde kurabileceği tahmin ediliyor.
0: Aman tanrım, acaba daha uygun olan bir şey var mı diye merak ediyorum.
1: Depoyla yapabiliriz.
0: Düşünsene.
1: Bu büyüklükte. Düşün kaç tane traktör, helikopter, motosiklet sığabilir. Şuna bak, garaj kapısının
0: kesinlikle,
1: boyutuna bak.
0: İçeriye
1: her şeyi
0: et.
1: Sokabilirsin.
0: Orada neler başarabileceğini hayal et.
1: Hadi bakalım, bir depoya daha bakmamız gerekiyor. Pekala, daha iyi olabilir mi? Belki olabilir. Aman tanrım.
0: Bu muhteşem. İşte bu bir V8 motor. Yani V8 200 mü yoksa öyle bir şey mi
1: aman
0: bilmiyorum.
1: Aman dostum, şuna
0: bunu
1: bak.
0: Bunu muhtemelen 1960'lar civarına yerleştirebilirim diye tahmin ediyorum.
1: Bunu gerçek hayatta hiç görmemiştim.
0: Doğru, hayır, ben de hiç görmedim. Yani bunlarla ilgili bir
1: aslında
0: şey bilmiyor
1: aslında pek
0: musun
1: değil ama
0: sen?
1: Bunun bir Kanadalı şirket olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şirket bu eş tekerlekli traktörleri yapıyordu. Gerçek vatanıysa Kanada ya da Amerikan bozkırları. Ne demek istediğimi biliyor musun? 1963 yılında kurulan şirket büyük dört çeker traktörler konusunda uzmanlaşmış nispeten yeni bir marka. Aman tanrım, bu oldukça olağanüstü bir makine ve inanılmaz. Eğer bunun geldiğini görseydin yol verir miydin?
0: Evet, verirdin. Cotswolds'da bunu kullandığını hayal edebiliyorum.
1: Bunun üzerinde. Yani yapabilirdim. Gerçekten yapabilirdim. Bu çok özel
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, harika bu. Evet.
1: Tamam bak, yani orada şu var değil
0: yani
1: mi?
0: Yani paletli araç.
1: Paletli
0: gördüm.
1: Traktör.
0: Evet, paletli traktör.
1: Model T var. Evet.
0: Hızlı
1: bir
0: olan.
1: Bir de o
0: evet,
1: güzel parmak çubuklu çim biçme makinesi var. Her durumda oldukça hacimli bir işin içinde olabiliriz.
0: Bence de öyle.
1: Epey hacimli.
0: Gidip evet. Onu görelim.
1: Atölyede olmalı. Hadi gidelim.
0: Pekala.
1: Hadi bazı fiyatlardan başlayalım.
0: Ben sana Model T'nin fiyatını sormakla başlamak istiyorum.
1: Doğru, evet.
3: Güzel.
0: Müsait mi?
3: Evet, 8000.
1: Tamam, pekala. Tamam. Benim düşündüğüm şu parmak çubuklu çim makinesi.
3: Evet.
1: Evet.
3: O
1: tamam.
3: Benim oğlumun.
1: Güzel.
3: Satmak için 400 sterlin isterim.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam. Turuncu paletli traktör vardı.
3: Evet. Çok güzeldir o.
1: Öyle mi? Peki o ne kadar?
3: 3.
1: 3. Tamam.
0: Peki diğer depoda
1: evet.
0: Ne
1: var? Evet. Çok. Aa, evet. Şu büyük traktör müsait mi?
3: Aa, evet. Size 12 bine olur.
1: Hayır yapamam. John çok üzgünüm. Sana bir teklif yapabilir miyim? Paletli traktör ve parmak çubuklu çim biçme makinesi bu ikisine 3 versek nasıl olur?
3: 3300 diyelim.
2: Şeden Börjed.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
13: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çekirdeğinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
20: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
22: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
22: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
23: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Güçlü bir propaganda aracıydı.
26: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Şeden Börjed.
1: John ve onun olağanüstü traktör koleksiyonu ve tuhaflıklarıyla birlikte Towcester'dayız. Bir paletli traktör ve çim biçme makinesine 3000 sterlin teklif ettik ama o biraz daha fazlasını istiyor.
3: 3300 diyelim.
0: Bence almalıyız çünkü paletli traktörün piyasası olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, parmak çubuklu çim biçme makinesini de almamız gerekiyor.
0: Parmak çubuklu evet. Makine evet. Yani bence bir bileşim olarak fena değil aslında.
3: Oğlum okuldan geldiğinde buna razı olması şartıyla.
0: Pekala tamam.
1: Ama sen onun babasısın.
3: Bu hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Tamam bak geçici olarak.
3: 3300 gayet iyidir.
1: İkisi için. Ertesi gün çiftliğe geri dönüyoruz. Ve iyi haber şu ki John'un oğlu çim biçme makinesini satmayı kabul etti. Sadece bunun arkasına çekebileceğimiz bir aparata ihtiyacım vardı. Parmak çubuğunu sen sürebilirsin ya da
27: sadece
1: ben sürebilirim.
27: Sadece şunu söyleyebilir miyim?
1: Ne?
27: Bu ölümcüldür.
1: Evet.
27: Kimin elinde olursa olsun ölümcüldür.
1: Korktuğun için yapmak istemediğin her şeyi ben yapacağım. Çünkü kolum kesilirse bu benim hatam olur. Ancak asıl önemli olan şey pek de ürkütücü olmayan paletli traktörümüz.
27: Dürüst olmak gerekirse nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Bunun sol ve sağ olduğunu biliyorum.
1: Bir ipucu var.
27: Ancak debriyaj, dişliler ve...
1: Bir ipucu var. Bildiğim tek şey bunun bir tank gibi olduğu ve daha önce tank kullandığım.
27: Bunun çalıştığını varsayıyoruz.
0: O zaman bir meydan okuma var. Hadi başlayalım.
1: Evet bak Ahbap, sana şunu da söyleyeyim. Bu sefer arkadaşlarımı getirdim, tamam mı? 4 kişi olduğunuz için bizimle uğraşma, anlıyor musun? Şimdi gidiyoruz ve gidip biraz kesme işi yapacağız. Birinci görev, yeni bir pil takıp motorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Hazır mısın? Gaz yolu. Yaşasın! Harika değil mi? Her zaman eski numaralar en iyisidir. Ancak ne yazık ki... Tüm havai fişek gösterisinden sonra bir saat pek de muhteşem geçmedi. Motor rölantide çalışmayı reddediyor. Aslında çalışmak istiyor. Alan ve Faz bujileri çıkarıyor.
0: Kuru ama bunlar çok isli.
1: Kürümüz de pisliği yakıp benzin deposunu dolduruyorlar ama durum düzelmiyor.
4: Araç yakıt akıtıyor. Kelimenin tam anlamıyla akıp gidiyor.
1: Sonra Alan bir şey fark ediyor. Paletli aracın benzin mi yoksa daha ucuz bir yakıt olan TVO ile mi çalışacağını seçmek için kullanılan şalter yanlış yerde.
4: Bu yukarı demek. Yukarı bize bakacak. Yukarı açık demek. Buraya açık yazmış bak. Yakıt o yönde.
1: John saçma bir şey yapmış.
4: Sanki yukarı yanlış gibi.
1: Yukarı ama John... Yani bütün sorunlarımız yanlış etiketlenmiş bir şalterden kaynaklanıyormuş.
27: İşte başlıyor.
4: Umarım her şey yolunda gider.
1: Evet, evet.
4: Sızıntı yok.
1: Yaşasın.
0: Bu kocaman eski bir motor, öyle değil mi? Çok çok eski usul. Isınmadı mı hala?
4: Neredeyse ısındı.
0: Evet.
1: Evet, yoldan çekilin. Gidiyor, gidiyor. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Oo!
4: Vay canına.
1: Gerçekten korktum.
0: Şaşırmadım. Şimdi yapman gereken tek şey U dönüşü yapmak.
1: Biliyorum, bunu döndürmem gerekiyor.
4: Öyle devam et.
1: Hızla eklemeliyim ki bunlardan birini daha önce hiç kullanmadım.
4: İşte bu.
0: İşte bu.
4: İşte
0: devam
4: bu.
0: Et.
4: Güzel, bu. Bu işte. Tamam. Şimdi bırak git.
1: Hey.
0: Evet, işte bu.
1: Bunu nasıl durduruyorsun?
0: Bilmiyorum.
4: Vay canına, boşta çalışıyor.
0: Evet.
4: Şimdi.
1: Hayatımdaki en korkutucu sürüşlerden biriydi bu.
4: Dedim ki şimdi ön tarafı kaldıracak ve neredeyse ön tarafı kaldıracak.
1: Debriyajı aniden bırakırsan yukarı doğru gider. Neyse bak, çalışıyor ve gidiyor.
27: Evet.
0: Epey iyi bir ara.
1: Bu harika. O halde yapılacak bir sonraki şey sanırım yıkamak. Evet, sonra da kesmeye gidelim, olur mu? Her şey sırayla. Gösterinin yıldızını parlatacağız. Biraz çamur var, öyle mi?
27: Evet, üstündeki yağın en kötü kısmını temizlemeye çalışıyorum. Aksi takdirde basınçlı su işe yaramayacak. Yani bu çamuru gevşetecek.
1: Harika. Basınçlı suyla temizlemeye başlayacağım zaman söyle bana.
27: 5 dakika ver.
1: Pekala dostum.
27: Yani gidip çay demleyebilirsin.
1: Böyle bir paletli araç için çamur elbette bir onur madalyası. Ancak bazı çamurlar kabuklular döneminden kalma gibi görünüyor. İşte bunu alıp tarlaya girdiğimiz an yine pislikle kaplanacak. Evet,
27: kullanacağım
1: tamam.
27: İçin motosikletimi temizlemeyeceğim demek gibi bir şey bu.
1: 45 litre sonra bu iş bitiyor. Tamam, parmak çubukta aynı işlemi görmeli. Şunu bir kurutalım, tamam mı?
27: Evet.
1: Parmak çubuklu çim biçme makinesini hızla hallediyoruz ama kururken Skid kolun biraz ilgi gerektirdiğini fark ediyor. Ertesi gün erken kalkıp ben gelmeden sorun üzerinde çalışmaya başlıyor.
27: Şimdi bak, bu serbest bırakma mekanizmasındaki küçük dayanıksız çubuğu fark ettim.
1: Evet.
27: Onu büküp çekince hemen kendini bıraktı.
1: O yüzden sanırım mi bu öyle aşağı inemiyor?
27: Daha kalın
1: öyle mi?
27: Bir çubuk yapacağım ve içine sığacak. Onu kontrol ettim. Oraya
1: tamam.
27: Bir somun takacağım. Böylece dışarı çıkamayacak.
1: Evet,
27: yani
1: tamam.
27: Şimdi tek yapacağım, bana doğru
1: diğer ucu bükmek.
27: Sonra da üzerine evet. Somun koyacağım. Sonra bakacağız.
1: Güzel.
27: Umarım dayanır. Yani onu böyle bükmek zayıflatabilir ama bence yeterince güçlü olur.
1: Tamam. Skid dişli bir çubuk kullanıyor. Şeklini değiştirmeden önce onu kıpkırmızı olacak kadar ısıtıyor. Büktükten sonra uygun bir su birikintisinde soğutuyor ve sonra uyumunu kontrol ediyor.
27: Yani bu mükemmel uzunlukta ve sadece bunları kesip bir somun takmam gerekiyor ve umarım bu şekilde bükmek onu çok zayıflatmamıştır.
1: Uzunluğu ayarladıktan sonra skit uçlara bazı somunlar monte ediyor ve ardından mekanizmanın çalıştığından emin oluyor. İşte bu kadar, kilitlendi bu. Şimdi koltuğa geç.
27: Aha evet evet. Bir şey söyleyebilir miyim? O paletin arkasında bu.
1: Evet.
27: Gerçekten ama gerçekten korkunç olacak.
1: Evet. Ertesi sabah çim biçme makinesini traktöre bağlayıp tarlama doğru yola çıkıyoruz. O zaman tamam çocuklar. Evet tabii ki tüm tarlayı kesmeyeceğiz, öyle değil mi?
27: Hayır.
1: Sadece bir kez yapacağız. Peki ne yapacağız? Bir tur atacağız.
4: Kontrolleri kim kullanabiliyor göreceğiz.
27: İşe yarayıp yaramadığına bakacağız.
1: Yani ikimiz de aynı durumdayız değil mi?
27: Oraya çıkacağım ve ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Öyle
27: ama
1: yapacağım.
27: Halledeceğim.
4: Seninle
27: eminim.
4: Birlikte oraya sıkışacağım.
1: Evet gidiyoruz Skid.
27: Şu anda kesmiyor.
1: Biliyorum. Yani traktör çalışıyor.
4: Traktör hakikaten iyi çalışıyor.
1: Skid ön kolu çekmeyi hatırlayana kadar çim biçme makinesi çimleri kesmekten çok düzeltiyor gibi görünüyor.
4: Skid çalışıyor. Çalışıyor. Çim
27: evet,
4: biçiyoruz.
27: Evet, işe yarıyor.
1: Çim biçiyoruz. 1950'lerden kalma paletli traktörümüz ve daha da eski çim biçme makinemiz tam anlamıyla son teknoloji değil. Bütün gün bunu kullandığını düşün.
4: İşin bitiyor ve yorgun düşüyorsun.
1: Aynı zamanda sağır oluyorsun. Ancak ikisini de çalışır hale getirmek ne kadar harika. Şimdi tek ihtiyacımız olan birinin bunları satın alması. Ertesi gün mükemmel bir alıcı buluyoruz. Josh daha önce satış yaptığımız yerel bir koleksiyoncu. Ne dersin dostum, bu bir tür neredeyse renk uyumu var.
5: Beğendim sayılır. Tarım tarihimizin bir parçası.
1: Ama daha da önemlisi parmak çubuklu çim biçme makinemizi
5: dürüst
1: sevdin mi?
5: Dürüst olmak gerekirse aslında pek değil. Bana ölüm tuzağı gibi geliyor.
1: Paletli traktör için 3500 sterlin.
5: 3300 olur mu?
27: El sıkış çünkü.
1: Cidden mi? Bu
27: yani
1: kadar kolay mı?
27: İçinde.
5: Düşmeye başlayacağım.
1: Pekala. Tamam o halde. İşte
27: tamamdır, anlaştık. Evet,
1: evet.
27: Her zaman el sıkış.
1: Bravo
27: her
1: hocam.
27: İki taraf için de iyi bir öyle anlaşma abi oldu. Üzerinde kendini yaralama, tamam,
1: tamam
27: mı?
1: Bu bak ölümcül. Bu çok iyi. Dürüst olmak gerekirse Ahbap, kulaklarını kapat. Şu anlama geliyor ki bu eski. Yani aslında karımız olan parayı parmak çubuklu çim biçme makinesinden geri
27: evet,
1: almamız
27: yani
1: gerekiyor.
27: Evet, yani erken emeklilik planımız yok.
1: Hayır, yok Ahbap. Ancak ilerlememiz ve diğerlerinden bir adım önde olmamız
27: evet,
1: gerekiyor
27: çok
1: değil mi?
27: Çok güzel. Evet, bugün formundasın.
1: Evet, öyleyim.
27: Evet.
1: Öyleyim, hadi öyleyse sana bir fincan çay yapayım. Hadi bakalım.

Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Güme School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güme School Mix.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bankam Ton Bank kartım Hadi.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bin, buraya gel.
1: Hiçbir şey taşımıyor, yaramaz şey.
0: Havlamayı kes, tamam mı? Babaya gel ve otur. Otur bakayım. Otur.
1: Uzaktaki silah sesini duyabiliyor. Hiç hoşuna
0: gitmiyor. Vazgeçiyorum. Hayır. Ben Enrico. Bu çok rahat. Aynı derecede fanatik arkadaşımız Fast Thousand'la birlikteyim.
2: Şurada muhteşem bir çift chopper var.
0: Ülkenin eski depolarında klasik hazineler aramak için yeniden avdayız.
3: Hey, şuna bak.
0: Bunları satın alıp tamir edeceğiz.
1: Bu şahaneymiş.
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Redditch'e gidiyoruz. Kimi görmeye gidiyoruz?
2: Gidip Oli'yi göreceğiz. Oli'nin durumu biraz karışık. Biliyor
0: musun? Farklı tarzların bir araya geldiği bir karışıklık.
2: Motosikletleri var.
0: Tamam.
2: Arabaları
0: evet,
2: var.
0: Evet, hala motosikletleri
2: bir
0: var.
2: Bir ya da iki tane. Daha büyük aracı olabilir hatta.
0: Harika.
2: Yani düzgün eski bir seçki var. Amerikan, İngiliz, her türlü şey.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Oli'nin tarzını şimdiden sevdim.
2: Bugün nereye gittiğimize navigasyonda şöyle bir baktım. Ulaşım merkezine sadece 5 kilometre uzakta. Ben de bu müzenin destekçisiyim. İçinde çok sayıda otobüs ve elektrikli nakliye araçları var.
0: Ulaşım müzesinden bisikletle mi döneriz, arabayla mı, yoksa elektrikli bir ekmek kamyonetiyle mi, kim bilir? Oli'nin Redditch'teki yeri işte geliyoruz. Peki buna nasıl başladın? Çocukluğundan beri mi yapıyorsun, yoksa başka bir şey mi?
1: Evet, makinaları her zaman sevdim.
0: Evet. Arada sırada iş yapıyor musun?
1: Sık sık.
2: Peki çoğunluğu kişisel koleksiyon.
1: Evet, evet.
2: Peki bugün göreceğimiz her şey satılık mı, yoksa seçilmiş ürünler?
1: Tamam, olabilir. Tamam.
0: Bak ahbap, sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Etrafa bir bakacağız, evet. Sonra da umarım bir anlaşma yapabiliriz, değil mi?
1: Olabilir.
2: Evet, harika, bence iyi bir fikir.
0: Peki neden şuradan başlamıyoruz?
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz, harika. Tamam. Birazdan görüşürüz.
1: Birazdan görüşürüz.
0: Hadi bakalım. Görüşürüz ahbap.
2: Tamam. Önce ben gireyim.
0: Bazı kanepeler var, değil mi?
2: Vay canına, şuna bak.
0: Aman tanrım. Bu gerçek bir eğlence alanı olabilir.
2: Yani burada yaşayabilirim. Bence harika bir.
0: Oli'nin ilk kulübesinde her şey var. Ancak mefruşatı bir kenara bırakırsak, İngiliz malı yan sepetli motosikletle başlayacağız.
2: Aklında bulunsun. Ben otobüsleri seven bir adamım. Bunun gibi el yapımı yan sepetin bir özelliği var. Çok güzel bir parça.
0: Yan sepetli motosikletlerin altın çağı 50'li yıllardı. Bu dönemde yüz binlerce araç İngiliz yollarında düzenli olarak kullanılıyordu. Otomobillerin ucuz ve yaygın olmadığı bir dönemde bunlar mükemmel aile taşıtlarıydı. Evet, sanırım insanlar bunu çok sevecek. İnsanlar sen ilerlerken sadece gülüp geçecek. Sanırım bu iyi bir şey.
2: Evet.
0: Ne demek istediğimi anlıyor musun?
2: Güleceklerini sanmıyorum. Bence gülümsemeye neden olur. Ayrıca satmanın kolay olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi çok daha ilginç bir şey var. Tamam o zaman, Fazlington.
2: Bak.
0: Buna düzgünce bakabilmek için şunu birazcık kenara çeksek
2: o
0: mi?
2: O zaman devam et.
0: Büyük tek silindir, evet, İngiliz malı tek silindir, 500, alçak motosikletler kadrosunda. Şimdi en çok sevdiğim şey, bak,
2: evet.
0: Amerikan malı spor modeli var orada. Tam anlamıyla Amerikan bu. Ama
2: evet.
0: Bana kalırsa, üstünde İngiliz malı motor olan İngiliz alçak motosiklet, tıpkı İngiliz ruhunu yansıtan bir araç. Bunun bir Amerikan motosikleti olması.
2: Evet, sana tamamen katılıyorum. Ayrıca bence İngiliz motorları heykelsi doğası nedeniyle çok güzel görünüyor.
0: Yani özellikle yapısı ve genel tarzı. Bu alçak motosiklet tarzı ve ben bunu seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. İngiliz malı arazi aracını geride bırakarak ilerliyoruz.
2: Bu arazi aracına sahip olmak bir İngiliz motosiklet sahibi olmaya benziyor. Onları sahiplenmek ve kullanmak söz konusu olduğunda bazı ödünler vermek gerekiyor.
0: Burada bir Amerikan markasının Rocket 88 modeli var. Bu Amerikan arabalarının ruhumu yakalayan yanı nedir? Belki de bilirsin. Geçmişteki bir hayatımda Amerika'da bir trafik görevlisi ya da öyle bir şeydim.
2: Belki evet. Öbür tarafa geçtiğinde belki bir otoyol hayaleti, bir otoyol ruhu olursun. Ne dersin?
0: Tanrım, M4'ün 12. kavşağında bunu yapabilirim. Bir Japon markasının kocaman Goldwing modeli. Biliyor musun, yazın bu motorların yolda gittiğini görüyorum.
2: Evet.
0: İnsanlar dışarıda oluyor ve onları yan sepetle ve romorkla görüyorum.
2: Evet.
0: Tıpkı araba gibi. Bu icat edilmişti. Hey, şuna bak, şurada başka bir depo var. Oraya
2: evet,
0: da bakalım.
2: Evet, seninleyim.
0: Hadi o halde. Dışarıda coşku devasa bir İngiliz kamyonuyla devam ediyor.
2: Bu bir İngiliz askeri kamyonu. Doğru.
0: K9 evet, modeli İngiliz askeri kamyonu.
2: Şey şu ki, ön camın evet. Orada biraz çürüme görüyorum ama... Evet
0: ben
2: ama bu araçların kendini nasıl bırakabileceğini bildiğim için o kadar da kötü görünmüyor, biliyor musun? Bunu halledebilirim.
0: 1952 yılında tanıtılan K9 sinyal ekipmanlarını taşımaktan kurtarma aracı olarak hizmet vermeye kadar birçok kullanım alanına sahip sağlam bir askeri kamyondu. Orada arkada gerçek bir Head Robinson vinci değil mi?
2: Evet, bir Harvey Frost vinci olabilir.
0: Ne?
2: Harvey Frost.
0: Bilmiyorum, düşünüyorum da...
2: Özellikle değerli değiller ve bunlardan gerçekten evet. isteyen doğru kişiye rastlaman gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Devam edelim mi?
0: Evet. Ooo, küçük ama güzellikle dolu. Evet, çok hoş güzellikle dolu. Şu sütunlu matkaba bir bak.
2: İşte bu tamamen muhteşem. Alt tarafta eski evet. bir elektrik motoru var. Yani
0: evet.
2: bu kayış tahrikli. Yani onu tahrik
0: değil
2: eden
0: mi?
2: Ki kayış var. Yani parmaklarını oraya sokmak istemek gibi bir şey, öyle değil mi? Gerçekten muhteşem görünüyor. Bu çok güzel bir şey.
0: Artık bunları o şekilde yapmıyorlar.
2: Hayır, yapmıyorlar. Büyük bir delik evet. açmak istiyorsan işte buyur.
0: Eğer binmek istersen burada İngiliz malı motosikletler, 1980'lerin Japon markaları ve milyonlarca satmış dünyanın en popüler motosikletinin bir modelinin biraz yıpranmış bir versiyonu var. Uzun zamandır bunlardan birini istediğini söylüyorsun.
2: Evet, bunları seviyorum. Kompresyonu hoş.
0: Hmm. Pek iyi değil.
2: Yani ama bilirsin. Şirin küçük bir model bu. Biraz temizlik ve üzerine yeni bir sele, yeni bir kılıf,
0: evet,
2: yeni bir ön
0: evet.
2: çamurluk. Aslında evet. yeni bir rüzgarlık da gerekiyor.
0: Evet.
2: evet. Ve her şey çok kötü görünmeye başladı, öyle değil mi?
0: Aslında özel bir C90 için potansiyel bir bağışçı gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
2: Olabilir ama ben onları bu şekilde seviyorum.
0: Yani seçeneğimiz çok ama hangisine yöneleceğiz? Tamam, başka neyimiz var?
2: Yani şu tek kişilik alçak motosikletimiz var.
0: Evet, sevdim onu. Gerçekten
2: Elbette
0: çok hoştu.
2: Elbette İngiliz markasının yan sepetli motosikleti de var.
0: Evet, onunla ilgili çok da endişe etmeyeceğiz.
2: Evet.
0: Araştırabileceğimiz Rocket 88
2: evet,
0: var.
2: Evet, o güzeldi.
0: Tamam, gidip bakalım mı?
2: Evet, gidip
0: Hadi
2: soralım.
0: Bakalım, gidelim.
2: Peki orada şu gri fil var ya, Oli, bize ondan bahsedebilir misin lütfen?
4: Yan sepetin 1950'lerden kalma modeli.
0: Evet.
2: Evet. Tamam.
4: Motosiklet de 2000 model.
0: Evet.
4: İngiliz motoru.
0: Satılık mı?
4: Evet, evet.
0: Evet.
4: 3000.
2: Tamam.
0: Evet. Tamam. Şimdi hızlıca ilerleyerek 54 plakalı bir spor Amerikan motosikleti gördük. O da satılık mı?
4: Hayır, korkarım değil.
0: Ne kadar yazık. Onun
2: evet.
0: yanında
2: evet.
0: küçük bir tane var. O bir 350 cc İngiliz
4: evet,
0: motosikleti
4: evet.
0: mi? Üzerinde marş pedalı ve vites kolu olmadığını fark ettim. Bunlar evet. var mı?
4: Evet, evet.
0: Tamam.
2: Tamam, peki çıkarmanın tamam. sebebi nedir?
4: Daha önce durduğu oturma odasının kapısından geçebilmek için.
0: Tamam, anlıyorum. Yani bir süredir çalışmıyor.
4: Bir süredir çalışmıyor ama daha önce çalıştırıyordum. Sesi güzeldi.
0: Tamam. O ne kadar?
4: 2500.
0: Pekala, tamam. Şimdi bak, epey güzel bir roket 88'e yaslanıyoruz.
4: Hı. Evet, 10.000.
0: Tamam, peki. Çatı kirişinde şu eski benzin tenekesi var.
4: Hiçbir fikrim yok. İstiyorsan alabilirsin.
0: Pekala, harika. Onun için 50 sterlin evet. veririm sana. Tamam, peki. Öyleyse 50 sterlin.
2: Tamam, oldu.
0: Tamam. İngiliz motosikleti için 2000.
4: 2300.
2: 2150.
4: Hayır.
0: Hayır mı? Pekala.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Kırmızı eriğin kilosu 89 lira 50 kuruş.
5: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
2: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Oli ile birlikte Redditch'teyiz. Oli mükemmel bir erkek
2: eğlence alanına
1: ve zarif bir araba ve motosiklet koleksiyonuna sahip. Bir İngiliz motosikletine 2000 teklif ettik ama o 2300 istiyor. 2300.
3: Evet.
1: Hadi ahbap. Yani tamam. Çatı kirişindeki teneke dahil 2350. Onu nasıl indireceğimi bilmiyorum. Muhtemelen ona bir tuğla ya da benzer bir şey fırlatacağım. O şekilde aşağı gelebilir. Tamam Oli. Bak. Peki işte rock and roll up.
4: İşte oldu. Bıktım harika.
1: Hadi bakalım.
4: Teşekkür ederiz.
1: Ertesi gün çiftlikte her şeyi ortaya döktük.
3: Güzel değil mi? Ahbap, bunu sevdim duydum. Bunu. Duruşunu sevdim.
1: Bunu sevdim. Bunu çok seveceğini biliyordum çünkü motosikletlerle ilgili sevdiğimiz her şey buydu. Evet buydu. Hafif ve kıvrak
3: hafifçe
1: motosiklet.
3: Hafifçe geriye doğru eğimli. Evet. Kalın 40 santimetre yani 40.
1: Ha bilmiyorum.
3: Arka tekerlek güzel küçük bir şey. Eğer çalışırsa.
1: Hala hazırda bir fren kablosu sipariş ettim.
3: Tamam.
1: Umarım bu sefer doğru olanı sipariş etmişim.
4: Evet umarım.
1: Ayrıca bununla birlikte gelen şuna da dikkatinizi çekebilir miyim? Ne demek istediğimi anlıyorsanız replika fiyatını aldık. Tamam ama yine de beğendim.
4: Ayrıca çift taraf.
1: Kesinlikle çok güzel bir şey. Şimdi daha ileri gitmeden önce evet. Önemli olan şey işi başlatmak ama bu motosikleti çok sevdim. Onu rüyamda görüyordum. Onu satmakta cidden zorluk çekebilirim.
4: Hadi o zaman.
1: Ancak en önemlisi fazla skid, marşı ve vites kolunu yerine takacak. Ondan sonra bujileri temizleyeceğiz.
4: Fark ettiğin bir şey var mı skid? Normalde bu noktaya geldiğimizde ne oluyor? Henry gider yok olur ama evet. Bunlarla ilgilendi.
3: Bununla ilgilendi yani evet. Etrafta takılıyor ve hatta işe evet. Müdahil oluyor.
4: Şuna bak lütfen.
3: Gerçi rastgele bir yapıyorum. Şey ama olsun.
1: Ancak faz motora bindiği zaman müşterek ruh halimiz düşüyor.
4: İşte başlıyoruz.
1: Dişli çarkın izi bile yok.
3: Pekala. Mevzuya çok dalmadan önce olası bir durumda o bujinin bozuk olma ihtimaline karşı yeni bir buji takalım.
1: Skid'in ilacı.
4: Bence bu mükemmel çalışacak.
1: Bir şeyler ya. Evet. Evet. Evet.
4: Evet.
1: Ancak mükemmel değil.
4: Biraz şey gibi görünüyor.
1: Aralıklı.
3: Aralıklı kelime bu. Hı hı. Hareket etmesi için bir dinamometreye
1: evet,
3: ihtiyaç var bence.
1: Bence puntolara bakmalıyız.
4: Bence de puntolara bakmalıyız.
3: Tamam.
1: Bence faz ve skid tezgahı yukarı kaldırırken...
4: Bence bu mükemmel çalışacak.
1: Bir şeyler ya. Evet. Evet. Evet.
4: Evet.
1: Ancak mükemmel değil.
4: Biraz şey gibi görünüyor.
1: Aralıklı periyodik.
3: Aralıklı kelime bu. Hı hı. Hareket etmesi için bir dinamometre.

0: Hayır oğlum.
1: Bu puntolar Magneto'nun kalbindeki minik elektrik kontakları. Faz onları zımpara kağıdıyla temizliyor. Abi. Tamam, kapak takılıyor. Sonra tekrar marşa basmayı deniyor.
2: Yes.
1: Evet, evet.
0: Tamam, pekala. Fişi takalım.
3: Evet.
0: Aşağı evet. İndirip bir deneyelim. Evet. Sana dinamoyu kullanmayı öneriyorum. Çünkü evet. Sağ dizimi seviyorum.
1: Dışarıda silindir marş sistemini kuruyoruz. Yakıtı dolduruyoruz. Karbüratöre biraz hızlı çalıştırma spreyi püskürtüyoruz.
0: Tamam, hazır mısın?
1: Evet.
0: Birazcık jikle.
1: Birazcık jikle.
0: Evet. Evet.
1: Evet. Çalışıyor. Ne? Pekala, tamam.
3: Sana bir şey getireceğim.
1: Bizim için dur harika orada. Bu. Şahane. Teşekkür ederim Skid. İlk sürüş için kendi tarzımdan şaşmayacağım ama motor gayet sessiz ve pürüzsüz çalışıyor. İyi haber şu ki,
0: evet,
1: çok güzel gidiyor.
0: Bu harika.
1: Kötü haberse birkaç tane. Birincisi yağ sızıntısı.
3: Evet.
1: İkincisi birinciyi bulabileceğimi düşünmüyorum.
3: Üçüncüsü
1: ön tekerlek biraz böyle dönüyor.
3: Tamam.
1: Dördüncüsü ön fren yok.
3: Ayrıca küçük bir yakıt sızıntısı da var.
1: Sonuç olarak iyi bir test sürüşüydü.
3: Evet evet.
1: Ancak yapılacak birkaç şey var.
3: Evet, halletmem gerek.
1: Tüm bu çabanın ardından Skid ve Faz bu işle ilgilenirken üst düzey bir iş uykusu çekeceğim.
3: Yağ ve motor bölümüyle ilgili işleri hallettikten sonra Henry ön fren kablosunu aldı.
0: Ha, harika.
3: Tamam gibi görünüyor. O yüzden sen onu yaparken ben bunu takacağım.
0: Tamam, şahane.
1: İngiliz motosikletleri özellikle sızıntılarıyla ünlü. Faz aşınmış contaları değiştirirken Skid fren kablosunu ayarlıyor. Elindeki kablo uymuyor.
3: Yani sadece düşünüyorum. 3 seçeneğim var.
0: Evet.
3: Birini halledebileceğimi düşünüyorum ama hangi seçeneği deneyeceğimi bir türlü bulamıyorum. Şimdi bu kabloyu gözden çıkarabilirim ama umarım çıkarmam.
0: Umarım.
1: Kabloda epey bir sorun var. Bu yüzden Faz ve Skid bazı ayarlamalar yapmak için kabloyu atölyeye götürüyor.
0: İşte küçük uç yüzüğümüz ve bunu birkaç milimetre inceltmemiz gerekiyor. Şu anda 10.4 milimetre olarak ölçüyor.
3: Yaklaşık 8 milimetreye kadar indireceğiz. Çünkü kablo için boşluk var.
1: Şerit zımpara yeterince güçlü değil, bu yüzden Faz açılı taşlama makinesiyle işi bitiriyor.
3: Pekala Faz, hadi bakalım yeterince zımparalanmış mı görelim.
0: Zımparalama bitti ve mükemmel oldu.
3: Mükemmel mi? Harika görünüyor. Yani bak, hızla eklemeliyim ki bu en kolay aşama. Henüz çok sevinme. Şimdi eğer kolun ucundaki bu çarkı alırsam alt ayar vidasına ihtiyacım olacak. Buradaki yüzüğü yukarıdaki yere yerleştirmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için burayı kesmeliyim.
1: Atölyeye geri dönüp dış muhafazayı çıkarıyorlar. Montajı tamamlamak için motosikletin yanına dönmeden önce...
3: Bunu yaparsam nasıl oluyor?
0: Çalışıyor, öyle değil mi?
3: Yani evet, mutlu günler. Ön frenimiz tamir oldu.
0: Ama o zaman şimdi yapmamız gereken tek şey motorunu çalıştırıp nasıl gittiğini görmek.
1: Ancak bunu yapmadan önce birkaç süsleme ekleyelim. Satın aldığım epeyce güzel çıkartmalarla süsle bunu. Tamam, şöyle yap bak dostum. Dairenin arkasını kapan, merkeziyle hizala. Başlangıçta bu logo arasında noktalar olan 3 harfli ancak 1946'da motosiklet üretimine tam anlamıyla geçişlerini vurgulamak için kanatlar eklendi. İlginç olan ne biliyor musun? Bu rozet gibi olan şey bana 4 sterline mal oldu.
3: Pekala, evet.
1: Ancak muhtemelen motosikletin fiyatını 250 sterlin artırdı. Birlikte motosikletimiz

0: son rötuşu yapıyoruz. Sonra da binmeye hazır olacak. Yola çıktık. Yani Skid benim Mavis adını verdiğim şirin küçük motorumun üstünde. Aslında bir 350'lik değil bir 500'lük bu. Ama ikisi birbirine mükemmel uyuyor. Skid ve Faz tüm aksaklıkları giderdi ve motosiklet sorunsuz çalışıyor. Şimdilik her şey çok güzel ve yolunda görünüyor. Küçük şirin bir şey. Tek silindirli motosikletlerde rahatlatıcı bir yön var. O da pat pat pat sesi. Uzun bir alışma sürecine vaktimiz yok ama ilk sürüşümden çok daha iyi hissediyorum. Harika dostum.
1: Çok hoş değil miydi? İkisi birlikte çok dengeli oldu.
0: Aslında ikiz gibiler, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Hoş yaşlı bekarlar. Evet.
1: Sadece ikimizin dışarıda olması çok güzeldi.
0: Kendi halimizde.
1: Evet, evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Birinci vites bir muamma. Hani her gün o motosiklete bineceksin.
1: Onu bir elden geçirirsin.
0: Elbette evet. Bir sonraki sahibi bunu yapmalı. Bir sonraki sahibinden bahsetmişken onu satmak istemiyorum ama satmak zorundayım. Aynı gün George adında yerel bir müşteri geliyor. Ne düşünüyorsun? Hoşuna gitti mi?
2: Cidden çok güzel. Gerçekten çok güzel.
0: Ahbap dümdüz gidiyor. Harika. 3000 sterlin. Harika göründüğünü düşünüyoruz.
2: Öyle mi?
0: George, bunun üstünde şahane görüneceksin.
2: 2700 ve bugün el sıkışacağız.
0: 2800'de anlaşalım. Tam ortada olmasın.
2: Anlaştık, 2800.
0: Tamam, dikkatli ol dostum. Oh, George harika, çok teşekkür
1: evet,
0: ederiz.
1: Evet, evet.
2: Anlaşma çizsa. Oh,
1: evet.
0: Paketleyip
1: evet.
0: Odana teslim ederiz George.
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Hadi güle güle kullan. Oh.
3: Bu iş tamam. Dur bir saniye. 2350 evet. Değil mi? Teneke dahil.
1: Evet.
3: Malzemelere 50 sterlin harcadık, değil mi?
1: Evet, fren kabloları, temizleme malzemesi.
3: Tamam, yani bu 2400.
1: Hı-hı.
3: Değil mi? Az önce 2800'e sattık.
1: Evet, yani bu 400'e.
3: Dostum, bu güzel küçük bir kar.
1: Her gün bunu yapabilseydik.
3: Ne keşke. Güzel olurdu, değil mi? 400 sterlinle mutlu günler.
1: Evet.
3: Ne güzel bir sonuç.
1: Öyle, doğru.
3: Hatta bunun için çay bile yapacağım. Hadi gel.
1: Aman tanrım.
3: Evet, sürpriz yok.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
4: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: ...17 gram
6: altının değeri 1100 dolar.
7: Bu iyi bir çalışmaydı.
5: Evet, fena evet. Değil.
6: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
5: Birbirimize bakıp
8: eyvah dedik.
5: Eyvah.
8: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
6: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
5: Wes ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
8: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
5: Evet.
6: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan, Wes ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
5: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
6: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wade ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
5: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
6: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
5: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
8: Bir sürü tamirat yaptık.
5: Sonra ikinci testi yaptık.
8: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
7: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde gözü kara sahnede. Dolduruyoruz. Ne? Sosluyoruz. Ve ağzımız şenleniyor. Resmen yumuluyorsun. Biraz yavaş ol. Chicago'da Sicilya sokak lezzetleri. İşte bu hamleye bayıldım. Tallahassee'de bir Afrika turu. Tam bir lezzet patlaması. Gainesville, Florida'da ise bir kasap dükkanı. Buraya yürüyerek koşa koşa gelinir. Sosisi başlı başına ziyafete dönüştürüyorlar.
1: Sağlam bir yemektir.
0: Kesinlikle. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Florida Üniversitesi'ndeyiz. Yani timsahların evinde. Gainesville, Florida. Eskiden bana bir üniversite şehrinde böyle harika yemekler bulacağımı söyleseniz hadi be derdim. Ama zamane gençleri boğazına düşkün. Şehirde efsane sosis yapan bir adam varmış. İster burada ye, ister paket yaptır eve götür. Canın nasıl istiyorsa. Tam anlamıyla sosis şöleni. İşte Fehrenbacher's Meats and Eats.
1: Bana oradan iki sosis at.
2: Burası ilk açıldığı günden beri harika.
3: Hızlı servis ve samimi bir ortamı var. Arkasında da müthiş bir şef ustalığı barındırıyor.
1: Turşu tabağı hazırlayalım.
4: Adam Avrupa'da eğitim almış bir şef. Bu yüzden mutfağa çok farklı aromalar kazandırıyor.
5: Üç kafadar geldi, buyurun.
6: Burada sosis dendi mi? Akla gelen tek isim o.
0: Bu mutfak becerilerinin yanı sıra Adam et krallığına biraz da nostalji katmaktan çekinmiyor. Fehrenbacher's. Kulağa tam eski tarz kasap dükkanları gibi geliyor.
1: Tam olarak bunu amaçlamamıştım. Ben Orta Batı'da büyüdüm. Orada her küçük kasabada evet, adımınızı evet. atabileceğiniz kendisine has bir kasap dükkanı olurdu.
0: Anladım, evet.
1: Özel kesim et satıyoruz. Pastırmamızı ve özel kombine tabaklarımızı hazırlıyoruz.
5: Akdeniz tabağınız.
7: Akdeniz tabağında kendi yaptığı bir kuzu sosisi var.
8: Ev yapımı tabule ve körülü nohut yemeği bambaşka bir hava katıyor.
0: Bu merguez sosisi için.
1: Evet, benim tarzım bir merguez. Önce kuru baharatlarımızı karıştırarak başlıyoruz. Toz kırmızı biber, şeker, pul biber, kuru kekik, kalın çekilmiş karabiber, kurutulmuş soğan ve kaya tuzu.
0: Karışım bu mu oluyor yani?
1: Şerit dana et, kuşbaşı kuzu eti, közlenmiş kapya biber ve fırınlanmış sarımsak konfeti, ardından kuru baharatları ekliyoruz. Her yere iyice yediriyoruz.
0: Profesyonelce. İri iri. Şimdi doldurma makinesini. Yapay kılıf mı kullanıyorsun?
1: Bu dükkandan içeri yapay kılıf asla giremez.
0: Makine gıcır gıcır dönmeye başladı.
1: Hazırlığı bitirince gerisi su gibi akıp tabii. gidiyor. Şimdi sosisleri porsiyonlayıp kıvırıyoruz. Kurumaya bırakacağız. Tüm aromalar bir gece boyunca birbirine iyice geçecek. 180 derecede pişireceğiz.
0: Ne ile servis ediliyor?
1: Haşlanmış nohut köri, toz kırmızı biber, limon kabuğu rendesi, beyaz biber, kaya tuzu.
0: Limon.
1: Serdeçal.
0: Biraz da zeytinyağı.
1: Kesinlikle.
0: Sonra tepsiye kaç derece?
1: 180 derecede 10-15 dakika.
0: Adam tehlikeli.
1: Şimdi arpa tabulesi yapacağız.
0: Tamam.
1: Önceden fırında hafifçe kavurduğum arpalarla başlıyoruz. Yumuşayana kadar 10-15 dakika haşlayacağız.
0: Süzülüyor, işlem tamam mı?
1: Kırmızı soğan, bolca maydanoz, küp doğranmış salatalık ve domates ekliyoruz. Ardından burada kendi yaptığımız kırmızı sirkeli sosla tatlandırıyoruz. Kaya tuzu, kuru kekik, karabiber, toz şeker, Dijon hardalı ve kırmızı sirkeyi sızma zeytinyağıyla iyice çırpıyoruz.
0: Anladım.
1: Sosu döküp iyice karıştırıyoruz.
0: Arpa iyi fikir.
1: Alışılmışın dışında bir tabule.
0: Hem dişe geliyor hem ağızda harika bir his bırakıyor.
1: Sağ ol.
0: Ve büyük anne turşusu.
1: Salatalık, hardal tohumu, kereviz tohumu ve biraz zerdeçal. Taze dereotu, bolca şeker, elma sirkesi ve kaya tuzu. 12 saat bekletiyoruz ve servise hazır oluyor. Şimdi de dükkan usulü kırmızı lahana turşumuzu yapacağız. Kaya tuzu ve toz şekerle ovup rahat bir 2 saat bekletiyoruz. Soğuk hava deposuna göndereceğiz.
0: Göster bakalım.
1: Tabana marul yatağı, üzerine ev yapımı kırmızı lahana turşusu.
0: Lahana efsaneymiş.
1: Arpa tabulesi, kırmızı sirke. Sirkeli sos, köreli nohut, ev turşusu, turp, biberiye turşusu ve zeytin. Üzerine de bir porsiyon sosis ekliyorum. Beyaz peynir, özel ayranlı sosumuz, biraz taze dereotu ve yanında da pide.
0: Enfes, sosis harika. İçi sulu sulu.
1: Evet.
0: Lahana ile sıkı dost olacağız gibi. Geleneksel tabuleyi gölgede bırakıyorum. Kavrulmuş nohutlar. Şahane.
1: Bence başarılı.
0: Kesinlikle.
1: Kuzu etli medya hazır.
6: Kuzu etinin kokusu hiç ağır gelmiyor. Tam kıvamında.
3: Üzerindeki tabule de çok yakışmış.
1: Size ne ikram edeyim?
2: Burası en sevdiğim yerlerden biri. Hem bir kasap dükkanı hem de şık bir şarküteri karışımı gibi. Çok güzel.
7: Hem mutfak alışverişinizi yapıp hem de aynı anda öğle yemeğinizi yiyebiliyorsunuz.
1: Gözü kara hazır. 5. masa.
8: Gözü kara. Acılı bir sosisli sandviç gibi.
7: İçinde jalapeno biberi, acı sos ve biber ezmesi var. İster ilk kez yiyor olun, ister 50. kez. Tadı her zaman aynı mükemmelde.
0: Sırada ne var mı?
1: Gözü kara isimli yemek. Tuzlu karabiberli füme sosisi hazırlayacağız. Kaya tuzu, füme toz biber ve toz kırmızı biber. İyice karıştırıyoruz.
0: İrice çekip kollu doldurma makinesine 1/4 oranında mı veriyoruz? Ne oluyor?
1: Aynen öyle.
0: Yarım kiloya 4 sosis.
1: Bunları fırında pişiriyoruz. Sonra sıcak et suyuna atıp sipariş geldikçe ısıtıyoruz. Şimdi de o özel acı sosumuzu hazırlayacağız. Bu hayalet biberliğini kendim yetiştiriyorum. Sarımsak konfeti, soğan tozu ve acı sos.
0: Anlaşıldı.
1: Taze jalapeno, kalabriye biberi, tatlı acı biberler. Yine bahçeden topladığımız hayalet biberler.
0: Bir de arkadan şöyle haince bir kahkaha patlasaydım bari. Ha ha ha ha.
1: Kaya tuzu, azıcık hayalet biberi tozu, özel acı sosumuz ve kalabriye biberinin marine suyu.
0: Bu kadar tehlikeli bir iş için eldivenim bana biraz ince geldi. Endişelendim.
1: Acısı tam kıvamında oluyor.
0: Belli.
1: Biraz Dijon mayonezi hazırlayalım. Sarımsak konfeti, taze limon suyu, beyaz biber, limon kabuğu rendesi ve kaya tuzu. Blenderdan geçiriyoruz ve mayonezi ekliyoruz. Biraz da Dijon hardalı.
0: Bu sos gerçekten acayip. Getir bakalım şu gözü karayı.
1: Sandviç ekmeğimiz Dijon mayonezi, göbek marul, tuzlu ve karabiberli füme sosisimiz. Dağılmasın diye şuraya küçük bir kürdan takalım. Acı mı acı biber ezmesi. Küp domates, soğan turşusu ve o yakıcı acı sosu biraz hafifletecek ayran sosu. İşte gözü kara. Aslına bakarsan benim bile bunu denemeye hiç cesaretim olmadı. Şaka yapıyorum, şaka. Rahat ol.
0: Bu tek kelimeyle efsane. Kılıfa girmiş antrikot yiyorum. O füme sosun tadı öne çıkıyor. Etin lezzeti de. Hazırladığın biber turşusu karışımı. Tek kelimeyle bip bip bip. Çok güzel. Hafif bir fırın tadı var. Acı sos harika ekşilik dengesi sağlıyor. Beyaz sossa resmen hayat kurtarıcı. Muazzam bir şey bu.
1: Sağ ol. Gözü kara hazır.
9: Sosisleri her zaman tam isabet.
4: Olayı bitiren o acı biber ezmesi.
2: Son dokunuş olarak eklenen ayran sosu da acıyı hafifletiyor.
1: Ruben sandviç hazır.
8: Öğle yemeği için en sevdiğim yer.
0: Buraya yürüyerek değil koşa koşa gelinir. Sözlüğe baktım. Ferhan Bakır halkın sosisçisi demek.
1: Doğru.
0: Ben şunu köşede gömeyim. Bu Joe Saston'un Chicago sokaklarında arabamı sürmesine izin verdiğim son sefer olacak.
4: Gördün mü o beygir gücünü? Bütün ışıkları tam zamanında yakaladım.
0: Canımızda ne oluyorduk oğlum? Neyse, neredeyiz şimdi?
4: Beni Edgewater'a götür demiştim, burası orası.
0: Ha, doğru, şöyle düşündüm. İki İtalyan bir araya gelsin. Harika bir Sicilya sokak lezzeti. Güzel bir arancini falan denesin ha.
4: Çok iyi anladım tabii.
0: Harika işte Sephira. Umarım açsındır.
4: Açım ama dönüşte de ben sürerim
0: ha. Asla kullanamazsın Joe, söyleyeyim.
5: Chicago usulü panino ve bir dilim pizza.
10: Burayı çok seviyorum çünkü samimi bir havası var.
2: Afiyet olsun.
11: Muazzam bir Sicilya İtalyan mutfağı var.
0: Sicilya sokak lezzetlerine duyulan bu hayranlık iki dost Daniela ve Steven'ın burayı açarken attıkları en sağlam temel olmuş denilebilir. İsmin anlamı ne?
11: Sephira küre veya dünya anlamına geliyor. Yani buradaki imza lezzetimiz olan arancini'nin şekli. Arancini dendiğinde gözünüzün önüne şu gelir. Sicilya sokaklarında yürürken bir tane kapar, elinde yiye yiye pazarın tadını çıkarırsınız.
4: Sadece düşünürken bile ağzımın suları aktı ya.
5: İki klasik arancini hazır.
2: Klasik olanın içi tam bir lezzet bombası. O çıtır risotto kaplamasının içinden mükemmel dana etli ragu sosu ve bezeleler çıkıyor.
11: Bir de o peynirin uzayışı var ki şahane.
5: İlk önce beşamel sos hazırlıyoruz. Geleneksel tariflerin biraz dışına çıkarak tereyağı, soğan ve tuzla başlıyoruz. Soğanlar iyice şeffaflaşana kadar pişiriyoruz. Ardından sarımsak, un, tam yağlı süt ve bolca parmesan peyniri ekleyip el blenderıyla pürüzsüz yapıyoruz.
4: Beşamel sostan çıkıp mornay peynir sosuna bağlıyorsun.
5: Tam üstüne bastım.
4: Ben buna kısaca enfes derim.
0: Şimdi de risotto yapımına geçiyoruz.
5: Evet.
0: Hangi pirinci kullanacağız mı?
5: Kaliteli, orta taneli bir pirinç kullanıyoruz ama Amerikan pirincini tercih ediyoruz. Yani Arborio ya da kanelini falan kullanıyoruz. O tip
4: sebebi
5: pirinçler.
4: Ne peki?
0: Anladım.
5: Evet. Dürüst olmak gerekirse tamam. Pirinci okyanusun öbür ucundan taşıma fikri pek sıcak gelmedi. Sonuçta Amerika'da üretilen bir ürün değil mi? Test ettik ve tadına baktık. Biz bunu beğendik.
0: Pirincin kıvamı yerinde, yeterince tombul ve diri. Ve bu da gayet
5: kesinlikle
0: iyi bir şey değil mi?
5: Nişastasını çok güzel salıyor. Gerçekten harika bir risotto oluyor, yalan yok.
0: Aha, hassas bir noktaya parmak bastın.
4: Şu an dünyanın dört bir yanındaki İtalyanlar çıldırıyor olmalı.
0: Herkes buraya doğru protesto yürüyüşüne başladı.
5: Programın sonunda kapıda bağırışan 1000 tane Sicilyalı bulacağız.
0: Tamam.
5: Bizim buradaki felsefemiz şudur. Biz Chicago'da Sicilya yemekleri yapan Orta Batılılarız.
0: Anladım.
5: Ve biz burada şey yapmaya çalışmıyoruz aslında.
0: Peynir nereden
5: aslında.
0: Peki?
5: Peynir mi? Halis Munis İtalyan. Şimdi safranlı risottomuzu yapacağız. Sızma zeytinyağı, soğan ve biraz da tuz. Soğanlar terledikten sonra pirincimizi hafifçe kavuruyoruz ve safranlı et suyunu yavaş yavaş yediriyoruz.
4: Şunun rengine baksana, muazzam.
5: Hazırladığımız beşameli tekrar ekleyip soğumaya bırakıyoruz.
4: Risotto yapmanın çok farklı yollarını
5: gördüm ama. Bu yaptığımız malzemelerin bağlanması için.
0: Sırada ne var şef?
5: Klasik arancininin iç harcı. Sızma zeytinyağı, soğan, tuz ve karbonat.
0: Anladım.
5: Soğanlar iyice kendini salıp yumuşayınca sarımsak ekliyoruz.
4: Sarımsak bence göz kararı konulması gereken bir şey.
5: Kuru kekik, bolca karabiber, pul biber, domates salçası ve tamam. Dana kıyması. Etin güzelce esmerleşmesi için suyla açtığımız karbonat karışımını ete iyice yediriyoruz. Bu işlem eti lokum gibi yapıyor. Kıvamını toplamak için azıcık nişastalı su ekliyoruz. Son dokunuş dondurulmuş bezelye. Bezelyeleri alabilir miyim?
4: Sabahtan beri bunu demen için bekliyor.
5: Şimdi sfera usulü marinara sosumuzu hazırlıyoruz. Tereyağı ve sızma zeytinyağını eritiyoruz. Bolca soğan, sarımsak, kuru kekik, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Bütün soyulmuş domatesleri de ekleyip 1 saat pişirmeye bırakıyoruz. Sonra blenderdan geçiriyorum.
4: Tamam şefim, bana da bir şeyler yaptırsana.
5: Biraz arançini yapalım. Risottomuzdan küçük bir top oluşturacak kadar bir porsiyon alıyoruz.
0: Kıvamı iyi, dişe geliyor.
4: Tane tane pirinci hissedebiliyorsun.
5: Kesinlikle. Tamam, bastırıyoruz.
4: Bastırma vakti.
5: Smash Burger çılgınlığı Sicilya'ya da sıçradı. Sıkma torbasıyla o yumuşacık ragu sosunu sıkıyoruz. Ardından mozzarella'mızı ekleyip şöyle bir topluyoruz.
0: Dur.
5: Şekil veriyoruz.
0: Elinde mi sektiriyorsun
5: evet,
0: sen
5: öyle.
0: Beni? Peki şimdi ne yapıyoruz?
5: Hazırladığımız bulamaca batırıyoruz. Nişasta, un ve su. Sonra pankoya atıyoruz.
0: Resmen banyo yaptırıyoruz.
5: Sonra da 7 dakika boyunca kızartıyoruz.
0: Göster marifetini.
5: İşte klasik arançinilerimiz.
0: O un ve nişastalı bulamaç dışını öyle kıtır kıtır, çıtır çıtır bir doku kazandırıyor ki anlatamam.
4: Pirincin asıl sırrı içine eklenen o beşamel sos. Çünkü her yerine o kremsi dokuyu harika veriyor.
0: Söyle diğer kelimeye katılıyorum.
4: Nesi çok zekice biliyor musun? Ragu sosun içindeki o azıcık nişastalı su. Bütün o lezzeti bir arada tutuyor çünkü. Harika olmuş.
0: Evet, yumuluyorsun, biraz yavaş ol.
4: Sicilya'ya dönmeme gerek kalmadı.
0: Hayatımda yediğim en iyi ilk 5 arancini arasına girer. Enfes.
11: Klasik arancini.
10: Dışı çıtır çıtır ve hafif tuzlu.
12: Tek kelimeyle nefis.
0: Paket yaptırıp gidiyor musunuz, oturup burada mı yiyorsunuz?
11: Ben burada.
12: Nasıl? Evet, ben paket yaptırırım.
11: Afiyet olsun.
7: Burası tam göl kenarında, o yüzden gelip kafa dinlemek için çok kaliteli bir yer.
11: Sık sık uğradığım favori mekanlarımdan, lezzetleri sayesinde buraya tekrar tekrar geliyorum.
0: Arancinlere devam etmek isterdim ama ekmekleri gördüm. Şimdi ne yapacağız?
5: Tavuklu ve köz biberli pestolu sandviç yapacağız.
11: 5 numaralı arancini hazır.
12: Burası arancinileriyle meşhur ama sandviçleri es geçmeyin.
10: Pestolu tavuklu sandviç en sevdiğim.
5: 2 tavuklu sandviç, ikisi de kızaracak.
7: Focaccia ekmeğini burada kendileri yapıyorlar.
11: Üzerine o klasik pestoyu sürüyorlar.
13: Közlenmiş kapya biber sosu tavukla birleşince mükemmel bir öğün oluyor.
0: Şu focaccia'nın sırrını anlat.
5: Tabii. Yapabileceğiniz en basit focaccia diyebiliriz. Su, hazır mayas, sızma zeytinyağı ve un.
0: Ciddi mi?
5: Evet.
4: Hadi ya.
5: Son olarak da tuz ekliyoruz.
0: Bildiğim bütün kurallar yıkıldı.
5: Evet.
0: Demek 5 dakika karıştırıp mayalamaya bırakıyoruz.
5: Bir tur daha mayalandıktan sonra üzerine biraz deniz tuzu, taze otlar ve sızma zeytinyağı gezdirip fırına veriyoruz. Tavukları salamura yatıralım şimdi. Tuz, şeker ve ezilmiş sarımsak.
0: Tavuk göğsü.
5: En az 8, en fazla 12 saat kalacak.
0: Sonra doğrudan fırına mı gidiyor?
5: 25-35 dakika.
0: Başka bir baharat çeşidi falan
5: yok.
0: Hayır,
5: çünkü zaten bunu köz biberli pestoyla harmanlayacağız.
0: Hadi başlayalım.
5: Közlenmiş kapya, kavrulmuş badem, focaccia ekmeği kırıntısı. Bunları sızma zeytinyağında soteleyeceğiz. İçine biraz da sarımsak
0: bak,
5: ekliyoruz.
0: Bak şu işe sarımsak da
5: evet.
0: Var. Sen ve sarımsak.
5: Şeri sirkesi.
0: O hamleye bayıldım.
5: Tütsülenmiş toz biber ve tuz. Ve çalıştırıyoruz.
0: Al bu senin. Ay kusura bakma, düştü mü? Ne oldu? Bu...
4: Tatlı ekşi bir denge.
0: Yani şerri sirkesi olayı bitirmiş. Başka ne var mı?
5: Şimdi de yeşil pestomuzu yapalım.
4: Pestoların savaşı.
5: Çift koldan pesto. Taze fesleğenleri önce buzlu suda şoklayıp eski usul meyve pres makinesinde sıkıyoruz. Sonra hepsini karıştırıyoruz. Ekmek kırıntısı, parmesan, tuz, karabiber ve sızma zeytinyağı. Hepsi bu kadar.
0: Hadi birleştirelim.
5: Parçalanmış fırın tavuğumuz, köz biberli pestomuz ve mayonezimiz var.
4: İtalyan usulü efsane bir tavuk salatalı sandviç yapıyoruz.
5: Focaccia'mız.
0: Ekmeğin içindeki dokuya baksana.
5: Tavuk ve pesto.
0: Her tarafına.
5: Spor salonunda çok ter dökmeyin diye de üzerine azıcık roka. Ama bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi bunu basacağız.
0: Ne?
5: Şöyle nar gibi kızaracak.
0: Evet.
4: Sandviç harika.
5: Afiyet olsun.
4: Şunun güzelliğine bak.
0: Lezzet dansı. İçinde peynir olmadığına inanmak zor. Krema gibi zengin
4: acayip
0: bir tadı
4: kremsi.
0: Var.
4: İki farklı pesto da lezzeti yukarı taşımış.
0: Olayı bitirmişim.
11: Fırınlanmış tavuklu
10: ekmeği
11: sandviç.
10: Ekmeği çıtır çıtır olmuş.
12: Tavuk acayip lezzetli.
10: Ağızda dağılıyor.
0: Tavsiye ediyor musunuz?
10: Kesinlikle.
7: Şehir için bu mekan çok büyük bir şans.
0: Aranızdaki ortaklığa bayıldım. Ne kadar büyük bir aşkla çalıştığınız ortada.
5: Evet.
0: Müthiş bir iş çıkarmışsınız.
4: Teşekkür ederim.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
15: Ne?
16: Kazancım net, sigortam net.
17: Garanti bedeli.
18: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
19: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
20: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
21: Tekne.
20: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
19: Ya Faruk tamam hallederiz.
20: Dost.
19: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
20: Oh,
19: oh tabii.
22: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
23: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı.
6: Ekşi de bir zirve. Bakkalçınızı marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Demek School Mix.
15: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
21: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
23: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
21: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
23: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
24: Red Bull kanatlandırır.
25: Parasının kıymetini bilenler.
26: Biziz biz.
27: Biziz.
28: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
26: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
28: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
26: Para mı kaybettirir?
28: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
27: Biz en iyisi kalgona geçelim.
28: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsası.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Programımızda bugüne kadar hayal edebileceğiniz her türlü restorana gittik. Her kültürden, her tarzdan, ülkenin dört bir yanından, dünya bir ucundan büyük küçük yerler. Ama Tallahassee, Florida'daki şu anki durağımız hepsinden acayip. Duyduğuma göre buranın mutfağı o kadar küçük ki, kıyafet dolabı kadar. Şef sadece indüksiyonlu ocak ve air fryer kullanıyormuş. Ne? Mutfak küçük olabilir ama lezzetlerin devasa olduğunu söylüyorlar. Halisi Afrika'da.
6: Dana kuyruğu hazır.
7: Buraya bayılıyorum. En sevdiğim mekanlardan biri.
8: Her tabak yeni bir macera demek.
9: Jack meyveli agusi.
10: Resmen bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz.
5: Mekanın sahibi Bryant burayı annesi Vanessa ile açmadan önce tüm dünyayı gezmiş. Bilgi biriktirmiş. Peki yemek yapmayı nerede öğrendin?
11: İspanya'da yaşadığım dönemde. Bir de Tanzanya'da yaşarken. Genelde...
5: Dur biraz.
11: Arada birkaç ülke daha
5: nerede
11: var.
5: Nerede yaşamadığını konuşsak daha kolay olacak galiba. Menüye bakarsak...
11: Kuzey Afrika, Batı Afrika, Doğu Afrika, Etiyopya ve Güney Afrika.
5: Menü böyle mi yani?
11: Aynen öyle.
5: Oğlun Tanzanya'ya gidiyor. Sen ne yapıyordun bu arada? Boş boş oturuyor muydun?
12: Ben emekli bir profesörüm. Şimdilik uzmanlık alanım.
5: Tamam, entelektüel aile. Tamam, Halisi ne demek?
11: Halisi, Swahili dilinde bir kelime. Gerçek, özgün ya da orijinal anlamına geliyor. Afrika yapımı, orijinal Afrika lezzeti gibi.
5: Swahili dilini konuşabiliyor musun?
11: Evet, İspanyolcayı da öyle.
5: Kaç dil bilmiyorsun?
11: Akıcı olarak 3 dil konuşuyorum. Ayrıca biraz Fransızca, biraz Arapça ve biraz da İtalyancam var.
12: İtalyanca ve Portekizce.
11: Evet.
5: Daha önce Swahili dilini akıcı konuşan biriyle hiç tanışmamıştım.
11: Tanışmış oldun.
8: Afrika kültürünü deneyimlemek istiyorsanız geleceğiniz en iyi yer burası.
13: Bugün köri Kenya keçi eti yedim.
14: Üzerinde harika bir sos vardı. Enfes.
11: Şimdi köri Kenya keçi etimizi pişiriyoruz.
5: Mutfak ne tarafta?
11: Burası. Her şeyi burada hallediyoruz. Önce şu iç yağ ile başlıyoruz.
5: İç yağını kendin mi yapıyorsun, hazır mı alıyorsun?
11: Ben yaptım. Hindistan cevizi kremamız da var. Bunların biraz erimesini bekleyeceğiz. Bu esnada keçi etimize odaklanalım biz.
5: Tamam.
11: Köri, tarçın, kimyon, kakule ve sarımsak tozu.
5: Pembe Himalaya tuzu.
11: Güm. Etin üzerine sıvı yağ gezdiriyoruz. Ardından baharatlarımız.
5: Tamam.
11: Kırmızı soğan ve tatlı biber hazır. Son olarak keçi etini de içine atıyoruz.
5: Pişmesi ne kadar sürüyor?
11: Düdüklüde 20-30 dakika
5: galiba
11: pişecek.
5: Biz de bu arada pilava başlıyoruz değil mi?
11: Tabii şefim. Sıvı yağ, özel pilav baharatı, kimyon, tarçın, kakule ve tuz. İçine sebze suyunu ekleyip karıştırıyoruz. Soğan ve sarımsak. Son dokunuş olarak da Hindistan cevizi sütü. Suyunu çekmeye bırakıyoruz. Sonra pilav pişiriciye atıyoruz.
5: Tamam.
11: Şimdi Hindistan cevizi körimizi hazırlayacağız. İşte merakla beklediğin o lezzet. Sıvı yağ, içine biraz köri, tarçın, kimyon, kakule, üzerine sarımsak ve azıcık tuz. Şimdi et suyumuzu ekleyebiliriz. Kırmızı soğanlar, tatlı biberler ve Hindistan cevizi sütü de hazır.
5: Tamam.
11: Pokurdamaya başladığı an tamam demek.
5: Anladım. Sonrasında da tabak hazırlanıyor.
11: Önce pilavı koyuyoruz, üzerine keçi etimiz, köri sosumuz ve biraz da süsleme. İşte bu kadar.
5: Hmm. Keçi eti lokum gibi olmuş. İşin içine köri, kimyon, tarçın gibi yoğun aromalar girince etle müthiş bir uyum yakalamayı başarmış gerçekten. Kendi lezzetini bastırmamış ama keçi etinin zenginliğini ön plana çıkarıp o pek sevilmeyen yavan kokusunu yok etmiş. Tam bir kültür elçisi olmuş. Kültür elçisi tabağı diyebilirim. Mesajını çok net veriyor.
11: Teşekkürler.
12: Köri Kenya keçi eti.
7: Etin üzerindeki o köri aroması kesinlikle muazzam.
13: Her şeyin çok yapıştığı her halinden belli.
12: Buna bayıldım.
5: Bu küçücük restoranı küçük bir butiğin arkasında buluyorsunuz. Adeta gizli bir hazine gibi değil mi?
14: Tam bir gizli cennet.
13: Zaten içeri adım atar atmaz Afrika'nın farklı bölgelerinden esinlenmiş o birbirinden güzel ürünleri görüyorsunuz.
5: Konsepti kim belirliyor? Bu ürünleri kim seçiyor?
12: Birlikte yapıyoruz.
11: Aynen öyle.
12: Aslında ilk başta insanların sadece baharatları tadabileceği, bizim de o baharatları satacağımız bir mutfak düşünüyoruz. Ama işe başladıktan sonra insanlar
5: hepsini
12: daha fazlasını istedi.
5: Evet, hepsini.
12: Aynen öyle.
15: Fas usulü kuzu eti yiyorum.
10: Sırf şu sosu alıp her şeyin üzerine dökebilirsiniz.
7: En favori yemeğim.
11: Pekala, şimdi benim de favorilerimden biri olan Fas usulü kuzu etine geçiyoruz. Önce Fas'a özgü bir baharat karışımıyla başlıyoruz. Biraz kimyon, harissa karışımı ve tuz. Şimdi bu kuru baharatları kuzu etine yediriyoruz. Ardından taze sarımsaklı limon püresi ve fesleğen.
5: Ne kadar marine ediliyor?
11: Yarım saatle bir saat arası. Fırınlayacağız ama servis etmeden önce ızgarada şöyle bir mühürleyeceğiz tabii.
5: Nerede fırınlayacağız?
11: Şuradaki fırında fırınlayacağız.
5: Mikrodalgada.
11: Çok fonksiyonlu bir mikrodalga fırın diyelim. Evet, fırınlama özelliği var. Air fryer ve hamur işi modları da mevcut. Eskiden burada tam boy bir fırınımız vardı. Ama gördüğün gibi bu tarz büyük eşyaları koyacak pek yerimiz yok. Ben de bunu aldım.
5: Aynı zamanda air fryer mı?
11: Aynen öyle. On parmağında on marifet.
5: Aslına bakarsanız işte içeri adım attığım an soru sormayı bırakmalıydım. Tamam. Yeniden ikram ediyoruz.
11: Fas usulü havuç ezmemiz. Ben havuçları, sarımsakları ve tatlı soğanları önceden fırınladım.
5: Tamam.
11: Evet. Sıvı yağ ve sebze suyu ekliyoruz. Zencefil de yemeğe güzel bir acılık katacak. Karışımımız hazır. Agave şurubu.
5: Biraz daha kimyon, harissa sosu.
11: Tarçın ve sirke.
5: Çekmesi ne kadar sürecek?
11: 15-20 dakika. Şimdi tabaklayacağız. Kuskus.
5: Şu güzelliğe bak.
11: Aa, nefis görünüyor. Kuzu etimiz ızgaradan çıkıyor.
5: Üstündeki ne?
11: Özel bir baharat karışımı. Kurutulmuş domatesli biber, toz kırmızı biber ve fesleğen. Kendi bahçemde yetiştirdim.
5: Kuskusun içinde ne vardı?
11: Biraz tuz ve azıcık sarımsak.
5: O harissa dokunuşu yok mu? Havucun o tatlılığı geliyor. Arkasından hafif bir acı vuruyor. Ekşiliğine de bayıldım. Tam bir lezzet patlaması. Tatlı, ekşi, acı bir arada. Eline sağlık dostum, harikasın.
11: Teşekkürler.
7: Fas usulü kuzu eti.
10: Kuzu eti lokum gibiydi.
14: Havuç sosu da harikulade olmuş.
16: Gerçekten başarılı.
5: Bunu sormama gerek bile yok. Yukarıda seslere bakın yeter.
7: Tavuklu pilav hazır.
8: Halise, Afrika'ya geldiğinizde her an yeni bir maceraya hazır olmalısınız.
5: Başta aklınızda kültürel bir şeyler yapmak vardı herhalde. İnsanlara farklı bir deneyim sunmak, baharatları tattırmak, bu mutfağı tanıtmak. Ama buraya akın akın insanlar geldikçe hep daha fazlasını istemişler.
11: Kesinlikle öyle.
5: O havuçlu harissa sosu yok mu? En favori lezzetim oldu.
11: Şişeleyip paket yapayım mı? İster misin?
5: Eline sağlık. Yine müthiş bir yolculuk olmadı mı? Ama merak etmeyin. Onlarca mekan hala keşfedilmeyi bekliyor. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle alın. İkimiz de İtalyan mutfağına bayılıyoruz. Sen bir makarna ustasısın. Polisler geldi bile. Evet.
17: Benim için mi gelmişler?
5: Umarım öyledir.
17: Ne yaptım ki ben?

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
7: dürümü. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
6: hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
7: Bu bir Lotus çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam. Bu bölümde takım ruhu budur. Şahane lezzetlerin peşindeyiz. Sizlik olmayabilir, zaten benim tabağım. Lezzet diyarını geziyoruz. Bu her şeye yakışır. Naples'ta gizli yerel hazineler. Enfes. Gainesville'de ezber bozan harikalar. Bu tam bir lezzet bombası. Bir de Baton Rouge'da istiridyeler. Tek oturuşta iki düzine indiririm. Hiç acımam. Çılgın bir kombinasyon. Nasıl yani?
1: Aynen.
0: İnanmak için tadına bakmalıyım. Şef, sana sonuna kadar güveniyorum, inan. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için.

0: Güney Louisiana'dayız. Buraya her gelişimde New Orleans'a ilk gittiğim zamanı hatırlıyorum. Casamentos diye bir yere gittim. Hayatımda yemediğim kadar çok istiridye yemiştim. Bu bölgeye her dönüşümde aklıma hep o istiridyeler geliyor. Şu an Baton Rouge'dayım. 1950'lerden beri açık bir yer varmış. Bir ara sessizmiş, yani kapanmış ama sonra eski haliyle tekrar gelmiş. İşte Fields'dayız.
1: Masa 12 barbekü soslu karidesli makarna.
2: Louisiana en iyi deniz ürünlerine sahip. Baton Rouge'daki en iyisi Filisteyn'in.
1: Bir yumuşak kabuklu yengeç servisi hazır.
3: Tek kelimeyle muazzam.
4: Canlı, çılgın ve çok eğlenceli. Milo abimiz çokmuş. İçerideki herkesi tanırsınız.
5: Yemekler gerçekten çok lezzetli.
1: Köfteli po' boy sandviç 30 saniyeye hazır.
6: Herkesin Filist'le ilgili bir anısı vardır.
7: Kuşaklardır buraya geliyoruz.
0: Bu hayran kitlesi 1945'te Phil'in açtığı deniz ürünleri pazarının zamanla bu mekana dönüşmesiyle büyümüş. Sonunda mekan gaza satılmış. Şimdi ise işin başında oğlu Anthony var.
2: 2007'de hastalandı ve maalesef vefat etti. Bu yüzden restoranı kapatmak zorunda kaldı.
0: 9 yıl sonra yeniden mi açtınız yani?
2: Evet, o günden beri de dolup taşıyor işler takırında.
0: Tabii Şef Alf'in de büyük katkısı var. Şef, ne var menüde?
1: Kerevitli cheesecake.
0: Ne?
1: Aynen öyle.
0: Tuzlu bir cheesecake yani.
1: Tuzlu bir cheesecake.
3: Cheesecake de kereviti bir araya getirmek kimin aklına gelir ki?
2: Tatmadan tarif etmek zor ama yediğin an vay canına harikaymış diyorsun.
0: Bu cheesecake bir başlangıç olarak mı verilir?
1: Evet öyle. Önce kreole baharat karışımımızı hazırlıyoruz. Toz kırmızı biber, tuz, sarımsak, karabiber, kekik, yaban kekiği, acı biber, beyaz biber.
0: Tamam.
1: Bu da tabanı için olacak. İtalyan usulü ekmek kırıntısı.
0: Parmesan peyniri.
1: Ve erimiş tereyağı.
0: Gezdiriyorum.
1: Geziriyoruz.
0: Klasik bir taban için ne gerekiyorsa.
1: Kelepçeli kalıbını tabanla yayıyoruz ama tereyağının tabanı iyice tutması için bunu biraz soğutacağız.
0: Tabanımız artık hazır gibi.
1: Doğru. Krem peyniri mutfak robotuna alıyoruz. Yumurtaları teker teker ekleyip kremaya koyuyoruz. O kıvamını alıyor. Bunlar da füme gavuda, fontine peyniri, rendelenmiş romano ve rendelenmiş parmesan.
0: Tamamdır.
1: Sotelenmiş soğan, sarımsak ve yeşil soğan. Bu da ıstakoz bazı.
0: Bazı o kadar yoğun ki spatula ile kabaca karıştırmak yerine peynirle tamamen özleştiğinden emin olmak istiyor.
1: Limon suyu ve biraz beyaz biber. Bunu kaseye boşaltıyoruz. Bunlar da Louisiana kereviti.
0: Güzel, yemeğe doku katacaklar.
1: Bunu tabanımızın üzerine ekliyoruz ve üzerini folyo ile kapatacağız.
0: Ve fırına mı veriyoruz?
1: 180 derece 45 dakika. İstediğimiz rengi alabilmesi için folyoyu kaldırıyoruz.
0: Sonra çıkarıyoruz.
1: Evet öyle. Dilimlemeden önce en az 3 saat dinlenmesi gerek.
0: Yoksa dağılır, öyle değil mi?
1: Kereviz sosu olur.
0: Tamam. Neyle servis ediliyor?
1: Kreole monere sosu, içinde kreole demi-glace, beyaz içecek ve limon suyu giriyor. Orada kıvam alırken biraz Hollanda sosa başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Pastörize yumurta sarısı ve limon suyu. Yumurtaları önden biraz ılıtıyorum.
0: Izgaranın üzerinde mi yapacaksın? Bu adam işi biliyor.
1: Çırpıcıyı her çektiğimizde kasenin tabanını görecek kıvama gelmesi gerekiyor.
0: Tereyağı zamanı gelmiş gibi, ekleyeyim mi şef?
1: Olur.
0: Şuna bak.
1: Son dokunuş olarak tuz ve beyaz biber ekliyoruz. Tereyağının donmaması için bunu ılık bir yerde tutuyorum.
0: Anladım.
1: Hollanda sosumuz hazır. Şimdi erimiş tereyağını ekliyoruz.
0: Yağ gezdirme işim bende. Takım oyunu budur.
1: Kaya tuzu ve biraz toz acı biber.
0: Harika şef. Cheesecake soğumuş mu?
1: Fırın tepsisini alıp sadece ısınacak kadar.
0: Isıtacak kadar fırınlıyoruz. Tadacağım ama tabii sesin işi.
1: Üzerine kreole manöre sosu ve kerevitli cheesecake.
0: Ve Hollanda sosu.
1: Süslemesi tamam, buyurunuz.
0: Sana güveniyorum şef. Güvenim sonsuz.
1: %100.
0: Nefis olmuş. O kadar yoğun ve zengin bir lezzeti var ki. Yumuşacık. Peynir kararında baharat mükemmel. İçinde bolca kerevit var. Küçük lokmalar ağzına geldikçe mutlu oluyorsun. Sos inanılmaz tamamlayıcı. Taban kritik rol oynuyor. Benim tarzım bu. Cheesecake dediğim böyle olur.
5: Kerevitli cheesecake. Afiyet olsun.
8: İçinde kocaman kerevit parçaları var. Cheesecake'inden küçük bir parça alıp sosa banıyorsun.
9: Çok seviyorum, harika bir restoran.
0: Peki kapandığında ne oldu?
4: Herkes çok üzüldü.
10: Hepimiz büyük bir boşluğa düştük.
3: Sonra Anthony aniden geri dönmeye karar verince sanki aileden biri eve geri taşınmış gibi hissettik. Tıpkı eski günlerdeki.
11: Şehrin en iyi istiridyeleri burada.
5: Sarımsaklı istiridye.
2: Nasıl istersen öyle hazırlıyorlar, taze geliyor.
0: Asıl meşhur lezzetiniz istiridye ızgaraya geçiyoruz.
1: Kömür ateşinde özel tereyağı, sıvı tereyağı, beyaz içecek, maydanoz, limon suyu, granül sarımsak, acı sos, tuz ve beyaz biber.
0: Boşu şişi sahi sosu, sos kıvamına gelsin. Bu her şeye yakışır. Sırada ne var?
1: Bu da Orleans sosu, sıvı tereyağı ve buranın yerel içeceği.
0: Beyaz
1: içecek.
0: Bolca boşu şahir.
1: Biraz hardal, azıcık acı sos ve Old Bay baharatı. Bir de kendi yaptığımız kreoli baharatı. Toz hardal ve yengeç haşlama
0: Old
1: baharatı.
0: Old Bay ve yengeç baharatı. İlk kez bir aradalar. Bu sosu ilkinden daha çok sevebilirim.
1: Bayağı iyidir.
0: Hadi istiridyeler.
1: Tamamdır.
0: Mekandaki en havalı bölüm. Keşke bütün mutfak dışarıda olsaydı.
1: Izgaraya koymadan önce kabuklarını açıyoruz.
0: Kabuklarını ayırıyorsun, anladım.
1: İstiridyeye başlıyoruz. Kenarları hafiften cızırdamaya başlayınca az önce yaptığımız sarımsaklı tereyağıyla tatlandıracağız.
0: Tamam.
1: Bir de Orleans sosumuz var tabii.
0: Harika.
1: Son dokunuş olarak biraz parmesan ve işte karşınızda Orleans sosulu istiridye.
0: Muhteşem. Ekşisi de yağ da kıvamında. Sos gerektiği kadar. İstiridyenin tadı kapanmıyor. Hatta şahane biçimde tamamlıyor. Parmesan dokunuşuna bayıldım. Diğer tarafta Orleans sosu, hafif acılı, bomba gibi. Tam anlamıyla kusursuz, hiç düşünmeden iki düzine yerim. Şahane.
12: 30 saniyeye hazır.
4: Betin Rouge'un en iyisi.
0: Kaç saniye yiyebilirsin?
4: Bir düzineden aşağı söylemem.
0: O bir meydan okuma mı acaba?
13: O ekmeği sosa banıp her damlasını sıyırmak istiyorsun.
1: Yolla gelsin bebeğim.
2: Buraya gelene kadar ne kaçırdığınızı bilemezsiniz.
13: Gerçek Louisiana deneyimi işte bu.
0: Deniz ürünlerine saygıyla yaklaşmak gerekiyor. Ve bu işin hakkını veriyorsun dostum. Gainesville, Florida'dayız. Bu otoparkta daha önce de bulundum sanki. 4. Cadde Food Park. Ha tabii, Fehrenbacher's, evet. Meşhur sosisçi. Ama bu sefer onun için gelmedim. O da iyiydi. Odun ateşinde pizza arıyorum. Duydum ki ekip aynı zamanda bagel de yapıyormuş. Sıradan değil, Florida usulü. Asla hayır diyemem. İşte Humblewood Fire Bagels.
12: Tuzlu biberiyeli 30 saniyeye hazır.
14: Bagel istediğinizde ilk adres kesinlikle Humblewood Fire'dır.
4: Ne durumda?
12: Fırına girmek üzere şef.
0: Doğu yakasındaki arkadaşlarına buradaki bagel'ları anlatırken ne diyorsun peki?
4: Organik, yerel.
15: New York bagel'ına kıyasla daha küçükler.
4: Özenle yapılıyorlar ve lezzetliler.
0: Brad, şef Tempra ile bu işe tamamen girmeden bagel'ları pizza kamyonunda yapmaya başlamışlar.
12: Pizza fırınının kalan ısısıyla haftada sadece bir gün bagel yapıyorduk. Sonra işler büyüdü, bambaşka bir boyuta ulaştı.
0: Bugün ne yapıyoruz şimdi?
4: Somon fümeli Novalax, bir de veganlar için havuçlu laksımız var.
12: Novalax.
16: Krem peynirin üzerinde tam kıvamında marine edilmiş bir balık düşünün.
14: Tuzlu biberiyeli bagel üzerinde Novalox hissi veren havuçlu seçeneği de sunuyorlar. Gerçekten harika bir bagel.
4: İşte bu tuzlu biberiyeli bagel'ımız.
0: Tamam.
4: Su, ardından arpa maltı şurubu, un, maya, sarımsak tozu ve tabii ki
0: biberiye doğrudan hamura katılıyor.
4: Her şeyle birlikte katıyoruz.
0: Mikserde ne kadar süre kalıyor?
4: 3-4 dakika.
0: Sonra dinlendiriyor muyuz?
4: Porsiyonlamaya başlamadan önce 10-15 dakika.
0: Yani porsiyonlama makinemiz yok.
4: Yok.
0: Her gün 400 taneyi
4: evet.
0: Elinde kesip mi tartıyorsunuz?
4: Evet, her gün.
0: 10 farklı çeşit.
4: Evet, hepsinin kendine has bir dokusu
0: kaç
4: oluyor.
0: Kaç gram demiştin, 122 mi?
4: Evet.
0: Hadi bakalım, ilk seferde tutturabilecek
4: tamam.
0: mi göreceğiz.
4: Şimdi heyecanlandım. Olamaz.
0: 104. 142. 128. 122. Tamam
4: evet.
0: Sabir, dur bakayım.
4: Tam
0: 122
4: oldu.
0: Gram nasıl görünüyormuş? Tamam, bu 122.
4: Hı-hı.
0: Bir tane de ben keseyim.
4: Tamam. Sence doğru mu? Oh.
0: Güzel. 132. Oh. 120 oldu. Elimdeki 4 gramlık bir parçaymış. Tamam.
4: Evet öyle.
0: Tamam. Hadi marifetini göster bakalım.
4: Şöyle elime doluyorum ve uçlarını birbirine bastırıyorum. En az bir gün dinlenmeye bırakıyoruz.
0: Bunlar dinlenmiş olanlar, öyle değil mi?
4: Şimdi bunları suya atıyoruz.
0: Vay, suyun içinde ne var?
4: Arpa maltı şurubu
0: bak,
4: var.
0: Bak, bu iyi bir teknik.
4: Yaklaşık bir dakika kadar suda kalacaklar.
0: Biraz süzülsünler.
4: 230 derecede yaklaşık 6 dakika pişiyor. Sonra ters yüz edip bir 6 dakika daha pişiriyoruz.
0: Havuçlu loksun başlangıcı bu herhalde.
4: Evet, zeytinyağı, tuz ve pul biber.
0: Tamam.
4: Toplamda 20 dakika fırınlanacak. Sonra dilimliyoruz. Şimdi de marinemizi hazırlıyoruz. Limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Sıvı tütsü aroması ve taze dereotu.
0: Tamam.
4: Fırınlanmış
0: Deniz
4: noyosu.
0: Deniz ürünü lezzetini verecek olan mı?
4: Evet öyle.
0: Bu kadar.
4: Havuçları üzerine döküp marine ettiğimiz
0: tamam.
4: sosta bekletiyoruz. Bu da kaju krem
0: Anladım.
4: Peyniri için hazırlığımız. Bir gece suda beklemiş kajular, su ve
0: limon suyu.
4: Hindistan cevizi
0: besin
4: yağı.
0: Besin mayası.
4: Ve tuz.
0: Bayıldım. Hadi hemen somona geçelim.
4: Evet, marine harcımız için kamış şekeri, tuz, rezene tuzu,
0: tamam.
4: Frank kimyonu ve biber karışımı. Bu da balığımız.
0: Oo, bayağı büyükmüş.
4: Üzerini tamamen kapatıyoruz. Bunlar rendelenmiş kırmızı pancar, morumsu rengi bu veriyor. Somonu üzerine koyuyoruz.
0: Biraz daha
4: balığın
0: pancar.
4: Balığın her yerini harçla kaplıyoruz.
0: Yine pancar.
4: Bunları üst üste dizeceğiz. Sonra da güzelce sarıyoruz. Harcın içinde 3 gün bekleyecek. Bayağı ardından yıkayıp temizleyeceğiz. Evet, artık tütsülenmeye hazır.
0: Kapatıldı.
4: Bunu koyuyoruz
0: tamam, tütsü tabancalarına bayılırım. Duman veriyoruz. Ne odunu bu?
4: Kiraz ağacı.
0: Bir gün duman içinde bekletiliyor.
4: Kızarmış tozu ve biberiyeli
0: bacon. Biberiyenin kokusu geldi.
4: Kaju peynirimiz, kaparis, salatalık.
0: Ses efekti de yapıyor.
4: Soğan turşusu, havuç laks ve üzerine de filizlerimiz. Şimdi de Novalak sandviçimizi yapıyoruz. Limonlu ve dereotlu krem peynir, kaparis, salatalık ve soğan.
0: Ve tabii ki laksı. Üzerindeki damarlı dokuya bayılır.
4: Filizler de tamam, işte hazır.
0: Bu var ya tek kelimeyle bomba gibi. Harika bir dokusu var. Biberiye hafif bir tat katıyor. Dört dörtlük. Somonun rengi şahane. Tütsü aroması var. Füme somonunu seviyorsanız tam size göre. Üzerindeki filizler de cuk oturmuş. İlk kez vegan olanı yiyeceğim bakalım. Havuçlu olan tam bir lezzet bombası. Krema da lezzeti arşa çıkarıyor. İkisi de efsane.
12: Lakslar geliyor.
15: Somon füme, dereotlu krem peynirle acayip yakışmış.
16: O havuçların sırrını öğrenmeyi çok isterdim. Çünkü tam bir lakstan bekleyeceğiniz o tütsülenmiş tadı almışlar.
0: Sizce bunları harika yapan şey nedir?
17: Kaliteli malzemeler kullanıyorlar, ustalıkla yapıyorlar.
12: Servise hazır, sosis, yumurta ve peynir.
5: Burası benim cumartesi ayinim gibi. Her cumartesi buraya gelirim.
4: Ştakiler hazır.
16: Canım havalı bir şey istiyorsa bol malzemeli o şahane sandviçlerden söylerim.
12: Mantarlı mufileta hazır.
5: Mantarlı mufileta cidden çok başarılı.
11: İçinde kestane mantarı, şiteke mantarından pastırma ve zeytin ezmesi var. Hepsi birlikte müthiş bir kombinasyon.
4: Mafileta Mel'de mutlaka denemelisin. Tamam. Bu her şeyli bagel'ların arasına
0: klasik
4: girecek.
0: Klasik hamur. Bayıldığım teknik bu. Altındaki evet, kağıdı bu. Da eksiksiz. Hadi güle güle.
4: Yani bu bizim her şeyli karışımımız. Kurutulmuş sarımsak, taze rezene tohumu, susam, haşhaş, tuz ve kurutulmuş
0: kendini
4: soğan.
0: Kendini kaptırdın. Bana öyle geliyor.
4: Kimyonu da var tamam.
0: Akşama kadar buradayız galiba.
4: Ve içine daldırıyoruz.
0: Pişmesi için silip atmatın üzerine.
4: Bunlar da kestane mantarlarımız.
0: Mantar çılgınlığı.
4: Zeytinyağı, beyaz içecek ve kekik.
0: Tuz ve karabiber. Peki ya bu taraftakiler?
4: Ştaki mantarları.
0: Neden bu kadar çok zeytinyağı koydun?
4: İyice çıtır çıtır olmalarını istiyoruz. Bunlara ştaki pastırması diyoruz. Karabiber ve tuz.
0: Sıvı tütsü aroması.
4: Evet öyle. Şimdi kestane mantarlarımızı pişmeye bırakıyoruz. 200 derecede yaklaşık 20 dakika.
0: Tamam. Ştaki pastırmaları.
4: Bunlar da 20 dakika pişecek. Sonrasında 5'er dakikalık aralıklarla kontrol edeceğiz.
0: Mantıklı.
4: Şimdi zeytin ezmemizi hazırlıyoruz. Közlenmiş biber, yeşil zeytin, siyah zeytin, enginar kalbi, acı süs biberi,
0: kalamata zeytini,
4: kırmızı soğan, fırınlanmış sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, karabiber. Şöyle biraz da yeşil tabasco. Güzelce karıştırıyoruz.
0: Sanırım.
4: Bu zeytin ezmesi kestane mantarına katacağız. Ştaki pastırmasını krem peynire ekliyoruz. İçine biraz da beyaz peynir katıyoruz.
0: Hafifçe çırpıyoruz. Harika. Aa, bu makineyi mi kullanacağız?
4: Olmazsa
0: bilmiyordum
4: olmazımız
0: ben.
4: İşte böyle.
0: Vay.
4: Evet. 3 zeytinli krem peynirimizle başlıyoruz. Mantar, zeytin ezmesi, roka ve İsviçre peynirini koyup eritiyoruz. İşte hazır. Hı?
0: Bagel'dan sıkılan kim varsa buraya gelsin. Tam bir umami bombası. Hafif ekşi, tuzlu Akdeniz aroması var. 3 zeytinli krem peynir dolgusu. Kıvamında tuzlu, mayhoş, krema gibi. Roka'ya bayıldım. Tüm bunların altında o enfes, her şeyli bagel var. Vay be çok iyi.
12: Mufileta fırından çıkıyor.
11: Buradaki ekip mantarlarla resmen mucize yaratıyor.
17: Her şeyli bagel hafif çıtır olmuş. Tam olması gerektiği gibi.
0: Burası tam anlamıyla bir lezzet durağı
13: değil mi? Kesinlikle öyle.
12: Moka için bir pizza bagel.
0: Harika iş çıkarıyorsunuz. Dışarıdan bakınca Jens bile gelmiş. Sakin tatlı
4: evet,
0: bir kız
4: öyle.
0: Gibisin ama hiç öyle değil.
4: Teşekkür
0: çok tehlikeli
4: ederim.
0: Bir kadın. Eline sağlık.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Nefisler.
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
19: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben.
6: Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
1: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Az önce vardım, Kuzey Kaliforniya'da fena yağmur yağıyormuş. O yüzden bugün buranın Naples'ın havasının ne kadar güzel olduğundan bahsetmeyeyim en iyisi. Neyse, karnım zil çalıyor. Birileriyle tanıştım. Nerede yesem dedim. Seçenek çok dediler. Biliyorum da tek bir yer söyleyin dedim. Tarladan sofraya mekana ne dersin dediler. Bana uyar, adı ne? The Local dediler. Gel de şaşma.
11: Hindili sandviç hazır.
12: Şef harika bir menü hazırlamış.
13: Organik pazarla bistro karışımı bir havası var.
11: Bar için domatesli fesleğenli gnocchi.
14: Florida atmosferinde tam bir ev yemeği sıcaklığı.
10: Şef Jeff burayı açtı. 2013 yılından beri her şeyin taze ve yerel olmasına dikkat ediyormuş. Gerçi kendisi yerel değil. Yani burada sayılmaz.
11: Kendi yemek tarzımızı Güneybatı Florida'ya getirmek istedik.
10: Ama sen burada değilsin değil mi?
11: Aslen Detroit, Michigan'lıyım.
10: Havası aynıymış.
11: Biraz fark var tabii. Burada 9 ay süren bir hasat mevsimi var. Bize destek olan iyi çiftçilerimiz
10: yemek
11: var.
10: Yemek yapmayı nerede öğrendin?
11: Büyük babamın bir İtalyan restoranı vardı. Ben de orada büyüdüm. Haliyle İtalyan mutfağını bilerek yetiştim. İşi öğrendim. Uzun lafın kısası aşçılık okuluna gittim.
10: Nereye gittin?
11: CIA. Stajımı da Naples'taki Ritz-Carlton'da yaptım. Naples'la tanışmam da bu sayede oldu.
10: Lüks restoranlarda yetiştin ama temelin aile restoranına dayanıyor. Ve ikisini birleştirdin.
11: Evet.
10: Güzel tarafı düzeni, disiplini ve tariflere sadık kalmayı öğrenmişsin. Kafana göre takılıp özgürce istediğini de yapabilirsin. Ama sağlam bir temel var.
11: Kuralları bilince hangilerini çiğneyebileceğini de biliyorsun.
13: Makarnaları, salataları, pizzaları ve sandviçleri var.
11: Pastırmalı sandviç Kyle, masa 32.
14: Buranın pastırmalı sandviçi tek kelimeyle olağanüstü.
12: O özel sosu baharatlayıp tütsüledikleri o nefis et ve lahanası müthiş.
15: Hepsi bir araya gelince en iyisi çıkıyor ortaya.
11: İşe pastırma için salamura suyu hazırlayarak başlayacağız.
10: Başlayalım.
11: Sıcak su, tuz, şeker, kürleme tuzu, esmer şeker ve bal.
10: Sarımsak, turşu baharatı, bu demlenecek mi şimdi?
11: Eriyene kadar.
10: Buz banyosu. Neden pastırmayı boşluk etinden yapıyorsun?
11: Boşluk eti bu. Annemle dışarı yemeğe çıktığımızda hep pastırmam yağsız olsun der. Ben de anne, o işler öyle olmaz derim. Ama bu etle yapınca oluyor.
10: Bir taşta iki kuş yani. Ne kadar süre salamurada kalıyor?
11: 5 ila 7 gün. Sonra yıkayıp kuruluyoruz. Biraz karabiber, kişniş ve birazcık da tuz.
10: Çoğu evde mutfak robotları var ama bununla çakıl taşı çeksen herhalde kum olarak çıkar.
11: Eti kavurduğumuz baharatla iyice kaplıyoruz.
10: 3 saatliğine fırına gidiyorum.
11: Tepsimize biraz su ekleyip 135 derecede 3 saat ağır ağır pişirmeye bırakıyoruz.
10: Yanına ne yapıyoruz?
11: Turşu sosu.
10: Tamam.
11: Su.
10: Sirke, tuz ve şeker.
11: Tane karabiber, yeni bahar, pul biber, sarımsak ve kereviz tohumu. Bunu salatalık, soğan ve dereotumuzun üzerine döküyoruz.
10: Anladım.
11: Az önce yaptığımız turşular kırmızı soğan turşusu, arpacık soğan ve çiğ havuç.
10: İlginçmiş.
11: Bayağı tuhaf. Kereviz tohumu, Worcestershire sosu, üzüm çekirdeği yağı, sebze suyu ve biraz şişeri sirkesi. Pastırmamız fırından çıktı.
10: Çok lezzetli. Kişniş ve karabiber ikilisine bayılırım. Etin tadı efsane. Ben ikna oldum. İsviçre peyniri mi o?
11: Evet. Kızarmış ekmeğimiz, taneli hardalımız, turşu sosumuz ve üzerinde İsviçre peyniriyle pastırmalarımız artık hazır.
10: Yanına lahana salatası. Ye bunu doğru plaja. Şu turşu sosunu özellikle denemek istiyordum. Sandviçte bambaşka bir hava yaratıyor. Çok iyi. Hem

0: tatlı hem mayhoş. Ekmekle başarılı. İçinde bolca Frank kimyonu var. O hafif ısır lahanayı iyi ayarlamış. Hafif diri dokusu var. Kendine has acılığı alıyorsun ama ağızda kütürdemiyor. Nefis.
1: Sağ ol. Boşluk etinden pastırma.
2: Sandviç kusursuzdu. Et inanılmaz lezzetliydi.
3: Turşu sosu müthiş olmuş.
4: Harika bir restoran.
5: Öğle yemeğinde gelinecek bir
0: yer. Neden burada çalışmıyorum ki acaba?
6: Değil mi ama?
7: Her geldiğimde mutlaka tanıdık birini görürüm.
8: Yemekler nasıl? Beğendiniz mi?
2: Aileler için de çok uygun. Arkadaşlarımla haftada bir kez mutlaka geliriz.
0: Local'ı bilmek için illa burada
3: olmak
0: lazım?
3: Burada olmak için iyi yemekten ve iyi insandan anlamak yeterli.
1: Ragu soslu et hazır.
2: Ragu sos kesinlikle benim favorim.
9: Gnocchi'leri en iyisi.
10: Üzerine sosu döküp enfes bir ricotta peyniri koyuyorlar. İnsanı acayip doyuruyor.
0: Sırada ne var?
1: Gnocchi.
0: Ya da plaja git diyebileceğimiz bir başka sağlıklı yemek
1: kesinlikle.
0: Yani.
1: Kesinlikle. Bunları bir saattir fırında tutuyorduk. Şimdi içlerini boşaltıp patates eziciden geçireceğiz.
0: Patates haşlayıp lezzetini suda bırakmak yerine kabuğuyla pişirmek gerçekten çok daha yoğun bir tat veriyor. Kabuk meselesini avuçtan da hepimiz biliyoruz değil mi? Hep vitamin kabuğundadır falan deriz ya, o konu işte. Yani bildiğimiz bir şey ama. Ama bu bende ezber bozdu. Birbirimizden hep bir şeyler kapıyoruz değil mi? Bunu patates pürem için düşüneceğim. Patatesler fırınlanıyor. İçlerini çıkarıp saklıyorum. Şükran gününün ertesi günü içine hindiyi basarım.
1: İşte bu kadar.
0: Tam o anda sihir geliyor işte.
1: Üzerine yumurtasını, tuzunu ve ununu ekleyeceğiz.
0: Başka sıvı yok mu?
1: Bu kadar. Şimdi hamuru açmaya koyuluyoruz.
0: Koyuluyoruz lafı benim ama. Yani böyle hani şey, en iyiler için yola koyuluyoruz falan diyorum ya.
1: Kusura
0: sen söyleme, sen iyi. Ama şimdilik bu gnocchi hatırına izin
1: sadece
0: vereceğim.
1: Sadece bu seferlik. Tamam. O zaman rulo yapıp açmaya koyuluyoruz. Bunları dilimleyip biraz yağ atıyoruz. İçine azıcık arpacık soğan ve sarımsak ekliyoruz. Şimdi de ev yapımı domates sosumuzu hazırlayacağız.
0: Böyle de toprağında yetişmiş mis gibi domatesler.
1: Evet.
0: Harika.
1: Yağ ve tuz.
0: Sonra blenderdan geçiriliyor. Ragu sosunu hangi etle yapıyoruz?
1: Omuz etinden.
0: Bayılırım.
1: Yağ ekleyip etin her yerini mühürlüyoruz.
0: Tencerenin dibinde kalan lezzet kalıntılarıyla evet. Sosu zenginleştirecek miyiz?
1: Doğru. Soğan, sarımsak koyup kırmızı içecekle dibini sıyırıyoruz. Tavuk suyu ve domates
0: defne
1: ekliyoruz.
0: Defne yaprağı, biberi yem.
1: Sosu etimizin üzerine döküp kapatıyoruz.
0: Sonra da fırına. 160 derece 3 saat.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Önce gnocchi'yi tabağa alıyoruz. Üzerine de ragu soslu.
0: Ricotta'yı da siz mi yapıyorsunuz?
1: Her gün taze taze.
0: Taze çekilmiş karabiber.
1: Zeytinyağı ve maydanoz.
0: Bu lokum gibi. O mühürlenmiş dokuyu hissetmek istiyorsun ama içinde bulut gibi yumuşacık kalmalı değil mi? Yumuşacık olmanın ötesinde hafif bir yemek bu. Sos gibi değil de. Et suyu kıvamında neredeyse, hiç ağırlık yapmıyor. Etin tadı geliyor, domatesler kendini belli ediyor. Her şeyi bir araya getiren o dokunuş ricotta peyniri. Lüks bir restoran deneyimini her gün yaşayabileceğiniz bir yer.
1: Ragu soslu et hazır, servise çıkıyor.
2: Gnocchi kesinlikle muazzam. İçi yumuşacık, üzerindeki doku harika.
3: Et ağızda dağılıyor.
4: Öğle yemeklerinde üst üste 20 kez bunu söylemişimdir.
0: O da sadece geçen aydır kesin.
1: Chorizo hash.
11: Tek bir şey değil. Her yemeğin hakkını veriyorlar.
0: Naples'ta plaja gidecekseniz bu tabak size göre değil. Bu tam benlik. Hadi bir kez daha kullan.
1: Koyuluyoruz.
0: Tamam. Bak bu sonuncusuydu, söyleyeyim. Bu yolculuğun da sonuna geldik ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle birlikte olmaya devam edin. Bak anladın mı? Yani öyle olmaz.
1: Haddimi açtım
0: yani.
1: Ya, bak, kusura bakma.
0: Ben diyemezsin. O başkasının lafı. Koyuluyoruz, ben söylüyorum. Yani ne bileyim.
1: Ne yapacağız? Yani, ben kaçayım mı?
0: Tamam, ben bitiririm. Hadi seni ağırlamak
1: güzel.
0: Tamam,
1: peki, tamam. Sağ,
0: teşekkür ederiz şef. Giderken kapıyı kapat. Ceyran yapmasın. Tamam, şimdi gnocchi'leri yiyip yola koyulalım. Tamam, hadi geri gel.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
18: 11-17 Temmuz arasında binde Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de süt aşayran.
0: Gelsin süt aşayran.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Hah, maylot.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasaray'da.
1: Restoran sırlarının bu bölümünde.
2: Tony şu anda restoranı tehlikeye atıyor.
3: Arabasına gidiyor. Evet Charles, kesinlikle o hostes.
4: Bak ne diyeceğim, beğenmiyorsan kapı orada. Bırakabilirsin, tamam mı?
5: Bakar mısınız? Restoranıma gizli kamera kurma iznini size kim verdi?
6: Adım Charles Stiles. 20 yıldır binlerce restoranın sorunlarını çözmesine yardım ettim.
7: Bu pis bir hırsız.
8: İndir onu.
5: Kovuldun.
6: Ama insanlar bilinçleniyor.
7: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
6: Biz de kendimizi gizliyor.
9: Ve gelin ne damat.
6: Özel dedektifler kullanıyor.
10: Birkaç fıçıyı işaretledim.
6: Son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u uçur. Restoran sırlarını...
9: Evet, sürpriz.
6: Böyle izlememiştiniz.
11: Ne zamandır benden çalıyorsun?
12: Hapse gitmek ister misin?
13: İnceleme.
9: Merhaba.
6: Merhaba. Charles Stiles, restoran sırları.
9: Merhaba, ben de Jolie'yim. Ve servis ekibimden Charlotte ve Josiah.
6: Charlotte, memnun oldum.
11: Merhaba.
6: Josiah, memnun oldum.
9: Adım Jolie. Los Angeles'ta ünlü bir restoranın iki ortağından biriyim. Yemeklerimiz muhteşem. Yetenekli bir şefimiz var. Tazelik tarladan masaya yansıyor ve menümüzü mevsimsel olarak güncelliyoruz. Ancak... yaşadığım sorun hassas olduğu için restoranın adını açıklamak istemiyorum. Restoranın diğer ortağı eski eşim Tony. Boşandıktan sonra sessiz ortak olmaya karar verdim. Çünkü 5 yılın ardından kazanca geçmeye başlamıştık. Burada buluştuğun için teşekkür ederim. Durumun doğası gereği restoranda görüşemezdik.
6: Telefonda ortağın da olan eski eşinle sorunlar yaşadığını söyledin. Nedir bu sorunlar?
9: Aslında birebir yaşadıkları için onlar anlatsa daha iyi olur.
14: Tony münasebetsiz şeyler yapıyor. Garson kızların görünüşüyle, saçıyla, makyajıyla ilgili açık saçık yorumlar yapıyor ve bu bizi rahatsız ediyor. Rahat olamazsak işimizi yapamayız.
11: İşimizi düzgün yapsak da bahşişlere el koyuyor. Gece boyu tek masayla ilgileniyorum ve ziyafet adı altında bahşişin yarısına el koyuyor. $200 bıraksalar da yüzünü o alıyor. Ayrıca çalışmayan bir hostesi terfi ettirip müdür yardımcısı yaptı. İnanın bana, o terfiyi hak ederek kazanmadı.
6: Bunlar çok ciddi suçlamalar. Eski eşin Tony'ye, müdür yardımcısına ve uygunsuz davrananlara odaklanacağız. Suçlamalardan biri bile eğer doğruysa işin tehlikeye girer.
9: Her zaman böyle değildi. Tony ile birbirimize aşıktık. Ama ne yazık ki böyle devam etmedi. Tony'nin davranışları restoranı tehlikeye atıyorsa mali açıdan etkilerim.
6: Sende restoranın anahtarı var mı?
9: Elbette, kontratta adım var.
6: Harika, çünkü kapanıştan sonra restorana gidip gizli kamera ve mikrofonları yerleştireceğiz. Bence ikinizi de gizli görevde kullanabiliriz. Böylece vardiyanızda olan her şeyi duyar ve görür, Tony'nin davranışlarını izleriz. Adamlarımdan birini yerleştirmeden önce biraz araştırma yapalım. Bu en iyisi.
9: Eski kocamın potansiyelini biliyorum ve gerçek yüzünün ortaya çıkmasını istiyorum.
15: Sızma.
6: Kontrol odasına hoş geldin. Ne diyorsun?
9: Vay canına, aman tanrım. Burası kesinlikle muhteşem. Harika bir iş.
6: Dün akşam Tony çıktıktan sonra restorana kamera ve mikrofonları yerleştirdik. Mutfağın arkasına, yemek alanına ve ön girişe. Eski eşini ve çalışanlarını her yerden göreceğiz.
9: Harika. Ne kadar etkilendiğimi anlatamam.
6: İlk kez çalışanlar iş yeri sahibinden şikayetçi oluyor. Soruşturmayı titizlikle yürütebilmek için özel dedektifim Elliot birkaç gün boyunca gittiği her yerde Tony'yi takip etti. Ve son derece ilginç bir video çekmeyi başardı. Şimdi bu görüntüleri izleyip düşüncelerini paylaşabilirsin.
9: Tamam.
6: Bu dedektifimiz Elliot.
9: Anladım.
6: Şu anda sabahın 7'si.
9: Tamam.
6: Bu evi tanıdın mı?
9: Evet, Tony'nin evi.
3: Bakalım burada ne varmış.
6: Evden çıkan kadını tanıdın mı?
9: Yasmin, bu hostesimiz. Hı-hı.
6: Öpücük de tam göründüğü gibi.
9: Aman tanrım. Aa, buna inanamıyorum. Şuna bak, kendiyle gurur duyuyor.
6: Eski kocanın çalışanlardan biriyle ilişkiye girmesi can sıkıcı. Ve bunun büyük bir sorun olduğunu bilmen gerek. Şuradaki kız ses mühendisim. Josiah ve Charlotte'a mikrofon yerleştiriyor.
11: Restoran sırlarının hayranlarındandım. Ve ekibin bir parçası olmak harika.
14: Bu akşamki vardiya çok önemli. Tony'nin gerçek yüzü ortaya çıkacak.
6: Benim için de önemli çünkü bu iş için ilk kez gerçek çalışanları kullanacağız. İşbaşı yaptılar. Umalım da açığa çıkmasınlar.
14: Merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, sen nasılsın?
14: Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Nasılsınız, her şey iyi mi?
6: Eski eşin Tony restorana geldi.
9: Evet, pislik.
1: Ne iyi ettiniz de geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
9: Onda ne bulmuşum bilmiyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. Merhaba hayatım, nasılsın? İyi
14: merhaba
1: misin?
14: Merhaba tatlım.
1: Oh, mis gibi kokuyorsun.
14: İyiyim ya sen?
1: Güzel kokuyorum.
6: Can sıkıcı olduğunun farkındayım ama yasak değil. İzleyip daha çok deli bulmalıyız.
1: İçecek bir şeyler lazım.
14: Merhaba Tony.
1: Nasılsın?
14: İyiyim ya sen?
1: Yüzündeki ne? Lens kullanmıyor muydun sen?
14: Öyleydi ama gözlüğe döndüm. Lens
1: Hayır. Gözlük seni yaşlı gösterir, tamam mı? Hoş bir kızsın. Genç ve güzelsin. Görmek istediğimiz de bu.
6: Tony'nin bu yorumu tamamen gereksizdi. Cinsel tacizin sınırlarında ve bu çok tehlikeli.
1: Dinle, bir değişiklik ister misin? Kurtul şu gözlükten ve silikon taktır. Şaka yaptım, şakaydı, tamam mı? Şaka. İyi eğlenceler. Nasılsınız?
6: Çalışanına böyle şeyler söyleyemezsin. Şaka yollu bile. Tony yüzünden dava açılabilir ve burası senin de restoranın.
9: Bu adam iğrenç.
1: Pekala.
8: Bir tane daha. Mantar.
1: Şef Eric.
8: Tony.
1: Nasılsın dostum?
8: İyiyim.
1: Sana özel getirdim bunu.
6: Bana şefinden söz et.
9: Bu Eric muhteşem bir aşçıdır. Buraya onun için gelenler var.
1: Hadi
8: ama Tommy.
1: İstiyor musun?
8: Galiba istiyorum.
1: Tamam, al bakalım.
6: Tony'nin Eric'e verdiği şu kutu. İçinde ne olabilir acaba?
9: Bilmiyorum, hiçbir fikrim.
6: Yiyecek malzemesi getirmiş olabilir mi?
9: Hayır, satıcılar malzemeleri sabah erkenden getirir.
1: Geçen seferki mezelerin aynında.
8: Geçen seferki gibi harika değil mi?
1: Kesinlikle.
8: Tamam.
6: İçinde ne varsa Eric için çok önemli.
1: Ne pişiriyorsun?
8: 3 tip yemek var. Penne makarna ve bugün bir sürü güzel şey var.
6: Şunu gördün mü? Tony'nin bunu yapması çok sağlıksız. Sağlık kurulu görse ne olur biliyor musun? Bir gecede kapatılırsınız.
9: Çok utandım.
1: Anladım dostum.
8: Tamam.
6: Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek için Charlotte'dan faydalanabiliriz.
9: Tamam, bence harika fikir.
6: Charlotte, mutfağa gir. Tezgahın yanındaki buzdolabında bir kutu var. Bana içinde ne olduğunu söyle. Ama doğal davran, şüphe yaratma sakın.
14: Özür dilerim.
8: Hey, Charlotte, ne yapıyorsun?
14: Özür dilerim, masa için bir şey arıyordum.
8: Sorun değil, hallederiz ama kapıdan iste, biz sana veririz.
14: Tamam.
8: Teşekkür ederim bebeğim.
14: Anladım.
8: Seni seviyorum,
14: peki.
8: Sorun değil.
14: Kusura bakma, teşekkürler Eric. Charles, affet, bakamadım.
6: Maalesef kutuda ne olduğunu göremedik. İçinde ne varsa Eric korumacı davranıyor. Bu da bana çok şüpheli geldi. Burada bir tuhaflık var.
9: Evet, ben de merak ettim.
6: Merak etme, öyle ya da böyle ne olduğunu öğreneceğiz, tamam mı?
9: Tamam.
6: Şikayetlerinizden biri Tony'nin garson bahşişlerini çalmasıydı. Ben de ekibimizden Amanda'yı oyuna dahil ediyorum. Bahşişlere el koyuyor mu göreceğiz şimdi.
9: Tamam, bence güzel fikir.
6: Amanda, içeri gir.
13: Charlotte ve Josiah'a göre Tony büyük akşam yemeklerinin bahşişlerinden yüzde alıyor. Bu akşam için 8 kişilik rezervasyon yaptırdım ve çok para harcayacağım. Amanda adına 8 kişilik yer ayırtmıştım. Tony garsonlardan çalıyorsa ona bunun için harika bir fırsat vereceğim.
4: İlk kez mi geliyorsunuz?
13: Evet.
4: Harika, hoş geldiniz. Beni izleyin, sizi masanıza götüreceğim.
13: Hepinizle konuşabilmek için masa başına ben oturacağım.
14: Merhaba, adım Merhaba. Charlotte. Restoranımıza Merhaba. Hoş geldiniz. Bu akşam İyiyiz. Nasılsınız?
15: Evet.
14: İlk kez mi geliyorsunuz?
15: Evet.
14: Harika.
15: Bugün onun doğum günü.
14: Olamaz.
15: Evet.
14: Harika, nice seneleri.
15: Teşekkürler.
14: İçecek olarak ne alırsınız?
15: Evet, ne alırsınız?
14: Menümüz iyidir.
15: Evet.
14: Tamam.
6: Tony'ye baksana. Girdiklerinden beri onları izliyor.
14: Çok tuhaf. İçeceklerinizi getireyim.
15: Ne tatlı kız.
1: Büyük bir rezervasyon mu var?
14: Evet.
1: Mezeleri onlara da yiyin, tamam mı?
14: Tamam. Anladım.
6: Tony neden meze konusunda ısrar ediyor? Bu kadar ısrarın bir anlamı yok ki.
14: Merhaba, nasılsınız?
15: Merhaba.
14: Geceniz nasıl geçiyor?
15: Evet,
14: duyduğuma göre doğum gününmüş.
15: Çok teşekkürler.
14: Nice yıllara kutluyorum.
15: Evet.
14: Meze siparişi verecek misiniz? Kaçak bir şey
15: kaçak
14: önereyim
15: mı
14: peki?
15: Ne?
14: Bizim de elimize yeni geçti. Kaçak olarak pate. Yani çok nadirdir. Bunu her zaman bulamazsınız.
6: Pate mi? Bu tamamen kaçak ürün ve yasa dışı. Bildiğim kadarıyla ördek ya da kaz ciğerinden yapılıyor. Ve hayvanlara eziyet edildiği için Kaliforniya'da satışı yasak bunun.
2: Bu işle uzak yakın bir ilgim yok. Hayatım boyunca kanunsuz bir şey yapmadım ben.
6: Amanda, sor bakalım. Patenin Kaliforniya'da yasak olduğunu biliyor muymuş?
15: Bu yasa dışı değil mi?
14: Kaliforniya'da öyle ama diğer eyaletlerde değil. Yani Kaliforniya'da bu konudan bahsetmek istemiyoruz o
15: öyle
14: kadar.
15: Öyle bir şeyi nereden buldunuz?
14: Aslında erkek arkadaşımın restoran işinde pek çok dostu var. Bunu onlardan biri getiriyor. Arada bir bize de özel siparişle ulaşıyor.
15: Anladım.
14: Evet.
6: Eski kocanın müşterilere yasa dışı yiyecek sunması gerçekten büyük bir sorun.
2: Kesinlikle haklısın Charles.
14: Kaç tane meze istiyorsunuz?
15: Fiyatı nedir?
14: Tabağı yalnızca $60. Ama porsiyon oldukça büyüktür. Büyük ve son derece lezzetlidir.
6: Amanda, sipariş ver de bakalım gerçek pateni.
15: Tamam, tamam, doğum günüm ve hadi kendinizi ödüllendirelim.
14: Tamam, tamam, geliyor.
15: Gönder bakalım.
2: Tony şu anda restoranı tehlikeye atıyor.
14: Eric. 3 tane pate lazım. Tamam,
8: tamam, teşekkür ederim hayatım.
6: Artık kutuda ne olduğunu biliyoruz. Şimdi yerine oturdu. Pate.
2: İşte buna inanamıyorum. Bu korkunç.
8: Bunları ızgaraya atmam lazım.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
17: Net. Garanti, arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
18: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
19: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
17: Tekne.
19: Sen de sonuna hallederiz demiştik ya.
18: Ya Faruk tamam hallederiz.
19: Dostum.
18: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
19: Oh,
18: oh tabii.
20: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
21: Otel harika.
22: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso. Yeah. Silver moon. Every drop,

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Artık kutuda ne olduğunu biliyoruz. Şimdi yerine oturdu. Pate.
7: Bu korkunç.
6: Restoranın pate servis ediyorsa sadece korkunç değil, yasa dışı da.
8: Arkanızdayım çocuklar, arkanızda. Hepinize merhaba.
9: Merhaba.
8: Özel bir şey mi sipariş ettiniz?
9: Harika. Evet, ettik.
8: Pekala, işte geldi. Afiyet olsun.
6: Ama da pateyi tat ve gerçek olup olmadığına bakmanı istiyorum.
9: Charles, bu kesinlikle gerçek ve çok lezzetli.
6: Amanda'yı duydun, gerçek pate.
7: Buna inanamıyorum.
6: Eski kocanın müşterilere yasa dışı yemek vermesiyle ilgilenmek gerekiyor. Para cezası almanız an meselesi ve hayvan hakları savunucuları kapınıza dayanıp burayı her an kapattırabilir.
7: Kesinlikle haklısın Charles. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
6: Dur biraz. Tony'nin restoranın içinde tütün içmediğini söyle bana. Bu büyük bir ihlal.
8: İtfaiye şefi buna bayılacak.
10: Canı cehenneme.
7: Bu kesinlikle utanç verici. Kendini kanun üstü görüyor.
6: Tütün kokan bir restoranda yemek yemeye çalışmak mide bulandırıcıdır. Dur biraz. Verandada oturdu ve içmeye devam ediyor. Bence bu çirkin bir hareket. Çalışanların kötü davranışlarına şahit oldum ama iş yeri sahibini ilk kez görüyorum.
7: Orada olsaydım bunun hesabını sorardım.
9: Başka bir şey ister misiniz? Hesap lütfen.
6: Görünüşe bakılırsa Amanda hesabı ödeyecek. Yüklü bir bahşiş bırakmasını isteyeceğim. Bakalım ekipten biri bahşişini kesmeye çalışacak mı, göreceğiz.
9: Çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
6: Amanda, $300 bahşiş bırakmanı istiyorum.
11: Charlotte, yemek partisinin hesabı bu mu?
12: Evet, 8 kişilik.
11: Tamam, ziyafet zilini çalman gerekiyor.
12: Ziyafet zilini?
11: Evet.
12: 8 kişiler ziyafet sayılmaz.
11: Yapman gereken zili çalmak, tamam mı?
12: Hiç adil değil.
6: Tony'nin pis işini Yasmin yapıyor. Tartıştığı için Charlotte'ı suçlayamam. Haklı. Yasmin ondan faydalanmaya çalışıyor, gördün.
7: Sanırım beni bu yüzden aradılar. Keşke bunu daha önce öğrenseydim.
11: Bak ne diyeceğim Charlotte, beğenmiyorsan kapı orada, işi bırakabilirsin.
7: İnanılmaz.
6: İçtiği şeyi orada bıraktı ve müşterileri rahatsız etmeye devam ediyor. Josiah, verandaya çıkıp yangın çıkmadan Tony'nin içtiği şeyi alır mısın?
10: Hadi hadi gidelim buradan.
11: Daha işim bitmedi.
13: Evet, lütfen.
10: Hadi gidelim buradan.
6: Son ile Yasmin, şimdi de yemeğin ortasında personeli yalnız bırakıyor.
10: Dur biraz, beni bekle. Almam gereken bir şey var. Dur. Dur bakalım.
14: Merhaba Tony.
10: Cezaya, sen burada ne yaptığını sanıyorsun?
14: Masayı
10: temizliyorum. O elindeki $200.
14: İnsanlar şikayet ediyordu, ben de onu...
10: Kim şikayet ediyordu?
14: Dışarıda dur, oturan biraz. Müşteriler.
10: Burası benim restoranım. Onlar da... bana ait şeylerdi. Anlıyor musun?
14: Özür dilerim ama onu yanarken bırakmışsın. Bilemezdim.
10: Özür dilerim. Demek üzgünsün. Bak ne diyeceğim. Kovuldun.
7: Bu çok saçma. Josiah orada yanlış bir şey yapmadı ki onu kovmasına izin veremem.
6: Gereken tüm kanıtlar var. Tony ile aptallar sürüsünü buraya çağır ve birlikte yüzleşelim.
7: Tony evliliğimizi mahvetti ama tırnaklarımla kurduğum restoranımı da mahvetmesine seyirci kalamayacağım. Josiah, hemen içeri gir. Bu adamı kovamazsın. Buna hakkın ne? Yok. İyi bir elemansın, sakın korkma. Şimdi hemen içeri gir.
10: Burada işin ne?
7: Restorana
14: tamam,
7: dön.
14: Tamam gidiyorum.
7: Burada ne işin mi var? Aa, restoranımı mahvediyorsun. Restoranım. Seninle konuşmam gerekiyor. Şimdi beni burada bekleyeceksin.
10: Bu ne böyle?
7: Yasmin, sen de burada kal ve bir yere gitme. Sakın kapırdama. Eric nerede?
10: Onunla
7: sen benimle geliyorsun.
10: Için kusura bakmayın.
7: Gördüğüm şeylere hala inanamıyorum. Bundan kurtulamayacaksınız.
10: Oğlum ne yapıyorsun?
7: Hemen buraya gel. Eric benimle gel.
10: Hemen avukatımı arayacağım.
7: İçeri girin.
10: Çizgiyi açtın ve uzun zamandır bunu yapıyorsun. Restorana girip
7: kimin
10: bu şekilde
7: görüyoruz. Evet, sürpriz.
6: Adım Charles Stiles, restoran sırlarındanım. Müşterilerden ve çalışanlardan çok sayıda taciz şikayeti geldiği için Colin bizi aradı. Gördüğünüz gibi restoranın her yerinde kamera var ve gün boyunca yaşanan her şeyi izledik. Canın sıkıldı, farkındayım. Yerinde olsam aynı şeyi hissederdim. Boşandığınızı biliyorum. Ama bu işte hala ortaksınız. Hata yapmaman gerek.
10: Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Burası benim restoranım. Ve bence ikiniz de pek çok çizgiyi aşmış durumdasınız.
6: Tony bak ne diyeceğim. Bu işi yıllarca yaptım ve çalışanların pek çok kötü davranışına şahit oldum. Ama bir iş yeri sahibinin senin gibi davrandığını hiç görmemiştim. Restoranda tütün içtin ki bu yasa dışı. Kaliforniya'da restoran içinde içilmeyeceğini biliyorsun. Daha da önemlisi patates servis ettin. Bildiğin gibi Kaliforniya'da bu da yasa dışı bir şey.
10: Restoranıma kamera yerleştirme iznini kimden aldınız siz?
7: Maalesef restoranımızı kurtarmak için bulabildiğim yegane çözüm buydu. Ama yaptığın şeyleri gördükten sonra bunun imkansız olduğunu fark ettim. Ve beni satmaya zorladın.
10: Restoranı satamazsın, tamam mı? Ve şimdi buradan gidiyorum. Charles, pılını pırtını toplayıp buradan kaybol. Yoksa pişman olursun. Şimdi gidiyorum ben.
7: Satacağım ve beni durduramayacaksın. Giderken küçük müdireni de yanında götür.
11: Canın cehenneme.
6: Eric, neden burada olduğunu biliyorsun. Kaliforniya'da satışı yasak olan yemeği yapıyordun.
7: Neden bana gelmedin?
8: Konunun sana kadar geleceğini bilmiyordum. Neler döndüğü hakkında en ufak bilgim yoktu. Bildiğim tek şey onun patronum olduğu ve onu her gün görmek zorunda olduğumdu. Ne yapacağımı bilmiyordum.
7: Anlıyorum. Ortak olarak işle yakından ilgilenmedim. Ve bunun için sizden özür dilemem gerekiyor benim.
8: Böyle bir şey bir daha asla olmayacak. Sen varken böyle bir şey mümkün değil. İşime devam edebilir miyim? Buna gerçekten ihtiyacım var. Lütfen.
7: Restoranı ne yapacağımı bilmiyorum ama olanlardan seni sorumlu tutamam tabii. Bizimle kalmanı istiyorum.
8: Çok teşekkür ederim. Pişman olmayacaksın.
7: Umarım olmam.
8: Olmayacaksın.
7: Tamam.
6: Tony kesinlikle zor bir insan. Daha önce böyle davranan bir işveren görmemiştim. Hala aklım almıyor.
7: Biraz zor olacak ama bir sonraki adımının ne olacağını artık biliyorum.
6: Yardım edebildiysek ne mutlu.
7: Teşekkür ederim.
6: Ne demek?
7: Teşekkür ederim. Ne diyebilirim ki? Charles muhteşemdi. Buraya gelip yalnız bana değil tüm dünyaya Tony'nin nasıl bir pislik olduğunu gösterdi.
15: Bu bölümün çekilmesinin ardından Kaliforniya'daki kaz ciğeri yani pate yasağı kaldırıldı. Josiah, Charlotte, Eric ve Yasmin yeni işlerle yollarına devam ettiler. Jolin ve Tony restoranı satıp ortaklıklarını feshettiler. Jolin yakın gelecekte yeni bir restoran açmayı planlıyor.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
20: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
19: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
21: Hayır, pek sayılmaz.
19: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
8: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
19: Evet, içinde durduğu sürece.
21: Ne arıyorsunuz?
19: Sadece bakıyoruz.
20: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
21: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
19: Hayır, şu an yolda. Eğer yoldaysa tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde işler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
21: Doğru.
19: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
21: Evet, bir sorunu yok.
19: Ben pek öyle düşünmüyorum.
21: Neden? Nesi var ki?
19: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
21: aslında
19: var mı?
21: Aslında bunlar şey yani...
20: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.
22: Programımız da bu akşam.
23: Kardeşimin böyle bir şeye bulaştığına inanamıyorum.
24: Ekrana bir bakın. Arka kapınıza bir sürü insan dizildi.
25: Hoş geldiniz. Hadi bakalım.
23: Hey. Burası benim restoranım.
24: Adım Charles Stiles. 20 yıldan uzun süredir binlerce restorana sorunlarını çözmelerinde yardım ettim.
25: Bu pis bir hırsız.
26: İndir onu.
27: Kovuldun.
24: Ama insanların gözü açıldı.
25: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
24: Bu yüzden iyice gizleniyoruz.
28: Ve gelin ne damat.
24: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
29: Birkaç fıçıyı işaretledim.
24: Yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u gönder. Restoran sırlarını...
28: Sürpriz.
24: Daha önce böyle görmediniz.
14: Ne zamandır benden çalıyorsun?
27: Hapse gitmek ister misin?
24: Merhaba.
23: Merhaba Charles. Merhaba, ben Sony Seymi. Bu değişim
24: Memnun
23: Seymi.
24: Oldum.
28: Merhaba.
24: Nasılsın?
23: Hatred Bus Alabama'ya hoş geldin. Hatred Bus bizim İngiliz usulü fish and chips dükkanımız. Memleketimizde yemeği sevdiğimiz öteki yemekleri de yapıyoruz. Bir parça taze balıkla başlıyoruz. Elimizle baharatlı una buluyoruz. Ev yapımı bulamacımıza batırıyoruz. Usulca tavaya bırakıyoruz. Sonra bir güzel pişiyor. İngilizseniz bu fish and chips size evinizi hatırlatacak.
28: Menümüzde ayrıca pek çok harika sandviç de var. Ama içlerinde en çok dikkat çeken tam İngiliz sandviçi.
23: Tam İngiliz sandviçinin içinde ev yapımı yassı sosis, pastırma, kızarmış soğan, peynir, İngiltere'den gelen fırınlanmış fasulyeler ve tavada yumurta var. İki kalın dilim ekmeğin arasına koyuyoruz. Kraliçenin ağzına layık bir kahvaltı. İngiltere'nin yemeklerini, çocukluğumda yediğim yemekleri özlüyorum. Bu yüzden kendi yerimizi yani Hatred Bus'ı açtık.
24: Harika bir restoran, harika yemekler ve harika bir başarı hikayesi.
23: Şöyle bir şey var Charles. Restoran epey iş yapıyor. Ama biz piyasaya yeni bir şey getirmek istiyoruz. Bunun adı Balti sosu.
24: Nedir bu Balti sosu?
23: Balti sosu bir tür İngiltere köri sosu. İşlenmiş koyu ve çeşnili bir köri sosu. Etle ve sebzeyle güzel gidiyor. İngiltere'de çok meşhur. Biz de bunu Amerikalılar da tanısın istiyoruz. Balti sosu işte budur.
24: Deneyelim bakalım. Gerçekten iyi bir sos. Burada her şeyi
23: her
24: sıfırdan mı yapıyorsunuz?
23: Her gün taze malzemelerle sıfırdan yapıyoruz.
24: Vay canına. Balti sosu harika bir fikir gibi. Ama telefonda konuştuğumuzda başka sorunlar olduğunu söylemiştin. Restoranınızda menüde olmayan yemekler servis ediliyormuş. Bundan söz eder misiniz?
28: Evet, online yorumlarının arasında Hint yemeği sattığımızı söyleyenler var. Buradaki tek Hint yemeği ise balti olacak. Ama onu henüz satmıyoruz. Üstelik pazar akşamları restoranımızın içinde bu baltiyi servis eden portatif bir restoran daha açmak istiyoruz.
23: Bu fikir henüz planlama aşamasında. Yorumlarda aslında kapalı olduğumuz pazar günleri Hint yemeği sattığımızı okumak kafamızı karıştırdı. Tuhaf bir şey.
24: Gerçekten de tuhaf. Hafta sonu kendiniz gelip baktınız
28: mı? Bizim başka bir yerde olduğumuz hafta sonları dışında pazartesileri bir terslik olmuyor gibi görünüyor.
24: Şüphelendiğiniz kimse var mı? Restoranın anahtarına sahip biri mesela.
23: Kardeşim önceden bizimle çalışıyordu. 2 ay önce işten çıkarttık. Bence onu attığım için bana öfkelendi ama işini yapmıyordu.
24: Sana karşı öfkesi dinmemiş de sizin konseptinizi çalıp portatif restoranı taklit etmiş olabilir mi sizce?
23: Öyle düşünmek istemem Charles. Yani biz kardeşiz. Eğer böyle bir şey yapıyor ya da tezgahlıyorsa bu beni kahreder.
24: Benim tavsiyem operasyonu restoranınızın kapalı olması gereken bir pazar günü yapmak. Böylece neler döndüğünü anlayabiliriz. Kardeşim birinci dereceden şüpheli olduğuna göre de peşine özel dedektiflerimden birini takıp neler olduğunu öğrenebiliriz. Bunu ister misiniz?
23: Suçlu çıksın isteyeceğim son kişi.
28: Ama o olabilir.
24: Kontrol odasına hoş geldiniz. Nasıl buldunuz?
28: Ah, aman tanrım.
23: Şu teknolojiye bak.
28: Bunlar beklentimin de ötesinde.
24: Buluştuğumuzda söylemiştim. Her yeri gizli kamera ve mikrofonlarla takip ediyoruz. Hiçbir yeri atlamadık. Otoparkınız, yemek alanınız ve mutfağınız. Çalışanların ya da müşterilerin olabileceği her yer. Biri hafta sonları kapalı olan restoranınızı suistimal ediyor. Bu işi çözeceğiz. Geçen buluşmamızda bana kardeşim Pip'ten şüphelendiğini söylemiştin. Dedektifimiz onu birkaç gün takip etti. Sizinle paylaşmak istediği epey ilginç şeyler buldu. Buraya çağırayım da kendi anlatsın. Tabii. Tamam Patrick, kontrol odasına gel bakalım. Merhaba Patrick.
1: Merhaba Charles, ne haber?
24: İşletmenin sahipleriyle tanış.
23: Merhaba.
28: Merhaba.
1: Charles'ın talimatına uyup 1-2 günlüğüne Pip'i takip ettim. Takibin ilk gününde sıra dışı bir şey olmadı. Fakat ikinci gün önemli bulabileceğiniz bir şey yakaladım. Arkanıza dönüp videoya bir baksanıza. Gördüğünüz gibi bu Pip. Elinde 2 tane kutuyla postaneden çıktı. Kutuların üstündeki yazıları büyütüp üstlerindeki gıda şirketinin adını tespit ettim. Meğer deniz aşırı bir gıda şirketiymiş. Bilin bakalım ne satıyor. Balti sosu.
23: Balti sosu.
28: Acayip.
23: Bir bakabilir miyim?
1: Tabii.
23: İğrenç. Tadına baksana.
28: Kötü mü?
23: Bizim yaptığımız balti ile alakası yok.
28: Çok kötüymüş.
23: Olamaz.
28: Bu. Al bunu benden. İğrenç.
23: Pip balti sosu satacağımızı biliyor.
28: Evet,
23: neden ithal etsin ki?
28: Bilmem ki.
23: Umarım lanet şeyin hepsini yiyordur. Yoksa kafasını kıracağım.
28: Balti işine başlamak için ne kadar emek harcadığımızı da biliyor.
24: Bakın biraz şüpheli bir durum ama belki tesadüftür. Kardeşin de çocukken seninle aynı sosu yedi. Sonuçta belki de siparişi kendi için vermiştir.
23: Öyle diyorsanız.
24: Patrick yine eline sağlık. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
24: İtiraf ediyorum. Restoran Sırları ekibi ilk kez boş bir restoranda operasyon yapacak.
28: Böyle giderse sorunu çözemeyebiliriz.
24: Doğru. Yani bu kadar hazırlığa rağmen hiçbir şey bulamayabiliriz. Şu ana kadar restoranınız boş, içeride kimse yok.

0: Otoparka giren arabayı gördünüz mü? Tanıdık mı?
1: Evet, müdürümüz Raj'ın arabası. Raj burada ne yapıyor ki?
2: Bu tuhaf. Raj pazarları işe gelmez ki. Acayip bir şey.
0: Şu iki kişiyi tanıyor musunuz?
1: Daha önce görmemiştim.
2: Hayır.
0: İkisini de mi?
2: Evet.
0: Hayra alamet değil. Restoranınıza sizin tanımadığınız iki kişiyi alıyor olması gayet şüphe uyandırıcı.
3: Bu masalara çapraz koyun. Sen benimle gel. Bunlar tertemiz olacak, anlaşıldı mı? Önce menüleri kaldıralım. Alın şunları. Hadi çabuk olun.
1: Bu çok saçma. Raj'a çok emek ver.
0: Arkanızdan iş karıştıran kişi Raj'sa en azından senin kardeşin Pip'le aran bozulmaz, öyle değil mi?
1: Bu Pip'in arabası.
0: Manzara kötü. İşin iyi yanı her tarafta kameramız var. Yani neden hem Raj hem de kardeşim Pip burada bugün öğreneceğiz. Kardeşinin arabasından çıkan öbür kişileri tanıyor musunuz?
1: Evet. Şu baş aşçımız Koşik. Müdürümüz orada. Üstüne Pip'le Koşik geldi. Tanımadığımız iki kişi daha var. Neler oluyor?
0: Öteki kim?
2: Bilmiyorum, hiç görmedim.
1: Hiç görmemiştim.
0: Sizinle çalışmıyor
2: mu? Hayır, tanımıyoruz.
0: Kutulara çok dikkatli bakın. Bunlar Pip'in arabasına taşıdığı balti sosu kutuları sanki. Yanılıyor muyum?
4: Merhaba Raj.
3: Merhaba Pip, nasılsın bakalım?
4: İyi, sen?
0: Pazarları restoran kapalı olmasına rağmen orada bir şeyler olduğundan şüpheleniyordunuz. İçimden bir ses neler döndüğünü anlamak üzereyiz diyor. Tam da şimdi.
1: Restoranımıza dışarıdan yemek mi getiriyorlar?
0: Belli ki yemeği yapmak için gereken her şeyi getirmemişler. Sizin baharatlarınızdan harcıyorlar. Malzeme açığınızın sebebi belli.
1: Gazımızdan, elektriğimizden, baharatımızdan harcıyorlar.
2: Konuşamıyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Son derece saçma bir durum bu.
3: Süslemeler bu kutuda.
4: Güzel görünsün istiyoruz.
3: O iş bende.
4: Emin misin?
3: Güzel olacak, merak etme. Tanıyamayacaklar bile. Hadi çabuk. Hadi bakalım gençler. Hadi çabuk. Acele edin.
5: Bunlar duvara mı?
4: Evet, duvara olacak.
0: Kutudan ne çıkardıklarını görüyorsunuz. Yanlışım varsa düzeltin ama Hint dekorları sanki.
1: Kesinlikle Hint dekoru. Duvar süsünde Hindu yazıları var. O fil, Hindu tanrısı Ganesh. Hindistan'da önemli bir tanrıdır. Bunların hepsi Hint işi süslemeler.
3: Hadi, vaktimiz daraldı.
1: Ama burayı ucuz görünen, felaket, korkunç bir yere çevirdiler.
0: Şimdi oradan geçsen, restoran kapalı sanırsın. Şu ekrana bir bakın. Arka kapınıza bir sürü insan dizildi. Tahminimce Pip'in, müdürünüzün ve o öteki insanların kurduğu bu Hindistan temalı restorana girmek için sıra bekliyorlar.
1: Pazarları portatif bir restoran açmayı planlıyorduk. Her şey kursursuz olsun da balti sosu tanıtalım istiyorduk. Ama o gelmiş hem restoranımızı hem de elemanlarımızı ne hallere sokmuş. Tepe tepe kullanıyor.
3: Vakit tamam. Hadi açıyoruz artık. Açıyoruz hadi. Kapıları açın, insanlar gelsin. Herkesi davet edin. Başlıyoruz.
4: Hoş geldiniz. Hadi bakalım.
1: Hayalimizi sömürüyor.
4: Adınız neydi? Tamam. Tamam, gördüm burada.
1: Şu an potansiyel müşterilerimizi
2: çalıyoruz.
1: Bunlar
2: hep potansiyel müşteri.
3: Buyurun şöyle, namaste. Hoş geldiniz. Buyurun. Namaste.
0: Restoranınızda olup bitenleri daha yakından görmek istiyorum. Restoran sırları ekibinden Kendall göndereceğim. Bakalım içeri girebilecek mi? Sonra da kardeşinin ağzından laf alacak.
1: İyi olur. Aklında ne geçiyor merak ediyorum.
0: Tamam Kendall, içeri gir.
6: Pip ve Raj, Hatred basın içinde belli ki kendi restoranlarını işletiyor.

0: Bu operasyonda yemek bloğu yazarıymış gibi yapıp içeri girmeyi deneyeceğim.
1: Merhaba. Nasılsınız?
0: İyi, ya sen?
1: Teşekkür ederim. Adlarınız?
0: Ben Kendall.
1: Affedersiniz, burada yazmıyor.
0: Burayı bir arkadaşım önerdi.
1: Ama burada adınız yazmıyor. Maalesef. Rezervasyonunuz olması gerekiyor. Yoksa sizi alamam. Kural böyle.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
11: Sütaş ayran, sütaş ayran.
12: Çiğ köfteyi gördüğün an
13: sütaş ayran
12: gelsin, sütaş ayran.
11: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Parasının kıymetini bil.
15: Biziz. Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
16: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
17: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
18: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
19: Ha! My tofu.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyi ya sen?
1: Teşekkür ederim. Adlarınız?
2: Ben Kendall.
1: Affedersiniz, burada yazmıyor.
3: Kendall, Pipe restoranla ilgili makale yazmak istediğini söyle.
2: Ben aslında yemek bloğu yazarıyım.
1: Hangi blog?
2: Yemekçi blog.
1: Aa, o bloğu severim. İyiymiş.
2: Portatif restoranlar hakkında yazıyorum.
1: Öyle mi?
2: Evet öyle.
1: Aa, tamam.
2: Burayı
1: güzel.
2: Da bir görmek istedim.
1: Tamam. Galiba size bir masa ayarlayabilirim.
2: Güzel tamam mi? Bu harika.
1: Pekala. Beni takip edin hanımlar.
4: Wandering Elephant'a hoş geldiniz. Garson hemen gelecek. Buraya bakar mısınız lütfen?
3: Hadi Kendall, buraya. Etrafındaki müşterilere restoran hakkında sorular sorar
2: mısın? Ben Kendall.
5: Merhaba,
2: merhaba
5: Kendall.
2: Buraya sık gelir misiniz?
5: Evet, sık sık. Açıldıkça.
2: Hep açık değil mi yani?
5: İki pazarda bir falan.
2: Aa, nasıl haberiniz oluyor peki?
5: Mailleşiyoruz.
3: Bu tam bir rezillik.
6: Tahminimce Pip, müdürünüzle aşçınızı köstebek olarak kullanıp ne zaman dükkandan uzak olacağınızı öğreniyor. Böylece sonraki faaliyetini ayarlıyor.
7: Ne kadar idare edebileceğini sandı ki?
6: Piyasaya çıkıp da müthiş satışlar yapmasına yetecek kadar herhalde.
4: İzninizle ilginizi rica ediyorum. Onur konuğumuzu davet ediyorum. Pip.
6: Pip müşterilere bir konuşma yapacak sanki. Ne diyecekmiş dinleyelim.
1: Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Her zamanki gibi bu gece belli bir menümüz var. İlk tabağımız sebze bazlı bir meze. Kendisi patates püresi eşliğinde gelecek. İkinci tabaksa saag paneer, yani ıspanak ve peynir küpleri. Geleneksel bir Hint yemeğidir. Üçüncü tabaksa bir tür soslu kuzu olacak. Elbette ki tatlımız da var. Tatlımız baharatlı kek.
6: Bana hepsi Hint yemeği gibi geldi.
8: Fikrimizi düpedüz çalmışlar.
7: Kardeşim için bile büyük bir rezillik.
4: $55 lütfen. Her zaman. Her zaman. Utanırsın sonra bak. $65 lütfen. Gönlünden ne koparsa. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Gönlünüzden ne koparsa. Siz de. Teşekkür ederim.
6: Artık nasıl para kazandıklarını biliyoruz. Orada en az 20 kişi var. Söylediklerine göre adam başı en az $65 veriliyor. $1,300 eder. İşin kötü yanı hiç masraf etmiyorlar. Ne kira veriyorlar ne fatura ödüyorlar. Getirdikleri yemekler dışında hiçbir masrafları yok.
8: O $1,300 bizim cebimize girmeliydi.
7: Bu bir felaket.
4: Evet, tamam. Hadi başlayalım. Şunları götürelim. Kuzuyu da koyun. Kuzuyu da unutma.
6: Bakalım Pip bu konuda ne diyecek? Kendall, Pip'e onunla röportaj yapmak istediğini söyle.
2: Kusura bakmayın, hemen geliyorum. Hey Pip.
1: Hey.
2: Her şey harika, çok iyi.
1: Öyle mi? Harika, beğenmenize sevindim.
2: Öncelikle mail grubuna katılmak istiyorum.
1: Tamam.
2: Bir de blog için birkaç sorum olacak. Burayı ne zamandan beri işletiyorsun?
1: Bir buçuk yıldır. Oradan oraya geziyoruz. Bu yüzden adımızın anlamı gezen fil.
2: Bana yemeklerden bahseder misin?
1: Aslında bunlar geleneksel Hint yemekleri ama çok özel bir balti sosumuz var. Bu da buradaki yemekleri daha özel yapıyor.
2: Anladım.
1: Yemeklere tat veriyor. Aslında satışa çıkarmayı da düşünüyoruz. İstersen sana bedava bir kavanoz verebilirim. Denemek ister misin?
2: Harika olur, teşekkür ederim.
1: Kötü bir şey yazma ama, olur mu?
2: Elbette. Ben sadece iyi yerleri yazarım.
7: Benim balti sosum hakiki. Sıfırdan taze malzemelerle yapıyoruz. Balti tadının hedef kitlesini biliyorum. Tutarlılığını biliyorum. Markamızın canını okuyacak.
6: Kesinlikle. Çünkü eğer bu sos Amerikalılara ilk kez tanıtılıyorsa ve tattıkları şey bu online çöp olursa neden sizinkine bir şans versinler ki?
7: Bu korkunç bir rezalet.
1: Memnun kaldınız mı? Öyle mi? Harika. Yemeğin iyi olmasının bir sebebi de bu. Bu balti sos adında özel bir sos. Bunu kendim yaptım. Amerika'da hiçbir yerde bulamazsınız. Ev yapımı. Nesilden nesle aktarılan özel bir tarif.
7: Asıl kadının hedef kitlesini biliyorum. Tutarlılığını biliyorum. Markamızın canını okuyacak.
3: Kesinlikle. Çünkü eğer bu sos Amerikalılara ilk kez tanıtılıyorsa ve tattıkları şey bu online çöp olursa neden sizinkine bir şans versinler ki?
7: Bu korkunç bir rezalet.
1: Memnun kaldınız mı? Öyle mi? Harika. Yemeğin iyi olmasının bir sebebi de bu. Bu Balti sos adında özel bir sos. Bunu kendim yaptım. Amerika'da.

0: Barda mı satacak?
1: Elimizden alıyor. Dayanamayacağım.
2: Oraya git ve bu işe bir son ver.
1: Onun da, Raj'ın da, o ahmak aşçımızın da canını okuyacağım. İnsan ailesinden böyle bir kazık beklemiyor. Kardeşim Balti sosunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bir an daha oyalanmayacağım. Bu saçmalık burada bitecek. Hey! Burada neler oluyor he? Burası benim restoranım. Sizin hiçbirinizi tanımıyorum. Herkes çıksın hemen. Çıkın.
0: Bekleyin. Durun.
1: Sen ve sen hariç.
0: Sani.
1: Benimle gelin.
0: Müşterileri
1: hepiniz
0: böyle
1: benimle
0: kovamazsın. Hadi oradan.
2: Neler olduğunu biliyor musunuz? Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketindenim. Abin Sony bizi çağırdı çünkü pazartesileri restorana geldiğinde bir terslik olduğunu seziyordu. Malzemeler eksikti, ortalık dağınıktı. Neler oluyor diye düşündü. Sonra bir pazar gecesi buraya geldik. Restoranın kapalı olması gerekiyor ama ne görelim? Derme çatma bir Hint restoranı.
0: Vay canına. Sherlock Holmes'a bak sen. Bunları dinlemek zorunda mıyım ben?
1: Charles'ı dinlemezsen buraya polis çağıracağım.
2: Bu hanımefendiyi tanıyor musun? Kendall. Restoran Sırları ekibinin gizli bir üyesi. Gelip yemek bloğu yazdığını söyledi. Sen de ona bu maskaralığın senin marifetin olduğunu söyledin.
3: Dur bir saniye.
2: Söyledin.
3: Biz takımı sanıyorduk.
0: Sırası mı şimdi?
2: Neden bir Hint restoranı var açıklar
4: evet,
2: mısınız?
4: Evet, bir açıklama istiyoruz. Bizim elektriğimizi, bizim gazımızı, bizim elemanlarımızı kullanıyorsunuz. Ray sen bizim müdürümüzsün. Kaşık sen baş aşçımızsın. Size güvenmiştik. Pazar geceleri Hint restoranı açmanın bizim fikrimiz olduğunu biliyordunuz. Sony'nin Balti sosunu Amerikan halkına satacağımızı da biliyordunuz. Amerika'daki ilk Balti sosu. Onu bizden çaldınız. Bitti. Kovuldunuz.
3: Yapma Sony.
1: Gidin.
5: Bu tam bir saçmalık. Sony Pip'i sevmediği için kovulduk.
3: Aile içinde bir sorundu. Faturası bize kesildi.
1: Annemler yaptıklarını biliyor mu?
0: Annemler beni kovduğunu biliyor mu?
1: Söylemedim çünkü işe yaramazın tekisi.
0: Beni bu işe karışmayayım diye kovdun ama ben senin kardeşinim.
1: İşe almıştım. Kovdum çünkü ense yapıyordun. Yemek yapamıyorsun.
0: Bir daha sakın benimle konuşma. Abim falan değilsin.
1: Restorana sakın gelme.
0: Sunny'nin Balti sosunu Amerika'ya getireceğini söylemesi, benim İngiltere'ye dönüp barbekü sosunu ben icat ettim demem gibi bir şey. Saçmalık.
2: Siz doğru olanı yaptınız. Aşçıyla müdürü kovmanız gerekiyordu. Kardeşin ayrı bir hikaye. Ama umarım ileride ne yaptığını anlar ve barışırsınız.
4: Gerçekleri bilmek güzel. Yardımların için
1: teşekkür ederiz.
4: Charles.
2: Ne demek?
1: Bizim sorularımıza cevap bulduğu için Charles'a müteşekkiriz. Kardeşimin yaptıklarıysa korkunç.
6: Raj ile Kosik kendilerine restoran açtı ama başarılı olamadı. Pip ailesinden azar işitti ve abisinden özür diledi. Sunny ve Said ise Sunny'nin orijinal sosunu kullanarak Hadret Bas'ta kendi portatif Hint restoranını açmaya hazırlanıyor.
7: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4.200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
15: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
16: Sarı kola!
17: Fanta sarı kola canım o.
15: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
18: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
1: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
1: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bir İngiliz'e 70'lerde en çok istenen arabanın hangisi olduğunu sorarsanız tek cevap alırsınız.
1: Ford Capri.
0: 2.8 litre Colon V6 ama bu İngiliz Mustang'in tüm hikayesini anlatmaz. Bu gerçekten yağ kaçırıyor. Galler tesisatından daha fazla damlatıyor. Zaman 70'lerin ikonuna iyi davranmamış.
1: Büyük bir sorun çünkü bunun işi uzun.
0: Zamanı geri çevirip kâr edebilecek miyiz ve bu arada eğlenebilecek miyiz?
1: Bacana! Aman tanrım!
0: Yetmişli yıllarda genç olduğuma inanmak çok zor. Tabii ki 70'lerin sonuydu ama o zamanlar yatak odamın duvarları kahramanlarımın posterleriyle kaplıydı. En sevdiğim gruplar Kings, Who, Rolling Stones, David Bowie ve Jam. Ama yatağımın hemen üstünde küçük bir bölüme araba posterimi asmıştım ve daima değişip duruyordu. Peki zevkim neydi benim? Neyi istiyordum? Duvarda uzun bir süre asılı durduğunu hatırlıyorum. İşte o sevgili Ford Capri'ydi. İngiltere'deki tüm araba severler bir ara onu istemiştir. Onu burada, Amerika'da da sattılar ama Amerikalılar Capri'yi İngiltere ya da Avrupa'dakiler kadar idrak edemediler. Onu sadece Capri 2 olarak sattılar. Ford Capri bile demediler. Evet, onu Mercury araba bayilerinde sattılar. Bununla beraber buraya kadar geldi. Bu iyi haber çünkü diyeceğim o ki ben bir tane buldum. Artık Amerikalılar Ford Capri'yi idrak etti ve onun için deli oluyorlar. İşte bu yüzden bir tane arıyorum ben. Şu an görmeye gittiğim 1976 model 2.8 litre atmosferik motorlu enjeksiyonsuz ve Rolando adında bir adama ait. Ve Rolando arabaya 4000 pound istiyor. Bu da 5000 dolar demektir. Okay. Tamam, Rolando benimle bu güzel parkta buluşacağını söylemişti. Ve onu Ford Capri'nin yanında dururken görüyorum. Evet, işte orada. Rolando?
2: Mike!
0: Nasılsın?
2: Günaydın.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
0: İşte bu bir Capri'ye benziyor. Gerçekten harika. Bana biraz arabadan bahset. Ne zamandır sende?
2: 8 yıldır bende ve onu toplamak zorunda kaldım. Bazı parçalar için bir süre yatması gerekti.
0: Sahi mi?
2: Evet.
0: 8 yıl mı? Altında ne var?
2: 2.8.
0: Evet, işte burada. Muhteşem V6 motor. Yeni akü takmışsın, bu iyi. Vites kutusunun arkasında yağ var. Bu arka taraftaki ana keçeden geliyor olabilir. Ön taraftaki aks da olduğu gibi yağ kaplı. Keçenin dışında karterde bir sızıntı olabilir yani. Bu gerçekten yağ kaçırıyor. Galler tesisatından daha fazla damlatıyor. Neyse. Şimdi arkaya bakalım Rolando. Arka tarafında Amerikalılara özgü o geniş tamponlardan var değil mi?
2: Evet.
0: Ve işini düzgün yapamamış. Çünkü arkada bir göçük var. Bunları iflas etmiş bir gece kulübünden almış olabilir misin?
2: Hayır.
0: Almadın mı? Koltuk çerçevesi iyi. Oldukça geniş, büyük, güzel. Döşeme iyi görünüyor. Kapı döşemeleri de iyi. Peki ya tavan döşemesi?
2: O işi bitirmemiştim daha.
0: Bitirmedin mi?
2: Evet.
0: Yeni tavan döşemesi lazım. Ve cam tavan da çalışmıyor.
2: Mekanizmanın ayarlanması gerekiyor.
0: Ayarlanması gerekiyor. Evet. Kulağa hoş geliyor. Arabada oturuyorum ve çalışıyor. Kısa bir deneme sürüşü yapabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Evet, uzun zamandan beri Ford Capri kullanmamıştım doğrusu. Ve derhal V6 Colon 2.8 litre motoru hissettim. Çabuk hızlanıyor ve size güçlü olduğunu hissettiriyor gerçekten. Şimdi frenleri deneyelim. Evet, hiç fena değil. Çalışan, giden ve duran bir arabamız var. Güzel. Evet. Bu arabada V6 2.8 litre atmosferik bir motor var ve Amerika'ya tümsekli kaputla getirildi. Ama Avrupa'da bu kaput sadece 3 litrelik motorda vardı. Hatırlıyorum da 1.6 litrelik kaprem için hurdalığa gidip 3 litrelik motor kaputu almıştım. Daha büyük motorum varmış gibi davranıyordum yani. Bu motor maalesef elek gibi sızdırıyor. Önden, arkadan, keçelerden, her yerden yağ kaçağı var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor ve bu arabayı alırsam maalesef motorun inmesi gerekebilir. Rolando buna 5000 dolar istiyor. Fena değil, 4000 pound yapıyor. Ama sızıntıları kesmek için motoru indireceksek bir sürü sorunla karşılaşabiliriz. Bu yüzden 4000 dolar almaya çalışacağım ki bu da 3000 pound eder. O paraya bu araba bedava sayılır bence. Öyle değil mi?
2: Sürüş nasıldı?
0: Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bir kaprenin direksiyonuna geçmek büyük bir ayrıcalık. Bu araba çok iyi gidiyor. Vites kutusu iyi, yürüyeni iyi, frenleri iyi. Sorunlar olmasına rağmen motor yeterli güç üretiyor. Bu arabaya yapılması gerekenler beni düşündürüyor. Sen şimdi 5000 dolar istiyorsun. Ama bence bunun ederi 3500 dolar filan.
2: Hayır, bu olmaz. Çok düşük. Ben 5000 istiyorum. En düşük belki 4,5 olabilir.
0: 4500 dolar
2: evet.
0: mı? Bak, bu araba için teklifimi 4000'e çıkarıyorum. Ne diyorsun?
2: Tamam, anlaştık.
0: Öyle mi? Evet, az önce Capri'ni tamam. sattın. Aferin sana, tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve ben de az önce bir Ford Capri aldım. İyi ettim. Capri'nin nesini sevdiğimi söyleyeyim. Beni çeken arka tarafının stili. Sadece tamirat, tadilat için değil, kişisel olarak böyle. Gençken bundan bir tane vardı ve şimdi direksiyona oturunca hatıralar yeniden canlandı. Harika.

0: Ne? Biliyorum. Gözlerin yaşardı değil mi?
1: Arkadaşlarımın kabirleri vardı. Bir sürü kabriye bindim. Ama benim hiç olmadı.
0: Evet, tebrik ederim evlat. Artık bir tane var. Ama uzun kalmayacak. Çünkü tamir ettikten sonra almak için sırada bekleyenler var.
1: Kaporta işçiliği biraz vasat. Hey, içinde neler var?
0: Evet, bu Peter Stringfellow'a uygun bir döşeme.
1: Gece kulübü havasında döşenmiş.
0: Evet, gece kulübüne benziyor değil mi?
1: Ama bu çok kötü.
0: İçi korkunç, evet. Tavan döşemesi yok, evet.
1: Bu iyi. Ne dedin?
0: Tavan döşemesi olmaması iyi dedim.
1: Bu nasıl iyi oluyor?
0: Yenisini takmak için eskisini çıkartman gerekmeyecek.
1: İşin yarısı yok.
0: Evet, işin yarısı yapılmış oldu. Açılır tavan da çalışmıyor, onu da onaracaksın. Ama geri kalan her şey iyi.
1: Peki sesi nasıl?
0: Çalıştır.
1: Sesi gayet
0: sesi çok iyi. Ama motoru öğreninceye kadar bekle. Burada kolon ve altı motor var ki bu da gayet iyi. Sürüşü iyi, performansı güzel. Ve de bu arabada en sevdiğin işlerden biri yapılacak. Ki o da ne biliyor musun?
1: Nereden yağ kaçırıyor?
0: Ana keçeden, ön keçeden ve karter contasından.
1: Yine mi?
0: Yine.
1: Motorun ineceğini biliyorsun.
0: Evet ama arabaların motorlarını indirmeyi seversin. Böylece şase ortaya çıkıyor. Her yeri temizliyorsun. Altında ne var ne yok görebiliyorsun. Yani gayet iyi görünüyor. Tek yapman gereken motoru çıkarmak. Ana keçeyi halletmek.
1: Tamam. Bobby Capli.
0: Evet.
1: Harika. Çok değerli. Kaporta işçiliği vasat. Yağ
0: evet.
1: Kaçağı var ki motoru indireceğim.
0: Evet.
1: İç döşemesi kötü. Tavan döşemesi eksik.
0: Açılır tavan da onarılacak.
1: Evet doğru. Yani burada da bir göçük var. Biliyor musun? İyi araba almışsın. Arabanın sorunlarını halletmeyi niye istiyorum biliyor musun?
0: Tahminim şöyle, çünkü bir kaprinin yanında duruyorsun. İçeri sokmana izin veriyorum, daha ne yapayım?
1: Evet lütfen.
0: İçerideki rampaya kadar 7 metrenin her santiminin tadını çıkar.
1: Bobby Ford Capri. Capri, ülkenin tamamının hayal gücüne hitap etmişti ve bundan daha önemlisi geride bir miras bıraktı. Düşünsenize, büyük babam Capri'yi severdi, babam Capri'yi severdi, ben de seviyorum ve daha da önemlisi 11 yaşındaki oğlum da Capri'yi seviyor. Yazılı olmayan bir kural gibi, İngiltere'de büyüdüyseniz şansınız yok. Capri'yi sevmek zorundasınız, evet. Ayrıca temsil ettiği şeyler önemli. Hızlı, ucuz, eğlenceli ve çekiciydi. Mustang'in İngilizce karşılığı bu. Ne de olsa Capri'lerin şasisi çok iyidir. Ah, tabii bu iğrenç renkli bölümler hariç. Korkunç görünüyor. Eski sahibi yarış parçalarına daha az zaman ayırmalıymış. Ve yağ kaçağıyla ilgilenmeliymiş. Her yere yayılmış. Evet görebiliyorum. Büyük bir sorun çünkü bunun işi uzun. Yapacağım ilk iş motoru indirmek olacak. İlk önce marş motorunu çıkarıyorum. Direksiyon biliniği ve vites kutusunu ayırıyorum. Ve kaputu çıkarıyorum. Capri'nin yüreği buradaki küçük V6. Bu 2.8 litrelik dökme demir motor bloğu. O dönemin benzer arabalarında berbat Ford Pinto'da ve aynı derecede iğrenç Ford Mustang 2'de de kullanıldı. Avrupa kaprilerinin Amerikan versiyonlarıyla bariz farkları vardı. Mesela şu tamponlar gibi. Ayrıca burada da çok farklılık var. Bir tanesi de bu. Bu büyük ağır metal parçası, emme pompası. Ayrıca farklı bir krankı ve piston başlıkları var. Yani kompresyon oranı farklı. Ayrıca farklı bir egzoz manifoldu ve şu fazladan emme boruları var. Ve bu farklılıklar emisyonu azaltıyordu. Ve Amerika'da bu iş maliyetli. Daha bakar bakmaz bunun Amerika'ya özgü bir motor olduğunu anlıyorsunuz. Sebebi bu manifold. Avrupa versiyonunda manifoldda 3 farklı çıkış olur. Amerikan versiyonunda bu ikisi birleştirilmiştir. Bariz bir nedenle buna Siyam ikizleri deniyor. Bu küçük farklar İngilizler için iyi haber ama Amerikalılar için kötü bir haber. Çünkü emisyonu azaltırken aynı zamanda motorun gücünü de azaltıyor. Ve ben motor delisiyim. Gücü azaltmak mı? Bence bu en kötü şey. Çok kötü bir şey.
2: Müzik. tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira. Kimisi bulunmaz, ben
14: bilirim, ben bilirim. İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel İstikbal'de.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4.200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
18: 11-17 Temmuz arasında Bilde, Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
19: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
15: dürümü. Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4.200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago. Hah!
20: Maydanoz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'u hoş geldin.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: '70'lerin ikonlarından Mark II Capri aldık. 2.8 litre kolon ve 6 motoru var. Gazlıyoruz. Ama bizimki pek mutlu olmadı. Yağ kaçakları var çünkü.
10: Nereden kaçırıyor?
9: Ana keçeden, ön keçeden ve karter contasından.
10: Yine mi?
9: Yine. Evet.
10: Merhaba.
9: Ford Capri için istenen keçeler burada. Motor nasıl gidiyor peki?
10: İyi ama parçalar yüzünden beklerken bari açılır tavanla ilgileneyim dedim.
9: Sana bunu söyleyecektim. Zamanında yüzlerce Ford Capri alıp sattım. Ve hepsinde de tavan sıkıntısı vardı. Sebebi de bu plastik parçalardı. İki tane yeni alırım.
10: Kendine güveniyor gibisin. Hazır gelmişken sana büyük planımdan bahsedeyim.
9: Dur bakalım dur. Büyük plan da ne? Bu arabayla ilgili büyük plan falan yok. Tek yapacağımız boyasını parlatıp göçükleri düzeltmek. Bu arabada sadece ön farları Avrupa stiline döndürme işlemi olacak.
10: Bir dakika. Büyük kare olanlardan mı bahsediyorsun yoksa?
9: Güvet çanağı gibi olanlardan.
10: Hayır
9: çok
10: hayır
9: güzel
10: beni dinle. Amerikan farları daha güzel. Çift dairesel klasik
9: evet,
10: olan.
9: Amerikan farlarını seviyorum ama Avrupa stilini daha ucuza alabilirim.
10: Tamam şuna ne dersin? Kaporta işleri istediğin gibi olsun ama farları bana bırak.
9: Sen kaportaya bak. Tamam anlaştık.
10: Ve tamponları.
9: Neden? Tamponların nesi var? Biraz boya, biraz düzeltme ile tampona benzer işte iş görür.
10: Avrupa tamponların daha iyi olduğunu kabul et.
9: Evet bundan çok daha iyi oldukları kesin ama sonuç olarak Avrupa stili tampon ararsam bize pahalıya patlar. Bizim ülkeden buraya göndermeleri haftalar alır. Gümrük vergisi ve KDV ödemem gerekir. Nakliye masrafı da var. Ama bunlar işe yarar. Klipsleri alayım. Gerekli parçaları bulurum. Sonra görüşürüz.
10: Motorun çıkması bana biraz hareket alanı sağladı. O kötü kırmızı boyayı siyahla kaplıyorum. Aynı zamanda motorla vites kutusunu da iyice temizledim. Vites kutusunun bu kadar iyi olduğuna inanamıyorum. Birisi kuyruk bölümünü parlatıp gerisini toz boyayla kaplamış. Yağın içinde saklı kalmış. Evet, muhteşem görünüyor. Bunu güzelliği için değil, başka bir sebepten temizledim. İlk olarak çalışması daha kolay oluyor. İkincisi, daha önemlisi açık motorun içindeki yağlı pislikler dışarı dökülüyor. Buradan başlıyorum. Karteri çıkaracağım. Kasnağı emniyetli şekilde çıkarmak için çektirme aleti kullanıyorum. Conta hasar görmüş. İçinde yağ tutmamasına şaşmamalı. Normalde böyle motorlarda trigger kayışı ya da trigger zinciri kullanırlar. Crankbillinin dönüşünün motorun kalanıyla senkronize olmasını sağlar. Kayış ya da zincirler zaman içinde esnerler. Motorun senkronizasyonunu bozar. Bu da büyük bir hasara sebebiyet verir. Bu daha basit bir tasarım çünkü çok kolay. Dişliler dönüş sırasında birbirleriyle temas halinde. Kolon V6'yı bu tasarımı kullanan tek motor olarak biliyorum. İşin ilginci bu değiştirilmiş. Fabrikadan çıkarken buradaki büyük dişlinin dışında fiber kompozit tabaka olur. Neredeyse plastik gibi. Bildiğiniz gibi bu çok hızlı döner. Plastikten yapılırsa kırılır. Birisi bunu zaten değiştirmiş. Yan sanayi alüminyum parça koymuş. Bu çok şaşırtıcı. Yan sanayi olarak bu küçük iyileştirmeyi bulmak harika bir şey. Bu motorlar çok kolay dağılıyorlar. Ayrıca trigger kapağı çıktığında bunu iyice temizleyip yırtık contayı alacağım. Sonra asıl soruna geleceğim. Öndeki bu ana keçe ve burada arka ana keçemiz var. Ana keçe çok büyük bir etiket. Çok basit olmalarına karşı kilit bir rol üstlenirler. Crank milimiz motorumuzda ve burada ön ana keçemiz var. Tezgaha geçelim çünkü trigger kapağına tam oturmuş vaziyette. Onu kolayca çıkaracağım. Bu küçük keçe motordaki diğer keçelerden çok farklı. Tabii ki yağ içeride tutması lazım ama aynı zamanda iç tarafının hızlı bir şekilde dönen crank miline dayanması gerekiyor. Hepsinin üstünde motorun ısınıp soğunmasına da uyum sağlamalı. Burada gördüğünüz şey motorun ağır işçilerinden biri. Mike bana motora ait tüm keçeleri almış. Sadece $65 ya da £45. Ve aradığım keçe işte buradaki. Tamamen aynı boyutta olup olmadıklarına bakmalısınız. Sıfır tolerans olmalı. Büyük olursa motora sığmaz. Çok küçük olursa o zaman ortalığı batırır. Montaj halkası olarak kullanacağım. Evet, bu şekilde yerleştiriyorum. Arkadaki yuvaya tam oturdu. Mükemmel. Gerçekten bu kadar basit. Ve şimdi yüzeyine ince bir tabaka conta yapıştırıcı sürüyorum. İşte bu mükemmel ve ince bir tabakada üstüne süreceğim.

0: Karteri yerleştirmeden aynı şeyi tekrarlıyorum. Aynı şeyi arka ana keçeye yapıyorum. Bu küçük vidayı kullanıyorum. Bunu sıktığım zaman karşı taraftan bir şeyi itiyorum. Böylece çıkıyor. Bu yerine kolayca oturuyor. Hop. Çünkü yağ subap kapağından da sızıyordu. İyi haber şu ki elimdeki pakette subap kapağı çantaları da var. Subap kapağını çok sıkı kapatmamak lazım. Bu mantar conta ve çok sıkılırsa ayrılmayabilir. 4 Newton metrelik bir tork yeterli olacaktır. Deneyimlerimden ne kadar olacağını hissedebiliyorum. Bu motor artık yağ sızdırmaz ama bu halde arabaya yerleştiremem. Onu güzelce boyayıp vites kutusu gibi güzelleştireceğim.
1: Muhteşem 1976 model Mark II Capri'nin ortalama İngiliz sürücüsünü endişelendirmeyen kronik bir sorunu var. Evet. Açılır tabanı çalışmıyor. Bu küçük plastik parça cam tabanının kayma ve kilitlenme özelliklerini sağlıyor. Artık bu parçalardan bulunmuyor. Bu yüzden başka bir çare bulmak lazım. Klasik ya da koleksiyoncu arabalarının ortak sorunu şu. Üretici onları desteklemeyi bıraktığında parça üretimini durdururlar. Parçaları nereden alacaksınız? Ford Capri'mizde olduğu gibi açılır tavan klipslerimiz kırılmış. Bundan bulamıyorum. Ama Mike Braver her soruna bir çare bulur. Buna fırsat yaratmak diyorum. Beni buraya arkadaşım Jeff getirmişti. İstediğim arabaya istediğim parçayı yapabilir.
2: Mike, başlamak için önce bunun dosyasını oluşturmalıyız. Bunun için de 3 boyutlu tarayacağız. Bu 3 boyutlu tarayıcı, elle tutulan lazer tarayıcı.
1: Bunlar ne? İkisi de kamera mı?
2: Evet, iki ucunda birer kamera var. Lazerler ortadan çıkıyor ve bu tarayıcının 7 lazerle enine kesit alabilme yeteneği var. Önce bunları birbirine yapıştıracağız. Taradığımız zaman orijinal şeklini alacak.
1: Evet.
2: Şimdi 3 boyutlu taramaya başlayabiliriz. Ekrana baktığında 7 enine kesiti anlık olarak parçanın üzerinde ya da ekranda görebiliriz.
1: Hey, şuna bakın.
2: Ve parçanın yüzeyi üzerinde hareket ettiriyor.
1: Harika. Çatlakla taradığımız için alt tarafta şekli biraz bozulmuş. Yani şu anda yazıcıya gönderirseniz burada gördüğümüz gibi çıkma olasılığı var. Öyle değil mi?
2: Kesinlikle. Ne görürse onu yazacaktır. Biz de parçanın bu tarafını taramadan sonra yeniden tasarlarız. Temiz, düzgün ve ilk günkü gibi yaparız. O çatlağı çıkarırız, ardından dosyayı yazıcıya yollayabiliriz.
1: Çok iyi.
2: Şimdi yazıcıya yollayalım.
1: Gidip Jeff'e bakalım. Evet, Cameron'ın üzerinde çalıştığın dosyayı sana göndermiş bile.
3: Evet, Cameron'ın gönderdiği noktasal bir dosya. Tarayıcının gösterdiği şey bu. Güzel görünüyor, parçaya benziyor ama çok ham görünüyor. Bu halde yazıcıya gönderemem. Yazıcı bilgisayar destekli tasarımları anlayabiliyor. Bunları eklememiz lazım. Bunu çizimleri teker teker ekleyerek yapıyoruz. Parçanın yatak kesitlerini alıyoruz. İstemediğimiz şeyleri de yok ediyoruz ve kesiyoruz. Aslında elimizdeki dosyadan istenmeyen bölümleri atıyoruz. Sonunda istediğimize çok yaklaşıyoruz.
1: Yani beni korkutan tek şey var. Kırık olanın içinde bir somun vardı.
3: Benim yaptığım, buraya bırakmıştım. Dairesel somunlar. Bunlar parçanın içine sığabilecek boyutta. Bunu alıp içinde nasıl görüneceğine bakabiliriz. Gayet iyi oturuyor. Ve epey bir açıklık var. Somunun üzerine malzeme koyabiliriz. Bence böyle yapmalıyız.
1: Bence de böyle yapmalıyız. Bunu epey düşündün değil mi? Yani sen bilgisayarındaki dosyayı yolladın ve burada işe başladı, öyle mi?
3: Evet.
1: Şimdi burada duruyorum ve dürüst davranacağım. Bu makineye aşık olmak üzereyim. Bu ne harika bir şey.
3: İki yeni parça.
1: Bunlar inanılmaz görünüyor.
3: Bu imalat levhası. Parçalar bunun üzerinde çıkıyor. Muhtemelen hala sıcak. Bu da iki parçamız.
1: Gerçekten muhteşem. Peki bu beyaz şey mi?
3: O bizim destek malzememiz. Bu destek malzemesini elle ayırırsak ve bir depoda solüsyonla çıkarabiliriz.
1: Klasik ve koleksiyon arabaları dünyasında benimki gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Capri açılır tavanının parçaları yoktu. Ama sakın umudunuzu kaybetmeyin. Benim gibi Jeff ve Cameron gibi iki iyi adama rastlayabilirsiniz. Akıllı teknolojilerle yardım edebilirler. Benim için yazdırdığı bu iki klips muhteşem gerçekten. Tasarımı bilgisayar destekli yaptılar çünkü onların arkadaşıyım. Ama gerçekte bu parçalar sadece birkaç dolar eder. Bakalım Ant ne diyecek?
0: Motor indirmek daima uzun süren bir işlemdir. Aynı zamanda da çok faydalıdır. Doğru malzemeleriniz varsa evde dahi yapabilirsiniz. Ayrıca motor indirildikten sonra tamiri daha kolaydır. Ve ucuza mal olur. Burada olduğu gibi işimiz bitti. Evet, çalışırsa tabii. Bunlar çok çirkin. Bunlar büyük, hantal, ağır ve itici tamponlar. Tamponları kendim de yapabilirim. Buradaki boruyu kullanacağım. Gelişi güzel oldu diyebilirsiniz. Ama sonucu güzel olacak. Mike yeni parçaları getirdi. Artık bunlardan bulamazsınız çünkü yok. Kalbiniz varsa bu can sıkıcı. Birkaç yıl önce bu plastik parçayı aramak açılır tavanın asla çalışmayacağı anlamına geliyordu. Ama üç boyutlu yazıcılar bunu değiştirdi. Artı daha da iyisi geliyor. Geleceği hayal edin. İnternete bakacaksınız, e-postadan çizimi gelecek, evde yazdıracaksınız. Mike işsiz kalacak demektir. Yeni parçayı bu rayın üzerine oturtuyoruz ve bağlantı yerine kaydırıyoruz. Kalanını içeriden yapacağız. Evet, içeriden devam ediyoruz. Bu çok basit bir iş. Zor geliyor çünkü parçaları bulamıyorsunuz. Kapımızı çalacak bir sürü Capri sahibi tanıyorum. Sipariş parçaları çok seviyorum. Dahice. Tavan eskisi gibi açılabiliyor. Ayrıca tamiri de çok kolay. Capri Kaliforniya güneşine bir adım daha yaklaştırdı. Aferin Mike. Ama hala Mike'la hemfikir olmadığım bir şey var. İşte bunlar. Çok çirkinler. Beni yanlış anlamayın, biliyorum. Amerika'nın güvenlik yönetmelikleri de emisyon yönetmelikleri gibi. Sonuç bu büyük, hantal, ağır ve itici tamponlar. Bunu görebiliyoruz. Çirkinliği bir kenara bırakın. Kurtulduğunuz ağırlığı bir düşünün. Normalde Avrupa stili tamponlar büyük preslerde çelikten yapılma erkek ve dişi parçaların bir araya getirilmesiyle yapılırdı. İçine metal plaka konulur ve tampon şekline getirilirdi. Etrafa bakıldığında öyle bir pres göremiyorum. İkinci seçenek olarak elimdeki aletleri kullanarak anlattığım şekilde bir tampon yapabilirim. Ama bu da saatlerimi alır. Dişimi sıkıp Avrupa'dan satın alabilirim. Bu yüzden kestirmeden gidiyorum. Buradaki boruyu kullanacağım. Gelişi güzel olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama sonucu güzel olacak. Göreceli bir kıvrım yaptım. Bu arabanın arkasına gelecek çünkü kaporta öyle. Köşede daha da keskin olacak. Yani böyle oturması gerekiyor.

Bunları bir araya getirdiğimde kaplinin arkasını mükemmel şekilde saracak. Metal aksam yaparken metre kullanmazsınız. Bazen gözlerinize güvenmeniz, deneyiminizi kullanmanız, hissetmeniz yeterlidir. Bu üst bölüm iyi oldu. Bu boru tamponun üstünü temsil ediyor. İkinci boruyu yapacağım. Tamponumuz güzel ve ince olurken aynı zamanda buradaki bağlantı deliklerini kapatacak. Yaklaşık burada olmalı. Aslında kaplinin kasası biraz farklı. Aşağı inerken daralıyor. Yani aşağıdaki bölümü biraz daha ince yapacağım. Yani altı bir daha ölçmem gerek. Evet. Tekrar ölçüyorum. Bakalım ne kadar.

0: Son iki parçayı da birleştirdim. Bir boşluk kaldı ve bu da aradaki boşluğu harika bir şekilde dolduracak. Bu tamponumuzun iskeleti oldu. Şimdiden iyi görünüyor ve bu aşamaya gelmek bir saatten az zamanımı aldı. Köşeyi dönmek istiyorum ama çok çıkık olmamalı. Buradaki parçada güzel bir kalıp çizgisi var. Evet, buradan kesiyorum. Üzerine 1.2 milimetrelik düşük karbonlu çelik levha kaynatacağım. Alanın içine oturacak çelik şeritleri kesiyorum. Boruların dönüşleri açıkta kalacak. Her seferinde bir parçayı kaynatıyorum. Kaynağı nereden yapacağımı bildiğimden ikinci ve üçüncü parçalarla devam ederken güçlü bir punto için mesafe bırakıyorum. Biraz sabır meyvelerini veriyor. Kaporta çizgisini kullanıp yanlarını işaretliyorum. Bu sırada bağlantı yerlerini de belirliyorum. Uzun plakaları kaynaklarken acele etmemek önemlidir. Kaynağın ısısı eğilmesine neden olabilir. Bu yüzden tampon üzerinde kısa aralıklarla çalışıyorum. Çeliğin serinlemesini sağlıyorum. Tamponda kullandığım malzemenin fiyatı 30 dolardan az. Bu da 22 pound demek. Artı ağırlıktan kazandık. Bu da güç demek. İşte oldu. Artık tampona benziyor. Bunu hazırlayıp araç rengine boyattığım zaman mükemmel olacak. İşte klasik arka tampon böyle görünür. Amerikan seçeneğinden daha iyi. Aynı şeyi ön tarafa da yapacağım. Aslında aynı şeyi düşünmüyorum.
1: 76 kaprimiz çalışıyor ama görünüş açısından sıkıntıları var. Koltukları yeni döşemeler için göndermeyi düşünüyoruz ama az bir bütçeyle iç döşemeleri yapma konusunda sıkıntılarımız var doğal olarak.
0: Mike buraya geliyor çünkü bundan sonraki iş için iki kişi lazım. Yeni tamponları görmesin diye eskilerini taktım çünkü onu şaşırtmak istiyorum. Çok şaşıracak.
1: Arabaya bak. Onu epey soymuşsun. Aferin sana. Aradın geldin. Nasıl yardım edebilirim peki?
0: Tavan döşemesi için yardımın lazım. İki kişilik iş. Ama önce birkaç şeyi halletmem lazım. Biraz bekler misin?
1: Merak etme. İlan vermeliyim. İşin bitince seslenirsin.
0: Teşekkür ederim. Modern arabalarda iç trim panelleri için hızlı ve basit yöntemler kullanılır. Normalde etrafına malzeme yapıştırılan mukavva, plastik ya da fiberglastan oluşurlar. Bu kapride daha geleneksel bir yaklaşım var. Buna benziyor. 70'li yıllarda Ford çelik çubuklar tarafından tutulan kumaş tasarımını kullanıyordu. Bu beni eski okul kampı günlerime götürdü. Bunları dikilmiş küçük kanallardan geçirirsiniz. İşte bu kadar basittir. Tüm tavan döşemesini havada tutan bu çubuklar ve kenarlara sürülen yapıştırıcıyla iş bitiyor. Eski modanın güzelliği de burada. Endüstriyel sprey yapıştırıcı kullanıyorum. İki yüzeye de sıktıktan birkaç dakika sonra 2 dakika içinde kuruyup hazır oluyor. Ardından döşemeyi tavana yerleştirmek için 2 dakika ile 10 dakika arasında zamanımız var. Bu yüksek güce, sıcaklığa dayanıklı, çabuk kuruyan bir yapıştırıcı. Yani malzemeyi yüzeye yapıştırmak için tek bir şansınız olacak.
1: Dinle beni, internette bir ilan yazıyordum. Sadece 1976'da Kuzey Amerika'da bundan 30 bin adet satmışlar. Bu kadar satıldığını bilmiyordum. Ölçülerini doğru yazmak istiyordum ve boyunun yaklaşık 447 santimetre, genişliğinin de 150 santimetre olduğunu buldum. Ardından İngiltere'deki çoğu park yerinin 230 santim genişliğinde olduğu aklıma geldi. Kapılarda göçükler olması normal, başka türlü açamazsın. Ne diyorsun?
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: İlandan, ilan hazırlıyorum. Özelliklerini yazıyorum. İşin bitince seslen.
0: İşinizi bitirince yapıştırıcı hemen kurur. Ama son rötuşları yapmak genellikle 1-2 gün daha alır.
1: Mike! Ne var?
0: Yardım et. Evet, önce seninkini yapalım.
1: Evet, aldım.
0: İşte orası. Doğru şekilde tut.
1: Tamam.
0: Tamam, orası. Oldu. Ön cama geçer misin? Bunu ilk köşeye yapıştırıyorsun.
1: Tamam, anladım.
0: Evet, yapıştı bile. Kenarları yapıştırmaya başladık. Çekiyor musun?
1: Evet, çekiyorum.
0: İçine iki kez bak.
1: Tamam.
0: Yarattığı fark tabii.
1: İnanılmaz değil mi?
0: Güzel, kalınlığını kendim de yapabilirim. Döşemeler için konuştun mu?
1: Evet, merak etme, yaptıracağımı söylemiştim. Şunu arabaya yerleştireyim ben, yardım eder misin? Yola çıkarmak için sabırsızlanıyorum.
0: Bu yeni tavan döşemesi güzel görünüyor. En sevdiğim tarafı çok basit ve çok ucuz olması. $150 kadar. Bu da £112 yapıyor. Ve arabanın içinde büyük bir etki yarattı. Mike, koltuklar ve döşemeleri yaptırırken ben anlaşmanın diğer kısmına geçeyim. Dikkatli ol Amerika. Capri geliyor. Bas gaza. Evet, harika.
1: Ne araba
0: yavaşla,
1: ama.
0: Yavaşla.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
3: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
5: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
10: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: ...70'li yılların dört tekerlekli harikasını satın aldım ama... ...orijinal çekiciliğinden biraz kaybetmiş gibi. Tavan döşemesi yok, bu iyi.
15: Nasıl iyi oluyor?
14: Yenisini takmak için eskisini çıkarman gerekmiyor. Bu kolon V6 eskisi gibi değildi.
15: Bu yağ sızıntısı sorun çünkü işi uzun. Motor indirildi ve tekrar birleştirildi. Mike imkansız parçaları buldu. Geriye tavan döşemesi ve Mike'ın bayılacağı özel yapım tamponlar kalıyor. Yeni boya, yeni koltuklar ve kapı döşemeleriyle bu Capri yenisinden daha iyi görünecek. Mike arabayı 4000 dolara aldı. Conta seti 64 dolar, Trigger seti 68 dolar, yeni tamponların malzemesi, ön lip ve ızgara dahil 105 dolar. Tavan parçalarının 3 boyutlu yazıcıda yapılması 105 dolar, ön farlar 150, döşemeler 1200 ve yeni boya 2500 dolar tuttu. Toplam harcadığımız para 8212 dolar. Bu da yaklaşık 6150 pound demek. Ve 48 saat iş gücü gerekti. Ve deneme zamanı geldi.
14: Şuna bakın.
16: Merhaba yakışıklı. Bunca zaman neredeydin? Seninle değil arabayla konuşuyorum.
14: Hadi.
16: Böyle yapma dur.
14: Hadi binsene.
16: Hadi ama bu haksızlık.
14: Bin hadi.
16: Harika hadi görünüyor bin. Bu. Bak ne diyeceğim. Kenara çek de biraz konuşalım. Ciddiyim cantlara bak. Altın renginde ve bundan iyisi olamazdı. Arabayı belirginleştirmiş. Bir dakika, tamponlar için ne demiştim ben? Para harcama demiştim.
15: Dur bakalım.
16: Eskileri geri tak.
15: Dur bir dakika, bana para harcama dedin, harcamadım. Kendim yaptım.
16: Dalga geçiyorsun. Tamponları sen mi yaptın?
15: Maliyeti çok düşük oldu. Boru ve çelik levha.
16: Ciddi misin?
15: Evet. Sadece tamponları yapmakla kalmadım. Önde yeni bir lip ve ızgara var.
16: Lip gerçekten çok güzel. Arabaya yakışanı yapmışsın. Kabul etmeliyim, ön farlar konusunda hemfikiriz. Pirex modellere göre daha iyi görünüyorlar. Öyle değil mi?
15: Ne? Mike Braver geri adım atıyor.
16: Evet, aynı fikirdeyiz. Harika görünüyor. Işıl ışıl parlıyor.
15: Gel bir de içine bak.
16: İç döşemeye bakın. Daha önce gece kulübüne benziyordu. Şimdi gözlerimi alamıyorum. Jantlarla da uyum yakalamışız hani. İç döşeme dış detaylarla uyuşuyor. Bu araba ait olduğu yere dönmeli bence. Tamam? Hadi deneme sürüşü yapalım biraz.
15: Evet, yani sen mi kullanıyorsun?
16: Evet, bu Ford Capri. Benden tamam. Başka kim kullanabilir ki?
15: Ben kullanabilirdim.
16: Güzel.
15: Ve Capri geliyor.
16: Ve İngiliz Mustang'ine minnettarlığımızı sunma zamanı.
15: Bayılacaklar.
16: Epey dikkat çekeceğimiz kesin.
15: Gazla, gazla.
16: Evet işte bu çok güzel. Şimdi neden gençken yaptığımız şeyleri şimdi yapmıyoruz? Ha? Uçalım.
15: Evet, kolunu pencerenin kenarına koy.
16: Tamam.
15: Birer kolumuz güneşlensin.
16: Bu iyiydi. Yine kendimi 17 yaşında hissettim.
15: Evet.
16: Bu muhteşem gösterge tablosunun arkasında direksiyonda olduğuma inanamıyorum. Kaputtaki tümseyin üstünden bakıyorum. Büyülü gibi. Bence bu araba bakmaktan fazlasını hak ediyor. Çünkü altın rengi jantları ve siyah rengiyle bunlarla uyumlu iç döşemesiyle insanlar her an evlerinden dışarı çıkarak her sokağın köşesinde bize bakmak için toplanacak. Ve sakın şaşırma, tamam mı?
15: Tamam.
16: Eski moda bir cep telefonuyla resmimizi çekmeye çalışırlarsa şaşırma.
15: Herkes nerede?
16: Söylediğim gibi hala sıcak ama birazdan çıkarlar, merak etme. Biraz sessiz değil mi?
15: Sanki bizden başka kimse yok. Biraz korkutucu, hoşuma gitmedi.
16: Çok korkunç değil mi? Şu anda solumuzda hiç kimse yok. Sağımızda da hiç kimse yok. Önümüzde de kimse yok. Arkamızda
15: evet,
16: da kimse
15: görüyorum.
16: Yok. Ne yapacağız?
15: Ve caddeler bomboş. 17 yaşındaki Mike Brewer boş caddede ne yapardı?
16: Bas gaza. Ben de onu düşünüyordum. Vay canına. Aman tanrım. Niye tutunuyorsun? Rahat ol. Hiçbir şey olmayacak.
17: Aman tanrım. Bu virajı da döndü.
16: Dönüş şekli inanılmaz. Gücünü V6 kolon motordan aldığını biliyorum. Bu bence resmen dahice. Benim gibi genç biri için bu araba resmen... Yani harika bir his. Virajları doğru açıda dönüyor. Harika bir duygu. Neden hızlanmak istemeyesin ki?
17: Aman tanrım.
16: İyi misin?
17: Evet iyiyim, merak etme.
15: Biliyor musun? Arabaya fazladan hız için hiçbir şey yapmadık. Çünkü buna... Hey, frenler iyiymiş.

0: Biliyor musun? Bu resmen uçuyor.
1: Aman tanrım, ne araba ama.
0: Dikkat et, dikkat et.
1: Ay harika. O 17 yaşındaki Mike Braver'dı.
0: So now we're calm. Şimdi sakinleşmişken Capri'mizin alıcısı kim?
1: Güzel soru. Capri geçtiğimiz 40 yıl boyunca fazla değişmedi. Arabanın alıcısının saçlarına biraz ak düşmüş ama nostaljiyle dolu. Böyle bir arabanın direksiyonuna geçmeyi hayal ediyor.
0: Yani arabayı satacağımız kişi Mike Braver.
1: Evet. Kuyruk sokağa kadar uzayacak. Her araba için biri olduğunu düşünürüm. Rob geçmişte 12 tane Capri almış. Eğer birine gidecekse onun gibi birine gitmeli diyorum. Yaptıklarımızı beğendin mi?
2: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Satın alacak kadar mı?
2: Evet ama 8000 dolarım var. Cebimde olan para bu kadar.
1: 9500 dolarlık arabayı 8000 dolarla mı almaya geldim buraya?
2: Evet,
1: hoşuma
2: öyle
1: gitti, bu iyi. Böyle bir araba benim için fazla kar anlamına gelmiyor. Capri'm şu anda senin olmak için yaratılmış. Bundan eminim. Bu arabanın bana dolar olarak maliyeti 8212 dolar oldu. Yani bu arabanın bana borcu bu kadar. Ve şunu söyleyeyim, senden kar etmeyeceğim. 8212 dolara almana izin vereceğim. Çünkü bu araba seni bulmak istiyordu. Ne diyorsun?
2: Peki dostum, i̇şte minnettarım.
1: Güzel adam, ona iyi bak. Tamirat tadilatta ilk kez Capri yaptık. Amerika'da bulduğumda almam gerektiğini biliyordum. Ant'le beraber arabanın her santimine dokunduk. Son hali ikimizi de mutlu etti. Ayrıca onu satacak mükemmel birini bulmayı başardık. Sadece para değil, doğru alıcıyı bulmak da önemli. Bundan iyisi olamazdı. Bunun gibi başka arabalar görmek isterseniz beni ve Ant'i takip edin. Tamirat tadilatta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salam.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124 bin...
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Soğutma teknolojisi, tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
4: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
6: Bellona, Bellona.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İsveç arabaları her zaman güvenlik açısından yüksek standartlara sahip olmuştur ama içlerindeki Viking'in kükrediği bir dönemde vardır. İşte yarış arabası olacak standartlara sahip 1995 model 2300 motor bir alışveriş arabası. Bence bu Kuzey Avrupa'dan çıkan en iyi arabadır. Bu arabalara çok az rastlanır. O yüzden bir tane bulunca seçici olamazsınız. İşte bu turboda bir sorun var.
1: Her yerde çürükler var ve koltuklar da yırtılmış.
0: Biraz tutkuyla ve biraz da ilhamla. Gerçekten plastik kaynağı inanılmaz. Bu İsveç arabasının yardım çağrısına cevap verebiliriz ve para para para kazanabiliriz. Burada bir ABBA göndermesi yaptık.

Kuzey ülkelerinde sakin, temiz, sağlıklı ve iyi organize bir hava vardır. Ama bazen bu dış yüzeyleri ortadan kaybolur ve içlerindeki Viking ortaya çıkar. İsveç'ten ve Volvo'dan bahsediyorum tabii ki. İsveç'ten bahsetmişken Vikinglerden bahsetmemek de olmaz. Volvo yani. İşte o kutu gibi sıkıcı, sağlam station ve normal arabalar üreten şirket bir zamanlar sakallarında kemikler olan bir araba yaptı. Yüzünün her tarafında dövmeler vardı. Kaslarını gererdi ve bu araba Volvo 850 T5R olarak biliniyordu. Gençken ve araba satışına yeni başladığımda işe Volvo'lar satarak başladım. Eskiden onlardan yüzlerce satardım. Satmadığım zamanlarda da kenardan pistlerdeki yarışları izlerdim. Mesela Richard Riddle, Britanya Touring araba şampiyonasını onlarla domine etmişti. Bu yüzden Grace adındaki genç hanım beni yola çıkardı. Gidip arabasına bakacağım. Bu genç hanım arabasını $10,000 satışa çıkarmış.

0: Yani yaklaşık 7500 sterline ve benim kitabımda bu ucuzdur. Bu arabaların 20.000 dolara kadar alıcı bulduklarını gördüm ve bu arabalar bu paraya bence değer. Eğer bu arabayı düzgün bir fiyata alırsak ve çabucak elden geçirirsek hiç zorlanmadan düzgün bir kar elde edebileceğimizi biliyorum. İşte burada. Sen Grace olmalısın.
1: Evet.
0: Merhaba Grace, ben Mike.
1: Merhaba Mike, memnun
0: muhteşem
1: oldum.
0: Muhteşem Volvo'nu görmeye gelen adam benim.
1: Merhaba, tanıştığımıza
0: ben
1: sevindim.
0: Ben de çok sevindim. Evet, evet, arabayı göstermeye demek geldiğin için sağ ol. Dürüst olacağım, biraz heyecanlıyım. Çünkü Volvo 850 T5R'nin büyük bir hayranıyım ben. Böyle bir arabayla ne yapıyorsun?
1: Lise son sınıfta ehliyetimi aldım ve okula gidip gelecek, şehirde dolaşacak bir araba lazımdı. Arabayı babam verdi.
0: Baban zeki bir adammış.
1: Evet.
0: Çünkü kızıma ilk kez bir araba verecek olsaydım daha iyi bir şey düşünemezdim doğrusu.
1: Evet.
0: Büyük bir Volvo tam buna uygundur.
1: Doğru.
0: Tamam, şey satmak istediğini biliyorum. Ben de umarım almaya geldin. Bir bakalım şöyle.
1: Harika.
0: Yanına doğru gelirken biraz çizik ve ezik gördüm. Tamponda çatlak da var. Tüm bunları nasıl yaptın peki?
1: Okul otoparkı. Önümde demir olduğunu fark etmedim.
0: Sahi mi?
1: Birazcık çizdim, doğru.
0: Peki tampondaki o çizik?
1: Otoparktaki başka bir araba.
0: Gerçekten evet mi? Çok yazık. Her tarafında bu ufak ezikler var. Arkadaşların bu kadar büyük bir araban olmasına ne diyordu? Yanılıyorsam düzelt, hep birlikte biniyorlardı değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi biner herhalde bir zamanlar okuldaki en popüler kızdı.
1: Araba gerektiğinde çağırdıkları ilk kişi bendim.
0: Arkası iyi görünüyor, fena değil. Sadece ufak çizikler var ve mercekleri görebiliyorum. Biraz solmuşlar, onları değiştirmek gerek tabii. Bir de içeri bakalım. Ah, tüm düğmeler ve kollar orijinal. Şimdi bu arabanın en eşsiz noktası kaputun altında bulunur. En heyecanlı kısma geldik yani. Şimdi 5 silindirli Volvo 20 wattlı turboya bakıyorum. Hiç gazı kökledin mi?
1: Belki bir iki kez, o kadar çok
0: lütfen
1: değil.
0: Bana şunu söyle. Bir an geldi, otoparktan çıktın ve önünde Brack ya da Chuck'ı gördün. Oyun kurucu kaptan tüm kızları 500 lirik Mustang'ine doldurmuştu ve sen bum diye basıp geçtin. Ne dersin?
1: Okulun son gününde.
0: Neden olmasın
1: tabii
0: canım?
1: Tabii ki.
0: Evet, işte yola çıktım. Bu kutu gibi güvenilir basit bir araba. Bunu herkes kullanabilir. Ama bu arabanın içinde gizli bir Viking var. Her şey sağ ayağınızı yere doğru bastırdığınız zaman ortaya çıkıyor. Bu araba eteğini topluyor ve tepeye doğru koşmaya başlıyor. Bu araba sıfırdan yüze 6,5 saniyede çıkıyor ve 1995'te bu oldukça hızlıydı. BMW 525 Station araba, ki kendisi bu arabanın direkt rakibi olur, 9,8 saniyede çıkıyordu. Bu arabanın bu kadar hızlı olmasının sebebi şu: motoru ve vites kutusu Porsche tarafından tasarlanmıştı. Arabanın bu hale gelmesinde onların da payı var. Ama ayrıca arabanın yol tutuşu da mükemmel doğrusu. Bu araba iki işi birden yerine getirebilir. Arkaya yük bile koyabilirsiniz. Bu yüzden Volvo Station arabalar bir antikacının en iyi dostu haline geldi. Bir müzayedeye gider, kendine bir dolap satın alır ve onu piyasaya rakiplerinden çok daha hızlı sunabilir. Bu arabayla ilgili beni endişelendiren şeyler şunlar. Bu motorun çevresinde bazı ezikler ve hasarlar var. Ve bu büyük bir Volvo olmasına rağmen, demiri ve çeliği çok sağlam olmasına rağmen eğer üstünde çizik varsa ilgilenmek gerek. Hatırlıyorum da zamanında gaza bastığınızda turbo anında devreye girerdi. Ama şu anda yavaşladığımda ve gaz basıp hızlanmaya çalıştığımda büyük bir gecikme ve ara oluyor. Ancak şimdi turbo devreye girmeye başladı. Deneyimime dayanarak şunu diyebilirim, ya bir conta kaçırıyor ya da turbo bozuk olabilir. Bu Volvo 850'lerde yaygın olan bir sorun daha var, o da PCV sistemi. Hadi buraya güvenli olabilecek bir yere park edelim. Bu pozitif karter havalandırma sistemidir. Bir plastik eldiven alın ve onu yağ doldurma deliğinin üstüne koyun. motor çalışıyor olsun. Şimdi burada eldiven şişecek mi diye bakacağım. Eğer şişerse bu sistem tıkanmış demektir ve değişmesi gerekir. Ne yazık ki şimdiden eldivenin şiştiğini işte görebiliyorsunuz. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Çünkü parçanın kendisi o kadar pahalı değil. 100 sterline 150 dolara bulabilirsiniz ama parçanın yeri sorun. Motorun çok derininde bulunuyor. Değiştirmek amacıyla ona ulaşmak isterseniz bunların çoğunun çıkması gerek. Ama bu arabada buna ihtiyaç var. Grace geri dönüp şunu dediğimde pek mutlu olmayacak. Arabasında sorun var.
1: Evet Mike, test sürüşü nasıldı, beğendin mi?
0: Biliyor musun bu araba ne kadar hızlı, sana tarif edemem. Bu arabada gazı hiç köklemediğine şaşırdım doğrusu. Çünkü ben bile bunu kullanırken korktum. O kadar hızlı bir araba yani. Ama sana kötü bir haberim var. PCV sisteminde sorun var. Parçanın kendisi 150 dolar. Yani ucuz bir parça ama değiştirmek için ne yazık ki motorun çoğunun sökülmesi gerek. Eğer alacak olursam senin istediğin 10 bin dolar yerine 7 bin dolar verebilirim.
1: Tamam. 8 bin dolarla rahat ederim.
0: İyi de bu sorunlar çok ağır olabilir ve bu benim için büyük bir risk. 7 bin dolarda kalacağım, fazlası sıkıntı olur. Ama dediğim gibi kabul etmene gerek yok, rahat ol.
1: Tamam, okul bittiğinden beri ondan kurtulmaya çalışıyorum. Artık ona ihtiyacım yok ama sen arabayı çok seviyorsun ve ona çok iyi bakarsın eminim. 7 bin dolar da olur.
0: Sahi mi?
1: Evet.
0: Elini uzat. Muhteşem. Teşekkür ederim.
1: Rica
0: Az önce
1: ederim.
0: Harika bir Volvo 850 TR aldım. Bayanlar baylar. Bu arabada ayağınızı halıya yapıştırdığınız zaman bu araba bir anda sporcu gibi fırlıyor.
2: Evet. İşte bu güzel bir araba.
0: Bence bu Kuzey Avrupa'dan şu ana kadar çıkmış en iyi araba. Volvo 850 T5R. Ne düşünüyorsun?
2: Polislik günlerim aklıma geldi. Bunları silahlı müdahale aracı olarak kullanırdık. Bu gibi araçlardan kurtulup diğer bir araçların anahtarını almak için erken kalktığımı hatırlarım.
0: İşte
2: o kadar iyidir.
0: Kaya gibi sağlamdır. Kurşun geçirmez bir araç. Gerçekten
2: eski polis arabalarına benziyor. Her yerinde çizik var. Evet, görebiliyorum.
0: Evet, yanında birkaç çizik ve ezik var. Çünkü bu araba süpermarkete gidip gelmekte kullanılmış. Ve yanına alışveriş arabaları çarpmış. Yandaki arabalarının kapıları çarpmış. Tamam, içine bakmana gerek yok. Bir Volvo Station'ın içindeki malzemelerle ilgili bir sorun olduğunu düşünmek bile hakaret sayılır, sorun olmayacağını biliyorsun.
2: Hadi, kaputu aç.
0: Gördüklerin hoşuna gidecek. Herhalde şunu düşünüyorsun. Benim bu kaputun altında ne yapmam gerekecek? Sadece tozları alsam ve temizlesem yeter dersin.
2: Peki sorun ne?
0: Evet, bir sorun var.
2: Evet, sorun
0: ufak
2: ne?
0: Bir sorun var. Volvo 850 T5R'yi özel yapan şey ne?
2: T, yani turbo.
0: Tamam, bunda bir sorun var. Biraz üstünde çalışılması gerek ama sadece onarım lazım. Bence parçaya hiç ihtiyaç yok. Sadece söküp kontrol etmek gerek. Bitmedi, dur. Turbo tamam, onarım lazım. Ama arabayı sürerken PCV'yi de kontrol edeyim dedim. Ne yazık ki onda bir sorun var.
2: Evet, bu büyük bir sorun. O parça bunun altında.
0: Sadece 150 dolar.
2: Evet ama çok uzun bir işçilik lazım.
0: Ama senin için bedava bu. Bunu araba sevginden yaparsın sen.
2: Bunu daha önce de duymuştum.
0: Tabii duydum.
2: Peki ya tampon? Tampon da kırık.
0: Onu onarabilirim.
2: Koltuklar yırtık.
0: İğne ve pamuk.
2: Büyük bir göçük var.
0: Tüm bunların hepsi onarılabilir ve hiçbiri para tutmaz.
2: Tabii ki paraya odaklanmışsın çünkü bütçenin üstüne çıktın.
0: Belki biraz oturmak istersin.
2: Ne kadar verdin Mike?
0: Tamam otur, sakin.
2: Tamam, ne kadar verdin? Ne kadar verdin?
0: Eğer 10 bin dolar verdim dersem ne dersin?
2: Aslında bu piyasa değerinin altında derim.
0: Güzel. Dur. Sadece 8 bin dolar verdin desem ne dersin?
2: Üstüne mavi ışık koyar, eski üniformamı giyerim çünkü çalmışsın.
0: Bence üniformanı dolaptan çıkar çünkü 7 bin dolara aldım. 5 bin sterlinden biraz fazla.
2: Çok
0: evet, fena değil. Bundan gerçekten güzel kar elde edebiliriz. Yeter ki işi düzgün yapalım. Hadi bunu içeri sokalım şimdi ve işe başlayalım.
2: Evet sevdim. Kimse görmeden içeri sokalım.
0: Evet
2: hadi.
0: Kimse görsün istemeyiz yani. Çabuk, polisler gelmeden önce.
2: Tam isabet. İşte bu gerçekten çok güzel bir araba. Bu arabanın en sevdiğim tarafı dışarıdan mantıklı bir araba gibi görünüyor olması ama tüm bunların altında bir yarış arabasının mirası var. Ayrıca 90'ların ortasında bu araba yarış dünyasını alt üst etti ve bir polis olarak benim ve kaçmak isteyen tüm suçluların üstünde bir etki bıraktı. Neden mi? Daha çok bu motor sayesinde. Onları hep yakaladık. Mike tabii ki kendi açısından bakınca bu kısmı biraz görmezden gelmiş ama biraz işi olduğu açık çünkü iki şeyden bahsetti. PCV ve turbo. Şimdi turbo iyidir çünkü araba buraya geldi. Demek gücü var ama yağ kaplı. Evet, hiç iyi değil. Aslında bu pahalıya patlayabilir.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
12: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
15: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
17: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Sanırım bu Kuzey Avrupa'dan çıkmış en iyi arabadır. Volvo 850 T5R.
2: İşte bu gerçekten çok güzel bir araba. Neden mi? PCV ve turbo. Onun üstü yağ kaplı. Aslında bu pahalıya patlayabilir. Neler olduğunu anlamanın tek yolu var. O da turboyu sökmek.

İşte buradaki bebeğimiz gerçekten çok işe yarar. Bu parça bu arabanın içindeki 240 beygir gücünün büyük bir parçasından sorumlu. Ve çok basit olarak anlatacak olursak, böyle bir turbo aslında hava pompasıdır. Atmosferden hava çeker, havayı basınçlar ve sonra her silindirin içine gönderir. O havayla yakıt karıştığı zaman motor döngüsündeki patlamayı yaratır. Evet, bu gerçekten çok iyi bir alettir.

0: Hayır. Bu bir sorun. İçeri baktım ve evet, dev bir çatlak var. Turbonun bu tarafına bakarsanız burası sıcak kısmı, burası egzoza bağlandığı kısım ve tüm turbo %100 dönen egzoz gazlarının gücüyle çalışır. Buradaki ufak bir delik aslında güç çalıyor demektir. O kadar basit. Yani turbomuz için kötü haber ama her şey kaybedilmiş değil. Buradaki parça kırılmış ve aslında önemli parçaya giden ufak bir kısım. Buradaki parçalar asıl parça kısmını oluşturuyor. Umarım bunları kurtarabilirim. Çünkü yapamazsam bunun yenisi $1,000 patlar. Ve aslında bunun iyi olduğuna emin sayılırım. Çünkü garip sesler çıkarmıyor, titreşim yaratmıyor. Yani sadece yağ mühürlerini kontrol etmem gerek ve bunun için de bu evde yaptığım test aletim var. Aslında içi yağ dolu bir kovadır ve arkasına mekanik bir pompa koydum. Bu kovadan çıkartacak ve turbonun içine gönderecek. Tıpkı arabadaki gibi olacak. Egzoz gazlarını taklit etmek için bu basınçlı havayı kullanacağım. Şimdi ne olur ne olmaz gözlük takalım. Pompayı açalım. Bu egzoz olacak. Hemen görebiliyorum. Turbo hızlanmaya başladı. Şimdi turbonun görevini yerine getiriyor. Eğer arabada olsaydı tam olarak böyle çalışacaktı. Şimdi bunu bir süre çalıştırıp sızıntı var mı diye bir bakacağım. Turbonun çalışması sırasında yağ basıncı çok önemlidir. Bunun içinde ufak bir türbin var ve dakikada yaklaşık 100.000 kez dönüyor. Bunu bir düşünün lütfen. Bu çılgınca bir mühendislik. Gerçekten dahice ve tüm bu devrimler tek bir yatak sayesinde oluyor. Shaft yatağı turbonun çok derininde yer alıyor. Muhteşem. Tam burada yer alıyor. Harika. Ve yağ basıncı azalınca bu hızlarda bu bölge çok çabuk bir şekilde ısınıyor. Ayrıca turbo kendini yok ediyormuş gibi çok gürültülü bir ses çıkartır. Ama iyi haber şu. Hiç yağ sızıntısı yok ve bu Mike için iyi haber. Çünkü o kadar pahalı olmayacak demek. Şimdi hasarlı yuvayı iyi yuvadan ayırmam gerek. Mike gitti ve hasarlı parçanın bir yedeğini getirdi. Şimdi çıkardığım asıl pahalı olan iç kısmı görebiliyorsunuz. Pahalı çünkü buradaki mühendislik toleransları çok sıkı ve öyle de olmalı. Bu işlerde hemen bir şey olmaz. Şimdi merkez yuvayı türbin yuvasına orijinal klipsleri kullanarak bağladım. Ayrıca atık kontrol kolunu da taktım. Sonra turboyu motora tekrar taktım. Ya birkaç mikron kalınlığındaki bir delikten bile kaçabilir. Şunu unutmayın, insan saçı bile 75 mikron enindedir. Bu durumda her türlü açıklık geniştir. Yani tam yerine oturmalı. Hiçbir hata kabul etmez. Turbo işi çok yolunda gitti ve sadece egzoz tarafını değiştirdiğimiz için birkaç dolar da kâr ettik. Sonuçta sadece birkaç saat gitti. Sonraki işimize göre bunun çok az olacağından korkuyorum. ECV. Evet.
1: Hey adamım, sıkı çalışıyor bakıyorum.
0: Nasıl gidiyor?
1: İyi, fena değil. Dürüst olacağım, o turbo konusunda endişelendiğimden pek uyuyamadım.
0: Boşa olmuş. Aslında turbo iyi ve arabaya taktım bile.
1: Biliyor musun, çok paramızı kurtardın.
0: Sadece turboda tasarruf etmedim. Bu göçükleri onarma konusunda da para kurtarmanın bir yolunu buldum.
1: Turbodan tasarruf ettin, göçüklerden tasarruf ettin. Bana hediye verip duruyorsun. Benim de sana hediyem var. Gördüğün gibi bir parça kutusu getirdim. O ve bu da PCV sistemi. Arabayı eski haline getirmek için bunu kullanman gerekiyor.
0: Çok güzel. Ama madem hediye verme havasındasın, sana bir hediyem var.
1: Çok güzel.
0: Evet, bu tamponlar.
1: Tamponlar mı?
0: Tamponları
1: neden?
0: Senin yapmanı istiyorum, olur mu?
1: Evet, yapabilirim. Hiç sorun değil.
0: Mükemmel. Sen tamponları hallet, ben arabanın kalanına bakayım.
1: Biraz ağır gibiler. Arabaya koymama yardım eder misin?
0: Tamam.
2: Hadi gel.
0: Şu ana kadar bu arabaya fazla harcama yapmadık çünkü turbo konusunda biraz şanslıydık. Şimdi taktıktan sonra arabamızda büyük bir performans artışı oldu. Aynı zamanda Mike bunu getirdi. Bu bir PCV kiti ve oldukça da değerli. $150 kadar, yani 112 sterlin. PCV pozitif karter havalandırma sistemi demektir. Ve bu setin çoğunluğu bunun derinliklerinde, bu manifoldun içinde yer alıyor. Bu büyük bir iş ama buna değer çünkü PCV iyi bir şeydir. Çevre açısından özellikle iyidir. PCV hortumlarına ve yağ ayrıcıya ulaşmak için önce emme manifoldunu çıkarmam gerek ve manifoldu çıkarmak için engel olan diğer şeyleri. Önce kalan hava emme borularını çıkarıyorum. Tüm motorlar yaşlarına bakılmaksızın bir basınç yaratırlar ve basıncın bir yerden boşaltılması gerekir. Bazı motorlarda basitçe motor kapağının üstüne bir boru konur ve fazla yağ bir yakalama tankına boşaltılır. En kötüsü yere akar. Bütün bu yağın atmosfere karıştığını düşünün. Evet. Ama hayır, bu araçta olmaz. Gördüğünüz gibi bu yeşil bir İsveç arabası ve diğer üreticilerin çoğunun aksine bu araca bir PCV sistemi takılmış. Soğutma borularını çıkartıyorum. Emme manifoldu vidalarını çıkarıyorum. Ve emme manifoldunu kaldırıyorum. Evet, işte bu. Birçok değişik tasarım var ama hepsi temelde aynı şekilde çalışıyor. Karteldeki yağlı gazları çekiyor ve onları emme manifolduna geri yolluyor. Gazlar daha sonra yakıt ve hava karışımıyla birlikte yanma bölmesine gidiyor ve tabii orada hemen yanıyor. Bunların hepsi PCV sistemi tarafından kontrol edilir. Biraz yağlı ama aslına bakarsanız o kadar da kötü değil. Kesinlikle daha kötülerini gördüm. Hortuma bakayım. Aa, evet. Bu hortum kesinlikle tıkanmış ve içinden çok az yağ akıyor. Tıpkı bir damar gibi çalışıyor. Eğer akış kesilirse sorun çıkar demektir. Yeni PCV sistemi eski parçanın aynısı ve tam çıktığı yere takılabiliyor.

0: Ve tabii ki her zaman yeni bir hava filtresi. Bu hava filtreleri 45 bin kilometrede bir değiştirilmeli ya da tıkandıklarında hangisi önce olursa. Bu araba çok güzel şekilde söküldü ve tekrar toplandı. Bu da bu aracın yapım kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sağlam ve güvenilir arabalar yapmak konusunda İsveçliler ünlüdür. İşte işimiz bitti.
1: Plastik kaynağın işe yarar bir şey olduğunu kim tahmin ederdi? Yani yapıştırmayacaksın. Aslında iki yüzeyi birbirine kaynatacaksın.
2: Evet, doğru. Aslında onları kaynakla birleştirmiş olacağız.
1: Muhteşemmiş.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: albüme School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: En nadir bulunan Volvo'lardan birini elimize geçirdik ve Ant 5 silindirine birden tekrar hayat verdi. Ama görüntü konusunda hala kötü durumdayız ve plastik tamponlarımızın tamiri konusunda biraz hayal gücüne ihtiyacımız var. Çoğu modern klasikte önde ve arkada plastik tampon oluyor. Eski günlerde çelik ya da krom tamponunuz varsa ve bir şekilde yarıldıysa onu götürüp kaynak yaptırırdınız. Ama plastik kaynağın gerçek bir şey olduğu kimin aklına gelirdi? Evde kendiniz yapabilirsiniz. Bir plastik kaynatma kiti alırsınız. Ama Volvo'muz güçlü, dayanıklı bir araba olduğundan daha endüstriyel bir işlem istedim. O yüzden Prestige'deki arkadaşım Pet'i görmeye geldim ve ondan tamponlarıma kaynak atmasını isteyeceğim. Merhaba Pet.
14: Merhaba Mike.
13: İşte tamponların ikincisi. Ha,
14: tamam, harika.
13: Seni görmek ne
14: Seni
13: güzel.
14: Seni de öyle, nasılsın?
13: Hiç fena değilim, teşekkür ederim. Ve bundaki çatlak işte bu kadar.
14: Aa, büyükmüş, tamam.
13: Epey büyük. Ne yapacağız, plastik kaynak mı yapacağız bunu?
14: Evet, doğru. Bir azot kaynağımız var. Sıcak azot veriyor ve onunla plastiği eritip tekrar bir araya getireceğiz.
13: Yani yapıştırmayacağız. Aslında iki yüzeyi bir araya getireceğiz, değil mi?
14: Evet, doğru. Aslında kaynatarak tekrar bir yapı oluşturacağız.
13: Yapılacak ilk iş ne?
14: İlk iş olarak bunu temizleyeceğiz. Burada su bazlı bir temizleyicimiz var. Ondan biraz püskürteceğiz. Bu bölgedeki kiri temizleyeceğiz. Çünkü kirli bir yüzeye yapışmaz.
13: Evet
14: tabii.
13: Evet, çok haklısın.
14: Sonra biraz hava püskürteceğiz. Görüyorsun, çatlakta biraz aralık var.
13: Evet.
14: Bunu kaynak sırasında birbirine yapıştırmak için bir koli bandı kullanabiliriz.
13: Evet, anladım.
14: Şu anda orijinal şekline geri döndük. Çok güzel durdu. Şimdi çatlağın kenarlarını temizleyeceğiz ve plastik için hazırlayacağız. Buradaki küçük aleti kullanabiliriz. Mike, şunun içini sen bitirebilir misin?
13: Oldu değil mi?
14: Evet, güzel görünüyor. Şimdi kaynak makinesini açacağız.
13: Burada ne olduğundan bahset Pet.
14: Bu sıcak azot akımı vermemizi sağlıyor. Bu hava akımının içinde oksijen yok. Yani kaynak bölgesi oksijenle kirlenmeyecek.
13: Yani azotlu sıcak hava mı vereceğiz?
14: Evet, kesinlikle. Ve burada açık bir ateş kullanmak yerine, ki bu tamponu yakabilir, çünkü sıcaklık konusunda pek hassas olamayız. Bunda sıcaklığı tam istediğimiz seviyeye ayarlayabiliriz ve sonra plastiği çok kontrollü bir şekilde ısıtabiliriz.
13: Peki böyle makineler icat edilene kadar tamponu nasıl onarırdık?
14: Onu atıp yenisini alman gerekirdi.
13: Evet, tamam. Evet, evet. Neyse ki o alet var değil
14: mi? Evet, çok yardımı olacak.
13: Bunlardan bir tane daha bulabileceğimden
14: evet,
13: emin değilim.
14: Evet, Volvo'yu arayıp yeni tampon isteyemezsin.
13: Isınmaya başladığını ve etki ettiğini görebiliyorum. Bu gerçekten plastik kaynak ve muhteşem bir şey. Ve tamponun içinde kalacağından nasıl bir şekil alacağı önemli değil. Çünkü kimse görmeyecek sonuçta. Değil mi?
14: Evet, gerçekten de kozmetik açıdan önemli değil.
13: Yani hemen hazır hale geliyor ha?
14: Evet öyle. Soğur soğumaz hemen etki eder.
13: Vay.
14: Zaten canına. Görebilirsin.
13: Evet evet şuna,
14: şuna bak. Oldu bile.
13: Ne kadar güzel. Gerçekten harika. Diğer taraftaki çatlağı ne yapacağız?
14: Tamam, şimdi bir çevirelim.
13: Evet.
14: Ve bandı çıkaralım.
13: Oo, açıklığı kapatmışız. Çok güzel.
14: Evet, neredeyse mükemmel
13: evet,
14: değil
13: evet,
14: mi?
13: Evet, çok güzel.
14: Şimdi aynı şeyi yapacağız. Çatlak bölgesini temizleyeceğiz. Onu zımparalayacağız ve bu 2000 üretan doldurucuyla dışarıdan biraz kozmetik işi yapacağız.
13: Bununla daha sonra üstünde oynama yapabiliyor musun?
14: Kesinlikle evet. Tüm aralara girip şekil verebiliyoruz ve farkına varmıyorsun.
13: Mükemmel.

0: Bunu senin için tutayım Pet.
1: Tamam. Öncelikle bunu çatlağın hemen üstüne sürüyorum. Bastırarak oraya yayıyorum.
0: Tamam. Şimdi yerleşmesini beklemek lazım.
1: Evet, birkaç dakika sürer. Tamam Mike, şimdi kurumuş olması gerek.
0: Şimdi ne olacak? Aleti alıp hemen şekil mi vereceğiz?
1: Aslında bu kadar büyük bir eğim ve yuvarlak bir yüzey olduğundan en iyisi elle yapmak.
0: Tamam.

0: Şimdi bölgede biraz zımpara yapacağız. Sonra astara hazır olacak. Evet, ne diyorsun Mike?
1: Pat, inanılmaz. Sanki fabrikadan çıkmış gibi.
0: Evet, çok güzel oldu.
1: Mükemmel.
0: Evet, iyi. Çok iyi. Şimdi biraz astar sürüp işi bitireceğim ve sonra da hazır olacak.
1: Bayıldım. Şimdi Pat ona bir astar atacak ve sonra işini tamamlayacak. Yakında onu Volvo'ya takacağım ama burada öğrenilecek ders şu. Eğer çatlak bir plastik parçanız varsa hemen parçacıya koşup onu değiştirmeyin. Yenisini sipariş etmeyin. Önce kendiniz yapmayı deneyin. Eğer yapamazsanız dostum Pat gibi birini bulun. Sizin yerinize yapsın.
2: Siyah çizik ve izik gösterme konusunda en kötü renktir. Ayrıca bu çok büyük bir araba. Gerçekten çok büyük panelleri var. Yani en ufak bir ezik bile büyük görünür. Ama kapıdan dışarı böyle çıkamaz. Sorun şu ki Mike bütçemizi fazla kullandı. Onu tekrar boyayacak paramız yok. İyi haber şu, piyasada bazı güzel ezik giderme teknikleri var aslında. Şöyle bir bakınca da sanırım bunu kendi başıma yapabilirim. Ve bunu bir kuruş harcamadan yaparım. Şimdi bu eski moda yöntemi kullanacağım. Sahne arkası ninja tekniği ve çok basit bir yöntemdir. Bu bir koldur. Panelin arkasına geçer ve eziği dışarı çıkarmak için onu döndürürsünüz. Önce kapıyı halledeceğim. Yani önce kapı için olan lazım. Buradaki ufaklık ve onu açık tutacak stoper. Doğru kolu kullanmak kadar doğru ışıklandırma yapmak da önemlidir. Ezikler değişik şekilde olduğundan her kolun bu eziklerde kullanmak için değişik bir şekli vardır. Bir destek tahtası pencere açıldığında kolayca girer. Böylece kola güç uygularken arabaya hasar vermem. Tüm bu teknik kaldırma esasına dayanır. Biraz hissetmeniz gerekir. Aslında her araba farklıdır. Bazılarının paneli incedir. O zaman daha az güç kullanırsınız. Ama bu araç iyi yapılmış. Panelleri oldukça kalın. O yüzden çok güç gerek. Mükemmel. Bu ezikleri ortadan kaldırmak için gücü iyi kullanmak lazım. Biraz sabır gerekir. Ezikler giderek küçülür ve sonunda ortadan kalkarlar. Arabanın boyası o kadar da kötü değil. Birkaç yüzeysel çizik var ama pastayla çıkmayacak bir şey yok. Demek ki paradan tasarruf edeceğiz.

Aa, şu tamponlara bakın. Cidden harikalar. Plastik kaynaktan sonra onları boyattık. Şimdi Ant onları arabaya taktı. Satıcı olarak her zaman şöyle derim. Önemli olan detaylardır. Arabanın hazır olması gerekir. Bu arabayı aldığımda her yerinde ezikler görüyordum ama şimdi Ant çok çalıştı ve hepsinden tek tek kurtulmuş olduk. Ama ben bu arabanın en yüksek fiyata satılabilmesi için mümkün olduğu kadar güzel görünmesini istiyorum. Canımı sıkan ufak şeylerden biri de stop lambalarıydı. Bugün gelip onları değiştirmeye karar verdim. Aletleri alalım. Tamam, şimdi bunu çıkaralım. Bunu çıkartalım, daha dikkatli olalım. Çünkü bir şeyi kırmak istemiyorum. Tüm bu plastik parçalar bize lazım olacak. Onları kırmak istemem. Sonra masraf yazar. Tamam, işte oldu. Lambalar çıktı. Geçmişte bunları biraz cilalayarak taktığımı gördünüz. Farklı maddelerle çok başarılı işler yapabilirsiniz. Plastiğin içine işleyebilirsiniz ve onları değiştirebilirsiniz ama ne yazık ki bunlar çok ileri gitmiş, çizilmiş ve çatlamışlar. O yüzden bunları çöpe atacağım.

Gördünüz mü? Gerçekten de muhteşem. Aslında o kadar da uzun sürmedi. Dediğim gibi yani. Her şey detaylarda saklı. Şimdi canımı sıkan bir diğer detay da bu arka filmli cam. Aslında tüm arabaya yapılmış. Çıkmaya başlamış, sökülmeye başlamış. Yani kötü, biraz fazla buruşmuş, ucuz ve kötü gösteriyor. Arabayı güneşe çıkaracağım ve çıkarmak için bir numara göstereceğim. Bize sadece birkaç evde bulunan malzeme lazım. Camın içine biraz sabunlu su sıkacağım ve sonra üstünü siyah plastik torbayla örteceğim. Bu sıcakta bir buhar engeli oluşturacak ve bu da filmin altındaki yapıştırıcıyı eritecek. Şimdi kendime soğuk bir içecek alacağım ve Doğa Ana'nın işini yapmasını bekleyeceğim.

0: Ah, şuna bakın. Güzel oldu. İşin çoğunu doğa ana yaptı. Şimdi yapılması gereken diğer canları yapmak. Biraz da dışarıda kozmetik işimiz kaldı. Sonra Ant'le yola çıkabiliriz tertemiz camlarla. Birazdan.
1: Bu gerçekten muhteşem görünüyor.
0: Harika görünüyor değil mi?
1: Onu kullanmayı çok istiyorum.
0: Hadi durma, kullan. Oh. Ne?
1: Arkana bak.
0: Ah, şaka yapıyorsun.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Sonbank,
5: kartım hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Araba dünyasının tek boynuzlu atını buldum. Bir Volvo 1995 850T5R. Nasıl ama? Koyun kılığındaki bir kurt ama koyun da kutu kılığına girmiş.
10: Benim eski polis arabama benziyor. Her yerinde izlikler var.
9: Bizimki bir İsveç güzeli değildi ve turbo halinden pek memnun değildi.
10: İçine bakıyorum ve büyük bir çatlak görüyorum.
9: O onarılınca ve PCV sistemi değiştirilince ve bunu da değiştirince araba eski haline gelecektir. Her şey acısız ve boyasız ezik düzeltmesiyle bitti ve stop ışıkları değiştirildi. İşte bu kadar basit. Bırakın işin çoğunu doğa yapsın. İşte bu araba tekrar yarış arabası kapasitesine sahip bir İsveç rock yıldızı oldu. Peki bu şimşeği eski günlerine döndürmek bize ne kadar patladı? Arabayı 7000 dolara aldım. Turbo yuvasını değiştirmek 90 dolar tuttu. Plastik tampon kaynağı ve boyaması 800 dolar tuttu. Yeni PCV sistemi 150 dolardı. Su pompası, zamanlama kemeri ve gergi 254 dolar. Boyasız ezik giderme 0 dolar. Stop ışıkları 323 dolar ve detay işlerim için de gereken malzemeler 60 dolar kadar. Bu da bize toplamda 8677 dolara patladı. Yaklaşık olarak 6700 sterline. Şimdi bu arabayı düzgün bir şekilde nerede deneyebiliriz? Volvo şu an öncekinden daha iyi durumda. Sadece genç bir kız tarafından okula gitmek için kullanılıyordu ve kampüste her tarafından bir sürü darbe almıştı. Ama şimdi bakın, gerçekten harika, muhteşem görünüyor. Bu alelade bir station araba değil. Hayır, bu Volvo tarafından yarışa girmek için kullanıldı ve birçok podyum pozisyonu kazandılar. Ondan sonra da polislerin dikkatini çekti ve bunu hızlı müdahale aracı olarak kullandılar. Yani onu kullanmak için bundan daha iyi bir yer bulamayız. Eski polisin ve güvenilir yardımcısının pistlerinde biraz eğlenmesine izin verdiler.
10: Bu gerçekten muhteşem görünüyor.
9: Çok güzel durmuyor mu?
10: Camlardan filmleri çıkarmak çok fark ettirmiş.
9: Evet, fark ettirdi ve arabanın her yerindeki eziklerden kurtulmakta. Gerçekten harika duruyor ve hepsi bu da değil. Gel, arkasının güzelliğine bak, bak, bak. Bak, artık tamponlar da arabada, ne diyorsun?
10: Bence harika ve stoplar da yeni.
9: Stoplar da yeni, artık her şey temiz ve güzel.
10: Bu kadar konuşma yeter, onu kullanmayı çok istiyorum.
9: Hadi kullan bakayım. Gerçekten harika.
10: Evet. Evet.

0: Direksiyonda neler hissediyorsun?
1: Beni 15 yıl önceye polisliğime götürdü. Bu polislikteki ilk arabamdı.
0: Karakola geldiğin zaman herhalde seçim yapıyordun. Vauxhall Astra hiç şüphesiz.
1: Evet.
0: Ford Transit.
1: Evet.
0: Ya da Volvo 850 T5R.
1: Bundan fazla seçenek vardı ama benim hep seçtiğim araba buydu.
0: Sen de mi acil durum müdahale şoförüydün?
1: Ha evet.
0: Yani sen bu arabayı çok hızlı ve çok sert kullandın demektir bu.
1: Ben üstü açık spor bir arabayla kovaladım. Arabanın tepesinden uyuşturucu atıyorlardı.
0: Sahi mi? Onu bununla yakaladın
1: mı? Evet, onu yakaladım.
0: Çok güzel.
1: Oh.
0: Ne var? Ne oldu?
1: Arkana bak.
0: Oh, şaka ediyorsun. Tamam, bu komikti. Hatta ironikti. Çünkü sen eski bir polissin. Adine eğer trafik polisi ise zaten programa hayrandır. Orası kesin. Yani o işi bana bırak. Bu surat bizi beladan kurtarır. Dinleyin, o kadar hızlı gitmiyorduk. Sadece saatte 45 mil yapıyorduk ama size yemin ederim...
1: Aa, gerçekten çok
0: yani ben,
1: çekici.
0: Hayır, arkadaşa söylüyordum. Evet, tamam. Ben sizinle gelsem iyi olur.
1: Üzgünüm Mike. Artık tek başınasın. Kötü adam olma sırası bende. Bu alet uçuyor. Çok iyi.
0: Hent arabadaki turboyu onarmak için çok zaman harcadı ve şu anda kendine güvendiğinden eminim. Bence ayağını gaza sonuna kadar basacaktır. Cidden. Bak, bence pes etmeliyiz.

0: Şu anda 250 beygir gücünün hepsini sonuna kadar kullanıyorum. Bu arada 2500 litrelik bir motor var. 20 valfli turbo. Sıfırdan 100'e yaklaşık 6,5 saniyede çıkıyor.
1: Ama Volvo sallanmıyor. Şunun süspansiyonlarına bakar mısın? Bu sayede yolda taş gibi duruyor. Bak, bak, tekerlekler daha geniş. Görüyor musun? Alaşım jantları da çok büyük. Bir yarış arabası gibi gidiyor. Harika bir makine.
0: Bunların neden touring arabası yaptıklarını çok iyi anlayabiliyorsunuz.
1: Bu neye benzedi biliyor musun? Sanki markete giden bir anneyi kovalar gibiyiz. Böyle dediğim için üzgünüm.
0: Mike bu arabayı satarken hiç zorlanmayacak ve bence iyi para kazanacağız. Sonra görüşürüz.
1: Çoktan kaçtı memur bey. Beni eve bırakma şansınız var mı?
0: Kayboldum. Neredeyiz? Lanet olsun. Ters yola girmişim.
2: 20-15 cevap ver.
1: Çok eğlenceliydi. Polise bize zaman ayırdığı için teşekkür ederiz. Çok hoşumuza gitti. Şimdi internetten ilan verdim. Tabii ki bu arabayı sivriltmek gerekiyordu. Çünkü eşsiz bir araba. İlgi çekmesi hiç uzun sürmedi. İşte biri de bu adamdı. Arkamdaki Peter, Wisconsin'di. Yani bu arabayı görmek için epey uzaktan geldi. Yani çok istekli. İstekli çünkü bir Volvo bağımlılığı var ve bu hoşuma gitti. Yani bu iş kolay olacak. Evet Peter.
3: Nasılsın dostum?
1: Söyle bakayım. Volvo 850 T5R neden?
3: Eşsizdir. Çok güzel bir araba. Bu arabanın hatları muhteşem. Gerçekten binilecek bir araba.
1: Bunu sevdim. Birçok delikanlı Porsche'nin harika bir araba olduğunu düşünür. Aslında öyledir de. Ama trafik ışıklarında böyle bir arabanın Porsche'yi geride bırakabileceğini bilmek de güzeldir. Ve çok nadir bir motor var. Arabaya ilgi de epey çok. Yani fiyatım oldukça ucuz. Bu arabaya değecek bir fiyat. 14 bin dolar. Ne diyorsun?
3: Ben 13 düşünüyordum.
1: 13 bin güzel bir teklif ama teşekkürler. Yeterli olmaz. Sana arabayı 13 bin dolara bırakacağım. Başlangıç için güzel bir sayı. Ve artı 999 dolar. Ne diyorsun?
3: Kulağa güzel geldi.
1: Tamam sattım. Her nesilde bir araba çıkar ve mümkün olduğunu sandığınız şeyleri değiştirir. Volvo 850 T5R'de tam olarak bunu yaptı işte. Bu gerçekten muhteşem bir araba. Onu tamirhanemizde ağırlamak harika oldu. Şu anda üzgünüz gidiyor diye ama bir Volvo hayranının eline geçecek. Neyse ki önümüzdeki yıllar boyunca onun tadını çıkartacak birine gidiyor. Biz de kar ettik. Bundan iyisi olamaz. Eğer bunun gibi güzel arabaların ben ve en tarafından onarılmasını yine görmek isterseniz bir sonraki bölümde sizleri bekliyoruz.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
3: Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aga.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceyi sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar talem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: Türkiye'nin dürümü. Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
10: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz e-devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlıca

0: Burnuna ne oldu?
1: Uydursam inanmazsın. Evet. M40'daydım. Büyük grenajlı GTR'da olduğum evet. için vizörüm açıktı. Evet. Son anda yüzümden 15 santimetre uzakta siyah bir leke belirdi. Küçük bir kuşmuş.
0: Evet.
1: Ve yüzüme çarpıp burnumu kesti. 6 ay önce de koca bir karga kaskıma çarpıp vizör mekanizmasının hepsini koparmıştı.
0: Sana şunu söyleyeyim. Bu adam kuş mıknatısı.
2: Aynen öyle. Evet. Evet.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
0: 80'lerde kullandığımız anlamıyla.
2: Hayır, hayır. Kesinlikle. Evet. Hayır. Kesinlikle değil.
0: Ben Enrico. Ha, bu rahatmış. Benim gibi tutkulu Faust Thousand'la birlikte...
2: Yukarıda muhteşem bir çift çapır var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
3: Hey, şuna bak.
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
1: Bu şahane oldu.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Özel bir konukla Londra'ya gidiyorum. Bunu sana özel bir jest olarak sunduğumu umarım takdir edersin.
1: Ediyorum ve bugünü de kendime tatil ilan ediyorum.
0: Sadece Faz tatilde olduğu için.
1: Bunu yapmaktan memnunum dostum. Hem eski takıldığımız yerlere gidiyoruz sayılır.
0: Evet öyle dostum, Londra'ya gidiyoruz. Güney Londra'ya, o yüzden köpek. Çünkü Jelly Bean Londra'yı sevmiyor.
1: Hayır.
0: Vek adında bir adamı görmeye gideceğiz. Labirent gibi biri. Aha. Ve yeraltı evet. garajı var. Hadi.
1: Evet, harika.
0: Güzel olacak değil mi?
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Yer altına inmek bize gömülü bir hazine getirir mi kim bilir. Ama Vek'in yeraltı kulübesine doğru yola çıkıyoruz. Vek, anlatsana bütün bunlar nasıl oluştu?
4: Ben ve çalıştığım insanlar araç kiralıyoruz. Çoğunlukla film ve televizyon için. Burayı yaklaşık 20 yıldır kullanıyoruz.
0: Gerçekten mi?
1: O zaman bir şeyler biriktirmek için zamanın olmuş demektir.
4: Evet, aynen. Ne zaman evet. eline biraz para geçse araç alıyorsun.
0: Belli ki Fransız motosikletine karşı bir zaafın var.
4: Evet.
0: Öyle değil mi?
4: Evet.
0: Bana bundan bahsetsene.
4: Önce beni bunlara alıştıran babamdan tamam. söz etmeliyim.
1: Desene eklektik bir karışım olmuş.
0: Hem de nasıl değil mi?
4: İnsanın ruhunu harekete geçiren her şey var. Sosyal tarih tarafı evet. da var. Yani mesele evet. motosikletler değil.
0: O zaman şöyle yapalım. Biraz kurcalayalım olur mu? Bir şey hakkında bilgi istersek seni çağırabiliriz.
4: Tabii tabii.
0: Ve sonra
4: her şeyi
0: kim
4: biliyorum.
0: Bilir satılık olabilir olmayabilir de.
1: Ben de tam evet. bunu soracaktım. Her şey satılık mı? Çünkü burada mutlaka
4: her şey
1: bazı
4: benim
1: şeyler
4: için
1: var.
4: Kıymetli. Ve tekliflerinizi evet. düşünürken ona göre davranmalısın.
0: Evet, doğru evet, fiyatı tamam. her şey satılık.
4: Evet elbette.
0: Değil mi dostum? Bizi içeri alıp sizi bakmamıza izin evet. verdiğin için teşekkür
4: ederim. Sağ olun.
0: Sağ ol Bek. Şuradan başlayalım olur mu?
1: Evet.
4: Görüşürüz.
0: Tamam sonra görüşürüz. Birazdan görüşürüz güle güle. Dostum. Ne yarama. Gördüklerimizin en büyüklerinden biri. Yüzlerce küçük hazine var. Klasik motosiklet sırasıyla başlayalım mı? Şuna bir bakar mısın? Çok güzel değil mi? Bu 1930'lardan kalma tertemiz görünen bir James Otocycle. Otocycle'lar mopedlerin öncüleriydi. Küçük ve ekonomik motorlara sahip, hafif, pedallı motosikletlerdi. Normalde otosiklilerin hepsi biraz birbirine benzer.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: bunda çok farklı bir şey var.
1: Kaliteli bir parça gibi görünüyor.
0: Öyle değil mi? Yani
1: neye yaslandığını gördün mü? Bu bir Royal Enfield.
0: Evet ama nasıl bir Royal
1: Bunun
0: Enfield?
1: Bunun adından emin değilim.
0: Sanırım evet bu küçük hacimli. Bentham'la rekabet
1: evet,
0: eden.
1: Evet aynen burada. Öyle.
0: Bir essay değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet Bentham havası var.
0: Öyle değil mi? Ama rengini sevdim, eskiliğini
1: evet,
0: sevdim.
1: Çok hoş.
0: Bunu da beğendim.
1: Evet her şey çok hoş.
0: Harika bir başlangıç. Etrafa bakınca buradaki çeşitlilik inanılmaz. Klasik motosikletlerden Bentley'lere, Mercedes'lere ve şu küçük İtalyan aygırına kadar her şey var. Aa, bu bir abartma.
1: Evet, zaten arkasında yazıyor dostum.
0: Bunlardan bir tane çok istiyorum.
1: Seni içinde otururken hayal ediyorum. Bayağı komik olurdu.
0: Neden?
1: Çünkü bence kafan tavana değerdi.
0: Abarth uzun zamandır Fiat'la bağlantılı özel bir İtalyan otomobil üreticisi ve yarış takımıdır. Abarth 595, Fiat 500'ün güçlendirilmiş versiyonuydu. Azami hızı 75'ti ama çevikliği ve sürüş keyfiyle ünlüydü. Biliyor musun, bir zamanlar bir komşum vardı ve bunları toplardı. Bir sıra ev garajına bunlardan 3 tane, hatta 2,5 tane sığdırmayı başarmıştı. Evet, onlara takıntılıydı. Bekin motosikletlerine dönersek, bu gerçekten eklektik merkezli bir koleksiyon. Şu James Captain gibi İngiliz emektarlar. Savaş sonrası dönemden sayılırlar. Çok ucuzdurlar ama çok güzel sürülürler.
1: Evet.
0: Evet. Yaşlandıkça da bildiğin gibi kontrol edebileceğimiz bir şey istiyoruz. Sana şunu söyleyeyim. Klasik motosikletçiliğe girmek istiyorsan bunlardan birini al. Şu MC Trophy gibi Doğu Avrupa tuhaflıkları da var.
1: Resmen İngiliz buldoklarına benziyor. Çirkin ama nedense harikalar. Çok iyi mühendisliği var. Sevilmeyecek nesi var ki?
0: Muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en
1: evet,
0: çirkin
1: motosikletlerden. Evet ama onu havalı yapan da bu zaten. Çirkin havalı. Öyle mi?
0: Eğlenceli ve çirkinden söz açılmışken ben bundan daha önce hiç görmedim. Beck, gel buraya. Gel, gel de bir bak. Bu ne? Yani nedir bu?
4: Bu mu? Bu bir ne? Dot BB ya da DOT BB.
0: Devoid of Trouble mu?
4: Manchester'dan, evet.
0: Dot, Salford merkezli bir firmaydı ve küçük, çoğu zaman sıra dışı motosikletlerle teslimat araçlarında uzmanlaşmıştı.
4: Moped patlaması yaşanırken ve İngilizler bunları yapmazken, çünkü bence ellerinde hiç yoktu, bunları İtalya'dan ithal ettiler. Üzerinde Alman Victoria 48 cc motor var.
0: Vay canına.
4: 3 vitesli, elden değiştirmeli şanzıman.
0: Ön taraf epey ilginç.
1: Evet, ön bağlantılı.
0: Evet, hayatımda hiç görmemiştim.
4: Evet, evet. Sanırım sen de bir daha göremezsin.
0: Evet, evet, eminim.
4: Eminim kalan tek bu.
0: Bu Rolls'lar artık değerini buluyor değil mi?
4: Bu, bu özel bir araba. Hayatınızda sürebileceğiniz en iyi araba. Motoru sessiz, her şey mükemmel. Birlikte çalıştığım Toby onu evet. satın aldı.
0: Öyle mi?
4: Ben de istiyordum. Sürüşü kesinlikle muhteşem.
0: Ama asla satmaz mı?
4: Bilmiyorum. İstediğine karar verirsen bir rakam ayarlayabilir ama sanırım oldukça yüksek bir rakam olur.
0: Evet,
4: evet öyle.
0: Bu hoşuma gitmedi ama köşeyi dönünce daha fazla motosiklet var. Havalı değil mi?
1: Tam senlik dostum.
0: Aa dostum.
1: Neden sevdiğini şimdi anlıyorum. Havalılar. Sadece viraja girmeye
0: tamam,
1: çalışma.
0: Tamam. Bu tür şeyler hakkında şunu söyleyeceğim. 70'leri 60'ları ve Chopper dönemini düşündüğünde tabii ki evet. aklına Harley'ler gelir değil mi? Ama aslında Triumph'lar motorlarıyla inanılmaz bir
1: evet,
0: dünya
1: evet,
0: var.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Yani bu motosikletçilikte sevdiğim her şeyle tamamen özdeş. Ama devam edince bana göre inanılmaz çirkin ama kesinlikle sevimli bir Velocet LA var.
1: Biraz mezlere benziyor.
0: Görebiliyorum.
1: Ne demek istediğimi anlıyor musun?
0: Evet anlıyorum.
1: Mesele sadece dış görünüş değil. Böyle göründüklerinde ayrı bir çekicilikleri
0: evet, evet,
1: oluyor.
0: Tamam tamam. Görebiliyorum. Evet evet tamam sanırım öyle.
1: Sanırım bak, onlara acıyorsun.
0: Elimizde şu James var. James?
1: The vintage. Evet. Bir tane. Bu muhteşem.
0: Bu
1: evet,
0: iyi.
1: Evet çok hoş.
0: Başka ne var?
1: Şu Royal Enfield.
0: Ha, evet tamam güzel.
1: Çok güzel. Evet. Evet. Hepsi hoş. Sanki içeceğin zehri
0: sanırım
1: seçmek gibi.
0: Ne istediğimizi biliyorum. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Tamam, sırf burada oldukları için James'ten başlayalım. Bu satılık mı? James.
4: Evet.
0: Peki
4: olabilir.
0: Fiyatı ne? Ne kadar?
4: O yaklaşık 1400 civarı olması gerekiyor.
0: Pekala. İçeride bir Triumph Chopper var. Bonneville kapağı var hı-hı. gibi görünüyor.
4: Bir süredir sürmedim. Çok hızlı giderdi.
0: Yani o satılık değil mi?
4: Pek sayılmaz, hayır.
0: Peki. Bir şey daha var. O da James Autocycle.
4: 1937.
0: Öyle mi?
4: Evet. İlk motorlardan.
0: Peki fiyatı ne?
4: İstemeye istemeye 1500 sterlin.
0: Tamam, pekala. Yanında küçük bir Royal Enfield var.
4: O Prince sanırım. Prince ikinci
0: öyle
4: model.
0: Mi? Evet. Tamam. Fiyatı ne?
4: 1200.
0: Tamam. Pekala. James Autocycle için 1400.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol. Kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatiline

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Yer altına Vekin otomobil ve motosikletlerle tıka basa dolu yer altı kulübesine indik. 1500'e bir James Otocycle var ama biraz daha az ödemek istiyoruz. James için 1400.
6: Evet, tamam.
5: Olur mu?
6: Evet.
1: El sıkışın.
5: Tamam.
1: Bu şahane. Onu sevdiğini biliyordum. Sıradan çıkardığın anda bunu anlamıştım
5: evet.
1: Zaten.
5: Bence oldukça tatlı küçük bir şey.
6: Güzellik. Keşke düzgün çalıştırabilseydim.
1: Şimdi mi söylenir bu?
5: Ertesi gün Faz bir bakmak için kulübeye geri döndü.
7: Bunları seviyorum. Otobike'ları seviyorum. Bu o, öyle değil mi?
5: Sen de buna çok benzeyen
7: evet,
5: bir tane olduğunu biliyoruz.
7: Bu bence biraz daha eski ve çok daha lüks. Çünkü ön süspansiyonu var. Görüyor musun?
5: İyi görünebilir ama bize pek iyi çalışmadığı söylendi.
7: Tamam. Bir iki şey var ki beni biraz şüphelendiriyor.
5: Nedir?
7: Mesela zincirler güzel görünsün diye gümüşe boyanmış.
5: Peki?
7: İçi iyi mi peki?
5: Tamam. Aslında bu benim hayatımın hikayesi değil mi?
1: Evet. Dürüst olmak gerekirse kontrol etmedik. Güzel görünüyor diye düşündüm.
5: Evet, alalım dedik.
7: Gözünüz mü boyandı sizin?
5: Evet.
7: Söyleyeyim.
5: Pedala bile basmadık.
7: Büyülendiniz.
1: Yine dikkatimiz dağıldı.
5: Şimdi aklıma bir fikir geldi. Bir de uzun zamandır çalıştırmayı düşündüğüm evet. Bir New Hudson'ım var.
7: Aa öyle mi?
5: Sen bu işin içindeyken...
1: Yani şimdi iki tane çalıştırılacak
5: bir
1: araç.
5: Bir saniye. Oldu. Şimdi otocycle moduna girmişken belki diğerini de evet. İçeri alırım. Onu da çalıştırabilir miyiz diye bakarız dedim.
7: Bir taşla iki.
5: Evet, bir için iki, üç için tamam. Hepsi. Evet. Tamam, bunu kulübeye alalım ve Vek haklı mı evet. Görelim. Bakalım haklı mı? İlk iş olarak James'imizi kulübeye alıyoruz.
1: Her zamanki gibi değil mi? Yakıt var mı kontrol et.
7: Evet.
1: Latinleri temizle sonra pedalla.
7: Dans ediyor musun?
1: Ben dans etmem.
7: Hayır mı?
1: Asla.
7: Hiç havaya girmedin mi?
5: Faz yakıt hortumunu çıkarıyor.
7: Oo bak yakıt var.
5: Ve eski yakıtı boşaltıyor.
7: İşte böyle açık. Ve böyle kapalı.
5: Skid ise manyetoyu açıyor.
1: İşte kapağı çıktı.
7: Ben her zaman yanımda biraz zımpara taşırım.
1: Bu çok iyi Faz.
5: Ve kolayca kirlenebilen küçük elektrik kontakları olan platinleri temizleme ritüelini gerçekleştiriyor.
1: Bunlara ulaşmak bana biraz zor geliyor Faz.
7: Evet aslında zor.
1: Uğraştıran
7: evet,
1: makineler.
7: Evet işte oldu. Bak.
1: Üzerinde küçük bir iz var.
7: Evet güzel.
5: Servisin bir sonraki aşaması bujiyi kontrol etmek.
1: Bu buji bayağı ıslak baksana.
7: Evet.
1: Pürmüzle yakalım mı?
7: Evet bence pürmüzle yakmalıyız. Biraz temizlensin.
1: Bence de.
5: Kirlenmenin niteliğine bağlı olarak bir bujiyi çelik fırçayla ya da pürmüzle hatta ikisiyle birden temizleyebilirsiniz.
1: Çok sıcak olacak.
7: Au! Au! Au! Au! Şuradan çevirmeyi deneyelim mi?
1: Evet.
7: Kıvılcım var mı? Ben bir kıvılcım görüyorum, evet.
1: Ben de kıvılcım görüyorum.
7: Sağlıklı, morumsu, mavi.
1: Bence burada iyi bir şansımız var.
7: Bence de haklısın. Bujiyi geri takalım.
1: Parmaklarına dikkat, sıcak çünkü.
7: Aman tanrım! Oh.
1: Aha, doğruca benzinin içine düştü. İşte şimdi soğudu.
5: Oh, Neyse ki hiçbir şey olmadı ama bujiler ve benzin kapları bir araya gelmemeli.
7: Neyse, yaşadık ki hikayeyi anlatabilelim, öyle değil mi? İşte böyle.
5: Mücadeleye geri dönme zamanım geldi.
8: Merhaba, ben geri döndüm.
1: Aa, demek döndün. Zamanlaman mükemmel. Burada gizli kamera mı var yoksa?
8: Hayır, ben sadece kapıdan dinliyordum.
1: Aha, biraz endişelendim çünkü zamanlaman hep mükemmel oluyor.
8: Öyle mi?
1: Tam yakıt koyuyoruz, kıvılcımımız var.
8: Tamam.
1: Artık yakıt akışı da
8: peki
1: var.
8: Peki.
1: Bunu indirip pedal çevirmeye hazırız ve sen
8: tamam
1: çıkıyorsun.
8: Sence çalışır mı?
7: Umarım zamanlaması doğruysa evet.
5: Beklenen an. Baz biraz pedal basıyor.
7: Tamam, hazır mısın?
8: Bükülebilir.
1: Jigde, jigde var mı?
8: Şunu söyleyebilir miyim? Arka lamba yanıyor.
7: Aa, güzel, demek ki bir şey yapıyor.
8: Ama nazik ol. Bu sehpanın kırılmasından endişeleniyorum. Nazik ol. Evet, işte bu.
7: İşte oldu.
5: Londra sisi kadar dumanlı olabilir ama Bekin uyarısına rağmen mükemmel çalışıyor.
1: Bu tamamen çalışan bir motosiklet.
8: Vek neden bahsediyordu?
7: Bilmiyorum ama neyse, oldukça kolaymış.
8: Tabii giderken bir sorun çıkmazsa.
7: Bilmiyorum yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yakıt çok sarıydı ve yakıtı boşalttık.
8: Sebep
1: platinleri
8: olabilir
1: temizledik ve ilk denemede çalıştı.
7: Sesi
8: evet,
7: çok güzel.
8: Evet, kaliteli bir makine.
1: Peki bunu nasıl
8: tamam
1: durduruyoruz?
8: Evet, şununla.
7: Evet, böyle.
8: İşte oldu. Aa dostum, bu harika. Güçlü fiziğinin sehpayı bükmüş olabileceğinden çok endişelendim ama bükmemiş.
1: Ne demek istediğini anlıyorum.
7: Dur,
1: gerçekten epey narinmiş.
7: Güçlü fizik.
1: Evet. Evet.
7: Ne demek istediğini anladım.
1: Evet. Evet.
8: Tencere dibin kara diyor.
1: Evet, evet.
8: O tarz bir şey.
1: New Hudson'ı sen süreceksen motora acıyorum.
8: Pekala, bunu indirelim mi?
1: Evet.
8: Daha problemi olabilecek New Hudson'a bakalım.
7: Tamam.
1: Tamam.
5: New Hudson, James'le aynı döneme ait ama biraz daha temel bir model. Bende yıllardır duruyor ama birkaç parçası sökülmüş.
7: Bunu neden yaptın?
8: Başka bir araç için gerekiyordu Fazır ve bildiğin gibi vakit nakittir. Sonraki yarım saat uçarak geçiyor. Skid yedek parça ararken Faz genel bir kontrol yapıyor.
7: Tamam, şu yakıt musluğunu çıkaracağım. İşte oldu. Ve içindeki sızdırmazlık mantarlarını değiştireceğim. İşte bunları. Görüyor musun?
8: Tamam, tornavida değil mi?
7: Gerçekten harika bir çırak olmaya başlıyorsun. Öğrendin.
8: Çırak mı?
7: Evet.
8: Çıraklar bütün araçları satın alır mı? Her şey yerine takılınca yakıt dolduruyoruz. Karbüratörü kontrol ediyoruz. Garanti olsun diye biraz easy start sıkıyoruz. Ve Faz'ın üzerine binmesine izin veriyoruz.
7: Vay canına.
8: Aa, evden çıkmak istiyor değil mi?
7: Evet. Sadece ben oturduğum
8: evet
7: için. Platinler.
8: Eski baş belamız. Platinler. Faz zımpara kağıdını çıkarıp onları temizliyor ama yine de çalışmıyor. Bu yüzden bujileri çıkarıp temizliyor ama yine sonuç yok. Sonuç alamıyor. Hayır hayır, hiçbir şey yok.
7: Hayır.
8: Sonra bujileri değiştirdikten sonra yine üzerine biniyor. Ta ki sonunda...
7: Evet.
1: İşte bu, işte bu. Dur, dur.
8: Hey, küçük bir sürüşe hazırız.
7: Evet.
8: Hı-hı. Ve yola çıkıyoruz. Ben muhteşem James'imizin üzerindeyim. Skid ise New Hudson'la boğuşuyor. Aha, bu inanılmaz eğlenceli. Guy'ın o şeyin üzerinde gittiğini görmek başlı başına komedi. Bence şu küçük New Hudson üzerindeki her şey sökülünce oldukça havalı olmuş. James Otocycle 1948'de yaklaşık 44 sterline mal oluyordu. Savaş sonrası yokluk döneminde ucuz ve neşeli bir ulaşım aracıydı. Ama yine de sürmesi çok eğlenceli. Hadi bakalım dostum. Kafeye yapılan 5 kilometrelik bir yolculuk bile koca bir macera gibi geliyor. 10 dakika sonra oradayız. Pekala, nasıldı? İyi miydi?
1: Motosiklet harikaydı. Başta benim tarafımdan biraz kullanıcı hatası oldu. Şu baş parmak gazı yüzünden.
8: Aa, evet dostum.
1: Yavaşlamaya çalışırken hızlandırıp durdum.
8: Aa, evet, öyle bir huyu var.
1: Ama sonra sana yetişince çok keyifliydi dostum.
8: Bak, o şey inanılmaz. Söylemeliyim ki gitmesi gerektiğini düşündüğümden daha hızlı gitmek istiyor.
1: Bu da aynı şey. Ve sana şunu söyleyeyim. Bununla rahat uzun yol yaparım.
8: Komik bulduğum bir şey söyleyebilir miyim? Kaskını çıkardın, şapkan hala başında.
1: Biliyorum, senin kaskını ödünç aldığım için biraz fazla büyüktü.
8: Bunu başarılı bir test sürüşü olarak kabul edelim mi?
1: Bence kesinlikle. Gerçekten çok keyif aldım.
8: Bak, bunu alacak birini buldum sanırım.
1: Bunu satmakta zorlanacağını hiç sanmam.
8: Ama doğru fiyatı almakta zorlanabilirim. Çünkü Patrick'in buna bayılacağını düşünüyor.
1: Evet, bu olabilir.
8: Ertesi gün alıcı geliyor. Traktör satıcısı Patrick Edwards. Seni aramamın tek nedeni bunun güzelliğini takdir edeceğini düşünmemdi. Güzel bir parça değil mi?
1: Ve tarihi.
8: Evet, ve tarihi.
7: Aynı zamanda hoş bir sergileme parçası, öyle değil mi?
9: Sürmem ama mutfakta güzel durur değil mi?
1: Evet, evet.
9: Neyse, burada ben kendi ayağıma
8: sıkıyorum. Hayır, bu sana hiç benzemez Pat. Bu da bence seni yakaladık demek. Bunun için tam 2000 istiyor.
9: Evet, Mrs. eşyası için biraz pahalı.
8: İnsanlar Fabergé yumurtaları için bunu söylemiyor.
1: Aslında çalışıyor. Sadece süs değil. Kim bilir, güneşli bir günde kafeye onunla çıkmaya karar verebilirsin dostum.
9: 1500 TL.
8: Hayır. Evet, bak. Sen ve ben birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz, öyle değil mi? Ve yaptığım tüm alışverişlerde senden henüz hiç para kazanamadım.
9: Bence olmuştur.
1: Ben de tam olarak aynı
9: arada
1: şeyi
9: arada bir tane olmuştur.
8: 1800.
9: O zaman 1750. Hadi bakalım.
8: 1750 olsun. Evet.
1: Şahane. Pat mutlu, güzel küçük bir motosiklet aldı. Biz mutluyuz, ondan küçük bir kazanç sağladık.
8: Tamam Pat, ne kadar kâr ettiğimizi söyleyecektim ama en azından...
9: Bunu ben yok. Neyse.
8: Evet, 10 sterlin bile olsa. Evet, teşekkürler Pat. Görüşürüz.
1: Evet, evet.
8: Güzel iş dostum, teslim ettiririm. Hey, 350 sterlin.
7: Evet.
1: Evet.
7: İçindeki benzini de alalım.
8: Evet, şimdi boşalt.
1: Evet,
8: tamam.
1: Her kuruş önemli.
8: Her kuruş önemli.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Al. Hadi bunu bitirmemiz lazım dostum.
1: Önce biraz zencefilli kek
0: aman
1: var.
0: Aman tanrım. Hey bunları kim
1: yaptı? Casey yaptı bizim için.
0: Çabuk. Fazı duyuyorum. Çabuk çabuk çabuk. Ah Alan. Şunu ısıtabilir misin?
1: Yapabilirsin.
0: Bayıldım. Ben Enrico. Aa bu rahatmış. Benim gibi tutkun olan arkadaşım Faz Thousand'la birlikte...
2: Yukarıda muhteşem bir çift chopper var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
3: Hey şuna bak.
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
4: Bu şahane oldu.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Yeniden Essex yolundayız. Hey, Bean'in hoşuna gidecek.
2: Çünkü Bean'in en sevdiği kasabaya gidiyoruz.
0: Evet.
2: Hawkent.
0: How?
2: Dave adında bir adamla tanışmaya gideceğiz. Evet.
0: Tamam.
2: Evet. Barkingly Dave.
0: Barkingly Dave. Barking Hawkent. Sanırım bu adamın çok motosikleti var. Öyle değil mi?
2: Evet. Çok motosikleti var.
0: Ve çoğu da pek iyi durumda değil.
2: Neyi var neyi yok görmeye gideceğiz. Çünkü samanın içinde mutlaka buğday da vardır.
0: Evet mutlaka
2: biz
0: vardır.
2: Biz de o buğdayı arıyoruz biliyorsun.
0: Her zaman buğday olur. Barking'den bir motosikletle mi, bir arabayla mı yoksa kepekli bir sandviçle mi döneriz kim bilir. Ama Dave'in yerine doğru gidiyoruz. Barking'deyiz.
1: Evet.
0: Etrafımız paletlerle çevrili.
1: Evet.
0: Ben buraya motosiklet görmeye geldim.
2: Ben paleti severim. Yani palet her zaman işe yarar.
0: O zaman paletleri anlat. Senin bunlarla bir ilgin var mı?
1: Evet. Bu bir aile işi. 45 yıldır devam ediyoruz.
0: Yani motosikletler bütün bu işin bir yan ürünü mü?
1: Evet.
0: Öyle mi? Hadi bize anlat onu.
1: Aslında motosiklete 27 yıl önce bir kaza geçirdiğim için başladım. Ve bir daha yürüyemeyeceğimi söyledim.
2: Evet. Tamam.
0: Gerçekten mi?
1: Karım motosikletleri hep sevmişsindir dedi. Ama tekrar yürümen 1,5 yıldan fazla sürdü.
2: Evet.
1: Git ehliyetini al ve kendine bir motosiklet hediye
0: evet,
1: et.
0: Evet.
1: Ve olay bundan ibaret.
2: Harika.
1: Sonra bağımlılık kontrolü ele geçirdim.
2: Yani bir motosikletle başladın. Sonunda kaç tane oldu?
1: Bir noktada 300'ün biraz altındaydım. Evet.
2: Yani evet. Sana bir şans verdiler. Sen de mutlak anlamda
1: evet,
2: alabildiğinin en fazlasını aldın.
0: Peki öyle içeride mi? Ne var? Anlat bakalım.
1: Sanırım yaklaşık 130-140 tane kaldı.
2: Dev, hepsi satılık mı yoksa birkaç tane özel olan var mı?
1: Onların çoğunluğu satılık ama birkaç favorimi ve manevi değeri olanları
2: harika,
1: saklıyorum.
0: Tamam. Onları seçip ayrı bir köşeye koydun mu?
1: Evet, evet ayırdım.
2: Evet.
0: Tamam. Bak dostum, tamam ama biraz karıştıracağız.
1: Evet.
0: Bakalım ne çıkarabiliriz.
1: Evet.
0: İlgilendiğimiz birkaç
1: evet,
0: şey olursa
1: harika,
0: seni çağıracağız ve sonra umarım sonunda bir pazarlık
1: evet,
0: yapabiliriz. Harika Dave. Seni görmek gerçekten
1: tamam,
0: güzel dostum.
1: Tamam
0: harika, dostum sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Vay dostum burası çok havalı değil mi?
2: Onlara bakalım mı?
0: Şimdi bu da neyin nesi? Ben motosikletler için geldik sanıyordum.
2: Gördüğün gibi YA3 ya da Z gibi duruyor.
0: Yaz.
2: Yaz bu.
0: Gaz mı?
2: Evet, Sovyet dönemi kamyonu. Düz kapaklı 4 silindirli motoru var. Ne kadar büyük bilmiyorum ama büyük, basit ve pek güçlü olmadığını tahmin ediyorum.
0: Motor bölmesinde aydınlatma bile var.
2: Ama çok hoş öyle değil mi?
0: Hem de nasıl?
2: Sanırım bu da küçük kol.
0: Peki evet, bu kaç yıllık fazla?
2: Baksana 50'ler evet, 1950'lerden mi gibi duruyor.
0: Muhtemelen saatte 40 kilometre falan
2: öyle
0: yapar
2: sanıyorum,
0: değil mi? Evet. Tam yüklü halide gay arkadayken
2: aynen, olur. Ve galon başına bunun yarısı kadar bile kilometre gitmez.
0: Ama doğru fiyatı olursa.
2: Evet çok hoş bir şey öyle değil mi?
0: İnsan böyle bir yere girince açık fikirli olmalı.
2: Evet hoşuma gitti tamam.
0: Tek bildiğim bunun arkasına epey motosiklet sığdırabilir.
2: Belki de sadece basınçlı yıkama restorasyonu yeter kim bilir.
0: Ha, işte benim tarzım restorasyon.
2: Biliyorum.
0: Evet hadi bakalım şimdi motosikletlere gidelim. İçeri doğru ilerledikçe ilginçlikler devam ediyor. Bir Fransız-Çin füzyonu var.
2: Bir Honk'tu.
0: Velocelex'e bir saygı duruşu olmalı.
2: Dizel bir motosiklet ister misin?
0: Dizel bir Yamaha. Kesinlikle hayır. Ve çok nadir bir İtalyan.
2: İşte bu.
0: Nedir bu?
2: Bu bir motom. Dur sıkıştım buraya.
0: Motom, Milano'da kurulmuş, hafif ve yenilikçi mühendislikle yapılmış mopedler üreten küçük bir savaş sonrası İtalyan şirketiydi.
2: Üç vitesli, küçük İtalyan üç vitesli, yani vites.
0: Aa, gaz kolunda.
2: Gaz kolunda, evet. Yani çok hoş küçük bir şey. Ve üstten subaplı.
0: Motoruna bayıldım.
2: Dört zamanlı, iki zamanlı değil.
0: Vay canına.
2: Dört zamanlı, yani.
0: O dönem için gerçek bir devrim olmalıydı.
2: Aslında biraz ilgi istiyor.
0: Evet, tamam.
2: Birkaç lastik.
0: Yürüyen bir restorasyon. Evet. Tamam, artık gidelim mi? Aman tanrım, oradan görebiliyor musun?
2: Oradan görebiliyorum, gidelim mi?
0: Hadi. Aman tanrım.
2: Vay canına. Açıkçası bunu beklemiyordum.
0: Sen bekliyor muydun?
2: Hayır.
0: Artık ne bekleyeceğimi bilemiyorum.
2: Doğru.
0: Bunlar öyle motosikletler ki bazılarından daha önce hiç görmedim.
2: Tamam, bu bir CZ mi?
0: Sanırım bilmiyorum Dave. Dave. Öncelikle bu da neyin nesi?
1: Bu bir CZ-501. Bu 1958 model.
2: Evet.
1: Bunlardan sadece 2 yıl ürettiler. 57'den
2: evet.
1: 59'a.
2: Vay canına. Yani benzin deposu önde mi?
1: Öyleydi ama patlıyordu.
2: Peki onları ne patlatıyordu?
1: Benzindi sanırım. Bilmiyorum. Acaba
0: muhtemelen ısıyla olan konumundan
1: olabilir,
0: dolayı.
1: Evet.
2: Aman tanrım, belli ki uçmuş gitmiş.
0: Peki bana şunu anlat. Ne o? Yangtlau mu?
1: Bir sunglass.
0: Sunglass mı? Ha, belki duymuş olabilirim.
1: Şey.
0: Ama yine Doğu Avrupa mı?
1: İspanyol.
0: Yaklaştım.
1: Bu motosiklet İrlanda başkanlık eskort motosikletiydi.
2: Anladım, İrlanda plakası.
1: Evet, 70'lerin başında.
0: Öyle mi?
1: 70'lerin başında.
0: Harika Dave,
2: tamam.
0: Çok teşekkürler.
1: Tamam,
0: sağ ol
1: görüşürüz.
0: Dostum. Pekala, evet, bayağı hoşuma giden.
2: Hadi bakalım,
0: başka
2: neymiş
0: bir şey görüyorum. Şurada. Tamam. Cyclorette denen bir şeye bakıyoruz. Cyclorette, Orléans'da kurulmuş küçük bir Fransız markası olan William tarafından üretilmiş bir başka hafif proto mopetti. Son hızı yaklaşık 40'tı ama yine de 1950'de Salto Motor Tour de France'ı kazanmayı başardı.
2: Yanında yağdanlığı da var. Eğer bu onun plaka numarasıysa
0: bakalım
2: sana
0: mı
2: söyleyebilirim.
0: Hızlı bakalım. PXS.
2: 483. Bingo, işte bu.
0: Çıkıyor William Cyclorette.
2: Evet.
0: 1950 model, 75 yaşında. Mor.
2: Evet.
0: Aşağı yukarı üzerindeki toz
2: evet
0: gidince. 50 cc.
2: Evet.
0: Evet, güzel.
2: Çok hoşuma gitti. Bir temizlik ve biraz ince ayarla güzelce ortaya
0: evet
2: çıkacak diye düşünüyorum.
0: Evet, bence haklısın.
2: Evet.
0: Ayrıca koltuğun da bu
2: öyle
0: halini
2: mi
0: sevdim. Eğer istersen yeniden kaplatabilirsin ama neden ki?
2: Bu pantolonunla bunun üstüne oturmak istemez.
0: Hayır, hayır ama aynı zamanda düzgün sağlam kot pantolonun varsa sorun olmaz. Biraz daha az belirsiz ama aynı küçüklükte küçük ve sevimli bir şey olarak dünyanın en sevilen motosikletlerinin alışılmadık bir örneği var. Şimdi bu ilginç faz, yani bu bir Honda.
2: Evet.
0: Peki P50 değil değil mi yoksa?
2: Hayır, bilmiyorum ama benzer bir mekanik düzene sahip gibi görünüyor. Evet,
0: kap motoru. Ama neyi var biliyor
2: evet
0: musun? Arkasında eşya taşımak için yer var.
2: Evet var.
0: Ha?
2: Aynen, evet, oraya epey büyük bir sepet koyabilirsin.
0: Sıfırdan beri 11 evet bin kilometre.
2: Evet. Hoşuma gitti.
0: Bu gerçekten hoş küçük bir şey.
2: Burada çok
0: evet
2: fazla,
0: tamam,
2: çok fazla iyi şey var.
0: Var var, çok var. Bir saniye durup düşünelim. Cyclorette
2: evet
0: var. Bir de şu
2: motom
0: neydi? Motom. Sonra da gaz kamyonu var.
2: Evet.
0: Evet. Hadi Dave'in yanına gidelim. Düşünecek çok şeyimiz
2: tamam
0: var. Ya bence güzel bir kazanç çıkaracak da epey şey var. Dave, burası beni diyecek bir şey bırakmayan sayılı kulübelerden biri. Satın almak istediğim o kadar çok şey var ki. Bak Dave, şuradan başlayalım. Bu neydi? Moto neydi?
2: Motom. Botomla kafiyeli.
0: Motom, motom.
1: Evet şey. Onun için 1200 civarı düşünüyordum.
2: Tamam, hadi.
0: Gerçekten evet mi? Tamam, peki.
2: Hadi büyüye geçelim. Gaz kamyonuna geçelim.
1: Tamam.
0: Aa, evet, gaz kamyonu. Anlat bakalım, çalışıyor mu? En son ne zaman çalıştırdın?
1: Şey, buraya getirdiğimde yaklaşık 8-9 yıl önceydi sanıyorum.
2: Tamam.
0: O zamandan beri duruyor.
1: Evet, doğrudan depoya çektim.
2: Tamam.
0: Peki, ne kadar fiyatı ne?
1: Fiyatı 3000 civarı düşünüyorum.
2: Tamam. Orada bir küçük
0: tamam
2: kırmızı Fransız motoru vardı. Sanırım Fransız küçük moped diyebilirim. Ona ne dersin?
1: Evet. Onun için de 1000 civarı düşünüyorum.
0: Tamam dostum, pekala.
2: Bir de kap motorlu gibi görünen küçük kırmızı bir Honda evet. vardı, öyle değil mi?
1: Evet. Onun için 1600 istiyorum.
2: Tamam.
0: Tamam, peki.
2: Peki onu mu düşünüyorsun yoksa bir iki tane mi? Tek tek mi gidiyorsun, toplu mu? Bunu anlayamadığım için soruyorum sana.
0: Sana düşük bir teklif vereceğim. Gaz, her neyse o.
1: Evet.
0: Ve Honda.
1: Evet.
0: 3000 nakit.
1: Biraz çıkmalısın. 3500.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Ton Bank kartım Hadi.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Hele güzel istikbal.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
23: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
24: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
25: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
26: A101'de tazenin yıldızları. Piliç bonfilenin kilosu 219 lira. 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira. Hep ucuz.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
25: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Aman Tanrım.
10: Vay canına. Açıkçası bunu beklemiyordum.
9: Barking'de Dave'in geniş motosiklet, ilginç eşya ve palet koleksiyonundayız. Bir Honda Cup ve Sovyet dönemi bir kamyon için 3000 teklif ettik ama o 3,5 istiyor.
10: 3250.
11: Tamam, hadi olsun.
10: Tamam.
9: Harika anlaştık. Dostum.
10: Teşekkürler Dave. Yeter ki sen memnun
9: ol. Evet. Memnun musun? Çünkü evet, iyi anlaşmadır. Evet, anlaşmadır.
11: Evet. Onları çalışır evet. Hale getirecekseniz.
10: Evet,
11: hak ettikleri
10: aynen
11: de bunun
10: öyle.
9: Bu.
10: Evet,
9: evet,
10: kesinlikle.
9: Başarır mıyız? O başka mesele. Ertesi gün atölyeye dönünce malları indiriyoruz. Bence burada oldukça iyi iş çıkar.
12: Bu tamamen inanılmaz.
9: Tamam, bakın
10: bunun
9: şimdi...
10: Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Daha önce böyle bir şey evet, hiç görmedim.
9: Buna bir tür Doğu Avrupa Willys Jeep'i diyelim.
10: Steroid almış bir Jeep gibi görünüyor.
12: Öyle.
9: Bakın, bu uzun vadeli bir restorasyon. Uzun vadede bunu düzgün paraya satabilirsem güzel bir kazanç var. En azından çalıştırmayı deneyelim. Öte yandan bu umarım kolay bir restorasyon olur. Seninle bunu yarın halledeceğiz. Öyle umuyorum. Tamam ama bence evet. Şimdi hepimizin yapmaya çalışması gereken şey en azından bunun kıvılcımı evet. Var mı bir bakmak.
10: Evet, sonra seni basınçlı yıkamayla serbest bırakırız.
9: Gazımızın ne kullanım kılavuzu ne de aküsü var. Bu yüzden birinci iş voltajının ne olduğunu bulmak. Tamam, 6 mı 12 mi olduğunu anlamanın yolu elbette ampule bakmak.
12: 12 volt.
9: Gerçekten mi?
12: Evet, üzerinde öyle yazıyor. Bu iyi
9: yazıyor
12: çünkü
9: mu?
12: Gerekirse takviye cihazını kullanabiliriz.
9: Takviye cihazını çıkarıyoruz. Bak, şu iki kablo hangisi artı hangisi eksi biliyor
12: kesinlikle
9: muyuz?
12: Kesinlikle hayır.
9: Hayır, hayır, hiçbir fikrimiz yok. Ama ilk çabalarımız pek başarılı değil.
12: Çok hızlı dönmüyor değil mi? Tersini denes kayıt.
9: Oo, bu sağlam patladı.
10: Beni sıçrattı.
9: Skid terminalleri temizlerken Alan daha doğrudan bir yöntem deniyor.
12: Bunu doğrudan marş motoruna bağlayacağım ve motoru çeviriyor mu bakacağım. Tersini
10: daha sağlıklı
12: deneyim.
10: Geldi.
12: Biraz daha hızlı değil mi ama yeterince hızlı değil.
9: Alan marş motorunu hafifçe vuruyor. Onu hayata döndürmek için sallamaya çalışıyoruz.
10: İleri. Şimdi ileri.
9: Ama sonuç alamıyoruz. Ta ki Al bir şey fark edene kadar. İçeride ateşlemeyi çalıştıran pedal çalışmıyor.
12: Hayır, temas etmiyor, evet. Bağlantı kurmuyor. Marşın çalışmamasının sebebi kolun pime yeterince sert basmaması.
10: Doğru.
12: Araya bir tornavida sıkıştırıp boşluğu doldurduğumda doğru. Çalışıyor. İlk yapmamız gereken bunu ayarlamak.
9: Pedala biraz yağ sürüp, skid biraz daha sert basınca bir şeyler olmaya başlıyor.
12: İşte bu. Mükemmel.
9: Karbüratöre hızlıca easy start sıktıktan sonra kalkış gerçekleşiyor. Evet. Evet. Bu inanılmaz. Gerçekten harika.
10: Bu marş düğmesi sıkışmıştı. Yağladık ve artık daha ileri itebiliyorsun. Hala epey sert ama.
9: Harika dostum. Zaten ayağınla basman gerekiyor.
12: Yakıt bağlamayı deneyelim.
9: Alan'ın dönüm noktası olan buluşundan sonra Skid geçici bir depo kuruyor. Bir Easy Start desteği daha ve sağlam bir itişle sonunda çalışan ve rölantide duran bir motorumuz oluyor.
10: Al! İnanamıyorum. Gidip onu çağıracağım. Buna inanamayacak. Yani şu rölantiyi dinler misin?
9: Dostum bu tek kelimeyle harika.
12: Debriyaja basıp vitese geçirip geçiremeyeceğimize bakalım.
9: Bence buna vahiy gibi bir şey denebilir Alan. Bu inanılmaz bir iş dostum. Alan gerçekten inanılmaz
12: bir
9: iş yaptın.
12: Sürüşe hazır.
9: Sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Evet. Önce basınçlı yıkama yapacağız.
12: Üzerindeki pisliği çıkarmalısın.
9: Çünkü sana söyleyeyim bu mikrop kapmış. Gaz cüpümüz tamamen kuş pisliğiyle kaplı ama basınçlı maksimuma ayarlanmış. 15 dakikalık yıkamadan sonra devam etmeye hazırız. Honda ise buna karşılık temiz, tanıdık ve umarız sorunsuz. Bunun kazanç sağlamasını istiyorum. Yani Rus kamyonunu sübvanse edecek güzel küçük bir kazanç. O kamyon burada bir süre kalabilir. Orijinal motoru elektronik ateşlemeli daha yüksek CC'li Çin yapımı bir modelle değiştirilmiş. Hey bak, dayı paket servis dağıtmaya gönderebiliriz.
12: Gönderebiliriz değil mi? Pizza servisi.
9: Satmadan önce. Ondan önce çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor.
12: Modern ateşlemeli. Bence sadece deneyelim.
9: Tamam. Ben biraz yakıt koyayım. İçeri giriyor, sonra dışarı çıkıyor.
12: O depoyu çıkarmalıyız. Evet. Sebep bu.
9: Yakıt hortumu tamamen aşınmış. Eski olan sökülüyor.
12: İşte böyle.
9: Ve yenisi takılıyor.
12: İşte burada geliyor.
9: Tamam, yakaladım. Tamam. Sonra yerine klipslenip bir yakıt filtresi takılınca...
12: Pekala.
9: Tekrar dolduruyoruz ve en iyisini umuyoruz. Gitmek istiyor.
12: İşte bu. İşte bu.
9: Alan. Lanet şey çalışıyor.
12: Evet, çok güzel çalışıyor.
9: Vergi etiketini gördün mü? Şubat 67.
12: Vay be.
9: Sıfırdan biri 11 bin kilometre yapmış. Bu tepki veriyor mu?
12: Gerçekten çok tepkili.
9: Al, sen bir dahisin. Ben de dahinin asistanıyım. Ertesi sabah ikili bir sürüşe hazırlanıyoruz. Şu küçük mopede gözlerinizi doyurun. Çok güzel temizlendi değil
12: yeni
9: mi?
12: Yeni gibi. Onunla iyi iş çıkarmışsın.
13: Ah, bence harika.
9: Çok temiz değil mi?
13: Evet.
9: Uzun vadeli projemiz. Yani gazımız ruhsatlı değil. Hiç freni var mı? Fren sistemi çalışıyor
13: Hayır.
9: mu? Hayır. Peki. Tamam. Ama çalışıyor.
13: Evet.
9: Şimdi nostalji yapıp Oxfordshire tarlalarımızın etrafında süreceğiz. Fazıl, sen önden.
13: Tamam.
9: Ben de temelde taburu komuta edeceğim. Peki, şey yapalım mı? Sağlığınıza.
12: Tamam,
13: sağlığınıza.
9: Tamam, hadi gidelim. Evet. Çayımı yanıma alacağım. ...1953 ile 1972 arasında 600 binden fazla gaz 69 üretildi. Bu araç her yere giden, her işi yapan, Rus kışı kadar dayanıklı ama biraz daha konforlu bir iş makinesiydi.
13: Aslında oldukça rahatlatıcı.
9: Dostum, sence de bu süspansiyon harika değil mi?
13: Bilirsin.
9: Bir Landy'den daha iyi.
13: Üzerinde biraz ağırlık var, o yüzden yerine oturdu. Tam ideal noktada diyebilirim.
9: Sakin evet. ol. Açık artırmalarda bu araçlar durumuna bağlı olarak 3000'den 20000'in üstüne kadar fiyatlara gidebiliyor. Buna biraz zaman ayırırsak,
13: evet,
9: ve baharda satarsak güzel bir kazanç elde edebiliriz. Bu insanlar 1000 kadar keyif alırsa işimiz yolunda demektir. Tamam, şimdi gidip o mopedi denesek iyi olacak. Bence onu denemeliyiz. Ve yola çıkıyoruz. Ben kabın üzerindeyim. Alan Yamaha'da. Honda'da gazda olmayan her şey var. Hafif, çevik ve tamamen restore edilmiş. Evet. Harika. Bu şey rüya gibi. Daha da iyisi. Sanırım bir alıcımız olabilir. Birkaç saat sonra geliyor. İlk kabını arayan yerli bir genç. Harry.
14: Harry
9: dostum.
14: Seni görmek güzel.
9: Şimdi dinle, beğendin mi?
14: Beğendim, çok eğlenceli.
9: Biliyor musun, gerçekten iyi parladığını söylemeliyim.
10: Çok eğlenceli küçük bir şey.
9: Şimdi Harry bak, bu çok hoş. Sıfırdan beri 11 bin kilometre kullanılmış. Hayat zorlaşırsa yemek dağıtabilirsin. Aslında bunun için 1950 istiyorum.
14: Bahsettiğimiz o kuryelerden biri olmak zorunda kalmamak için 1750'ye inir.
9: Tamam peki.
10: Hadi dostum.
13: Bence gayet
14: makul. Çok teşekkür ederim.
9: Hadi ama.
13: Evet, iyi bir eve gidiyor.
14: Evet. Çok teşekkürler.
10: Ve dikkat et.
9: Evet evet,
10: tamam
9: öyle
10: mı
9: olacak? Bak Harry, bunu sana teslim ettiririz çünkü hemen yolun aşağısında oturuyorsun. O yüzden mükemmel. Hey bakın, hadi. Ne? Bir dakika. İyi çıkarmadık mı?
13: Motosikleti yaklaşık 1250'ye aldın.
9: Daha, doğru.
13: Ve 1750'ye sattın.
10: Bu 500 kar demek.
13: Bu 500 eder.
9: Yani bugün şimdiden 500 kardayız.
13: Aynen öyle.
9: Bu da bize gaz konusunda biraz hareket
13: evet,
9: alıp...
13: Diyor.
14: Evet. Çok teşekkürler.
10: Ve dikkat.
9: Evet evet,
10: tamam
9: öyle
10: mı
9: olacak? Bak Harry, bunu sana teslim ettiririz çünkü hemen yolun aşağısında oturuyorsun. O yüzden mükemmel. Hey bakın, hadi. Ne? Bir dakika. İyi çıkarmadık mı?
13: Motosikleti yaklaşık 1250'ye aldın.
9: Daha, doğru.
13: Ve 1750'ye sattın.
10: Bu 500 kar demek.
13: Bu 500 eder.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun kahraman.
5: Nice senelere kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
3: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
7: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
2: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
3: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa, riskin çoğu Quick'te.

0: Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Londra'nın yeraltı suç dünyası karşılaşmak istemeyeceğiniz en kötü iki gangsterin elinde. Bayan Vine hanımefendi bir gibi görünse de imparatorluğunu demir yumrukla yönetiyor.
1: Çocukları uyandırın.
2: Emredersiniz efendim.
0: Ve Fraser Mahoney. Tipinden ne mal olduğu anlaşılıyor. Pisliğin önde gidin.
3: Baksana söyleyeyim. Böyle konuşursan eğer, o lanet dilini keser bir yerine sokarım.
0: Bu kadarı yetmezmiş gibi ortalığı birbirine katan yeni bir grup ortaya çıktı. Muşka sokak çetesi giderek büyüyor ve hiç şakaları yok. Polis bile sağlam bir destek olmadan Muşka bölgesine yaklaşamıyor.
4: Lütfen beni öldürme.
5: Yeter lanet pisliği.
0: Polis Londra tarihindeki ilk sokağa çıkma yasağını uygulamaya çalıştı ama sonuç pek iyi olmadı. Gerilim had safhada. Doğu Londra'nın yeraltı dünyası bir savaşın eşiğinde. Ben de kendimi tam bu işin ortasında bulmak üzereyim.

0: Edward, yapmanı istediğim tek şey neydi?
1: Bekleyeceğim. Arabada oturup çalışır halde tutacağım. Bana güvenebilirsin, söz veriyorum.
0: Evet, biliyorum.
2: Üç, iki,

0: Вайн мюжевхерат.
1: У меня назначена
2: встреча, чтобы посмотреть бриллиантовое кольцо.
0: Dilimizi biliyor musunuz?
3: Bu da ne böyle?
4: Vay canına şuna bak.
3: Oo. Ah.
1: Впустите меня. Или я перенесу свое дело в другое место.
5: Birini mi bekliyordun?
0: Yüzük bakmak için randevu alan şu Rus kadın olmalı. Yarım saat erken geldi.
5: Yalnız mı?
0: Evet.
5: İçeri al.
0: Girebilirsiniz. Kapıyı açın lütfen.
1: Откройте дверь, пожалуйста.
0: Tanrı aşkına.
5: Kapıyı itip açamıyor mu?
6: Hazır mıyız?
5: Gidelim.
4: Vay canına. Şu yavrunun boyutuna da bir bakın.
5: Ba. Olamaz, lanet olsun.
0: Anlayacağım şekilde konuşun. Hiçbir şey anlamıyorum.
7: Merhaba.
5: Silahını indir hemen.
7: İki saniye.
5: Ne?
6: Herkes geri attı. Destek lazım. Hemen. Buraya park edemezsin.
5: Bana bir saniye müsaade et.
6: Kalk. Düzde çok. Yürü. Etrafına bak.
0: Buranın kime ait olduğunu bilseydiniz. Bunu yapmazdınız. Delirmişsiniz.
6: Çek şunu yoksa bağlatacağım.
5: Sana bir dakika müsaade ettim.
8: İyi misin dostum?
7: Aç şunu.
9: Patlayıcılar hazır. Kafalarınızı kaldırmazsanız kimse zarar görmez. Duvara dönün.
7: Kusura bakma tatlım. Yaramaz şey.
9: Valket! İyi misin?
7: 100.000 nakit ve çanta dolusu elmas.
9: Çok teşekkürler bayan Vay. Uzuyoruz.
6: Kimse arkasına dönmesin yoksa gebertirim.

0: Bunu hiç düşündün mü?
1: Hayatımızı değiştirmekten mi konuşmak istiyorsun şimdi?
0: Sen de aile kurmak istiyorsundur.
1: Biz zaten aileyiz.
0: Aile olduğumuzu biliyorum. Sadece eğer bu konuda tamamen farklı düşünüyorsak bunu anlamam gerek.
1: Sence kardeşin aileye yeni birinin katılmasını nasıl karşılayacak? Bir çocuğumuz olsa neler olur düşünsene.
0: Bu meseleye onu karıştırma. Biliyorsun benim paranoid kişilik bozukluğu olan bir kardeşim var. Ya da bu ara adına her ne diyorlarsa. Ben onun ablasıyım. Yani ondan ben sorumluyum. Daha cesur olsaydım ya da ona daha erken yardım etseydim belki de bu kadar kötü bir halde olmazdı. Bunu yapabilirdim.
1: Beni dinle. Kaç kere daha söylemem gerekecek? Bu senin suçun değil. Bir yolunu bulun. Artık şu vicdan azabından kurtulmalısın.
0: Kim olduğum ya da ne istediğim konusunda sana hiç yalan söylemedim. Ya şimdi ya da hiç. Çünkü yolun sonuna geliyorum.
1: Bu dünyaya bir çocuk getirebilir miyim bilmiyorum. Yaptığımız iş fazlasıyla tehlikeli. Ya bana bir şey olursa, ya ona babalık yapamazsam.
0: O zaman işi bırakırız, çekiliriz.
1: Eyda, işimiz bizim kimliğimiz.
0: Aa, boş versene, hayır değil, bu sadece bir iş. Yani her yanıma geldiğinde aklın aslında başka yerlerde.
1: Seninle olmayı çok seviyorum. Çok güzel, huzurlu. Birlikte eğleniyoruz.
0: O zaman neden daha fazla eğlenmeyelim ve huzur bulmayalım?
1: O huzur bir gün o kadar sağır edici olacak ki kulaklarımızı kanatacak.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
1: Sadece.
0: Git.

0: Soygundan 10 gün önce.
1: Çok cana yakın. Adı ne?
2: Poppy. Dişi bir köpek.
1: Aa, Poppy çok tatlı. Roman?
3: Aa, şaka mı bu?
1: Gerçekten çok uzun zaman oldu.
3: Yıllar oldu. Sen olduğuna inanamıyorum.
1: Burada ne yapıyorsun?
3: Aslına bakarsan Curtis'le özel bir güvenlik işi yapıyoruz. Sen kimsin ufaklık?
2: Bu Charlotte. Charlotte bu annenin arkadaşı Roman. Eskiden birlikte çalışıyorduk. Evet o. Evet, Power Ranger'a benzediğini söylüyor.
3: Öyle mi dedi?
2: Evet.
1: Bakıyorum ikimiz de yeni hünerler edinmişiz.
3: Parmağında yüzük yok.
1: Mevzuya en can alıcı sorularla giriyorsun ha?
3: Merak ettim de. Seni akşam yemeğine çağırsam soru neden olur mu?
2: Bu akşam dışarı çıkamam, üzgünüm. Ama şey... Eğer benimle ve Charlotte'la beraber nugget yemek istersen...
3: Nugget mı? Nugget en sevdiğim yemek.
2: Sen nugget adamsın o zaman.
3: Bana öyle derler.
2: O zaman doğru yerdesin çünkü nuggetlarımız dinozor şeklinde.
3: Ne harika bir çocuk.
2: Annesinden daha akıllı ve dişli duruyor.
3: Peki ya babası? Ortalarda yok mu?
2: Bu konunun peşini bırakmayacaksın.
3: Merak ettim.
2: Şöyle diyelim, insan sarrafı olduğum söylenemez.
3: İnsan sarrafı olmaman işime gelir açıkçası.
1: Hey, sakin ol asker. Çok hızlı gidiyorsun.
3: Emredersin.
2: Daha ne kadar burada olacaksın?
3: Birkaç hafta daha.
2: Anladım. Evet.
3: Şey, ben artık kalksam iyi olacak.
2: Olur tabii.
3: Yemek için teşekkürler.
2: Ne demek?
3: Ayrıca davet ettiğin için sağ ol.
2: Rica ederim.
3: Çok keyif aldım.
2: Buna sevindim. Roman. Montun.

0: Seni görmek güzeldi.
1: Evet, seni de.
2: Soygundan 10 saat önce.

0: ona bak dedim. Götürün onu buradan.
1: Hayır, hayır, ben lütfen, lütfen, ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Lütfen yapmayın. Lütfen, hayır, hayır, hayır.
0: Kardeşine iyi bak Eyda. Küçük kızım benimle geliyor Eyda. Fraser Mahoney sana bir gün süre tanıyor. Yarın sabah 6'da Kyle Çiçek Pazarı'ndaki kafede ol. Yarım milyon nakit getir. Geç kalırsan, İnan bana, geç kalmak istemezsin.

0: Ben çok üzgünüm.
1: Ne halt edin?
0: Eyda, her şeyi batırdım.
1: Ne yaptın sen?
0: Çok fena batırdım. Eyda, lütfen inan bana. Senin ve Charlotte'ın bu işe bulaşacağını düşünemedim.
1: Neden Charlotte?
0: Çünkü sen ablamsın. Benim borcumu ödeyecek param yok.
1: İyi de bende de para yok.
0: Biliyorlar. Eyda kim olduğunu biliyorlar. Özel kuvvetler geçmişini biliyorlar. Senin gibi biri yanımdayken o parayı bulmak için bir şansım olabileceğini düşünmüşler. Ben bilmiyordum gerçekten.
2: Eda, aradığına sevindim. Ben de seni düşünüyorum.
1: Charlotte'ı kaçırdılar.
2: Ne? Ne diyorsun sen? Kim?
1: Gelebilir misin?
2: Hemen geliyorum.
1: Silah getir Roman. Hatta lanet olası bir cephanelik getir.
2: Buraya gel. Bu işi halledeceğiz, tamam mı? Sorun her neyse birlikte çözeceğiz. Destek de getirdim.
1: Curtis.
3: Sana borçluydum Eyda. Ve borcumu ödemeye geldim.
4: Plan.
5: Mahoney ile Bayan Wiley'in kapışmak üzere olduğunu duymuşsunuzdur.
2: Londra'nın en büyük iki gangsteri zirve için kapışıyor.
3: Küçük bir kıvılcım da gümbürtü kopacaktır.
5: Kesinlikle. Wiley'in mücevher dükkanını soyup Mahoney yapmış gibi gösterirsek...
2: Peşimize düşmek yerine birbirlerini yerler.
3: Kasada yeterince mal olduğundan emin miyiz?
2: İçerideki adamın bundan emin. Hatta bu bilgi için hayatını ortaya koydu.
6: Affedersiniz de Bayan Wiley'i onu Mahoney'nin soyduğuna nasıl inandıracağız?
5: Siyah. Bilgi onun para birimidir ve Londra'daki en güvenilir kaynaktır. Eğer Sia'yı ikna edersek planımız işler.
6: Sia senden nefret ediyor.
5: Tamam, orası biraz karışık.
2: Son aracı Finley'i bulur, mücevherleri nakde çeviririz. Sonra o nakitle Mahoney'e ödeme yaparız ve Charlotte'ı geri alırız.
3: Sabah 6'ya kadar vaktimiz var.
2: Finley bize bir saat ve yer verdi. Muşka bölgesi.
0: Çıldırdın mı dostum? Ben oraya gelemem.
3: Seni şapşal. Gerçekten bizimle geleceğini mi sanıyorsun?
0: Asıl şapşal sensin.
5: Bana bak. Benim bebeğim mi? Zaten aldılar. Sana da bir şey olmasını göze alamam.
6: Biliyorsun Charlotte'ı benim yüzümden kaçırdılar. Sizi bu pisliğe ben bulaştırdım ve sizi kurtarmak için hayatımı ortaya koyacağım.
5: Biliyorum canım. Merhaba.
7: Herkes yeri atsın.
8: Bir dakika.
2: İşe yarayacak.
9: Soygundan 10 dakika sonra.
2: Aracı Finley, onu Muşka bölgesindeki sabit bir hattan aramamızı söyledi. Köşeyi dönünce ankesörlü telefon varmış.
6: Kahretsin. Muşka bölgesi. Nasıl biri burada buluşmak ister ki?
2: Polisler bundan nefret ettiği için Finley'nin hoşuna gidiyor.
3: Hala sadece sabit hatlarla mı görüşüyor?
2: Sabit hat olmak zorunda. Önümüzdeki 20 dakika içinde olmalı. Gecikirsek anlaşma yatar.
5: Ne oluyor burada?
3: Bu adam da kim böyle?
10: İmdat! İmdat!
5: Edward! Bagajda neden bir trafik görevlisi var?
3: Seni aptal neyin var senin?
6: O kadar da götürülecek bir şey değil.
2: Hadi abi.
6: Ne yapabilirim?
2: Bu da nereden çıktı?
3: Arabayı mı çektiremez?
5: Polisleri ararlarsın. Bu bir şey değil. Bir şey değil. Ne diyorsun sen ya? Bunu nasıl yaparsın?
3: Bir şey söyleyeyim. Sana
11: çınadın. Bana baksana, ne diyorsun sen? Yanlış mahalleye geldiniz adamın, farkında mısın?
2: Kazaydı, tamam mı? Sakin ol biraz.
12: Lanet bir Amerikalı. Ezik herif fena kaybolmuş değil mi dostum?
11: Kazada kafanı falan mı çarptın? Bana mı dikleniyorsun?
5: Bu gerçekten acıtıyor.
11: Doktora benzer bir halin mi var benim?
5: Hayır. Annesiyle yaşayan bir Ezi'ye benziyorsun. Ve doktora ihtiyacın olabilir.
3: Söylesene, ne oldu tatlım?
13: Bunlarda sağlam makineler varmış dostum.
3: Geri basın hemen. Hadi ikiniz de.
5: Palayı bırak ufaklık.
11: Burada silahı olan bir tek siz değilsiniz.
5: Ama şu an sözü geçen tek kişi benim.
3: Geri basın dedim. Sen de tatlım. Hadi bakalım koca adam.
12: Rico boş ver dostum. Ufaktan uzayalım.
11: Görüşeceğiz.
4: Yürüyün, hadi, hadi.
11: Rehavete kapılmayın, tamam mı?
1: Buradan gitmeliyiz, geri döneceklerdir.
4: Sen de defol. Şu trafikçiyi bagajdan çıkarmamız gerek.
13: Bagajı tekmelemeyi bırakır mısın? Bunu yapmak istemezsin. İçinde patlayıcı var.

0: Ne yapıyorsun Ada? Uyanman lazım.
1: Uyan! Ada! Ada!
2: Oh Tanrım. Edward, hayır, yaralandın mı sen?
3: Hayır, ben iyiyim. Sen iyi misin, nasıl?
2: Ben iyiyim. Peki, trafik görevlisi?
3: Hayır, iyi değil.
4: Gitmemiz gerek, hemen.
2: Tanrım, masum birini öldürdük.
3: Özür dilerim, başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Şimdi bunu düşünemeyiz. Charlotte'a odaklanmalıyız.
4: Peki o herifin bagajımızda ne işi vardı?
3: Trafik görevlisi.
4: Evet, orasını anladım. Neden oradaydı diyorum.
2: Lütfen sakin olmaya çalış Curtis.
3: Arabayı çekmemi istedi.
4: Sen de onu bagaja mı attın?
3: Ne yani? Arabayı çekse daha mı iyiydi?
4: Trafiğe takılmaktansa soygun arabasını yakmak için yerleştirdiğimiz patlayıcıların...
1: Saat 6 yön.
2: Muşkalar destek bekliyorlar.
4: Ateş açamayız. Anında başımızı ordu yığarlar.
3: Nerede bu ankesörlü telefon?
1: Hemen şurada.
2: Sorun yok Ed, sakin ol.
3: Evet, ben de sakin kalmaya çalışıyorum.
2: Oh Tanrım, onu içeri sokun.
1: Siper alın.
4: Çık oraya Ed. Hadi yürü.
1: Ada!

0: 반입.
1: Karşı tarafa geçmenin bir yolu olmalı. Sonra da araba buluruz.
2: 36-6.
0: 36-6.
1: 36-6.
2: 36-6.
0: Millet yaklaşıyorlar.
1: Curtis kardeşim al, buradan çıkın. Hemen bir araba bul.
3: Buraya ateş gücü gerek.
1: Bu bir emirdir.
3: Emredersin.
0: Mermim bitiyor. Yer değiştiriyorum.
1: Hey, hey.
3: Hadi gidelim.
0: Yer değiştiriyorum. Polis geldi. Muşkalarla çatışıyorlar. Kaçmanın tam zamanı.
1: Peşindeyim, git sen.
3: Şu duvarın oraya geç. Burada bekle. Sakın yerinden kıpırdama.
4: Ellerimi hissetmiyorum.
3: Sakin ol biraz.
4: Evet deniyorum, evet. Deniyorum, deniyorum, deniyorum, deniyorum.
3: Kendini tamam toparla. Derin nefes al.
4: Tamam.

0: Hayır, hayır, hayır. Roma, Roma, Roma, Roma, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Duygularım yaralı.
0: Lanet olsun. Ödümü kopardın.
2: Bunu yapmak için fırsat kolluyordun değil mi?
3: Ben sana Roman kadar sabırlı olamam.
4: Evet, Ada hayatını kurtardığı için buradasın ve sana bir emir verdi. Sen de buna uymak zorundasın.
3: Eğer şu an birinin çıldırma hakkı varsa o sen değilsin dostum.
4: Nefes alamıyorum. Anlamıyorum.
3: Hayır, nasıl sen anlamıyorsun? Mahoney'in Charlotte'a ne yapacağı hakkında bir fikrin var mı?
0: Tamam Curtis, kes artık şunu. Yürü hadi.
5: Anne!
4: Nefes alamıyorum.
6: Alabiliyorsun. Hissettiklerin sadece yanılsın. Nereye gideceğiz?
4: Kilise avlusuna. Doğru.
3: Gitmeliyiz.
2: Onu bu halde bırakamayız.
6: Bana bak, beni dinle. Taşın yanında. Dokun ona.
4: Tamam, evet.
6: Elinde sımsıkı tut.
4: Evet.
3: Hay ben böyle işin.
0: Dinle. Ona böyle davranırsan seni duymaz.
3: Adam gibi davranıp yediği haltı idrak etmesi gerek.
0: Onu rahat bırakmazsan başımız fena halde derde girecek.
2: Savaş draması olan bir askere böyle demezdin ama. Değil mi?
3: Senin derdin ne?
2: Bir şeyim yok. Beni vurdu.
3: Bu her şeyi açıklıyor.
4: Şu aracı aramayacak mıydın?
0: Aman tanrım. Finley'i aramak için 8 dakikamız var.
3: Mahallede bir arkadaşım var. Buradan arabayla 2 dakika sürer.
2: Gitmeliyiz hemen.

0: oldu? Yine kabus mu gördün? Caden, bana bak canım. Ben sana ne demiştim? Söyle bakayım küçüğüm.
1: Korkmama gerek yok.
0: Aferin sana. Şimdi Bay Tiny sana göz kulak olacak. İhtiyacın olursa Bay Jensen hemen kapının dışında. Sadece bağır. Büyük annen koşarak gelir. Şimdi. Haydi uyu bakalım. Tatlı rüyalar canım.

0: Doğu Londra'da çetepe aletleriyle dam salmış bir bölge savaş alanına dönmüş durumda. Silahlı ekiplerin sevk edildiği bölgede durum hala kontrol altına alınabilmiş değil. Öte yandan silahlı kolluk güçleriyle çete üyeleri arasında çatışma çıktığı da bildirildi.
1: Ona ne oldu?
2: Korkudan öldü Bayan Wayne. Gerçek anlandı. Daha elektrik bile vermemiştim.
1: Beyler, böldüğüm için kusura bakmayın lütfen. Ama şunu netleştirelim. Kasamda 2 milyon sterlinlik mücevherin olduğu bir günde 3 tane hırsızın sizi gafil avladığını söylüyorsunuz ve benim de buna gerçekten inanmamı bekliyorsunuz. Vitrinleri patlatacak kadar zekice davranmışlar. Çünkü bunun polisleri hemen alarma geçireceğini ve beni soyma cüretini gösterenleri yakalamaya odaklanmadan önce kanun güçleriyle uğraşmak zorunda kalacağımı biliyorlardı. Yeterince açıklayıcı oldu mu?
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
4: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerin mi?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden sarılıyor.
16: Bonjour madame.
14: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
14: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
16: Aa, Demet Hanım.
14: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz? 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
11: Bayan Bayan, lütfen. Hayatım üzerine yemin ederim. Bunun size kimin yaptığını ya da neden...
12: Dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Sanırım mesaj alındı.
13: Yemin ederim bu işte hiçbir ilgim yok. Bu işe bulaşan biri varsa o da Brady'dir.
12: Brady pek öyle düşünmüyor
13: lütfen,
12: gibi.
13: Bir şey bilsem söylerdim lütfen. Lütfen. Hayır. Lütfen. Lütfen. Lütfen.
12: İçtenlikle teorisinde haklı olmasını umuyorum.
14: Ah, özür dilerim. Roman Cutter'la askerdeydik. Dükkanımız olsaydı. Çaresizdik. Evet. 2 milyonluk elmaslardan haberim yoktu. Cutter'ın da yoktu. Ama beni bırakırsanız onu size altın tepside sunarım efendim.
12: Aracı Finley'i bulması için birini gönderin.
15: Elbette efendim. Roman Cutter bağımsız çalışıyorsa malları gerçekten burada mı satacağını düşünüyorsunuz?
12: Düşünmek istemiyorum Lenny. Bilmek istiyorum. Bu çapta bir işlemi kaldırabilecek çok az aracı vardır. Finley de listenin en başında.
15: Peki efendim.
12: Brady canım. Neden bana Roman'ın tam olarak kim olduğunu anlatmıyorsun acaba?
14: Cutter uluslararası bir özel harekat birimindeydi. Seçkin bir birlik. Şimdilerde kayıt dışı pis işler yapıyor.
12: Ona ulaşmanın bir yolu var
14: mı? Hayır, izini kaybettirdi. Birkaç güne payımı nereden alacağımı bildirmek için bana ulaşacağını söyledi. Onu sizin için bulabilirim. Onu sizin için öldürebilirim.
12: Tarif ettiğin adamın denge olmadığın açık.
14: Hayır, hayır, onu bulabilirim. Hayır, bekleyin, hayır, hayır, hayır.
12: Bay Cutter'ı bulun. Gün doğmadan önce karşımda tir tir titreyerek oturmasını istiyorum.
15: Emredersiniz.
16: Muska sokak çetesiyle Londra polisi arasındaki gerginlik şu dakikalarda Doğu Londra'nın geneline yayılan büyük bir ayaklanmaya dönüşmüş durumda. Olayların geçtiğimiz son bir saat içinde taraflar arasında çıkan şiddetli bir silahlı çatışmayla bitirlendiği düşünülüyor. Emniyet güçleri bölgeye hızlı acil takviye birlikler sevk etti ve mahalle sakinlerinde
17: lanet olsun!
16: Evden çıkmayın çağrısı yaptı. Haber helikopterimiz gelişmeleri yerinden takip edip iddiaları doğrulamak için...
6: Şey az kalsın salonuma düşüyordu.
16: Sokak çetesi üyeleri ve polis arasındaki çatışmalarla birlikte Londra'da...
6: Hadi be, lanet olsun. Nicky? Ah, sen misin Curtis? Neler oluyor dostum?
13: O sabitat hala duruyor mu?
6: Evet, ben de seni gördüğüme sevindim, epey oldu. Affedersin de bunlar kim? Merhaba.
17: Yok kalsın.
6: Pekala, zaten tipim değilsin.
13: Bu gece bana bir kıyak yapar mısın?
6: Siz de mi bu deliliğin ortasında kaldınız? Polisle savaşanlar, çeteler, arabalar, yangınlar, silahlar, tam Paris işi dostum.
13: Sabit hattına ihtiyacımız var.
6: Keşke önceden arasaydın, aklımı aldın. Alt kattaki o koca kafalı komşum geldi sandım.
13: Sadece kullanat telefon var ve numaram da kayıtlı değil.
6: O zaman adamı neden kullanat telefonundan aramadın?
13: Sadece sabit hat araması açıyor.
6: Hangi çağ dışı tip sadece sabit hattan gelen aramaları açar ki? Lütfen, hayır Curtis. Adamın tekinsiz olduğunu söyleme.
13: Güven bana. Adam sağlam. Sen sakin ol.
18: Roman Carter. Değerlendirmek istediğim bir fırsat var. Kusura bakma Finley. Yolda ufak bir pürüz çıktı. 30 dakikaya oradayız.
17: Bu sürede Sia'nın kulübüne ulaşmam imkansız.
18: Vakti Finley belirler, biz değil.
6: Affedersiniz de ne oluyor burada?
18: Finley'i ben hallederim. Sen Sia'ya git.
17: Hayatta olmaz. Orada olmam lazım.
18: Ada,
13: Roman, bir sorunuz
18: var. Ben halledeceğim. Güven
6: bana. Lütfen biri bana burada neler döndüğünü açıklayabilir mi?
13: Roman.
18: Ne var?
13: Finley şuradaki sersemin trafik görevlisiyle birlikte havaya uçurduğu arabanın bagajında kaldı.
6: Trafik görevlisini havaya mı uçurdunuz?
19: Evet canım, evet, uçurdum.
17: Sakin yap. Sakin
13: ol pislik herif. Başımızı yeterince belaya soktun.
6: Evinde el topu gibi silah sallıyor. Benim komşularım var dostum. Telefon da apartman grubunu
17: sallıyor. Sakin ol. Sakin ol lütfen.
18: O benim silahım.
17: Sana güvenebileceğimi söylemiştin. Tamam mı? Ver şu silahı bana. Ver hadi.
19: Pislik gibi davranıyorsun. Tamam. Tam bir pisliksin.
6: Hayır, sensin pislik.
18: Silahıma dokunma.
17: Şapkadan tavşan çıkarabilir misin?
13: Fünye mi?
17: Soygundan geriye C4'ümüz kaldı ama Fünye'yi kaybettik.
13: Belki. Birkaç yeri aramalıyım. Biraz tuzlu olur.
17: Buraya getirtebilir misin?
6: Hayır,
17: özel
6: hayır.
17: Falan mı?
6: Kes şunu.
17: Ayrıca...
13: Bebek bakıcılığı mı yapayım?
17: Onun şu an bensiz bir yere gitmesi...
13: Kötü fikir.
17: Evet. Onu Sia'nın oraya da götüremem.
13: Buraya getirtebilir miyim? Bir bakayım.
6: Ne getirteceksin? Pizza falan mı?
17: Yok
6: dur, ben tahmin edeyim. Kesin yasa dışı pis bir şeydir.
13: Biraz sakin olur musun dostum?
6: Sakin olmak mı? İyice sıvanadan çıkmışsınız siz be.
17: Bu iş asla yürümeyecek.
6: Kendi halimde takılıyordum ben burada. Televizyonda Londra'nın kıyametini izliyordum.
13: Birkaç saat burada kalacağım. Büyütmem bu kadar.
6: Sadece sen kalacaksın değil mi?
13: Ben ve...
6: Sen ve şu deli herif.
17: Hey.
19: Stresli durumların tetiklediği çok ciddi bir kişilik bozukluğum var benim, tamam mı?
6: Oh be, içim inanılmaz rahatladı. Çünkü bu durumun stresli hiçbir yanı yok değil mi? Hadi oradan be. Hepiniz hemen şimdi defolup gidiyorsunuz evimden. Durmayın hadi.
17: 5000 nakit.
6: Çay, kahve.
13: Onu öyle ortalıkta bıraktım.
6: Abi canım, hizmetçim gelmeden önce etrafı toplarım.
18: Bayan Wayne mücevherleri Mahoney'nin çaldığına inanırsa Mahoney'e karşı bir savaş başlatır ve biz de yırtarız. Sia'yı da buna ancak sen inandırabilirsin.
17: Sia'nın yanına silahla giremem.
18: Ver silahını. Finley ile buluşup mücevherleri nakde çevireceğim. Güven bana.
17: Edward.
19: Hiçbir şey yapmayacağım. Tamam mı?
17: Ustadır, tamam mı?
19: O da tam bir hamak gibi davranıyor ama.
6: Neden birbirlerini bir daha hiç görmeyecekmiş gibi
13: sarılıyor? İki saniye çeneni kapalı tut.
6: İki saniye çenemi kapalı tutayım, öyle mi? Alt tarafı kendi evim. Kaba şey.
18: 36-6.
19: 36-6 lanet olsun.
6: Pekala. Siz iki ahmaktan hanginiz bana burada neler döndüğünü açıklayacak?
20: Dikkat! Londra polis teşkilatı adına konuşuyorum. Yaptığınız eylem yasa dışıdır. Derhal evlerinize dönün.
17: Roman. Eğer seni bir daha göremezsem...
18: Ne saçmalıyorsun? 90 dakika sonra görüşürüz.
20: Bölgeyi derhal terk etmeniz emredilmektedir. Emirlere uymadığınız takdirde tutuklanabilirsiniz. Polis konuşuyor. Polis konuşuyor, tekrar ediyorum. Yasa dışı bir eylem yapıyorsunuz. Lütfen evinize gidin. Londra Polis Teşkilatı adına konuşuyorum. Bölgeyi derhal terk etmeniz emredilmektedir. Bölgeyi terk etmediğiniz takdirde tutuklanabilirsiniz.
0: Yaşın zerre umurumda değil. Bana böyle tatava yapmaya devam edersen burnunu dağıtırım. Tamam mı?
21: Durun biraz. Hey! Senin gibi tatlı bir kızın buralarda ne işi var?
0: Kaybolmuşsun.
21: Seni evine bırakayım.
17: Sizinle uğraşacak vaktim yok benim.
21: Ne oldu?
22: Hey,
0: nereye güzelim?
21: Nereye gidiyorsun? Gelin, gelin. Gelin. Hap.
0: Nereye tatlım, gidiyorsun?
21: Tatlım.
22: Hey, güzelim. Maşallah bebeğim.
21: Buralara gelmek zekice bir hareket değil ha?
0: Gel buraya.
21: Bebeğim nereye gidiyorsun? Daha eğlenecektik.
17: Pekala, yanlış kişiye çattınız. İlk ve son uyarım.
22: Oo.
21: Sertlikten hoşlanıyor galiba.
0: Şuna bak.
17: Zerre kadar fikriniz yok.
21: Hem ateşlisin hem de ağzın bozuk ha? Sana gerçek bir hanımefendi olmayı öğretmeliyim sanırım.
17: Yeni şeyler öğrenmeyi severim.
21: Öyle mi?
17: Sizi uyarmıştım.
21: Öyle mi?
19: Mesajını aldım. Neler dönüyor dostum?
23: Geç otur.
19: Hayır, oraya oturmayacağım Ruben.
0: Sen ne halt ediyorsun Edward?
19: Ne? Defol git başımdan Curtis. Ben burada hikayemi anlatmaya çalışıyorum ve sen orada değildin. Gel avıyı, bu çılgınlığın içine biz çektik ve ona olanları anlatmalıyız.
24: Evet, çatlak amca haklı. Neler olup bittiğini bilmeyi hak ediyor.
0: Önemli bir görüşme yapıyorum.
19: Lanet olsun. Buna ne oluyor be? Ben sadece basit bir kuryeyim. Hiçbir şey bilmem, hiçbir şey görmem. Sadece işime bakarım. İşin kuralı budur.
23: Bu zırvaların seni kurtaracağını mı sanıyorsun?
19: Biraz tırtıklarsa kimsenin ruhu duymaz diyen sendin.
23: Birileri duymuş işte.
19: Ruben, acaba biz kimin için çalışıyoruz?
23: Fraser Mahoney.
24: Fraser Mahoney mi? Dalga mı geçiyorsun sen ya? O adamın radarına nasıl girdiniz oğlum siz?
19: Haberim bile yoktu dostum.
24: Ya hangi sersem tanımadığı insanların malını taşır, bir de üstüne onlardan mal çalar.
19: Kapa çeneni. Şu dandik suni deri kanepende
0: tamam, beni yargılayamazsın. Tamam, bu kadar kanepe muhabbeti yeter. Sakin olun beyinsizler. Başlayacağım şimdi.
19: Pekala. Mahoney'e parasını faiziyle geri öderiz. Olur biter değil mi?
23: Korkarım bunu yapamayız.
19: Peki neden yapamayız?
23: Para gitti.
19: Alt tarafı 3-4 bin sterlin aşırdık. Birkaç işi çıkar, hemen öderiz. Ne kadar borcun var senin Ruben? Çocukken geçirdiğim o panik atakları hatırlıyor musun Ruben? Şu an bir tanesini daha tetikliyorsun. O yüzden bana ne kadar borcun olduğunu dürüstçe söyle.
23: 400 bin artı faiz.
19: Bahsettiğin rakam bu mu yani? Bizi bitirdin. Üzgünüm Eddie, böyle olacağını bilmiyordum.
0: Ama o kadar para almadım ki ben. Yanından bile geçmedim, sen aldın.
19: Ama onlar senin çaldığını sanıyorlar.
0: Çaldığımı nereden biliyorlar?
24: Eddie, dostum.
19: Ne var dostum? Konuşmanın ortasındayım, görmüyor musun?
24: Evet, görüyorum dostum. Bence senin profesyonel yardıma ihtiyacın var.
19: Ne?
24: Kafayı kırmışsın sen.
15: Fraser Mahoney sizinle biraz laflamak istiyor beyler.
19: Bana tuzak kurdun pislik herif.
23: Sadece ikimiz de burada olacağız diye söz verdim.
19: Lanet olsun. Lanet olsun. Bırakın beni. Çekin ellerinizi. Çekin ellerinizi. Ben yanlış bir şey yapmadım. Çekin ellerinizi üzerimden.
15: Küçük kardeşine bak Eda.
0: Benim suçum değil. Ben hiçbir şey yapmadım.
24: Hayır. Fünyeler mi? Havaya uçan trafik görevlileri mi? Fraser Mahoney mi?
19: Evet, Charlotte'ın bununla hiçbir ilgisi yoktu.
24: Charlotte da kim? Beyinsiz herif. Curtis, neler dönüyor burada oğlum?
0: Gerçekten hayat kurtardın. Sağ ol dostum, görüşürüz. Hoşça kal.
24: İyi misin?
0: Ne oldu dostum?

0: Bunu yapamaz.
1: Hey! Onu rahat bırakın.
2: Çekin ellerinizi pislikler.
1: Ne?
3: Ne var?
4: Ona gününü göster.
3: Ha, siz lanet muşkaların derdi ne be?
1: Kalk! Defol! Defol! Şapkanı unuttun!
0: Seni içeri alamam Eda.
5: Beni durdurmaya yetecek kadar adamın yok.
3: Hadi ama.
5: Emin misin? Jody nerede? Jody! Buraya gel. Eda, ne halt yediğini sanıyorsun?
6: Sia'yı görmeye geldim.
5: İçeri girmene imkan yok. Biliyorsun değil mi? Ciddi misin sen?
6: Paramı alırsan uslu uslu girerim. Almazsan zorla girmek zorunda kalırım.
5: Bana 2 dakika.
6: 1 dakikan var.
1: Şehrin en büyük mafyasına olan borcunu ödemek için ikinci en büyük mafyayı soyuyorsun. Seni pislik. Sen de en az onun kadar manyaksın.
7: Ablam, ablam bana her zaman göz kulak oldu ama.
8: Sakin ol. Şu çapa tekniği.
7: Sakinim.
8: Taşın nerede Edi? Çıkar şu taşını.
1: Hayır. Kimse taş falan çıkarmıyor.
8: Bu bir sakinleşme tekniği.
1: Umurumda bile değil. Benim evimde kimse taş falan çıkarmıyor.
8: Aslında o iyi misin?
6: Ben sana destek olurum. Ben senin ablanım ve seni her zaman koruyacağım. Seni seviyorum.
7: Eda çok güçlü görünmeyebilir ama vurdu mu fena can yakar.
8: İyisin.
7: O gizlice dövüşmeyi öğrendi. Dövüş derslerinin parasını ödemek için hırsızlık yapardı. Sırf beni ondan koruyabilmek için. Benim için o pisliği öldürdü. Onu gebertti. Ona böyle mi teşekkür ediyorum ben kızının kaçırılmasına sebep olarak mı? Sen tam bir aptalsın Eddie.
1: Hayır. Yere ayaklarını vurup durma ya. Alt komşu yukarı çıkarsa hapı yutarız ha. Adama hiç dövüş kaybetmeyen Nick diyor. Eğer bu deli ayaklarını yere vurmayı kesmezse adam yukarı gelip kazanma serisine bir yenisini daha ekleyecek. Curtis!
8: Tamam dur artık yeter çılgını çıkardın. Üzgünüm Eda.
7: Bertti. Ona böyle mi teşekkür ediyorum ben kızının kaçırılmasına sebep olarak mı? Sen tam bir aptalsın Eddie.
1: Hayır. Yere ayaklarını vurup durma ya. Alt komşu yukarı çıkarsa hapı yutarız ha. Adama hiç dövüş kaybetmeyen Nick diyor. Eğer bu deli ayaklarını yere vurmayı kesmezse adam yukarı gelip kazanma serisine bir yenisini daha ekleyecek. Curtis!

0: yaptı.
1: O nerede Tony? Bunun ne kadar önemli olduğu hakkında hiçbir fikrim
2: yok. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Çünkü kuralları sen koydun.
1: Sakin ol. Sia seni göreceğini söyledi.
3: Güzel.
4: Roman Cutter için taksi geldi.
2: Hey. Hey, dur bakalım. Finley nerede?
4: Seni ona götürüyorum.
2: Ne demek istiyorsun? Bu işler böyle yürümez.
4: İster bin ister git. Karar senin.
5: Şimdi hapı yuttuk işte.
6: Çık dışarı Galloway. Aç şu lanet kapıyı.
5: Ya merhaba Nicky. Ya dostum, gürültü için kusura bakma ya. Benim oğlan işte. Oyun oynarken kendini biraz fazla kaptı. Yani tosun Curtis.
6: Benim de dalga mı geçiyorsunuz?
5: Hayır. Sana demiştim.
6: Lanet olsun.
5: Vay canına.
6: Seni göberteceğim.
5: Kapat çeneni Curtis. Bırak da adam işini bitirsin. Çok fena. Curtis. Vay canına.
6: Buraya gel.
5: Dizlerinin üstüne çat. Hemen.
7: Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz.
5: Merhaba Nicky. Umarım tüm bunları geride bırakabiliriz. Sonuçta komşuyuz biz. Kusura bakma dostum.
8: Bir daha buranın yakınına bile yaklaşırsan göreceğin son şey öfkeli gözlerim olur.
6: Tamam, gidiyorum.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
16: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği

0: L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Hadi defol git buradan.
7: Lanet olsun.
8: Doğu Londra'da isyanlar başlamış ve Ada Williams beni görmeye geliyor. Yani işi bıraktığından beri ilk kez. Ne gece ama.
9: İşlerin tıkırında görünüyor.
8: Bu beni üzüyor. Yolun buraya düştüğüne göre yine benden bir şey isteyeceksin.
9: Hayır, aksine sana bir şey vereceğim.
8: Kesin sevmediğim bir şeydir.
9: Evet, seveceğini sanmam. Ama güven bana, bunu isteyeceksin.
8: Güvenmek mi? Sana.
10: Finley çok uzakta mı?
9: Birkaç saat içinde birilerinin Bayan Vine'ın dükkanlarından birini soyduğunu öğreneceksin.
8: Bu eski haber.
9: Kimin yaptığını biliyorum.
8: Karşılığında ne istiyorsun?
9: Sadece huzur istiyorum. İşi bıraktığım için beni affetmeni istiyorum. Bu işi bıraktım. Kızımla geleceğimi tehlikeye atmak istemiyorum.
8: Hepsi bu mu?
9: Hepsi bu.

0: In hadi.
1: Finley. Nedir bu gizlilik saçmalığı?
2: İşimizin makyavelist doğası beni bu işi aynı oranda sıra dışı bir yöntemle yapmaya mecbur bırakıyor.
3: Huzur istediğini söylüyorsun. Ben de diyorum ki elindeki bilginin doğru adrese gittiğinden emin ol. Eğer bilgi ticareti için Londra'daki en doğru adres ben olmasaydım, burada olmazdın. Benim garantimi mi istiyorsun? O zaman o lanet kelepçeyi kendin tak. Bedeli bu. Güven bana.
4: Pekala. Bu işini görür mü?
3: Dur, diğerini ben yapayım.
4: Buyur, yap.

0: Zapt edilmeyeni zapt edebildim. Şu an oldukça zavallısın.
1: Bayan Christina Vine'ı soymak için insanın ya süzme aptal ya da dahi bir suçlu olması gerekir.
2: Bunları tuvalet kağıtlarından mı okuyorsun?
1: Kütüphane kartım var.
2: Acaba doğru mu duydum? Bayan Vine'ı mı soymuşlar?
1: O zaman bu bir tesadüf olmalı. Tıpkı şu kontrolden çıkan muşka isyanı gibi.
0: Hayal bile edemezsin. Hem bak, hemen yan odada böyle bir fırsat için adam vuracak arkadaşlarım var. Buradan gelecek parayı bir düşünsene.
1: 500 bin. Bu elmaslar ve kesedekiler için. Evet. Bu mücevherlere bu kadar yeterli mi?
2: Fiyatı hemen kabul mü ediyorsun? Pazarlık falan etmeyecek misin? Sandığımdan fazla mücevher kaldırmış olmalıyım.
1: Ben sözünün eri bir adamım.
2: Tam bir laf ebesisin, biliyor musun?
1: Camı aç lütfen. Sayabilirsin, çekim mi?
3: Başlarım şimdi. İkiniz de derhal buradan gideceksiniz.
4: Gidemeyeceğimizi biliyorsun.
3: Oğlum, sana seçenek sunmuyorum.
4: İşlerin çığırından çıkmasına gerek yok.
3: Çığırından çıkmak mı? İş çığırından çıkalı çok oldu. Bu işin boyutu bambaşka bir noktada. Defolun gidin.
4: Sıfırdan bu noktaya geldik. Aile yok. Yardım yok. İkimiz de kendi hayatlarımızı zar zor kurduk.
3: Biliyorum. Ve sana yardım etmeyi inan çok isterdim ama... Benlik bir iş değil. Korkuyorum. O yüzden ikinizin de derhal lanet evimden defolup...
4: Kahretsin! Lanet olsun! Lanet olsun!
5: Hangi lanet olası ateş ediyor kör
4: ses sesini? Parayı dışarı atın. Canınızı bağışlayalım. Lanet olsun.

0: bakalım alçaklar.
1: Bu anlaşmanın süresi kısıtlı Sia.
2: Çok sıkıcı birisin. Bayan Williams. Sence nefesini kesmek için ne kadar baskı gerekir? Hı? Bu kadar mı? Yoksa bu kadar mı? Ha? 15 saniyedir. Nefes alamıyorsun.
1: Eda. Şimdi hissediyorum seni bu hastası pislik.
2: Eda hiç değişmemişsin. Daha fazlasını istiyorum. Johnny!
1: Şu işe bak. Geri çek şunları.
2: Neden artık beni korumak istemediğini hala anlayamıyorum.
1: Şu gösteriyi bir izleyelim.

0: Beni bir kez daha nefessiz bıraktın.
1: Bayan Vine'ı Fraser Mahoney soydu. Savunmasız olduğunu göstermek istiyor. Ona göre bu hamle ona tarafsız sokak çetelerinin desteğini sağlayacak. Çünkü savaş istiyor.
0: Bu kadına bayılıyorum.
1: Bu kadından nefret ediyorum.
2: Buraya gel! Defol git! Geber!
3: Curtis! Neler oluyor bana söyle!

0: çakmak bul.
1: 36-6 değil mi? Kahretsin. Şu Nicky denen herif öldü mü?
0: Vay canına.
1: Aman tanrım, Curtis. Curtis, ne yapacağımı söyle dostum.
0: Şu deliğini bulup yarayı dağlamalısın.
1: Tamam.
0: Aç yarayı tamamen.
1: Curtis'in, evet.
0: Aferin Ed. Belki de o kadar gerçek değilsindir.
1: Curtis? Curtis. Curtis, uyan dostum. Curtis, uyan hadi.
0: Curtis, lütfen.
1: Ah.

0: Bana uyar.
1: Mücevherler lütfen.
0: İşaret dilini öğrenmen ne kadar sürdü? Ben Helmand'de operasyondayken bir arkadaşımla beraber öğrenmiştim. O patlamadan sonra kulakları hiçbir şey duymaz olmuştu.
2: Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu.
0: Yanlış anlaşılma falan yok.

0: Dinliyorum.
1: Finley'i takip etmemi istemişsiniz. Şu an Roman Cutter denen herifle bir arabadalar. Ne yapalım?
0: Canı cehenneme. İkisini de indirin.
1: Emredersiniz.
0: Lenny tatlım. Sia'nın kulübüne gidiyoruz. Çocukları uyandır.
2: Hemen ilgileniyorum.
3: Çocuklarıma bakmadığımı mı söylemeye çalışıyorsun? Ben çocuklarıma bakıyorum. Seni sonra ararım. Fıstık! Ay canına, seni sonra arayacağım. Evet sen. Gel bakayım buraya. Ay canına. Hayatının gecesini yaşamaya var mısın?
4: Bu araba senin mi?
3: Beğendin mi?
4: Evet, çok beğendim.
3: Niyetin ne peki?
4: Arabayı ben alayım, böylece ödeşmiş olalım.
3: Alıp nereye gideceksin?

0: Beni öldürüp bu mücevherleri Bayan Wayne'a indirimli bir fiyattan geri satacaktın. Doğru anlamış mıyım?
1: Pusu!
2: Sus! Kahretsin! Şimdi ne yapacağız Roman?
3: Az önce beni öldürmeye çalışıyordun. Şimdi ekip mi oldun? Lanet olsun. Mermin bitti. Silahını ver.
2: Silahım yok.
3: Silah olmayan gangster mi olur?
2: Şoförümde var. Yolcu koltuğunda.
3: Fena değil. Arabaya geç. Yürü!
2: Kahretsin!
3: Kafanı.
2: Ne yapacaksın?
3: Patlatıcı. 3, 2.
0: Tek kelime etme.
4: Çıkın dışarı hadi. Anlaşabiliriz.
2: Rom'un adamlarla anlaşabiliriz.
0: Git anlaş o zaman.
2: Hayır, kahretsin.
3: Boşal. Vitesi boşal.

0: tacos.
1: Oh!

0: Kimsin sen?
1: Bela istemiyorum. Bana sadece Curtis adında birine bu fünyeyi vermem söylendi.
0: Tamam, bırak onu ve git. Aman tanrım. Ayaksı. Hayır, hayır, hayır, hayır. Curtis, Curtis. Çok özür dilerim. Edward! Edward!
2: Buradayım.
0: Ah, şükürler olsun. Yaralandın mı? Söylesene, ne oldu burada?
2: Çok özür dilerim Ada.
0: Hayır, gidip Charlotte'ı alacağız. Bitiyor, az kaldı.
2: Ben senin için her zaman bir yüktüm Ada. Her zaman.
0: Hayır, bu doğru değil.
2: İkimiz de öyle olduğunu biliyoruz. Yani çocukken bile tek yaptığın şey beni korumaktı. Bana hep göz kulak oldun, beni sevdin. Benim tek yaptığımsa o sevgiyi hiçe saymak oldu.
0: Saçmalama Edward, bunu sakın bir daha söyleme.
2: Teşekkür ederim. Bugüne kadar benim için yaptığın her şey için çok teşekkür ederim.
0: Bana teşekkür etmene gerek yok. Ben senin ablanım. Bu benim görevim.
2: Bak. Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim.
0: Saçmalama. Telafi edilecek bir şey yok.
2: Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum. İyi ol, bana çok sevindim.
3: Hayır!

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trink Sat. %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Ortak da bir kadın. İlk günüydü ve... Eğitmenimiz en iyilerin en iyisiydi. Bize hep şöyle derdi.
1: Vücut... Vücut 36.6. Derecede kalabilmek için durmadan kalori yakar.
0: Aynen öyle. Kendini ve yanında omuz omuza çarpıştığın insanları hep 36.6 derecede...
1: Tutacaksın.
0: Evet. Sana Valket derdi. Hatırlıyor musun? Çünkü sen asla pes etmezsin. Ne olursa olsun Ada.
1: Ama Edward.
0: Edward gitti. Ama Charlotte hala 36.6.
1: Gidip onu alalım.
0: Aynen öyle.
2: Bu ne? Beklenmedik sürpriz.
3: Benim adamlarıma ulaşmışsın. Acil konuşmak istemişsin.
2: Yıllarca iş yaptıktan sonra... yüz yüze... ilk defa görüşüyoruz.
3: Benim için yiyecek şeylerim varmış.
2: Hayır'ın bir bedeli vardır.
3: Ödendi bil.
2: Kuyumcu soygununun arkasında Fraser Mahoney vardı. Seni zayıf göstermeyi... istiyor. Savaş çıkarsa sokaktaki tarafsız çetelerin desteğini bu şekilde kazanacağını düşünüyor.
3: Garsona bahşiş bırakırsam aşçıyla tanışabilir miyim?
2: Malzemelerimi nereden veya nasıl bulduğumu açıklayamam. Tek yapabileceğim yemeği önüne koymak.
3: Havyarı pek sevmem. Fazla tuzlu.
2: Yine de restoranımda hesap ödemek zorundasın. Aksi takdirde mutfağımız gelecekte sana kapalı olur. Hı?
3: İşinde inanılmaz bir denge kurmuşsun. Benim şehrimde böyle bir tezgah kurmak. Bence sadece güzel bir yüz taşımıyorsun.
2: Beni şımartıyorsunuz Bayan Wayne.
3: Lenny tatlım. Hesabı öde.
4: Efendim? Merhaba tatlım.

0: Bilirsin, ciddi konuşmalarda iyi değilimdir.
1: Hala gürültüsü sıradan bir hayat seni korkutuyor mu?
0: Beni seni tekrar kaybetmekten daha çok korkutan bir şey yok Eda. Charlotte'ı geri alacağız. Söz veriyorum.
1: Roman, sana bir şey söylemeliyim.
0: Charlotte'la mı ilgili? O bizim kızımız değil mi? İçime doğmuştu. Seni seviyorum Eda.

0: Kızım burada mı?
1: Otur şöyle.
0: Charlotte nerede?
2: Şu tipler şehrimin altını üstüne getiriyorlar. Haberlere bile çıktık. Sahne sırasının kendilerine geldiğini sanan şu küçük çeteler. Çok vahşi bir zamanda yaşıyoruz değil mi? Biliyor muydun sevgili karımın geçen yıl vefat ettiğini?
0: Buna gerçekten çok üzüldüm.
2: Olağanüstü bir kadındı. Gerçekten öyleydi. Girdiği ortamda iz bırakan kadınlardandı. Tam bir afetti. Herkes dönüp bir daha bakardı. Ama sadece güzel olduğu için değil. Mesele adamların ona bakıp iç geçirmesi de değildi. Bambaşka bir enerjisi vardı.
0: Gerçekten olağanüstü bir kadınmış.
2: Sana küçük bir sır vereyim. O olmasaydı bugün olduğum adam olamazdım. Ne derler bilirsin. Her başarılı erkeğin arkasında harika bir kadın vardır. Bence bu doğru. Ben bir feministim. Bu dünyada bir kadının bir erkekle aynı yere gelmek için iki kat daha fazla çalışması gerektiğinin farkındayım. Marmelada uzatır mısın lütfen?
0: Kızımı görmek istiyorum.
2: İnsanlar arkamızdan konuşurdu. Martin derlerdi. Karımın adı Martin'di. Martin'in beni parmağında oynattığını, iplerin onun elinde olduğunu söylerlerdi.
0: İstediğin para bende. Kardeşimin sana olan borcu. Charlotte burada mı?
2: Evet oraya
0: da geldik. Hayır. Oraya geldik bile.
2: İnsanların ne konuştukları umurumda bile değildi. Yani sorun insanların gevezelik etmesiydi. Sorun karımın onların söylediği onca zırvaya inanmaya başlamasıydı. Güç onun başını döndürmüştü. Lanet kadın beni dinlemeyi bile bırakmıştı. Hatta birden fazla kez otoritemi sarstı. Buna inanamamıştı.
0: Bak, parayı istiyorsan kızımı hemen şimdi bana getir.
2: Martin'i kendi ellerimle öldürdüm. Boynunu bir tavuk gibi kopardım. Bu ona ders oldu. Hiçbir kadın haddini aşmamalı. Hele benim karşımda.
0: Kızımın karşılığında sana 500.000 nakit vereceğim.
2: Bu dünyadaki en değerli şeyin ne olduğunu biliyor musun?
3: Anlaştık mı?
2: Bilgilenmek. Mesela seni ele alalım. Birkaç gün öncesine kadar varlığından bile haberim yoktu. Ama şimdi buradayız. Kahvaltı, bir fincan kahve içtiğimde keyif çatıyoruz. Tehlikeli bir kadınsın. Bu bilginin çok daha öncesinden elimde olmasını isterdim.
0: Bundan sonra bir çeşit kan davası güdeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Benim tek derdim Charlotte.
2: Peki ya kan bağın? Burada yaptıklarıma tanıklık edecek küçük bir erkek kardeşin yok mu?
0: Kardeşim öldü.
2: Çok stresli zamanlar geçirmişsin. Sınırlarının zorlandığı kesin.
0: Bay Mahoney, Charlotte burada mı?
2: Evet, burada.
0: Onu görebilir miyim?
2: Sana bir bilgi vermeme müsaade et.
0: Eğer çocuğuma en ufak bir zarar verdiysen ciğerini söker, çiğ çiğ yerim, haberin olsun.
2: Sakin ol. O bir hediye, aç hadi. Sana gelen hediyeyi başkasına verme.
4: Ama bu seferlik bir istisna yaptım. Senin kadar Ada da bu sürprize bayılır diye düşündüm.
2: Çok tatlısın.
4: Katar'ı davet etmek ister misin? Sanırım bir şekilde bizi dinliyor.
1: Lanet pislikler.
4: Umarım mücevherlerim iş arkadaşındadır. Fendi'de olmadıkları kesin.
2: Evdeki hesap çarşıya uymadı.
1: Merhaba. Merhaba. Affedersiniz. Eğer aranızda sadece çayını içip tostunu yemeye gelmiş olanlar varsa lütfen zaman kaybetmeden uzasın buradan. Kimse yok mu? Sahi mi? Şaşırmadım. Sizi uyardım.
0: Sizi biraz aydınlatmanın vaktinin geldiğini düşündüm Bay Mahoney ve Bayan Vine. Planımız tıkır tıkır işledi. Aslında beklediğimizden daha iyiydi.
1: İnanır mısınız? 500 bininizi getirdik. Bir de bunu.
2: Çantada ne var?
0: Buyurun. İyice bir bakın.
2: Aç şunu. Yoksa bir parmak şıklatırım. Küçük kızın 3 ayak parmağını kaybeder.
0: Aa, pekala. Aptalın tekinin buradaki şeyleri havaya uçurmasını istemeyiz, öyle değil mi?
1: Hayır, istemeyiz.
2: O bir bomba mı?
0: Hayır, rektal termometre.
1: Bu bir bomba. Ama ben yerinizde olsam bombadan çok şunun için endişelenirim.
0: Ölü el anahtarı da diyebilirsiniz. Eğer baş parmağımı şu şekilde tetiğe basıp da bırakırsam güm diye patlar. Mesele şu ki bir aile ferdini öldürmek çok özel bir nefret gerektiriyor. Sizce de öyle değil mi Bay Mahoney? Babamı öldürmekten keyif almadım ama yapılması gerekiyordu. Sanırım bir feminist olarak beni anlarsınız. Çünkü bir erkeğin haddini fazla aşmasına izin vermemelisin. Özellikle de benim karşımda.
1: Neden hepiniz sakinleşip silahları indirmiyorsunuz?
0: İyi fikir, çünkü etrafımda silahlar varken baş parmaklarım terliyor.
2: Kızı getirin.
1: Teşekkürler. Yavaşça.
0: Merhaba. İyi olacaksın.
2: Evet. Çekip gideceksiniz. Sonra ne olacak?
0: Güvenli bir mesafede bombayı etkisiz hale getireceğim. Ve herkes hayatına devam edecek.
2: Alnımda enayi mi yazıyor?
4: Ah, yarın savaşmak için. Bugün hayatta kalmak en mantıklısı.
2: Bırakın gitsin hadi.
0: Tanrım.
2: Ama şunu aklınıza sokun. Eğer bana bir şey olursa adamlarımın gazabından kurtulamazsınız.
1: Pekala, biz artık gidelim.
0: Bir de biri çantayla oynamaya ya da bizi takip ettirmeye kalkarsa önümüzdeki hafta boyunca kabı etlerinizi tavandan kazırlar.
1: Afiyet olsun.
4: Mücevherlerimin karşılığında o paraya el koyacağımı biliyorsun, değil mi?
2: Boşver, seni ben dolandırmadım.
3: Sen ne halt ediyorsun?
5: Silahını Bay Mahoney'nin üzerinden çek. Hemen şimdi.
2: Meksika'da mıyım yoksa? Tam bir Meksika açması oldu.
0: Ay lanet olsun. Hayır. Hayır.
6: Ne diyorsun dostum?
1: Kafa mı buluyorsun?
6: Beni hatırladın mı? Mahoney'nin mi Vine'ın mı adamısın? İçerideler biliyorum. Polislerin devri bitti. Sokakların hakimi Muş...
0: Hey! Beni dinle sersem, şuna bak.
6: Vur şunu. Bu da ne?
0: İçeriye mahalleyi havaya uçurmayı yetecek kadar patlayıcı dolu bomba bıraktık.
7: Bırak o zaman elindekini.
0: Eğer bunu bırakırsam hepimiz gebeririz.
6: Palavra sıkıyorsun.
0: Şansını denemek ister misin?
8: Beni mi arıyordunuz?

İyi misin?

0: Ada. Ada.
1: O iyi mi?
0: Evet, iyi. Hadi.
1: Ah, tanrım, yaralanmışsın.

0: Bunları aldım. Charlotte'a hak ettiği hayatı yaşatabilmen için.
1: Hep birlikte.
0: Elbette.
1: Evet. Belki de artık buradan defolup gitmeliyiz.
0: Evet, bu iyi bir fikir. Bence de çok mantıklı.

0: albüme School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerim mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
5: Bonjour madame.
3: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
5: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
5: Très bien.
3: Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
3: alışveriş fit çeki.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız.
3: Grazie.
5: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
3: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
3: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
9: Şok şok cepte şok.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Litre altın hasat sızma zeytinyağı 279 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
2: Trink sat. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
7: Tam da leyslik.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Sütaş hayran, sütaş hayran.
13: Çiğ köfteyi gördüğün an...
14: Sütaş hayran.

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıl

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik...
2: ...ile hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Akasay'da.
0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de...

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Wiesbaden'da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
3: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak, gördün mü?
4: Oldukça hızlı gidiyor.
3: Radara girecek kadar değil.
4: Evet.
2: Derken aniden bambaşka bir araç dikkatlerini çekiyor.
3: Şu arabayı gördün mü?
2: Her yerde yayalar ve elektrikli skuterler var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
4: Kamera kayıtta.
3: Tamam.
2: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
3: Az önce, vay canına, çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
4: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
3: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
2: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
3: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
2: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
3: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
2: Sokak yarışçısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
3: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
5: Bagajda.
3: Arabanın içinde değil mi?
5: Hayır, bagajda.
3: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
5: Benim.
3: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
2: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

0: Londra'nın yeraltı suç dünyası karşılaşmak istemeyeceğiniz en kötü iki gangsterin elinde. Bayan Vine hanımefendi bir gibi görünse de imparatorluğunu demir yumrukla yönetiyor.
1: Çocukları uyandırın.
2: Emredersiniz efendim.
0: Ve Fraser Mahoney. Tipinden ne mal olduğu anlaşılıyor. Pisliğin önde gidin.
3: Baksana söyleyeyim. Böyle konuşursan eğer, o lanet dilini keser bir yerine sokarım.
0: Bu kadarı yetmezmiş gibi ortalığı birbirine katan yeni bir grup ortaya çıktı. Muşka sokak çetesi giderek büyüyor.

0: ve hiç yakaları yok. Polis bile sağlam bir destek olmadan Muşka bölgesine yaklaşamıyor.
1: Lütfen beni öldürme.
2: Yeter lanet pis.
0: Polis Londra tarihindeki ilk sokağa çıkma yasağını uygulamaya çalıştı ama sonuç pek iyi olmadı. Gerilim had safhada. Doğu Londra'nın yeraltı dünyası bir savaşın eşiğinde. Ben de kendimi tam bu işin ortasında bulmak üzereyim.

0: Edward, yapmanı istediğim tek şey neydi?
1: Bekleyeceğim. Arabada oturup çalışır halde tutacağım. Bana güvenebilirsin, söz veriyorum.
0: Evet, biliyorum.
2: Üç, iki,

0: Вайн мюзеврат.
1: У меня назначена
2: встреча, чтобы посмотреть бриллиантовое кольцо.
0: Dilimizi biliyor musunuz?
3: Bu da ne böyle?
4: Vay canına şuna bak.
1: Впустите меня. Или я перенесу свое дело в другое место.
5: Birini mi bekliyordun?
0: Yüzük bakmak için randevu alan şu Rus kadın olmalı. Yarım saat erken geldi.
5: Yalnız mı?
0: Evet.
5: İçeri al.
0: Girebilirsiniz. Kapıyı açın lütfen.
1: Откройте дверь, пожалуйста.
0: Tanrı aşkına.
5: Kapıyı itip açamıyor mu?
6: Hazır mıyız? Gidelim.
4: Vay canına. Şu yavrunun boyutuna da bir bakın.
5: Olamaz, lanet olsun.
0: Anlayacağım şekilde konuşun. Hiçbir şey anlamıyorum.
7: Merhaba.
5: Silahını indir hemen.
7: İki saniye.
5: Ne?
6: Anne geri attı. Destek lazım. Hemen. Buraya park edemezsin.
5: Bana bir saniye müsaade et.
6: Kalk. Köşeye gel. Dizlerinize çök. Yürü. Etrafına bak.
0: Buranın kime ait olduğunu bilseydiniz. Bunu yapmazdınız. Delirmişsiniz.
6: Çek şunu yoksa bağlatacağım.
5: Sana bir dakika müsaade et dedim. İyi misin dostum?
7: Aç şunu.
8: Patlayıcılar hazır. Kafalarınızı kaldırmazsanız kimse zarar görmez. Duvara dönün.
7: Kusura bakma tatlım. Yaramaz şey.
8: Valket! İyi misin?
7: 100.000 nakit ve çanta dolusu elmas.
8: Çok teşekkürler bayan bay. Uzuyoruz.
6: Kimse arkasına dönmesin yoksa gebertirim.

0: Bunu hiç düşündün mü?
1: Hayatımızı değiştirmekten mi konuşmak istiyorsun şimdi?
0: Sen de aile kurmak istiyorsundur.
1: Biz zaten aileyiz.
0: Aile olduğumuzu biliyorum. Sadece eğer bu konuda tamamen farklı düşünüyorsak bunu anlamam gerek.
1: Sence kardeşin aileye yeni birinin katılmasını nasıl karşılayacak? Bir çocuğumuz olsa neler olur düşünsene.
0: Bu meseleye onu karıştırma. Biliyorsun benim paranoid kişilik bozukluğu olan bir kardeşim var. Ya da bu ara adına her ne diyorlarsa. Ben onun ablasıyım. Yani ondan ben sorumluyum. Daha cesur olsaydım ya da ona daha erken yardım etseydim belki de bu kadar kötü bir halde olmazdı. Bunu yapabilirdim.
1: Beni dinle. Kaç kere daha söylemem gerekecek? Bu senin suçun değil. Bir yolunu bulun. Artık şu vicdan azabından kurtulmalısın.
0: Kim olduğum ya da ne istediğim konusunda sana hiç yalan söylemedim. Ya şimdi ya da hiç. Çünkü yolun sonuna geliyorum.
1: Bu dünyaya bir çocuk getirebilir miyim bilmiyorum. Yaptığımız iş fazlasıyla tehlikeli. Ya bana bir şey olursa, ya ona babalık yapamazsam.
0: O zaman işi bırakırız, çekiliriz.
1: Eyda, işimiz bizim kimliğimiz.
0: Aa, boş versene, hayır değil, bu sadece bir iş. Yani her yanıma geldiğinde aklın aslında başka yerlerde.
1: Seninle olmayı çok seviyorum. Çok güzel, huzurlu. Birlikte eğleniyoruz.
0: O zaman neden daha fazla eğlenmeyelim ve huzur bulmayalım?
1: O huzur bir gün o kadar sağır edici olacak ki kulaklarımızı kanatacak.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
1: Sadece.
0: Git.

0: soygundan 10 gün önce.
1: Çok cana yakın. Adı ne?
2: Poppy. Dişi bir köpek.
1: Aa, Poppy çok tatlı. Roman?
3: Şaka mı bu?
1: Gerçekten çok uzun zaman oldu.
3: Yıllar oldu. Sen olduğuna inanamıyorum.
1: Burada ne yapıyorsun?
3: Aslına bakarsan Curtis'le özel bir güvenlik işi yapıyoruz. Sen kimsin ufaklık?
2: Bu Charlotte. Charlotte bu annenin arkadaşı Roman. Eskiden birlikte çalışıyorduk. Evet o. Evet, Power Ranger'a benzediğini söylüyor.
3: Öyle mi dedi?
2: Evet.
1: Bakıyorum ikimiz de yeni hünerler edinmişiz.
3: Parmağında yüzük yok.
1: Mevzuya en can alıcı sorularla giriyorsun ha?
3: Merak ettim de. Seni akşam yemeğine çağırsam soru neden olur mu?
2: Bu akşam dışarı çıkamam, üzgünüm. Ama eğer benimle ve Charlotte'la beraber nugget yemek istersen...
3: Nugget mı? nugget en sevdiğim yemek.
2: Sen nugget adamsın o zaman.
3: Bana öyle derler.
2: O zaman doğru yerdesin çünkü nuggetlarımız dinozor şeklinde.
3: Ne harika bir çocuk.
2: Annesinden daha akıllı ve dişli duruyor.
3: Peki ya babası? Ortalarda yok mu?
2: Bu konunun peşini bırakmayacaksın.
3: Merak ettim.
2: Şöyle diyelim, insan sarrafı olduğum söylenemez.
3: İnsan sarrafı olmaman işime gelir açıkçası.
2: Hey, sakin ol asker. Çok hızlı gidiyorsun.
3: Emredersin.
2: Daha ne kadar burada olacaksın?
3: Birkaç hafta daha.
2: Anladım. Evet.
3: Ben artık kalksam iyi olacak.
2: Olur tabii.
3: Yemek için teşekkürler.
2: Ne demek?
3: Ayrıca davet ettiğin için sağ ol.
2: Rica ederim.
3: Çok keyif aldım.
2: Buna sevindim. Roman. Montun.

0: Seni görmek güzeldi.
1: Evet, seni de.
2: Soygundan 10 saat önce.

0: Ona bak. Ona bak dedim. Götürün onu buradan.
1: Hayır, ben lütfen ben bir şey yapmadım. Lütfen yapmayın. Lütfen hayır.
0: Kardeşine iyi bak Eyda. Küçük kızım benimle geliyor Eyda. Fraser Mahoney sana bir gün süre tanıyor. Yarın sabah 6'da Kyle Çiçek Pazarı'ndaki kafede ol. Yarım milyon nakit getir. Geç kalırsan, İnan bana, geç kalmak istemezsin.

0: Ben çok üzgünüm.
1: Ne yaptın?
0: Ada, her şeyi batırdım.
1: Ne yaptın sen?
0: Çok fena batırdım. Ada, lütfen inan bana. Senin ve Charlotte'ın bu işe bulaşacağını düşünemedim.
1: Neden Charlotte?
0: Çünkü sen ablamsın. Benim borcumu ödeyecek param yok.
1: İyi de bende de para yok.
0: Biliyorlar. Ada kim olduğunu biliyorlar. Özel kuvvetler geçmişini biliyorlar. Senin gibi biri yanımdayken o parayı bulmak için bir şansım olabileceğini düşünmüşler. Ben bilmiyordum gerçekten.
2: Ada, aradığına sevindim. Ben de seni düşünüyorum.
1: Charlotte'ı kaçırdılar.
2: Ne? Ne diyorsun sen? Kim?
1: Gelebilir misin?
2: Hemen geliyorum.
1: Silah getir Roman. Hatta lanet olası bir cephanelik getir.
2: Buraya gel. Bu işi halledeceğiz, tamam mı? Sorun her neyse birlikte çözeceğiz. Destek de getirdim.
1: Curtis.
3: Sana borçluydum Ada. Ve borcumu ödemeye geldim.
4: Plan.
5: Mahoney ile Bayan Wiley'in kapışmak üzere olduğunu duymuşsunuzdur.
2: Londra'nın en büyük iki gangsteri zirve için kapışıyor.
3: Küçük bir kıvılcım da gümbürtü kapacaktır.
5: Kesinlikle. Wiley'in mücevher dükkanını soyup Mahoney yapmış gibi gösterirsek...
2: Peşimize düşmek yerine birbirlerini yerler.
3: Kasada yeterince mal olduğundan emin miyiz?
2: İçerideki adamın bundan emin. Hatta bu bilgi için hayatını ortaya koydu.
6: Affedersiniz de Bayan Wiley'i onu Mahoney'nin soyduğuna nasıl inandıracağız?
5: Siyah. Bilgi onun para birimidir ve Londra'daki en güvenilir kaynaktır. Eğer Sia'yı ikna edersek planımız işler.
6: Sia senden nefret ediyor.
5: Tamam, orası biraz karışık.
2: Son aracı Finley'i bulur, mücevherleri nakde çeviririz. Sonra o nakitle Mahoney'e ödeme yaparız ve Charlotte'ı geri alırız.
3: Sabah 6'ya kadar vaktimiz var.
2: Finley bize bir saat ve yer verdi. Muşka bölgesi.
0: Çıldırdın mı dostum? Ben oraya gelemem.
3: Seni şapşal. Gerçekten bizimle geleceğini mi sanıyorsun?
6: Asıl şapşal sensin.
5: Bana bak. Benim bebeğim mi? Zaten aldılar. Sana da bir şey olmasını göze alamam.
6: Biliyorsun Charlotte'ı benim yüzümden kaçırdılar. Sizi bu pisliğe ben bulaştırdım ve sizi kurtarmak için hayatımı ortaya koyacağım.
5: Biliyorum canım. Merhaba.
7: Herkes yeri atsın.
8: Bir dakika.
2: İşe yarayacak.
4: Soygundan 10 dakika sonra.
2: Aracı Finley, onu Muşka bölgesindeki sabit bir hattan aramamızı söyledi. Köşeyi dönünce ankesörlü telefon varmış.
6: Kahretsin. Muşka bölgesi. Nasıl biri burada buluşmak ister ki?
2: Polisler bundan nefret ettiği için Finley'nin hoşuna gidiyor.
3: Hala sadece sabit hatlarla mı görüşüyor?
2: Sabit hat olmak zorunda. Önümüzdeki 20 dakika içinde olmalı. Gecikirsek anlaşma yatar.
5: Ne oluyor burada?
3: Bu adam da kim böyle?
9: İmdat! İmdat!
5: Edward! Bagajda neden bir trafik görevlisi var?
3: Seni aptal neyin var senin?
6: O kadar da götürülecek bir şey değil.
2: Hadi abi.
6: Ne yapabilirim?
2: Bu da nereden çıktı?
6: Arabayı mı geçtiremez?
2: Polisleri ararlarsın.
5: Bu düşürecek bir şey değil. Ne diyorsun sen ya? Bunu nasıl yaparsın?
6: Bir şey söyle.
5: Sana çınadın.
10: Bana baksana. Hadi ne diyorsun söyle. Yanlış mahalleye geldiniz adamım. Farkında mısın?
2: Kazaydı tamam mı? Sakin ol biraz.
11: Lanet bir Amerikalı. Ezik herif fena kaybolmuş değil mi dostum?
10: Kazada kafanı falan mı çarptın? Bana mı dikleniyorsun?
5: Bu gerçekten acıtıyor.
10: Doktora benzer bir halin mi var benim?
5: Hayır. Annesiyle yaşayan bir Ezik'e benziyorsun. Ve doktora ihtiyacın olabilir.
3: Söylesene ne oldu tatlım?
12: Bunlarda sağlam makineler varmış dostum.
3: Geri basın hemen. Hadi ikiniz de.
5: Palayı bırak ufaklık.
10: Burada silahı olan bir tek siz değilsiniz.
5: Ama şu an sözü geçen tek kişi benim.
3: Geri basın dedim. Sen de tatlım. Hadi bakalım koca adam.
11: Rico boş ver dostum. Ufaktan uzayalım.
10: Görüşeceğiz.
3: Yürüyün hadi. Hadi.
10: Rehavete kapılmayın, tamam mı?
5: Buradan gitmeliyiz, geri döneceklerdir.
3: Sen de defol. Şu trafikçiyi bagajdan çıkarmamız gerek.
2: Bagajı tekmelemeyi bırakır mısın? Bunu yapmak istemezsin. İçinde patlayıcı var.

0: Ne yapıyorsun Aiden? Uyanman lazım.
1: Uyan Aiden. Aiden.
2: Oh tanrım. Edward. Hayır. Yaralandın mı sen?
3: Hayır ben iyiyim. Sen iyi misin asıl?
2: Ben iyiyim. Peki trafik görevlisi?
3: Hayır iyi değil.
4: Gitmemiz gerek hemen.
2: Tanrım masum birini öldürdük.
3: Özür dilerim. Başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Şimdi bunu düşünemeyiz. Charlotte'a odaklanmalıyız.
4: Peki o herifin bagajımızda ne işi vardı?
3: Trafik görevlisiydi.
4: Evet orasını anladım. Neden oradaydı diyorum.
2: Lütfen sakin olmaya çalış Curtis.
3: Arabayı çekmemi istedi.
4: Sen de onu bagaja mı attın?
3: Ne yani arabayı çekse daha mı iyiydi?
4: Trafiğe takılmaktansa soygun arabasını yakmak için yerleştirdiğimiz patlayıcıları...
1: Saat 6 yönü.
2: Muşkalar destek bekliyorlar.
4: Ateş açamayız anında başımızı ordu yiyarlar.
3: Nerede bu ankesörlü telefon?
1: Hemen şurada.
2: Sorun yok Ed sakin ol.
3: Evet ben de sakin kalmaya çalışıyorum.
2: Oh tanrım onu
1: çok
2: içeri
1: geç.
2: Sokun.
1: Siper alın.
4: Çık oraya Ed hadi yürü.
1: Eda!

0: him!
1: Karşı tarafa geçmenin bir yolu olmalı. Sonra da araba buluruz.
2: 36-6.
0: 36-6.
1: 36-6.
2: 36-6.
0: Millet yaklaşıyorlar.
1: Curtis kardeşim al, buradan çıkın. Hemen bir araba bul.
3: Buraya ateş gücü gerek.
1: Bu bir emirdir.
3: Emredersin.
0: Mermim bitiyor. Yer değiştiriyorum.
1: Hey, hey.
3: Hadi gidelim.
0: Yer değiştiriyorum. Polis geldi. Muşkalarla çatışıyorlar. Kaçmanın tam zamanı.
1: Peşindeyim, git sen.
3: Şu duvarın oraya geç. Burada bekle. Sakın yerinden kıpırdama.

0: Kahretsin, ellerimi hissetmiyorum.
1: Sakin ol biraz.
0: Evet, deniyorum.
1: Kendini
0: tamam mı?
1: Toparla. Derin nefes al.
0: Tamam.

0: Hayır, hayır, hayır. Romer, Romer, Romer, Romer. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Duygularım yaralı.
0: Lanet olsun. Ödümü kopardın.
2: Bunu yapmak için fırsat kolluyordun değil mi?
3: Ben sana Roman kadar sabırlı olamam.
4: Evet, Ada hayatını kurtardığı için buradasın ve sana bir emir verdi. Sen de buna uymak zorundasın.
3: Eğer şu an birinin çıldırma hakkı varsa o sendinsin dostum.
4: Nefes alamıyorum. Anlamıyorum.
3: Hayır, nasıl sen anlamıyorsun? Mahoney'in Charlotte'a ne yapacağı hakkında bir fikrin var mı?
0: Tamam Curtis, kes artık şunu. Yürü hadi.
5: Anne!
4: Nefes alamıyorum.
6: Alabiliyorsun.
4: Nefes.
6: Hissettiklerin sadece yanılsama. Nereye gideceğiz?
4: Kilise avlusuna.
3: Doğru. Gitmeliyiz.
2: Onu bu halde bırakamayız.
6: Bana bak, beni dinle. Taşın yanında. Dokun ona.
4: Tamam, evet.
6: Elinde sımsıkı tut.
4: Evet.
3: Hay ben böyle işin.
0: Dinle. Ona böyle davranırsan seni duymaz.
3: Adam gibi davranıp yediği haltı idrak etmesi gerek.
0: Onu rahat bırakmazsan başımız fena halde derde girecek.
2: Savaş travması olan bir askere böyle demezdin ama. Değil mi?
3: Senin derdin ne?
2: Bir şeyim yok. Beni vurdu.
3: Bu her şeyi açıklıyor.
4: Şu aracıyı aramayacak mıydın?
0: Aman tanrım. Finley'i aramak için 8 dakikamız var.
3: Mahallede bir arkadaşım var. Buradan arabayla 2 dakika sürer.
2: Gitmeliyiz hemen.

0: oldu? Yine kabus mu gördün? Caden, bana bak canım. Ben sana ne demiştim? Söyle bakayım küçüğüm.
1: Korkmama gerek yok.
0: Aferin sana. Şimdi Bay Tiny sana göz kulak olacak. İhtiyacın olursa Bay Jensen hemen kapının dışında. Sadece bağır. Büyük annen koşarak gelir. Şimdi. Hadi uyu bakalım. Tatlı rüyalar canım.

0: Teşekkür ederim Bay Johnson.
1: Doğu Londra'da çete faaliyetleriyle nam salmış bir bölge savaş alanına dönmüş durumda. Silahlı ekiplerin sevk edildiği bölgede durum hala kontrol altına alınabilmiş değil. Öte yandan silahlı kolluk güçleriyle çete üyeleri arasında çatışma çıktığı da bildirildi.
0: Ona ne oldu?
2: Korkudan öldü Bayan Vay. Gerçek anlandı. Daha elektrik bile vermemiştim.
0: Beyler, böldüğüm için kusura bakmayın lütfen. Ama şunu netleştirelim. Kasamda 2 milyon sterlinlik mücevherin olduğu bir günde 3 tane hırsızın sizi gafil avladığını söylüyorsunuz ve benim de buna gerçekten inanmamı bekliyorsunuz. Vitrinleri patlatacak kadar zekice davranmışlar. Çünkü bunun polisleri hemen alarma geçireceğini ve beni soyma cüretini gösterenleri yakalamaya odaklanmadan önce kanun güçleriyle uğraşmak zorunda kalacağımı biliyorlardı. Yeterince açıklayıcı oldu mu?

0: Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni füstik şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba. Nasılsınız?
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışığı

0: her klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Bayan bayan, lütfen. Hayatım üzerine yemin ederim. Bunun size kimin yaptığını ya da neden...
21: Dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Sanırım mesaj alındı.
22: Yemin ederim bu işte hiçbir ilgim yok. Bu işe bulaşan biri varsa o da Brady'dir.
21: Brady pek öyle düşünmüyor
22: lütfen,
21: gibi.
22: Bir şey bilsem söylerdim lütfen. Lütfen. Hayır lütfen. Lütfen. Lütfen.
21: İçtenlikle teorisinde haklı olmasını umuyorum.
23: Ah, özür dilerim. Roman Cutter'la askerdeydik. Dükkanımız olsaydı. Çaresizdik. Evet, 2 milyonluk elmaslardan haberim yoktu. Cutter'ım da yoktu. Ama beni bırakırsanız onu size altın tepside sunarım efendim.
21: Aracı Finley bulması için birini gönderin.
24: Elbette efendim. Roman Cutter bağımsız çalışıyorsa malları gerçekten burada mı satacağını düşünüyorsunuz?
21: Düşünmek istemiyorum Lenny, bilmek istiyorum. Bu çapta bir işlemi kaldırabilecek çok az aracı vardır. Finley de listenin en başında.
24: Peki efendim.
21: Brady canım. Neden bana Roman'ın tam olarak kim olduğunu anlatmıyorsun acaba?
23: Cutter uluslararası bir özel harekat birimindeydi. Seçkin bir birlik. Şimdilerde kayıt dışı pis işler yapıyor.
21: Ona ulaşmanın bir yolu var
23: mı? Hayır, izini kaybettirdi. Birkaç güne payımı nereden alacağımı bildirmek için bana ulaşacağını söyledi. Onu sizin için bulabilirim. Onu sizin için öldürebilirim.
21: Tarif ettiğin adamın denge olmadığın açık.
23: Hayır, hayır, onu bulabilirim. Hayır, bekleyin, hayır, hayır, hayır.
21: Bay Cutter'ı bulun. Gün doğmadan önce karşımda tir tir titreyerek oturmasını istiyorum.
24: Emredersiniz.
1: Muska sokak çetesiyle Londra polisi arasındaki gerginlik şu dakikalarda Doğu Londra'nın geneline yayılan büyük bir ayaklanmaya dönüşmüş durumda. Olayların geçtiğimiz son bir saat içinde taraflar arasında çıkan şiddetli bir silahlı çatışmayla bitirlendiği düşünülüyor. Emniyet güçleri bölgeye hızlı acil takviye birlikler sevk etti ve mahalle sakinlerine
2: lanet olsun
1: evden çıkmayın çağrısı yaptı. Haber helikopterimiz gelişmeleri yerinde takip edip iddiaları doğrulamak için...
2: Şey askasın salonuma düşüyordu.
1: Sokak çetesi üyeleri ve polis arasında çatışmalarla birlikte Londra'da...
2: Hadi be, lanet olsun. Nicky? Sen misin Curtis? Neler oluyordu?
3: O sabitat hala duruyor mu?
2: Evet, ben de seni gördüğüme sevindim epey oldu. Affedersin de bunlar kim?
4: Merhaba. Yok kalsın.
2: Pekala, zaten tipim değilsin.
3: Bu gece bana bir kıyak yapar mısın?
2: Siz de mi bu deliliğin ortasında kaldınız? Polisle savaşanlar, çeteler, arabalar, yangınlar, silahlar tam Paris işi dost.
3: Sabit hattına ihtiyacımız var.
2: Keşke önceden arasaydın, aklımı aldın. Alt kattaki o koca kafalı komşum geldi sandım.
3: Sadece kullanat telefon var ve numaram da kayıtlı değil.
2: O zaman adamı neden kullanat telefonundan aramadın?
3: Sadece sabit hat araması açıyor.
2: Hangi çağ dışı tip sadece sabit hattan gelen aramaları açar ki? Lütfen, hayır Curtis. Adamın tekinsiz olduğunu söyleme.
3: Güven bana. Adam sağlam. Sen sakin ol.
5: Roman Cutter. Değerlendirmek istediğim bir fırsat var. Kusura bakma Finley. Yolda ufak bir pürüz çıktı. 30 dakikaya oradayız.
4: Bu sürede Sia'nın kulübüne ulaşmam imkansız.
5: Vakti Finley belirler, biz değil.
2: Affedersiniz de ne oluyor burada?
5: Finley'i ben hallederim. Sen Sia'ya git.
4: Hayatta olmaz. Orada olmam lazım.
5: Ada,
3: Roman bir sorun
5: ben olur. Halledeceğim. Güven.
2: Lütfen biri bana burada neler döndüğünü açıklayabilir mi?
3: Roman.
5: Ne var?
3: Finley şuradaki sersemin trafik görevlisiyle birlikte havaya uçurduğu arabanın bagajında kaldı.
2: Trafik görevlisini havaya mı uçurdunuz?
25: Evet canım, evet, uçurdum.
4: Ne yapıyorsun? Sakin yapma. Sen sakin
3: ol pislik herif. Başımızı yeterince belaya sokma.
2: El topu gibi silah sallıyor. Benim komşularım var dostum. Telefon da apartman grubunu
3: sallıyor.
4: Sakin ol. Sakin ol lütfen.
2: O benim silahım.
4: Sana güvenebileceğimi söylemiştin, tamam mı? Ver şu silahı bana. Ver hadi.
25: Pislik gibi davranıyorsun. Tam bir pisliksin.
2: Hayır, sensin pislik.
5: Silahıma dokunma.
4: Şapkadan tavşan çıkarabilir misin?
3: Fünye mi?
4: Soygundan geriye C4'ümüz kaldı ama Fünye'yi kaybettik.
3: Belki. Birkaç yeri aramalıyım. Biraz tuzlu olur.
4: Buraya getirtebilir misin?
2: Hayır,
4: özel
2: hayır, hayır.
4: Falan mı?
2: Kes şunu.
4: Ayrıca...
3: Bebek bakıcılığımı yapayım.
4: Onun şu an bensiz bir yere gitmesi...
3: Kötü fikir.
4: Evet. Onu Sia'nın oraya da götüremem.
3: Buraya getirtebilir miyim? Bir bakayım.
2: Ne getirteceksin? Pizza falan mı?
4: Yani
2: yok dur, ben tahmin edeyim. Kesin yasa dışı pis bir şeydir.
3: Biraz sakin olur musun dostum?
2: Sakin olmak mı? İyice sıvanadan çıkmışsınız siz be.
4: Bu iş asla yürümeyecek.
2: Kendi halimde takılıyordum ben burada. Televizyonda Londra'nın kıyametini izliyordum.
3: Birkaç saat burada kalacağım. Büyütme bu kadar.
2: Sadece sen kalacaksın değil mi?
3: Ben ve...
2: Sen ve şu deli herif.
4: Hey.
25: Stresli durumların tetiklediği çok ciddi bir kişilik bozukluğum var benim, tamam mı?
2: Oh be, içim inanılmaz rahatladı. Çünkü bu durumun stresli hiçbir yanı yok değil mi? Hadi oradan be. Hepiniz hemen şimdi defolup gidiyorsunuz evimden. Durmayın hadi.
4: 5000 nakit.
2: Çay? Kahve?
3: Onu öyle ortalıkta bıraktım.
2: Abi canım, hizmetçim gelmeden önce etrafı toplarım.
5: Bayan Vine mücevherleri Mahoney'nin çaldığına inanırsa Mahoney'e karşı bir savaş başlatır ve biz de yırtarız. Sia'yı da buna ancak sen inandırabilirsin.
4: Sia'nın yanına silahla giremem.
5: Ver silahını. Finley ile buluşup mücevherleri nakde çevireceğim. Güven bana.
21: Edward.
25: Hiçbir şey yapmayacağım. Tamam mı?
4: Usludur, tamam mı?
25: O da tam bir hamak gibi davranıyor ama.
2: Neden birbirlerini bir daha hiç görmeyecekmiş gibi
3: sarılıyor? 2 saniye çeneni kapalı tut.
2: 2 saniye çenemi kapalı tutayım öyle mi? Alt tarafı kendi evim. Kaba şey.
5: 36-6.
25: 36-6 lanet olsun.
2: Pekala. Siz iki ahmaktan hanginiz bana burada neler döndüğünü açıklayacak?
0: Dikkat! Londra polis teşkilatı adına konuşuyorum. Yaptığınız eylem yasa dışıdır. Derhal evlerinize dönün.
4: Roman. Eğer seni bir daha göremezsem...
5: Ne saçmalıyorsun? 90 dakika sonra görüşürüz.
0: Derhal terk etmenizi emredilmelidir. Emirlere uymadığınız takdirde tutuklanabilirsiniz. Polis konuşuyor. Polis konuşuyor, tekrar ediyorum. Yasa dışı bir eylem yapıyorsunuz. Lütfen evinize gidin. Londra Polis Teşkilatı adına konuşuyorum. Bölgeyi derhal terk etmeniz emredilmektedir. Bölgeyi terk etmediğiniz takdirde tutuklanabilirsiniz.
6: Yaşın zerre umurumda değil. Bana böyle tatava yapmaya devam edersen burnunu dağıtırım. Tamam mı?
7: Durun biraz. Hey! Senin gibi tatlı bir kızın buralarda ne işi var?
6: Kaybolmuşsun.
7: Seni evine bırakayım.
4: Sizinle uğraşacak vaktim yok benim.
7: Ne oldu?
8: Hey, nereye güzelim?
7: Nereye güzelim? Hey, nereye gidiyorsun? Gelin, gelin. Gelin. Hap.
8: Nereye
7: tatlım,
8: gidiyorsun?
7: Tatlım.
8: Hey, baş ol bebeğim.
7: Buralara gelmek zekice bir hareket değil ha?
8: Gel buraya.
7: Bebeğim, nereye gidiyorsun? Daha eğlenecektik.
4: Pekala, yanlış kişiye çattınız. İlk ve son uyarım.
8: Oo.
7: Sertlikten hoşlanıyor galiba.
8: Bak.
4: Zerre kadar fikriniz yok.
7: Hem ateşlisin hem de ağzın bozuk ha? Sana gerçek bir hanımefendi olmayı öğretmeliyim sanırım.
4: Yeni şeyler öğrenmeyi severim.
7: Öyle mi?
4: Sizi uyarmıştım.
7: Öyle mi?

0: Mesajını aldım, neler dönüyor dostum?
1: Geç otur.
0: Hayır, oraya oturmayacağım Ruben.
2: Sen ne halt ediyorsun Edward?
0: Ne? Defol git başımdan Curtis. Ben burada hikayemi anlatmaya çalışıyorum ve sen orada değildin. Galloway'ı bu çılgınlığın içine biz çektik ve ona olanları anlatmalıyız.
3: Evet, çatlak amca haklı. Neler olup bittiğini bilmeyi hak ediyorum.
2: Önemli bir görüşme yapıyorum.
0: Lanet olsun. Buna ne oluyor be? Ben sadece basit bir kuryeyim. Hiçbir şey bilmem, hiçbir şey görmem. Sadece işime bakarım. İşin kuralı budur.
1: Bu zırvaların seni kurtaracağını mı sanıyorsun?
0: Biraz tırtıklarsa kimsenin ruhu duymaz diyen sendin.
1: Birileri duymuş işte.
0: Ruben, acaba biz kimin için çalışıyoruz?
1: Fraser Mahoney.
3: Fraser Mahoney mi? Dalga mı geçiyorsun sen ya? O adamın radarına nasıl girdiniz oğlum siz?
0: Haberim bile yoktu dostum.
3: Ya hangi sersem tanımadığı insanların malını taşır, bir de üstüne onlardan mal çalar.
0: Kapa çeneni. Şu dandik suni deri kanepende
2: tamam,
0: oturup beni yargılayamazsın.
2: Tamam, bu kadar kanepe muhabbeti yeter. Sakin olun beyinsizler. Başlayacağım şimdi.
0: Pekala. Mahoney'e parasını faiziyle geri öderiz. Olur biter değil mi?
1: Korkarım bunu yapamayız.
0: Peki neden yapamayız?
1: Para gitti.
0: Alt tarafı 3-4 bin sterlin aşırdık. Birkaç işi çıkar, hemen öderiz. Ne kadar borcun var senin Ruben? Çocukken geçirdiğim o panik atakları hatırlıyor musun Ruben? Şu an bir tanesini daha tetikliyorsun. O yüzden bana ne kadar borcun olduğunu dürüstçe söyle.
1: 400 bin artı faiz.
0: Bahsettiğin rakam bu mu yani? Bizi bitirdin. Üzgünüm Eddie, böyle olacağını bilmiyordum.
4: Ama o kadar para almadım ki ben. Yanından bile geçmedim, sen aldın.
0: Ama onlar senin çaldığını sanıyorlar.
4: Çaldığımı nereden biliyorlar?
3: Eddie, dostum.
0: Ne var dostum? Konuşmanın ortasındayım, görmüyor musun?
3: Evet, görüyorum dostum. Bence senin profesyonel yardıma ihtiyacın var.
0: Ne?
3: Kafayı kırmışsın sen.
5: Fraser Mahoney sizinle biraz laflamak istiyor beyler.
0: Bana tuzak kurdun pislik herif.
1: Sadece ikimiz de burada olacağız diye söz verdim.
0: Lanet olsun. Lanet olsun.
4: Bırakın beni. Çekin ellerinizi. Çekin ellerinizi. Ben yanlış bir şey yapmadım. Çekin ellerinizi üzerimden.
6: Hayır, hayır.
5: Küçük kardeşine bak Eda.
4: Benim suçum değil. Ben hiçbir şey yapmadım.
3: Hayır, hayır, hayır. Fünyeler mi? Havaya uçan trafik görevlileri mi? Fraser Mahoney mi?
0: Evet, Charlotte'ın bununla hiçbir ilgisi yoktu.
3: Charlotte da kim? Beyinsiz herif. Curtis, neler dönüyor burada oğlum?
2: Gerçekten hayat kurtardın. Sağ ol dostum, görüşürüz. Hoşça kal.
3: İyi misin?
2: Ne oldu dostum?

0: Bunu yapamaz.
1: Hey! Onu rahat bırakın.
2: Çekin ellerinizi pislikler.
1: Ne?
3: Ne var?
4: Ona gününü göster.
3: Ha, siz lanet muşkaların derdi ne be?
1: Kalk! Defol! Defol! Şapkanı unuttun!
5: Seni içeri alamam Eda.
6: Beni durdurmaya yetecek kadar adamın yok.
5: Hadi ama.
6: Emin misin? Jody nerede? Jody! Buraya gel. Eda, ne halt yediğini sanıyorsun?
7: Sia'yı görmeye geldim.
6: İçeri girmene imkan yok. Biliyorsun değil mi? Ciddi misin sen?
7: Paramı alırsan uslu uslu girerim. Almazsan zorla girmek zorunda kalırım.
6: Bana 2 dakika.
7: Bir dakikan var.
1: Şehrin en büyük mafyasına olan borcunu ödemek için ikinci en büyük mafyayı soyuyorsun. Seni pislik. Sen de en az onun kadar manyaksın.
8: Ablam, ablam bana her zaman göz kulak oldu ama.
9: Sakin ol. Şu çapa tekniği.
8: Sakinim.
9: Taşın nerede Eddie? Çıkar şu taşını.
1: Hayır. Kimse taş falan çıkarmıyor.
9: Bu bir sakinleşme tekniği.
1: Umurumda bile değil. Benim evimde kimse taş falan çıkarmıyor.
9: Aslında o iyi misin?
7: Ben sana destek olurum. Ben senin ablanım ve seni her zaman koruyacağım. Seni seviyorum.
8: Eda çok güçlü görünmeyebilir ama vurdu mu fena can yakar.
9: İyisin.
8: O gizlice dövüşmeyi öğrendi. Dövüş derslerinin parasını ödemek için hırsızlık yapardı. Sırf beni ondan koruyabilmek için. Benim için o pisliği öldürdü. Onu gebertti. Ona böyle mi teşekkür ediyorum ben kızının kaçırılmasına sebep olarak mı? Sen tam bir aptalsın Eddie.
1: Hayır. Yere ayaklarını vurup durma ya. Alt komşu yukarı çıkarsa affoyu yutarız ha. Adama hiç dövüş kaybetmeyen Nick diyor. Eğer bu deli ayaklarını yere vurmayı kesmezse adam yukarı gelip kazanma serisine bir yenisini daha ekleyecek. Curtis!
9: Tamam dur artık yeter çılgını çıkardın. Üzgünüm Eda.
1: Ya madem böyle bir seçeneğimiz vardı, neden bunu yarım saat önce yapmadın?
9: Kapa çeneni. Hı?
10: Merhaba. Ben Finley için geldim.
11: Kimin için?

0: O nerede Tony? Bunun ne kadar önemli olduğu hakkında hiçbir fikrim yok.
1: İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Çünkü kuralları sen koydun.
0: Sakin ol. Sia seni göreceğini söyledi.
2: Güzel.
3: Roman Cutter için taksi geldi.
1: Hey! Hey, dur bakalım. Finley nerede?
3: Seni ona götürüyorum.
1: Ne demek istiyorsun? Bu işler böyle yürümez.
3: İster bin ister git. Karar senin.
4: Şimdi hapı yuttuk işte.
5: Çık dışarı Galloway. Aç şu lanet kapıyı.
4: Merhaba Niki. Ya dostum, gürültü için kusura bakma ya. Benim oğlan işte oyun oynarken kendini biraz fazla kaptı. Hani Tosun Curtis.
5: Benim de dalga mı geçiyorsunuz?
4: Hayır. Sana demiştim.
5: Lanet olsun.
4: Vay canına.
5: Seni geberteceğim.
6: Kapat çeneni Curtis. Bırak da adam işini bitirsin. Çok fena. Curtis. Vay canına.
5: Buraya gel.
1: Dizlerinin üstüne çök. Hemen.
7: Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz.
4: Merhaba Niki. Umarım tüm bunları geride bırakabiliriz. Sonuçta komşuyuz biz. Kusura bakma dostum.
1: Bir daha buranın yakınına bile yaklaşırsan göreceğin son şey öfkeli gözlerim olur.
5: Tamam, gidiyorum.
8: Tatil grupları...
7: Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz.
4: Merhaba Niki. Umarım tüm bunları geride bırakabiliriz. Sonuçta komşuyuz biz. Kusura bakma dostum.
1: Bir daha buranın yakınına bile yaklaşırsan göreceğin son şey öfkeli gözlerim olur.
5: Tamam, gidiyorum.

0: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
2: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
3: Tekne.
2: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
2: Dost.
3: Harca bölüştürle.
1: Otak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
3: Oh.
1: Oh tabii.
4: Otak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
5: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
6: Dardanel'den. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem. Ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Sütaş hayran, sütaş hayran.
8: Çiğ köfteyi gördüğün an.
9: Sütaş hayran?
8: Gelsin sütaş hayran.
7: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
11: İki Bellona, Bellona.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Ev güzel istikbal.
18: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
19: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
19: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
21: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
22: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
23: Her klasik araç...
24: Tamam bak, çalışıyor mu?
23: Yeniden hayata dönmeyi
24: evet,
23: hak eder.
24: Evet.
23: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla pazartesiden itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
25: Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
26: Hadi defol git buradan.
1: Lanet olsun.
27: Doğu Londra'da isyanlar başlamış ve Ada Williams beni görmeye geliyor. Yani işi bıraktığından beri ilk kez. Ne gece ama.
28: İşlerin tıkırında görünüyor.
27: Bu beni üzüyor. Yolun buraya düştüğüne göre yine benden bir şey isteyeceksin.
28: Hayır, aksine sana bir şey vereceğim.
27: Kesin sevmediğim bir şeydir.
28: Evet, seveceğini sanmam. Ama güven bana, bunu isteyeceksin.
27: Güvenmek mi? Sana.

0: Ne istiyorsun?
1: Sadece huzur istiyorum. İşi bıraktığım için beni affetmeni istiyorum. Bu işi bıraktım. Kızımla geleceğimi tehlikeye atmak istemiyorum.
0: Hepsi bu mu?
1: Hepsi bu.

0: Finley çok uzakta mı?
1: Birkaç saat içinde birilerinin Bayan Vine'ın dükkanlarından birini soyduğunu öğreneceksin.
2: Bu eski haber.
1: Kimin yaptığını biliyorum. Karşılığında

0: In один.
1: Finley. Nedir bu gizlilik saçmalığı?
2: İşimizin makyavelist doğası beni bu işi aynı oranda sıra dışı bir yöntemle yapmaya mecbur bırakıyor.
3: Huzur istediğini söylüyorsun. Ben de diyorum ki elindeki bilginin doğru adrese gittiğinden emin ol. Eğer bilgi ticareti için Londra'daki en doğru adres ben olmasaydım, burada olmazdın. Benim garantimi mi istiyorsun? O zaman o lanet kelepçeyi kendin tak. Bedeli bu. Güven bana.
4: Pekala.
5: Bu işini görür mü?
3: Dur, diğerini ben yapayım.
5: Buyur, yap.

0: Zapt edilmeyeni zapt edebildim. Şu an oldukça zavallısın.
1: Bayan Christina Vine'ı soymak için insanın ya süzme aptal ya da dahi bir suçlu olması gerekir.
2: Bunları tuvalet kağıtlarından mı okuyorsun?
3: Kütüphane kartım var.
2: Acaba doğru mu duydum? Bayan Vine'ı mı soymuşlar?
1: O zaman bu bir tesadüf olmalı. Tıpkı şu kontrolden çıkan muşka isyanı gibi.
0: Hayal bile edemezsin. Hem bak, hemen yan odada böyle bir fırsat için adam vuracak arkadaşlarım var. Buradan gelecek parayı bir düşünsene.
1: 500 bin. Bu elmaslar ve kesedekiler için. Evet. Bu mücevherlere bu kadar yeterli mi?
2: Fiyatı hemen kabul mü ediyorsun? Pazarlık falan etmeyecek misin? Sandığımdan fazla mücevher kaldırmış olmalıyım.
1: Ben sözünün eri bir adamım.
2: Tam bir laf ebesisin, biliyor musun?
1: Camı aç lütfen. Sayabilirsin, çekim mi?
4: Başlarım şimdi. İkiniz de derhal buradan gideceksiniz.
5: Gidemeyeceğimizi biliyorsun.
4: Oğlum, sana seçenek sunmuyorum.
5: İşlerin çığırından çıkmasına gerek yok.
4: Çığırından çıkmak mı? İş çığırından çıkalı çok oldu. Bu işin boyutu bambaşka bir noktada. Defolun gidin.
5: Sıfırdan bu noktaya geldik. Aile yok. Yardım yok. İkimiz de kendi hayatlarımızı zar zor kurduk.
4: Biliyorum. Ve sana yardım etmeyi inan çok isterdim ama... Benlik bir iş değil. Korkuyorum. O yüzden ikinizin de derhal lanet evimden defolup...
5: Kahretsin! Lanet olsun! Lanet olsun!
6: Hangi lanet olası ateş ediyor kör
5: ses sesini? Parayı dışarı atın. Canınızı bağışlayalım. Lanet olsun.

0: bakalım alçaklar.
1: Bu anlaşmanın süresi kısıtlı Sia. Çok sıkıcı birisin.
2: Bayan Williams. Sence nefesini kesmek için ne kadar baskı gerekir? Hı? Bu kadar mı? Yoksa bu kadar mı? Ha? 15 saniyedir. Nefes alamıyorsun.
1: Eda. Şimdi hissediyorum senin bu hastası pislik.
2: Ah Eda, hiç değişmemişsin. Daha fazlasını istiyorum.
3: Johnny!
1: Şu işe bak. Geri çek şunları.
2: Neden artık beni korumak istemediğini hala anlayamıyorum.
1: Şu gösteriyi bir izleyelim.

0: Beni bir kez daha nefessiz bıraktın.
1: Bayan Vine'ı Fraser Mahoney soydu. Savunmasız olduğunu göstermek istiyor. Ona göre bu hamle ona tarafsız sokak çetelerinin desteğini sağlayacak. Çünkü savaş istiyor.
0: Bu kadına bayılıyorum.
1: Bu kadından nefret ediyorum.
2: Buraya gel! Defol git! Geber!
3: Curtis! Neler oluyor bana söyle!

0: çakmak bul.
1: 36-6 değil mi? Kahretsin. Şu Nicky denen herif öldü mü?
0: Vay canına.
1: Aman tanrım, Curtis. Curtis, ne yapacağımı söyle dostum.
0: Kur şu deliğini bulup yarayı dağlamalısın.
1: Tamam.
0: Aç yüreği tamamen.
1: Curtis'in, evet.
0: Aferin et. Belki de o kadar gerçek değilsindir.
1: Curtis. Curtis. Curtis, uyan dostum. Curtis, uyan hadi.
0: Curtis, lütfen.
2: Ah, ah, ah, ah, ah.

0: Bana uyar.
1: Mücevherler lütfen.
0: İşaret dilini öğrenmen ne kadar sürdü? Ben Helmand'de operasyondayken bir arkadaşımla beraber öğrenmiştim. O patlamadan sonra kulakları hiçbir şey duymaz olmuştu.
2: Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu.
0: Yanlış anlaşılma falan yok.

0: Dinliyorum.
1: Finley'i takip etmemi istemişsiniz. Şu an Roman Cutter denen heriple bir arabadalar. Ne yapalım?
0: Canı cehenneme. İkisini de indirin.
1: Emredersiniz.
0: Lenny tatlım. Sia'nın kulübüne gidiyoruz. Çocukları uyandır.
2: Hemen ilgileniyorum.
3: Çocuklarıma bakmadım ama söylemeye çalışıyorsun. Ben çocuklarıma bakıyorum. Seni sonra ararım. Fıstık! Ay canına, seni sonra arayacağım. Evet sen. Gel bakayım buraya. Ay canına. Hayatının gecesini yaşamaya var mısın?
4: Bu araba senin mi?
3: Beğendin mi?
4: Evet, çok beğendim.
3: Niyetin ne peki?
4: Arabayı ben alayım, böylece ödeşmiş olalım.
3: Alıp nereye gideceksin?

0: Beni öldürüp bu mücevherleri Bayan Vine'a indirimli bir fiyattan geri satacaktın. Doğru anlamış mıyım?
1: Pusu!
2: Sür! Kahretsin! Şimdi ne yapacağız Roman?
3: Az önce beni öldürmeye çalışıyordun. Şimdi ekip mi oldun? Lanet olsun. Mermin bitti. Silahını ver.
2: Silahım yok.
3: Silah olmayan gangster mi olur?
2: Şoförümde var. Yolcu koltuğunda.
3: Fena değil. Arabaya geç. Yürü!
2: Kahretsin!
3: Kafanı.
2: Ne yapacaksın?
3: Patlatıcı. 3, 2.
0: Tek kelime etme.
4: Çıkın dışarı hadi. Anlaşabiliriz.
2: Rom'un adamlarla anlaşabiliriz.
0: Git anlaş o zaman.
2: Hayır, kahretsin.
3: Boşal. Vitesi boşal.

0: 哎，来，
1: 你俩在找事。

0: Alles aus.
1: Oh!

0: Kimsin sen?
1: Bela istemiyorum. Bana sadece Curtis adında birine bu fünyeyi vermem söylendi.
0: Tamam, bırak onu ve git. Aman Tanrım. Ayaksi. Hayır, hayır, hayır, hayır. Curtis, Curtis. Çok özür dilerim. Edward! Edward!
2: Buradayım.
0: Ah, şükürler olsun. Yaralandın mı? Söylesene, ne oldu burada?
2: Çok özür dilerim Ada.
0: Hayır, gidip Charlotte'ı alacağız. Bitiyor, az kaldı.
2: Ben senin için her zaman bir yüktüm Ada. Her zaman.
0: Hayır, bu doğru değil.
2: İkimiz de öyle olduğunu biliyoruz. Yani çocukken bile tek yaptığın şey beni korumaktı. Bana hep göz kulak oldun, beni sevdin. Benim tek yaptığımsa o sevgiyi hiçe saymak oldu.
0: Saçmalama Edward. Bunu sakın bir daha söyleme.
2: Teşekkür ederim. Bugüne kadar benim için yaptığın her şey için çok teşekkür ederim.
0: Bana teşekkür etmene gerek yok. Ben senin ablanım. Bu benim görevim.
2: Bak. Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim.
0: Saçmalama. Telafi edilecek bir şey yok.
2: Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum. İyi olmana çok sevindim.
3: Hayır!

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Dondurma,
7: dondurma gibi değil dondurma. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil
9: dondurma. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Ortak da bir kadın. İlk günüydü ve... Eğitmenimiz en iyilerin en iyisiydi. Bize hep şöyle derdi.
1: Vücut... Vücut 36.6. Derecede kalabilmek için durmadan kalori yakar.
0: Aynen öyle. Kendini ve yanında omuz omuza çarpıştığın insanları hep 36.6 derecede...
1: Tutacaksın.
0: Evet. Sana Valket derdi. Hatırlıyor musun? Çünkü sen asla pes etmezsin. Ne olursa olsun Ada.
1: Ama Edward.
0: Edward gitti. Ama Charlotte hala 36.6.
1: Gidip onu alalım.
0: Aynen öyle.
2: Bu ne? Beklenmedik sürpriz.
3: Benim adamlarıma ulaşmışsın. Acil konuşmak istemişsin.
2: Yıllarca iş yaptıktan sonra... yüz yüze... ilk defa görüşüyoruz.
3: Benim için yiyecek şeylerim varmış.
2: Hayır'ın bir bedeli vardır.
3: Ödendi bil.
2: Kuyumcu soygununun arkasında Fraser Mahoney vardı. Seni zayıf göstermeyi... istiyor. Savaş çıkarsa sokaktaki tarafsız çetelerin desteğini bu şekilde kazanacağını düşünüyor.
3: Garsona bahşiş bırakırsam aşçıyla tanışabilir miyim?
2: Malzemelerimi nereden veya nasıl bulduğumu açıklayamam. Tek yapabileceğim yemeği önüne koymak.
3: Havyarı pek sevmem. Fazla tuzlu.
2: Yine de restoranımda hesap ödemek zorundasın. Aksi takdirde... mutfağımız gelecekte sana kapalı olur.
3: Hı? İşinde inanılmaz bir denge kurmuşsun. Benim şehrimde böyle bir tezgah kurmak. Bence sadece güzel bir yüz taşımıyorsun.
2: Beni şımartıyorsunuz Bayan Wayne.
3: Lenny tatlım. Hesabı öde.
4: Efendim. Merhaba tatlım.

0: Bilirsin ciddi konuşmalarda iyi değilimdir.
1: Hala gürültüsü sıradan bir hayat seni korkutuyor mu?
0: Beni seni tekrar kaybetmekten daha çok korkutan bir şey yok Eda. Charlotte'ı geri alacağız. Söz veriyorum.
1: Roman, sana bir şey söylemeliyim.
0: Charlotte'la mı ilgili? O bizim kızımız değil mi? İçime doğmuştu. Seni seviyorum Eda.

0: Kızım burada mı?
1: Otur şöyle.
0: Charlotte nerede?
2: Şu tipler şehrimin altını üstüne getiriyorlar. Haberlere bile çıktık. Sahne sırasının kendilerine geldiğini sanan şu küçük çeteler. Çok vahşi bir zamanda yaşıyoruz değil mi? Biliyor muydun sevgili karımın geçen yıl vefat ettiğini?
0: Buna gerçekten çok üzüldüm.
2: Olağanüstü bir kadındı. Gerçekten öyleydi. Girdiği ortamda iz bırakan kadınlardandı. Tam bir afetti. Herkes dönüp bir daha bakardı. Ama sadece güzel olduğu için değil. Mesele adamların ona bakıp iç geçirmesi de değildi. Bambaşka bir enerjisi vardı.
0: Gerçekten olağanüstü bir kadınmış.
2: Sana küçük bir sır vereyim. O olmasaydı bugün olduğum adam olamazdım. Ne derler bilirsin. Her başarılı erkeğin arkasında harika bir kadın vardır. Bence bu doğru. Ben bir feministim. Bu dünyada bir kadının bir erkekle aynı yere gelmek için iki kat daha fazla çalışması gerektiğinin farkındayım. Marmelada uzatır mısın lütfen?
0: Kızımı görmek istiyorum.
2: İnsanlar arkamızdan konuşurdu. Martin derlerdi. Karımın adı Martin'di. Martin'in beni parmağında oynattığını, iplerin onun elinde olduğunu söylerlerdi.
0: İstediğin para bende. Kardeşimin sana olan borcu. Charlotte burada mı?
2: Evet oraya.
0: Hayır, oraya geldik bile.
2: İnsanların ne konuştukları umurumda bile değildi. Yani sorun insanların gevezelik etmesi değildi. Sorun karımın onların söylediği onca zırvaya inanmaya başlamasıydı. Güç onun başını döndürmüştü. Lanet kadın beni dinlemeyi bile bırakmıştı. Hatta birden fazla kez otoritemi sarstı. Buna inanamamıştım.
0: Bak, parayı istiyorsan kızımı hemen şimdi bana getir.
2: Martin'i kendi ellerimle öldürdüm. Boynunu bir tavuk gibi kopardım. Bu ona ders oldu. Hiçbir kadın haddini aşmamalı. Hele benim karşımda.
0: Kızımın karşılığında sana 500.000 nakit vereceğim.
2: Bu dünyadaki en değerli şeyin ne olduğunu biliyor musun?
3: Anlaştık mı?
2: Bilgilenmek. Mesela seni ele alalım. Birkaç gün öncesine kadar varlığından bile haberim yoktu. Ama şimdi buradayız. Kahvaltı, bir fincan kahve eşliğinde keyif çatıyoruz. Tehlikeli bir kadınsın. Bu bilginin çok daha öncesinden elimde olmasını isterdim.
0: Bundan sonra bir çeşit kan davası güdeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Benim tek derdim Charlotte.
2: Peki ya kan bağın? Burada yaptıklarıma tanıklık edecek küçük bir erkek kardeşin yok mu?
0: Kardeşim öldü.
2: Çok stresli zamanlar geçirmişsin. Sınırlarının zorlandığı kesin.
0: Bay Mahoney, Charlotte burada mı?
2: Evet, burada.
0: Onu görebilir miyim?
2: Sana bir bilgi vermeme müsaade et.
3: Eğer çocuğuma en ufak bir zarar verdiysen ciğerini söker, çiğ çiğ yerim, haberin olsun.
2: Sakin ol. O bir hediye, aç hadi. Sana gelen hediyeyi başkasına verme.
4: Ama bu seferlik bir istisna yaptım. Senin kadar Ada da bu sürprize bayılır diye düşündüm.
2: Çok tatlısın.
4: Katar'ı davet etmek ister misin? Sanırım bir şekilde bizi dinliyor.
1: Lanet pislikler.
4: Umarım mücevherlerim iş arkadaşındadır. Fendi'de olmadıkları kesin.
2: Evdeki hesap çarşıya uymadı.
1: Merhaba. Merhaba. Affedersiniz. Eğer aranızda sadece çayını içip tostunu yemeye gelmiş olanlar varsa lütfen zaman kaybetmeden uzasın buradan. Kimse yok mu? Sahi mi? Şaşırmadım. Sizi uyardım.
0: Sizi biraz aydınlatmanın vaktinin geldiğini düşündüm Bay Mahoney ve Bayan Vine. Planımız tıkır tıkır işledi. Aslında beklediğimizden daha iyiydi.
1: İnanır mısınız? 500 bininizi getirdik. Bir de bunu.
2: Çantada ne var?
0: Buyurun. İyice bir bakın.
2: Aç şunu. Yoksa bir parmak şıklatırım. Küçük kızın 3 ayak parmağını kaybeder.
0: Aa, pekala. Aptalın tekinin buradaki şeyleri havaya uçurmasını istemeyiz. Öyle değil mi?
1: Hayır, istemeyiz.
2: O bir bomba mı?
0: Hayır, rektal termometre.
1: Bu bir bomba. Ama ben yerinizde olsam bombadan çok şunun için endişelenirdim.
0: Ölü el anahtarı da diyebilirsiniz. Eğer baş parmağımı şu şekilde tetiğe basıp da bırakırsam güm diye patlar. Mesele şu ki bir aile ferdini öldürmek çok özel bir nefret gerektiriyor. Sizce de öyle değil mi Bay Mahoney? Babamı öldürmekten keyif almadım ama yapılması gerekiyordu. Sanırım bir feminist olarak beni anlarsınız. Çünkü bir erkeğin haddini fazla aşmasına izin vermemelisin. Özellikle de benim karşımda.
1: Neden hepiniz sakinleşip silahları indirmiyorsunuz?
0: İyi fikir, çünkü etrafımda silahlar varken baş parmaklarım terliyor.
2: Kızı getirin.
1: Teşekkürler. Yavaşça.
0: Merhaba. İyi olacaksın.
2: Evet. Çekip gideceksiniz. Sonra ne olacak?
0: Güvenli bir mesafede bombayı etkisiz hale getireceğim. Ve herkes hayatına devam edecek.
2: Alnımda enayi mi yazıyor?
4: Ah, yarın savaşmak için. Bugün hayatta kalmak en mantıklısı.
2: Bırakın geçsin hadi.
0: Tanrım.
2: Ama şunu aklınıza sokun. Eğer bana bir şey olursa adamlarımın gazabından kurtulamazsınız.
1: Pekala, biz artık gidelim.
0: Bir de biri çantayla oynamaya ya da bizi takip ettirmeye kalkarsa önümüzdeki hafta boyunca kabı etlerinizi tavandan kazırlar.
1: Afiyet olsun.
4: Mücevherlerimin karşılığında o paraya el koyacağımı biliyorsun, değil mi?
2: Boş versene, seni ben dolandırmadım.
5: Sen ne halt ediyorsun?
6: Silahını Bay Mahoney'nin üzerinden çek. Hemen şimdi.
2: Meksika'da mıyım yoksa? Tam bir Meksika açması oldu.
0: Ay lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır.
7: Ne diyorsun dostum?
1: Kafa mı buluyorsun?
7: Beni hatırladın mı? Mahoney'nin mi, Vine'ın mı adamısın? İçerideler biliyorum. Polislerin devri bitti. Sokakların hakimi Muş...
0: Hey! Beni dinle sersem, şuna bak.
7: Vur şunu. Bu da ne?
0: İçeriye mahalleyi havaya uçurmayı yetecek kadar patlayıcı dolu bomba bıraktık.
8: Bırak o zaman elindekini.
0: Eğer bunu bırakırsam hepimiz gebeririz.
7: Palavra sıkıyorsun.
0: Şansını denemek ister misin?
9: Beni mi arıyordunuz be?

0: Ne diyorsun?
1: Başka çaremiz yok.
0: Aa!

İyi misin?

0: Ada. Ada.
1: O iyi mi?
0: Evet iyi. Hadi.
1: Ah, tanrım, yaralanmışsın.

0: Bunları aldım. Charlotte'a hak ettiği hayatı yaşatabilmen için.
1: Hep birlikte.
0: Elbette.
1: Evet. Belki de artık buradan defolup gitmeliyiz.
0: Evet, bu iyi bir fikir. Bence de çok mantıklı.

0: Christmas with me.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: %50'ye varan indirimlerle yaz coşkusu Flo'da başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandalye.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
8: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
9: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle evet, bir ilgisi
8: evet,
9: yok,
8: tamam
9: mı? Evet,
8: hep aynı hikaye. Herkes böyle
9: anlamadınız.
8: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
9: ben
8: değil
9: ben suçlu
8: yani.
9: Falan değilim.
8: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmene inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
9: 19 mu?
8: 90.
9: 90 mı?
8: Aynen öyle.
9: Bir de ceza evet. Puanı. Olamaz.
8: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
7: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
8: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
9: Oynamak için.
8: Evet.
9: Şurada topum da var.
8: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
10: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
8: evet.
10: Oturuyordum.
8: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
10: Sen de inandın mı?
8: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
10: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
7: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
8: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
11: Öyle mi?
8: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
9: Evet.
8: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
7: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Burnuna ne oldu?
1: Uydursam inanmazsın. Evet. M40'daydım. Büyük grenajlı GTR'da olduğum evet. için vizörüm açıktı. Evet. Son anda yüzümden 15 santimetre uzakta siyah bir leke belirdi. Küçük bir kuşmuş.
0: Evet.
1: Ve yüzüme çarpıp burnumu kesti. 6 ay önce de koca bir karga kaskıma çarpıp vizör mekanizmasının hepsini koparmıştı.
0: Sana şunu söyleyeyim. Bu adam kuş mıknatısı.
2: Aynen öyle. Evet. Evet.
1: Öyle mi düşünüyorsun?
0: 80'lerde kullandığımız anlamıyla.
2: Hayır, hayır. Hayır, kesinlikle. Evet, hayır. Kesinlikle değil.
0: Ben Enrico. Ha, bu rahatmış. Benim gibi tutkulu Faust Thousand'la birlikte...
2: Yukarıda muhteşem bir çift çapır var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
2: Hey, şuna bak.
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
1: Bu şahane oldu.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Özel bir konukla Londra'ya gidiyorum. Bunu sana özel bir jest olarak sunduğumu umarım takdir edersin.
1: Ediyorum ve bugünü de kendime tatil ilan ediyorum.
0: Sadece faz tatilde olduğu için.
1: Bunu yapmaktan memnunum dostum. Hem eski takıldığımız yerlere gidiyoruz sayılır.
0: Evet öyle dostum. Londra'ya gidiyoruz. Güney Londra'ya. O yüzden köpek yok. Çünkü Jelly Bean Londra'yı sevmiyor.
1: Hayır.
0: Vec adında bir adamı görmeye gideceğiz. Labirent gibi biri.
1: Aha.
0: Ve yeraltı evet. garajı var. Hadi.
1: Evet, harika.
0: Güzel olacak değil mi?
1: Evet, evet, kesinlikle.
0: Yer altına inmek bize gömülü bir hazine getirir mi kim bilir. Ama Vec'in yeraltı kulübesine doğru yola çıkıyoruz. Vec, anlatsana bütün bunlar nasıl oluştu?
3: Ben ve çalıştığım insanlar araç kiralıyoruz. Çoğunlukla film ve televizyon için. Burayı yaklaşık 20 yıldır kullanıyoruz.
0: Gerçekten mi?
1: O zaman bir şeyler biriktirmek için zamanın olmuş demektir.
3: Evet aynen. Ne zaman evet. eline biraz para geçse araç alıyorsun.
0: Belli ki Fransız motosikletine karşı bir zaafın var.
3: Evet.
0: Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Bana bundan bahsetsene.
3: Önce beni bunlara alıştıran babamdan tamam, söz etmeliyim.
1: Desene eklektik bir karışım
0: olmuş. Hem de nasıl değil mi?
3: İnsanın ruhunu harekete geçiren her şey var. Sosyal tarih tarafı evet. da var. Yani mesele evet. motosikletler değil.
0: O zaman şöyle yapalım. Biraz kurcalayalım olur mu? Bir şey hakkında bilgi istersek seni çağırabiliriz.
3: Tabii tabii.
0: Ve sonra
3: her şeyi
0: kim bilir satılık olabilir olmayabilir de.
1: Ben de tam evet. bunu soracaktım. Her şey satılık mı? Çünkü burada mutlaka
3: her şey
1: bazı
3: benim
1: şeyler
3: için kıymetli.
1: Var.
3: Ve tekliflerinizi evet. düşünürken ona göre davranmalısınız.
0: Evet, doğru evet, fiyata tamam. her şey satılık.
3: Evet elbette.
0: Değil tamamdır. Mi dostum? Bizi içeri alıp sizi bakmamıza izin evet. verdiğin için teşekkür
3: ederim. Sağ olun.
0: Sağ ol Vec. Şuradan başlayalım olur mu?
1: Evet.
3: Görüşürüz.
0: Tamam sonra görüşürüz. Birazdan görüşürüz güle güle. Dostum. Ne yarama. Gördüklerimizin en büyüklerinden biri. Yüzlerce küçük hazine var. Klasik motosiklet sırasıyla başlayalım mı? Şuna bir bakar mısın? Çok güzel değil mi? Bu 1930'lardan kalma tertemiz görünen bir James Otocycle. Otocycle'lar mopedlerin öncüleriydi. Küçük ve ekonomik motorlara sahip, hafif, pedallı motosikletlerdi. Normalde otosiklilerin hepsi biraz birbirine benzer.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: bunda çok farklı bir şey var.
1: Kaliteli bir parça gibi görünüyor.
0: Öyle değil mi? Yani
1: neye yaslandığını gördün mü? Bu bir Royal Enfield.
0: Evet ama nasıl bir Royal
1: Bunun
0: Enfield?
1: Bunun adından emin değilim.
0: Sanırım evet bu küçük hacimli. Bentham'la rekabet
1: evet,
0: eden.
1: Evet aynen burada. Öyle.
0: Bir SA değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet Bentham havası var.
0: Öyle değil mi? Ama rengini sevdim, eskiliğini
1: evet,
0: sevdim.
1: Evet çok hoş.
0: Bunu da beğendim.
1: Evet her şey çok hoş.
0: Harika bir başlangıç. Etrafa bakınca buradaki çeşitlilik inanılmaz. Klasik motosikletlerden Bentley'lere, Mercedes'lere ve şu küçük İtalyan aygırına kadar her şey var. Aa, bu bir abartma.
1: Evet, zaten arkasında yazıyor dostum.
0: Bunlardan bir tane çok istiyorum.
1: Seni içinde otururken hayal ediyorum. Bayağı komik olur.
0: Neden?
1: Çünkü bence kafan tavana değerdi.
0: Abarth uzun zamandır Fiat'la bağlantılı özel bir İtalyan otomobil üreticisi ve yarış takımıdır. Abarth 595, Fiat 500'ün güçlendirilmiş versiyonuydu. Azami hızı 75'ti ama çevikliği ve sürüş keyfiyle ünlüydü. Biliyor musun, bir zamanlar bir komşum vardı ve bunları toplardı. Bir sıra ev garajına bunlardan 3 tane, hatta 2,5 tane sığdırmayı başarmıştı. Evet, onlara takıntılıydı. Bekin motosikletlerine dönersek, bu gerçekten eklektik merkezi bir koleksiyon. Şu James Captain gibi İngiliz emektarlar. Savaş sonrası dönemden sayılırlar. Çok ucuzdurlar ama çok güzel sürülürler.
1: Evet.
0: Evet. Yaşlandıkça da bildiğin gibi kontrol edebileceğimiz bir şey istiyoruz. Sana şunu söyleyeyim. Klasik motosikletçiliğe girmek istiyorsan bunlardan birini al. Şu MZ Trophy gibi Doğu Avrupa tuhaflıkları da var.
1: Resmen İngiliz buldoklarına benziyor. Çirkin ama nedense harikalar. Çok iyi mühendisliği var. Sevilmeyecek nesi var ki?
0: Muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en
1: çirkin. Evet, ama onu havalı yapan da bu zaten. Çirkin havalı.
0: Eğlenceli ve çirkinden söz açılmışken ben bundan daha önce hiç görmedim. Beck, gel buraya. Gel, gel de bir bak. Bu ne? Yani nedir bu?
3: Bu mu? Bu bir Dot BB ya da DOT BB.
0: Devoid of Trouble mı?
3: Manchester'dan, evet.
0: Dot, Salford merkezli bir firmaydı ve küçük, çoğu zaman sıra dışı motosikletlerle teslimat araçlarında uzmanlaşmıştı.
3: Moped patlaması yaşanırken ve İngilizler bunları yapmazken

0: Sanırım sen de bir daha göremezsin.
1: Evet evet eminim.
0: Eminim kalan tek bu.
1: Bu Rolls'lar artık değerini buluyor değil mi?
0: Bu, evet, bu özel bir araba. Hayatınızda sürebileceğiniz en iyi araba. Motoru sessiz, her şey mükemmel. Birlikte çalıştığım Toby onu evet. satın aldı.
1: Öyle mi?
0: Ben de istiyordum. Sürüşü kesinlikle muhteşem.
1: Ama asla satmaz mı?
0: Bilmiyorum. İstediğine karar verirsen bir rakam ayarlayabilir ama sanırım oldukça yüksek bir rakam olur.
1: Evet,
0: evet öyle.
1: Bu hoşuma gitmedi ama köşeyi dönünce daha fazla motosiklet var. Havalı değil mi?
2: Tam senlik dostum.
1: Aa dostum.
2: Neden sevdiğini şimdi anlıyorum. Havalılar. Sadece viraja girmeye
1: tamam,
2: çalışma.
1: Tamam. Bu tür şeyler hakkında şunu söyleyeceğim. 70'leri 60'ları ve Chopper dönemini düşündüğünde tabii ki
2: evet.
1: aklına Harley'ler gelir değil mi? Ama aslında Triumph'lar motorlarıyla inanılmaz bir
2: evet,
1: dünya
2: evet,
1: vardı.
2: Evet evet kesinlikle.
1: Yani bu motosikletçilikte sevdiğim her şeyle tamamen özdeş. Ama devam edince bana göre inanılmaz çirkin ama kesinlikle sevimli bir Velocet LA var.
2: Biraz mezlere benziyor.
1: Görebiliyorum.
2: Ne demek istediğimi anlıyor musun?
1: Evet anlıyorum.
2: Mesele sadece dış görünüş değil. Böyle göründüklerinde ayrı bir çekicilikleri
1: evet, evet,
2: oluyor.
1: Tamam tamam görebiliyorum. Evet evet tamam sanırım öyle.
2: Sanırım onlara acıyorsun.
1: Elimizde şu James var.
3: James?
2: Vintage
1: evet.
2: bir tane. Bu muhteşem.
1: Bu
2: evet,
1: iyi.
2: Çok
1: başka
2: hoş.
1: Ne var?
2: Şu Royal Enfield.
1: Ha, evet tamam güzel.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Evet. Hepsi hoş. Sanki içeceğin zehri
1: sanırım
2: seçmek gibi.
1: Ne istediğimizi biliyorum. Hadi bakalım.
2: Tamam.
1: Tamam, sırf burada oldukları için James'ten başlayalım. Bu satılık mı?
3: James.
0: Evet.
1: Peki
0: olabilir.
1: Fiyatı ne? Ne kadar?
0: O yaklaşık 1400 civarı olması gerekiyor.
1: Pekala. İçeride bir Triumph Chopper var. Bonneville kapağı var gibi görünüyor.
0: Bir süredir sürmedim. Çok hızlı giderdi.
1: Yani o satılık değil mi?
0: Pek sayılmaz, hayır.
1: Peki. Bir şey daha var. O da James Autocycle.
0: 1937.
1: Öyle mi?
0: Evet. İlk motorlardan.
1: Peki fiyatı ne?
0: İstemeye istemeye 1500 sterlin.
1: Tamam, pekala. Yanında küçük bir Royal Enfield var.
0: O Prince sanırım. Prince ikinci
1: öyle
0: model.
1: Mi? Evet. Tamam. Fiyatı ne?
0: 1200.
1: Tamam. Pekala. James Autocycle için 1400.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üst

0: üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: klasik araç.
1: Tamam mı? Çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Evet.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yer altına Vekin otomobil ve motosikletlerle tıka basa dolu yeraltı kulübesine indik. 1500'e bir James Otocycle var ama biraz daha az ödemek istiyoruz. James için 1400.
1: Evet, tamam.
5: Olur mu?
1: Evet.
6: El sıkışın.
5: Tamam.
6: Bu şahane. Onu sevdiğini biliyordum. Sıradan çıkardığın anda bunu anlamıştım
5: evet.
6: Zaten.
5: Bence oldukça tatlı küçük bir şey.
1: Güzellik. Keşke düzgün çalıştırabilseydim.
6: Şimdi mi söylenir bu?
5: Ertesi gün Faz bir bakmak için kulübeye geri döndü.
7: Bunları seviyorum. Otobike'ları seviyorum. Bu o, öyle değil mi?
5: Sen de buna çok benzeyen
7: evet,
5: bir tane olduğunu biliyoruz.
7: Bu bence biraz daha eski ve çok daha lüks. Çünkü ön süspansiyonu var. Görüyor musun?
5: İyi görünebilir ama bize pek iyi çalışmadığı söylendi.
7: Tamam. Bir iki şey var ki beni biraz şüphelendiriyor.
5: Nedir?
7: Mesela zincirler güzel görünsün diye gümüşe boyanmış.
5: Peki?
7: İçi iyi mi peki?
5: Tamam. Nedir? Aslında bu benim hayatımın hikayesi değil mi?
6: Evet. Dürüst olmak gerekirse kontrol etmedik. Güzel görünüyor diye düşündüm.
5: Evet, alalım dedik.
7: Gözünüz mü boyandı sizin?
5: Evet,
7: söyleyin.
5: Pedala bile basmadık.
7: Büyülendiniz.
6: Yine dikkatimiz dağıldı.
5: Şimdi aklıma bir fikir geldi. Bir de uzun zamandır çalıştırmayı düşündüğüm evet. Bir New Hudson'ım var.
7: Aa öyle mi?
5: Sen bu işin içindeyken...
6: Yani şimdi iki tane çalıştırılacak
5: bir
6: araç.
5: Bir saniye. Oldu. Şimdi otocycle moduna girmişken belki diğerini de içeri alırım. Onu da çalıştırabilir miyiz diye bakarız dedim.
7: Bir taşla iki.
5: Evet bir için iki, üç için tamam. Hepsi. Evet. Tamam bunu kulübeye alalım ve Vek haklı mı evet. Görelim. Bakalım haklı mı? İlk iş olarak James'imizi kulübeye alıyoruz.
6: Her zamanki gibi değil mi? Yakıt var mı kontrol et.
7: Evet.
6: Latinleri temizle sonra pedalla.
7: Dans ediyor musun?
6: Ben dans etmem.
7: Hayır mı?
6: Asla.
7: Hiç havaya girmedin mi?
5: Faz yakıt hortumunu çıkarıyor.
7: Oo bak yakıt var.
5: Ve eski yakıtı boşaltıyor.
7: İşte böyle açık. Ve böyle kapalı.
5: Skidse manyetoyu açıyor.
6: İşte kapağı çıktı.
7: Ben her zaman yanımda biraz zımpara taşırım.
6: Bu çok iyi Faz.
5: Ve kolayca kirlenebilen küçük elektrik kontakları olan platinleri temizleme ritüelini gerçekleştiriyor.
6: Bunlara ulaşmak bana biraz zor geliyor Faz.
7: Evet aslında zor.
6: Uğraştıran
7: evet,
6: makineler.
7: Evet işte oldu. Bak.
6: Üzerinde küçük bir iz var.
7: Evet güzel.
5: Servisin bir sonraki aşaması bujiyi kontrol etmek.
6: Bu buji bayağı ıslak baksana.
7: Evet.
6: Pürmüzle yakalım mı?
7: Evet bence pürmüzle yakmalıyız. Biraz temizlensin.
6: Bence de.
5: Kirlenmenin niteliğine bağlı olarak bir bujiyi çelik fırçayla ya da pürmüzle hatta ikisiyle birden temizleyebilirsiniz.
6: Çok sıcak olacak.
7: Au. Şuradan çevirmeyi deneyelim mi?
6: Evet.
7: Kıvılcım var mı? Ben bir kıvılcım görüyorum.
6: Ben
7: evet.
6: De kıvılcım görüyorum.
7: Sağlıklı morumsu mavi.
6: Bence burada iyi bir şansımız var.
7: Bence de haklısın. Bujiyi geri takalım.
6: Parmaklarına dikkat sıcak çünkü.
7: Aman tanrım.
6: Doğruca benzinin içine düştü. İşte şimdi soğudu.
5: Oo, neyse ki hiçbir şey olmadı ama bujiler ve benzin kapları bir araya gelmemeli. Neyse, yaşadık ki hikayeyi anlatabilelim, öyle değil mi? İşte böyle. Mücadeleye geri dönme zamanım geldi. Merhaba, ben geri döndüm.
6: Aa, demek döndün. Zamanlaman mükemmel. Burada gizli kamera mı var yoksa?
5: Hayır, ben sadece kapıdan dinliyordum.
6: Aha, biraz endişelendim çünkü zamanlaman hep mükemmel oluyor.
5: Öyle mi?
6: Tam yakıt koyuyoruz, kıvılcımımız var. Tamam. Artık yakıt akışı da
5: peki
6: var.
5: Peki.
6: Bunu indirip pedal çevirmeye hazırız ve sen
5: tamam
6: çıkıyorsun.
5: Sence çalışır mı?
7: Umarım zamanlaması doğruysa evet.
5: Beklenen an. Baz biraz pedal basıyor.
7: Tamam, hazır mısın?
5: Aa, bükülebilir.
6: Şikte, şikte var mı?
5: Şunu söyleyebilir miyim? Arka lamba yanıyor.
7: Aa, güzel, demek ki bir şey yapıyor.
5: Ama nazik ol. Bu sehpanın kırılmasından endişeleniyorum. Nazik ol. Evet, işte bu.
7: İşte oldu.
5: Londra sisi kadar dumanlı olabilir ama Bekin uyarısına rağmen mükemmel çalışıyor.
6: Bu tamamen çalışan bir motosiklet.
5: Vek neden bahsediyordu?
7: Bilmiyorum ama neyse, oldukça kolaymış.
5: Tabii giderken bir sorun çıkmazsa.
7: Bilmiyorum yani.
6: Bir şey söyleyeceğim. Yakıt çok sarıydı ve yakıtı boşalttık.
5: Sebep
6: platinleri
5: olabilir
6: temizledik ve ilk denemede çalıştı.
7: Sesi
5: evet,
7: çok güzel.
5: Evet, kaliteli bir makine.
6: Peki bunu nasıl
5: tamam
6: durduruyoruz?
5: Evet, şununla.
7: Evet, böyle.
5: İşte oldu. Aa, dostum bu harika. Güçlü fiziğinin sehpayı bükmüş olabileceğinden çok endişelendim ama bükmemiş.
6: Ne demek istediğini anlıyorum.
7: Dur,
6: gerçekten epey narinmiş.
7: Güçlü fiziğin.
5: Evet.
6: Evet.
7: Ne demek istediğini anladım.
6: Evet.
5: Tencere dibin kara diyor. Yani
6: evet, evet.
5: O tarz bir şey.
6: New Hudson'ı sen süreceksen motora acıyorum.
5: Pekala, bunu indirelim mi?
6: Evet.
5: Daha problemi olabilecek New Hudson'a bakalım.
7: Tamam.
6: Tamam.
5: New Hudson, James'le aynı döneme ait ama biraz daha temel bir model. Bende yıllardır duruyor ama birkaç parçası sökülmüş.
7: Bunu neden yaptın?
5: Başka bir araç için gerekiyordu Fazır ve bildiğin gibi vakit nakittir. Sonraki yarım saat uçarak geçiyor. Skid yedek parça ararken Faz genel bir kontrol yapıyor.
7: Tamam, şu yakıt musluğunu çıkaracağım. İşte oldu. Ve içindeki sızdırmazlık mantarlarını değiştireceğim. İşte bunları. Görüyor musun?
5: Tamam, tornavida değil mi?
7: Gerçekten harika bir çırak olmaya başlıyorsun. Öğrendin.
5: Çırak mı?
7: Evet.
5: Çıraklar bütün araçları satın alır mı? Her şey yerine takılınca yakıt dolduruyoruz. Karbüratörü kontrol ediyoruz. Garanti olsun diye biraz easy start sıkıyoruz. Ve Faz'ın üzerine binmesine izin veriyoruz.
7: Vay canına.
5: Ah. Evden çıkmak istiyor değil mi?
7: Evet. Sadece ben oturduğum
5: evet
7: için. Platinler.
5: Eski baş belamız. Platinler. Faz zımpara kağıdını çıkarıp onları temizliyor ama yine de çalışmıyor. Bu yüzden bujileri çıkarıp temizliyor ama yine sonuç yok. Sonuç alamıyor. Hayır hayır, hiçbir şey yok.
7: Hayır.
5: Sonra bujileri değiştirdikten sonra yine üzerine biniyor. Ta ki sonunda...
7: Evet.
6: İşte bu, işte bu. Dur, dur.
5: Hey, küçük bir sürüşe hazırız.
7: Evet.
5: Hı-hı. Ve yola çıkıyoruz. Ben muhteşem James'imizin üzerindeyim. Skid ise New Hudson'la boğuşuyor. Aha, bu inanılmaz eğlenceli. Guy'ın o şeyin üzerinde gittiğini görmek başlı başına komedi. Bence şu küçük New Hudson üzerindeki her şey sökülünce oldukça havalı olmuş. James Otocycle 1948'de yaklaşık 44 sterline mal oluyordu. Savaş sonrası yokluk döneminde ucuz ve neşeli bir ulaşım aracıydı. Ama yine de sürmesi çok eğlenceli. Hadi bakalım dostum. Kafeye yapılan 5 kilometrelik bir yolculuk bile koca bir macera gibi geliyor. On dakika sonra oradayız. Pekala, nasıldı? İyi miydi?
6: Motosiklet harikaydı. Başta benim tarafımdan biraz kullanıcı hatası oldu. Şu baş parmak gazı yüzünden.
5: Aa, evet dostum.
6: Yavaşlamaya çalışırken hızlandırıp durdum.
5: Aa, evet, öyle bir huyu var.
6: Ama sonra sana yetişince çok keyifliydi dostum.
5: Bak, o şey inanılmaz. Söylemeliyim ki gitmesi gerektiğini düşündüğümden daha hızlı gitmek istiyor.
6: Bu da aynı şey. Ve sana şunu söyleyeyim. Bununla rahat uzun yol yaparım.
5: Komik bulduğum bir şey söyleyebilir miyim? Kaskını çıkardın, şapkan hala başında.
6: Biliyorum, senin kaskını ödünç aldığım için biraz fazla büyüktü.
5: Bunu başarılı bir test sürüşü olarak kabul edelim mi?
6: Bence kesinlikle. Gerçekten çok keyif aldım.
5: Bak, bunu alacak birini buldum sanırım.
6: Bunu satmakta zorlanacağını hiç sanmam.
5: Ama doğru fiyatı almakta zorlanabilirim. Çünkü Patrick'in buna bayılacağını düşünüyor.
6: Evet, bu olabilir.
5: Ertesi gün alıcı geliyor. Traktör satıcısı Patrick Edwards. Seni aramamın tek nedeni bunun güzelliğini takdir edeceğini düşünmemdi. Güzel bir parça değil mi?
6: Ve tarihi.
5: Evet, ve tarihi.
7: Aynı zamanda hoş bir sergileme parçası, öyle değil mi?
2: Sürmem ama mutfakta güzel durur değil mi?
6: Evet, evet.
2: Neyse, burada ben kendi ayağıma
5: sıkıyorum. Hayır, bu sana hiç benzemez Pat. Bu da bence seni yakaladık demek. Bunun için tam 2000 istiyorum.
2: Evet, bir süs eşyası için biraz pahalı.
5: İnsanlar Faberge yumurtaları için bunu söylemiyor.
6: Aslında çalışıyor. Sadece süs değil. Kim bilir, güneşli bir günde kafeye onunla çıkmaya karar verebilirsin dostum.
2: 1500 TL.
5: Hayır. Evet, bak. Sen ve ben birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz, öyle değil mi? Ve yaptığım tüm alışverişlerde senden henüz hiç para kazanamadım.
2: Bence olmuştur.
6: Ben de tam olarak aynı
2: arada
6: şeyi
2: düşünüyorum. Arada bir tane olmuştur.
5: 1800.
2: O zaman 1750. Hadi bakalım.
5: 1750 olsun. Evet.
6: Şahane. Pat mutlu, güzel küçük bir motosiklet aldı. Biz mutluyuz, ondan küçük bir kazanç sağladık.
5: Tamam Pat, ne kadar kâr ettiğimizi söyleyecektim ama en azından...
2: Bunu ben yok. Neyse.
5: Evet, 10 sterlin bile olsa. Evet, teşekkürler Pat. Görüşürüz.
6: Evet, evet.
5: Güzel iş dostum, teslim ettiririm. Hey, 350 sterlin.
7: Evet,
6: evet.
7: İçindeki benzini de alalım.
5: Evet, şimdi boşalt.
6: Evet,
5: tamam.
6: Her kuruş önemli.
5: Her kuruş önemli.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Al. Hadi bunu bitirmemiz lazım dostum.
1: Önce biraz zencefilli kek
0: aman
1: var.
0: Aman tanrım. Hey, bunları kim yaptı?
1: Neyse yaptı bizim için.
0: Çabuk. Fazı duyuyorum. Çabuk. Ah Alan. Şunu ısıtabilir misin?
1: Yapabilirsin.
0: Bayıldım. Ben Enrico. Aa, bu rahatmış. Benim gibi tutkun olan arkadaşım Faz Thousand'la birlikte...
2: Yukarıda muhteşem bir çift chopper var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
3: Hey, şuna bak.
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
4: Bu şahane oldu.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Yeniden Essex yolundayız. Hey, Bean'in hoşuna gidecek.
2: Çünkü Bean'in en sevdiği kasabaya gidiyoruz.
0: Evet.
2: Howkent.
0: How?
2: Dave adında bir adamla tanışmaya gideceğiz. Evet.
0: Tamam.
2: Evet. Barkingly Dave.
0: Barkingly Dave. Evet. Barking Howkent. Sanırım bu adamın çok motosikleti var. Öyle değil mi?
2: Evet. Çok motosikleti var.
0: Ve çoğu da pek iyi durumda değil.
2: Neyi var neyi yok görmeye gideceğiz. Çünkü samanın içinde mutlaka buğday da vardır.
0: Evet, mutlaka vardır.
2: Biz de o buğdayı arıyoruz, biliyorsun.
0: Her zaman buğday olur. Barking'den bir motosikletle mi, bir arabayla mı yoksa kepekli bir sandviçle mi döneriz kim bilir. Ama Dave'in yerine doğru gidiyoruz. Barking'deyiz.
5: Evet.
0: Etrafımız paletlerle çevrili.
5: Evet.
0: Ben buraya motosiklet görmeye geldim.
2: Ben paleti severim. Yani palet her zaman işe yarar.
0: O zaman paletleri anlat. Senin bunlarla bir ilgin var mı?
5: Evet. Bu bir aile işi. 45 yıldır devam ediyoruz.
0: Yani motosikletler bütün bu işin bir yan ürünü mü?
5: Evet.
0: Öyle mi? Hadi bize anlat onu.
5: Aslında motosiklete 27 yıl önce bir kaza geçirdiğim için başladım. Ve bir daha yürüyemeyeceğimi söyledim.
2: Evet. Tamam.
0: Gerçekten mi?
5: Karım motosikletleri hep sevmişsindir dedi. Ama tekrar yürümem 1,5 yıldan fazla sürdü.
2: Evet.
5: Git ehliyetini al ve kendine bir motosiklet hediye
0: evet,
5: et. Ve olay bundan ibaret.
2: Harika.
5: Sonra bağımlılık kontrolü ele geçirdim.
2: Yani bir motosikletle başladın. Sonunda kaç tane oldu?
5: Bir noktada 300'ün biraz altındaydım. Evet.
2: Yani evet, sana bir şans verdiler. Ne? Sen de mutlak anlamda
5: evet,
2: alabildiğinin en fazlasını aldın.
0: Peki öyle içeride ne var? Anlat bakalım.
5: Sanırım yaklaşık 130-140 tane kaldı.
2: Dev, hepsi satılık mı yoksa birkaç tane özel olan var mı?
5: Onların çoğunluğu satılık ama tamam, birkaç favorimi ve manevi değeri olanları
2: harika,
5: saklıyorum.
0: Tamam. Onları seçip ayrı bir köşeye koydun mu?
5: Evet, evet, ayırdım.
2: Evet.
0: Tamam. Bak dostum, tamam ama biraz karıştıracağız.
5: Evet.
0: Bakalım ne çıkarabiliriz.
5: Evet.
0: İlgilendiğimiz birkaç
5: evet,
0: şey olursa
5: harika,
0: seni çağıracağız ve sonra umarım sonunda bir pazarlık
5: evet,
0: yapabiliriz. Harika Dave, seni görmek gerçekten
5: tamam,
0: güzel dostum.
5: Hemen
0: tamam dostum, sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Vay dostum, burası çok havalı değil mi?
2: Onlara bakalım mı?
0: Şimdi bu da neyin nesi? Ben motosikletler için geldik sanıyordum.
2: Gördüğün gibi YA3 ya da Z gibi duruyor.
0: Yaz.
2: Yaz bu.
0: Gaz mı?
2: Evet, Sovyet dönemi kamyonu. Düz kapaklı 4 silindirli motoru var. Ne kadar büyük bilmiyorum ama büyük, basit ve pek güçlü olmadığını tahmin ediyorum.
0: Motor bölmesinde aydınlatma bile var.
2: Ama çok hoş öyle değil mi?
0: Hem de nasıl?
2: Sanırım bu da küçük kol.
0: Peki evet, bu kaç yıllık fazla?
2: Baksana 50'ler evet, 1950'lerden mi gibi duruyor.
0: Muhtemelen saatte 40 kilometre falan
2: öyle
0: yapar
2: sanıyorum
0: değil mi? Evet. Tam yüklü hali de gay arkadayken
2: aynen, ve
0: olur,
2: galon başına bunun yarısı kadar bile kilometre gitmez.
0: Ama doğru fiyatı olursa.
2: Evet, çok hoş bir şey öyle değil mi?
0: İnsan böyle bir yere girince açık fikirli olmalı.
2: Evet, hoşuma gitti tamam.
0: Tek bildiğim bunun arkasına epey motosiklet sığdırabileceğim.
2: Belki de sadece basınçlı yıkama restorasyonu yeter kim bilir.
0: Ha, işte benim tarzım restorasyon.
2: Biliyorum.
0: Evet, hadi bakalım şimdi motosikletlere gidelim. İçeri doğru ilerledikçe ilginçlikler devam ediyor. Bir Fransız-Çin füzyonu var.
2: Bir Honk'tu.
0: Velocelex'e bir saygı duruşu olmalı.
2: Dizel bir motosiklet ister misin?
0: Dizel bir Yamaha. Kesinlikle hayır. Ve çok nadir bir İtalyan.
2: İşte bu.
0: Nedir bu?
2: Bu bir motom. Dur, sıkıştım buraya.
0: Motom, Milano'da kurulmuş, hafif ve yenilikçi mühendislikle yapılmış mopedler üreten küçük bir savaş sonrası İtalyan şirketiydi.
2: 3 vitesli, küçük İtalyan 3 vitesli, yani vites.
0: Aa, gaz kolunda.
2: Gaz kolunda, evet. Yani çok hoş küçük bir şey. Ve üstten subaplı.
0: Motoruna bayıldım.
2: 4 zamanlı, 2
0: evet.
2: zamanlı değil.
0: Vay canına.
2: 4 zamanlı, yani...
0: O dönem için gerçek bir devrim olmalıydı.
2: Aslında biraz ilgi istiyor.
0: Evet, tamam.
2: Birkaç lastik.
0: Yürüyen bir restorasyon. Evet. Tamam, artık gidelim mi? Aman tanrım, oradan görebiliyor musun?
2: Oradan görebiliyorum, gidelim mi?
0: Hadi. Aman tanrım.
2: Vay canına. Açıkçası bunu beklemiyordum.
0: Sen bekliyor muydun?
2: Hayır.
0: Artık ne bekleyeceğimi bilemiyorum.
2: Doğru.
0: Bunlar öyle motosikletler ki bazılarından daha önce hiç görmedim.
2: Tamam, bu bir CZ mi?
0: Sanırım bilmiyorum Dave. Dave. Öncelikle bu da neyin nesi?
5: Bu bir CZ-501. Bu 1958 model.
0: Evet.
5: Bunlardan sadece 2 yıl ürettiler. 57'den
0: evet.
5: 59'a.
0: Vay canına.
2: Yani benzin deposu önde mi?
5: Öyleydi ama patlıyordu.
2: Peki onları ne patlatıyordu?
5: Benzindi sanırım. Bilmiyorum. Acaba...
0: Mi? Muhtemelen ısıyla olan konumundan
5: olabilir,
0: dolayı.
5: Evet.
2: Aman
5: evet.
2: tanrım, belli ki uçmuş gitmiş.
0: Peki bana şunu anlat. Ne o? Yantlau mu?
5: Bir sunglass.
0: Sunglass mı? Ha, belki duymuş olabilirim.
5: Şey...
0: Ama yine Doğu Avrupa mı?
5: İspanyol.
0: Yaklaştım.
5: Bu motosiklet İrlanda Başkanlık Eskort motosikletiydi.
2: Anladım. İrlanda plakası.
5: Evet, 70'lerin başında.
0: Öyle mi?
5: 70'lerin başında.
0: Harika Dave.
5: Tamam.
0: Çok teşekkürler.
5: Tamam,
0: sağ ol
5: görüşürüz.
0: Dostum. Pekala. Evet, bayağı hoşuma giden.
2: Hadi bakalım.
0: Başka
2: neymiş
0: bir şey o? Görüyorum. Şurada. Tamam. Cyclorate denen bir şeye bakıyoruz. Cyclorate, Orléans'da kurulmuş küçük bir Fransız markası olan William tarafından üretilmiş bir başka hafif proto mopetti. Son hızı yaklaşık 40'tı ama yine de 1950'de Salto Motor Tour de France'ı kazanmayı başardı.
2: Yanında yağdanlığı da var. Eğer bu onun plaka numarasıysa...
0: Bakalım
2: sana
0: mı?
2: Söyleyebilirim.
0: Hızlı bakalım. PXS.
2: 483. Bingo! İşte bu.
0: Çıkıyor William Cyclorate.
2: Evet.
0: 1950 model, 75 yaşında. Mor.
2: Evet.
0: Aşağı yukarı üzerindeki toz
2: evet.
0: gidince. 50 cc.
2: Evet.
0: Evet, güzel.
2: Çok hoşuma gitti. Bir temizlik ve biraz ince ayarla güzelce ortaya
0: evet.
2: çıkacak diye düşünüyorum.
0: Evet, bence haklısın.
2: Evet.
0: Ayrıca koltuğun da bu
2: öyle
0: halini
2: mi?
0: Sevdim. Eğer istersen yeniden kaplatabilirsin ama neden ki?
2: Bu pantolonunla bunun üstüne oturmak istemez.
0: Hayır, hayır ama aynı zamanda düzgün sağlam kot pantolonun varsa sorun olmaz. Biraz daha az belirsiz ama aynı küçüklükte küçük ve sevimli bir şey olarak dünyanın en sevilen motosikletlerinin alışılmadık bir örneği var. Şimdi bu ilginç faz, yani bu bir Honda.
2: Evet.
0: Peki P50 değil değil mi yoksa...
2: Hayır bilmiyorum ama benzer bir mekanik düzene sahip gibi görünüyor. Evet,
0: kap motoru. Ama neyi var biliyor
2: evet.
0: musun? Arkasında eşya taşımak için yer var.
2: Evet var.
0: Ha?
2: Aynen evet, oraya epey büyük bir sepet koyabilirsin.
0: Sıfırdan beri 11 bin kilometre.
2: Evet. Hoşuma gitti.
0: Bu gerçekten hoş küçük bir şey.
2: Burada çok
0: evet,
2: fazla
0: tamam.
2: çok fazla iyi şey var.
0: Var var çok var. Bir saniye durup düşünelim. Cyclorate
2: evet.
0: var. Bir de şu
2: Motom.
0: Neydi? Motom. Sonra da gaz kamyonu var.
2: Evet.
0: Evet. Hadi Dave'in yanına gidelim. Düşünecek çok şeyimiz
2: tamam.
0: var. Ve bence güzel bir kazanç çıkaracak da epey şey var. Dave, burası... Beni diyecek bir şey bırakmayan sayılı kulübelerden biri. Satın almak istediğim o kadar çok şey var ki. Bak Dave, şuradan başlayalım. Bu neydi? Moto neydi?
2: Motom. Botomla kafiyeli.
0: Motom, motom.
5: Evet şey. Onun için 1200 civarı düşünüyordum.
2: Tamam abi.
0: Gerçekten evet. mi? Tamam peki.
2: Hadi büyüye geçelim. Gaz kamyonuna geçelim.
5: Tamam.
0: Aa, evet, gaz kamyonu. Anlat bakalım, çalışıyor mu? En son ne zaman çalıştırdın?
5: Şey, buraya getirdiğimde yaklaşık 8-9 yıl önceydi sanıyorum.
2: Tamam.
0: O zamandan beri duruyor.
5: Evet, doğrudan depoya çektim.
2: Tamam.
0: Peki, ne kadar, fiyatı ne?
5: Fiyatı 3000 civarı düşünüyorum.
2: Tamam. Orada bir küçük...
0: Tamam.
2: kırmızı Fransız motoru vardı. Sanırım Fransız küçük moped diyebilirim. Ona ne dersin?
5: Evet. Onun için de 1000 civarı düşünüyorum.
0: Tamam dostum, pekala.
2: Bir de kap motorlu gibi görünen küçük kırmızı bir Honda
5: evet.
2: vardı, öyle değil mi?
5: Evet. Onun için 1600 istiyorum.
2: Tamam.
0: Tamam, peki.
2: Peki onu mu düşünüyorsun yoksa bir iki tane mi? Tek tek mi gidiyorsun, toplu mu? Bunu anlayamadığım için soruyorum sana.
0: Sana düşük bir teklif vereceğim.
5: Hmm.
0: Daz, her neyse o.
5: Evet.
0: Ve Honda.
5: Evet.
0: 3000 nakit.
5: Biraz çıkmalısın. 3500.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Budur.
9: Ya

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Evet.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Aman tanrım. Vay canına. Açıkçası bunu beklemiyordum.
14: Barking'de Dave'in geniş motosiklet, ilginç eşya ve palet koleksiyonundayız. Bir Honda Cup ve Sovyet dönemi bir kamyon için 3000 teklif ettik ama o 3,5 istiyor.
13: 3250.
15: Tamam, hadi olsun.
13: Tamam.
14: Harika dostum.
13: Teşekkürler Dave. Yeter ki sen memnun
14: ol. Evet. Memnun musun? Çünkü evet, iyi anlaşmadı. Evet, anlaşmadı.
15: Evet. Onları çalışır evet. Hale getirecekseniz.
13: Evet,
15: hak ettikleri
13: evet,
15: de
13: aynen
14: bu.
13: Evet,
14: evet,
13: kesinlikle.
14: Başarır mıyız? O başka mesele. Ertesi gün atölyeye dönünce malları indiriyoruz. Bence burada oldukça iyi iş çıkar.
16: Bu tamamen inanılmaz.
14: Tamam, bakın
13: bunun
14: şimdi...
13: Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Daha önce böyle bir şey evet, hiç görmedim.
14: Buna bir tür Doğu Avrupa Willys Jeep'i diyelim.
13: Steroid almış bir Jeep gibi görünüyor.
16: Öyle.
14: Bakın, bu uzun vadeli bir restorasyon. Uzun vadede bunu düzgün paraya satabilirsem güzel bir kazanç var. En azından çalıştırmayı deneyelim. Öte yandan bu umarım kolay bir restorasyon olur. Seninle bunu yarın halledeceğiz. Öyle umuyorum. Tamam ama bence evet. Şimdi hepimizin yapmaya çalışması gereken şey en azından bunun kıvılcımı evet. Var mı bir bakmak.
13: Evet, sonra seni basınçlı yıkamayla serbest bırakırız.
14: Gazımızın ne kullanım kılavuzu ne de aküsü var. Bu yüzden birinci iş voltajının ne olduğunu bulmak. Tamam, 6 mı 12 mi olduğunu anlamanın yolu elbette ampule bakmak.
16: 12 volt.
14: Gerçekten mi?
16: Evet, üzerinde öyle yazıyor. Bu iyi yazıyor çünkü mu? Gerekirse takviye cihazını kullanabiliriz.
14: Takviye cihazını çıkarıyoruz. Bak, şu iki kablo hangisi artı hangisi eksi biliyor
16: kesinlikle
14: muyuz?
16: Kesinlikle hayır.
14: Hayır, hayır, hiçbir fikrimiz yok. Ama ilk çabalarımız pek başarılı değil.
16: Çok hızlı dönmüyor değil mi? Tersini denes kayıt.
14: Oo, bu sağlam patladı.
13: Beni sıçrattı.
14: Skid terminalleri temizlerken Alan daha doğrudan bir yöntem deniyor.
16: Bunu doğrudan marş motoruna bağlayacağım ve motoru çeviriyor mu bakacağım. Tersini
13: daha sağlıklı geldi.
16: Biraz daha hızlı değil mi ama yeterince hızlı değil.
14: Alan marş motorunu hafifçe vuruyor. Onu hayata döndürmek için sallamaya çalışıyoruz.
13: İleri. Şimdi ileri.
14: Ama sonuç alamıyoruz. Ta ki Al bir şey fark edene kadar. İçeride ateşlemeyi çalıştıran pedal çalışmıyor.
16: Hayır, temas etmiyor, evet. Bağlantı kurmuyor. Marşın çalışmamasının sebebi kolun pime yeterince sert basmaması.
13: Doğru.
16: Araya bir tornavida sıkıştırıp boşluğu doldurduğumda doğru. Çalışıyor. İlk yapmamız gereken bunu ayarlamak.
14: Pedala biraz yağ sürüp skid biraz daha sert basınca bir şeyler olmaya başlıyor.
16: İşte bu. Mükemmel.
14: Karbüratöre hızlıca easy start sıktıktan sonra kalkış gerçekleşiyor. Evet. Evet. Bu inanılmaz. Gerçekten harika.
13: Bu marş düğmesi sıkışmıştı. Yağladık ve artık daha ileri itebiliyorsun. Hala epey sert ama.
14: O harika dostum. Zaten ayağınla basman evet, gerekiyor.
16: Yakıt bağlamayı deneyelim.
14: Alan'ın dönüm noktası olan buluşundan sonra Skid geçici bir depo kuruyor. Bir easy start desteği daha ve sağlam bir itişle sonunda çalışan ve rölantide duran bir motorumuz oluyor.
13: Al! İnanamıyorum. Gidip onu çağıracağım. Buna inanamayacak. Yani şu rölantiyi dinler misin?
14: Dostum bu tek kelimeyle harika.
16: Debriyaja basıp vitese geçirip geçiremeyeceğimize bakalım.
14: Bence buna vahiy gibi bir şey denebilir Alan. Bu inanılmaz bir iş dostum. Alan gerçekten inanılmaz
16: her
14: bir
16: şey
14: iş yaptın.
16: Sürüşe hazır.
14: Sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Evet. Önce basınçlı yıkama yapacağız.
16: Üzerindeki pisliği çıkarmalısın.
14: Çünkü sana söyleyeyim bu mikrop kapmış. Gaz cüpümüz tamamen kuş pisliğiyle kaplı ama basınçlı maksimuma ayarlanmış. 15 dakikalık yıkamadan sonra devam etmeye hazırız. Honda ise buna karşılık temiz, tanıdık ve umarız sorunsuz. Bunun kazanç sağlamasını istiyorum. Yani Rus kamyonunu sübvanse edecek güzel küçük bir kazanç. O kamyon burada bir süre kalabilir. Orijinal motoru elektronik ateşlemeli daha yüksek CC'li Çin yapımı bir modelle değiştirilmiş. Hey bak, gayı paket servis dağıtmaya gönderebiliriz.
16: Gönderebiliriz değil mi? Pizza servisi.
14: Satmadan önce. Ondan önce çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gerekiyor.
16: Modern ateşlemeli. Bence sadece deneyelim.
14: Tamam. Ben biraz yakıt koyayım. İçeri giriyor, sonra dışarı çıkıyor.
16: O depoyu çıkarmalıyız. Evet. Sebep
14: bu. Yakıt hortumu tamamen aşınmış. Eski olan sökülüyor.
16: İşte böyle.
14: Ve yenisi takılıyor.
16: İşte burada geliyor.
14: Tamam yakaladım. Tamam. Sonra yerine klipslenip bir yakıt filtresi takılınca...
16: Pekala.
14: Tekrar dolduruyoruz ve en iyisini umuyoruz. Gitmek istiyor.
16: İşte bu. İşte bu.
14: Alan, lanet şey çalışıyor.
16: Evet, çok güzel çalışıyor.
14: Vergi etiketini gördün mü? Şubat 67.
16: Vay be.
14: Sıfırdan beri 11 bin kilometre yapmış. Bu tepki veriyor mu?
16: Gerçekten çok tepkili.
14: Al, sen bir dahisin. Ben de dahinin asistanıyım. Ertesi sabah ikili bir sürüşe hazırlanıyoruz. Şu küçük mopede gözlerinizi doyurun. Çok güzel temizlendi değil
16: yeni
14: mi?
16: Yeni gibi. Onunla iyi iş çıkarmışsın.
0: Ah, bence harika.
14: Çok temiz değil mi?
0: Evet.
14: Uzun vadeli projemiz... yani... gazımız ruhsatlı değil. Hiç freni var mı? Fren sistemi çalışıyor mu?
0: Hayır.
14: Peki, tamam. Ama çalışıyor.
0: Evet.
14: Şimdi nostalji yapıp Oxfordshire tarlalarımızın etrafında süreceğiz. Hazır, sen önden.
0: Tamam.
14: Ben de temelde taburu komuta edeceğim. Peki, şey yapalım mı? Sağlığınıza.
16: Tamam,
0: sağlığınıza.
14: Tamam, hadi gidelim. Evet. Çayımı yanıma alacağım. ...1953 ile 1972 arasında 600 binden fazla Gaz 69 üretildi. Bu araç her yere giden, her işi yapan, Rus kışı kadar dayanıklı ama biraz daha konforlu bir iş makinesiydi.
0: Aslında oldukça rahatlatıcı.
14: Dostum, sence de bu süspansiyon harika değil mi?
0: Bilirsin.
14: Bir Landy'den
0: şu an
14: daha
0: üzerinde
14: iyi.
0: Biraz ağırlık var, o yüzden yerine oturdu. Tam ideal noktada diyebilirim.
14: Sakin evet. Ol. Açık artırmalarda bu araçlar durumuna bağlı olarak 3000'den 20.000'in üstüne kadar fiyatlara gidebiliyor. Buna biraz zaman ayırırsak,
0: evet,
14: ve baharda satarsak güzel bir kazanç elde edebiliriz. Bu insanlar 1000 kadar keyif alırsa işimiz yolunda demektir. Tamam, şimdi gidip o mopedi denesek iyi olacak. Bence onu denemeliyiz. Ve yola çıkıyoruz. Ben kabın üzerindeyim. Alan Yamaha'da. Honda'da gazda olmayan her şey var. Hafif, çevik ve tamamen restore edilmiş. Aa, evet. Harika. Bu şey rüya gibi. Daha da iyisi. Sanırım bir alıcımız olabilir. Birkaç saat sonra geliyor. İlk kabını arayan yerli bir genç. Harry.
17: Harry
14: dostum.
17: Seni görmek güzel.
14: Şimdi dinle. Beğendin mi?
17: Beğendim. Çok eğlenceli.
14: Biliyor musun? Gerçekten iyi parladığını söylemeliyim.
13: Çok eğlenceli küçük bir şey.
14: Şimdi Harry bak, bu çok hoş. Sıfırdan beri 11.000 kilometre kullanılmış. Hayat zorlaşırsa yemek dağıtabilirsin. Aslında bunun için 1950 istiyorum.
17: Bahsettiğimiz o kuryelerden biri olmak zorunda kalmamak için 1750'ye inir.
14: Tamam, peki.
13: Hadi dostum.
0: Bence gayet
17: çok
0: makul.
17: Çok teşekkür ederim.
14: Hadi ama.
0: Evet, iyi bir eve gidiyor.
17: Evet. Çok teşekkürler.
13: Ve dikkatli.
14: Evet, evet,
13: tamam,
14: öyle
13: mı
14: olacak? Bak Harry, bunu sana teslim ettiririz çünkü hemen yolun aşağısında oturuyorsun. O yüzden mükemmel. Hey bakın, hadi. Ne? Bir dakika. İyi, hiç çıkarmadık mı?
0: Motosikleti yaklaşık 1250'ye aldın.
14: Daha, doğru.
0: Ve 1750'ye sattın.
13: Bu 500 kar demek.
0: Bu 500 eder.
14: Yani bugün şimdiden 500 kardayız.
0: Aynen öyle.
14: Bu da bize gaz konusunda biraz hareket alanı sağlıyor. Bahara kadar beklemek için. Bu güzel bir kazanç. Bence onu güzelce çalışır hale getirdiğimizde bu 4.500'lik bir motor olur. Sonra hayırlı günler.
0: Evet, hepsini hallettik.
14: Bir gün daha savaşacak kadar yaşadık, değil mi?

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Şu an havalimanı arazisinde araç kullanıyorum ve bir süredir buradayım. Alanın ne kadar geniş olduğunu, çevrenin nasıl kuşatıldığını görebiliyorsunuz. Peki burası başka bir amaçla inşa edilmiş olabilir mi? İşte bunu öğrenmek için buradayım. Eğer felaketlerin, sellerin, yangınların ve hatta iklimin güçlü odaklarca kurgulandığına inanıyorsanız aklınıza gelecek ilk soru şu olmalı. Dünya yerle bir olduğunda kontrolü kaybetmemek için nereye sığınabilirler? Kabul edelim. Ortalıkta hükümete dair o kadar çok komple teorisi var ki ne gerçek ne değil kestirmek imkansız. Adım Henry Bustamante, eski bir CIA istihbarat subayıyım. Şimdi ise manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komple teorilerini mercek altına alıyor, gerçeği kurmacadan ayırmanıza yardımcı oluyorum.

0: Şu an her yer sakin. Ama bu nehrin 45 dakika içinde 7,5 metreye, yani 2 katlı bir bina yüksekliğine ulaşabileceğini hayal edebilir misiniz? Temmuz 2025'te Texas'ın Kör bölgesinde tam olarak böyle bir şey yaşandı.
1: Seller nedeniyle bu yıl 4 Temmuz'da peş peşe tahliye haberleri geliyor.

Şu an her yer sakin. Ama bu nehrin 45 dakika içinde 7,5 metreye, yani 2 katlı bir bina yüksekliğine ulaşabileceğini hayal edebilir misiniz? Temmuz 2025'te Texas'ın

0: milimetreden fazla yağış düştü. Ulusal Hava Servisi bunu büyük bir felaket olarak nitelendirdi. Afet sona erdiğinde 135 kişi hayatını kaybetmişti. Teksas eyaleti ve yerel halk bir yanıt ararken arkada paralel bir anlatı çığ gibi büyüyordu.
1: Hükümet bu saçmalığı tekrar edip duruyor.
0: Daha sel suları çekilmeden internette felaketin yapay yollarla tetiklendiğine dair paylaşımlar yayıldı. Bu dünya çapındaki bir komplonun sadece son halkasıydı. İddiaya göre bankacılıktan küresel siyasete kadar her şeyi kontrol eden elit bir odak gezegenin en amansız gücünü bile manipüle ediyordu. Hava olaylarını.
1: Selin vurduğu bölgelerde bulut tohumlama projeleri yürütülüyor.
2: Peki soru şu, hükümetin hava olaylarını manipüle etme gücü var mı gerçekten?
3: Evet, var.
0: Kasırgalardan sellere, orman yangınlarından depremlere kadar her felaketin ardından iklim manipülasyon iddiaları internette çığ gibi büyüyor.
4: Hava savaşı tam olarak böyle bir şey işte.
0: Bu teori iki büyük soruyu gündeme getiriyor. Elitlerin havayı kontrol etmekteki amacı ne olabilir? Ve daha da önemlisi, bu ölçekte felaketler yaratacak bir teknoloji gerçekten mevcut mu? Bu bölümde niyetten imkanlara kadar her şeyi araştıracağım. İşe Teksas'taki sele yol açmakla suçlanan bir girişimin geliştirdiği en yeni nesil bulut tohumlama teknolojisiyle başlayacağım. İnsanların neden korkuttuğunu anlayabiliyorum. Her gün gökyüzünü kaplayan o beyaz çizgileri mercek altına alacağım.
5: Gökyüzünün kendisi bile adeta bir suç mahalli.
0: Ardından lazerlerin ülke genelinde yıkıcı orman yangınlarını tetiklediğine dair teoriyi testten geçireceğim. Yangınlar gerçekten de tuhaf şekilde ilerliyor. Ayrıca süper zenginlerin küresel bir felaket için gizli sığınaklar hazırladığı teorisini incelemek üzere Denver Uluslararası Havalimanı'nın altında özel bir tura çıkacağım. Amacım ne mi? Hava kontrolünün arkasındaki gerçeği bulmak. Bu bir bilim mi yoksa efsane mi? Dünya çapında bir felaketin eşiğinde olabilir miyiz?
2: Hava silahları.
0: Kışın ortasındayız. Denver'ın yaklaşık 160 kilometre batısında Rocky Dağları'nın derinliklerinde. Burada bu kadar az kar olması beni şaşırttı. Burası benim evim. Buradan yaklaşık 100 kilometre uzakta kayak yapıyorum. Ve yerde neredeyse hiç kar yok. Sıra dışı hava olaylarının yaşandığına şüphe yok. Ama havayı uç noktalara varacak kadar manipüle etme gücü gerçekten var mı? Bu soruyu yanıtlamak adına ilk adım olarak sıradan biriyle değil, Rainmaker Teknoloji'nin CEO'su Augustus Druko ile görüşeceğim. Bulut tohumlama teknolojisinin öncülerinden olan bu şirket, Guadalupe Nehri felaketinde ilk suçlanan taraftı.
4: İnternette hem beni hem de Rainmaker'ı sellere yol açmakla suçladılar. Bize yönelik tehditler savurdular. Bu gece burada gerçekleri açıklama ve durumu netleştirme fırsatı bulduğum için çok memnunum.
2: Bulut tohumlama.
0: Augustus.
4: Merhaba, memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
4: Evet, geldiğin için sağ ol.
0: Yılın bu zamanında buralarda bu kadar az kar olduğunu görmek beni şaşırttı.
4: Tam da bu yüzden burada bulut tohumlama yapıyoruz. Çünkü çevrene şöyle bir bakarsan, tarihi bir kar kıtlığı olduğunu görebilirsin. Eyalette yeterince su olmadığı için hemen şurada bir orman yangını izi var. Sana şimdi Colorado ve Rocky dağlarının geri kalanına daha fazla su getirmek için uyguladığımız yöntemlerden birini göstereceğim.
0: Evet, lütfen. Burada sadece sıradan bir şirket sunumu izlemek için bulunmuyorum. Amacım şirketin zararsız bir fırtınayı felakete dönüştürüp dönüştürmediğini çözmek.
4: Kar yağışını artırmak için bu tarz makinelerden yardım alıyoruz.
0: Böyle bir yönteminiz... şeyle karşılaşacağımı sanmıyordum.
4: Bu yer jeneratörü gümüş iyodürü aerosol haline getiriyor. Madde tepedeki silindirden püskürtülüp bulutlara yükseliyor. Sonrasında küçük sıvı damlacıklarını dondurup yere düşecek kadar büyük kar tanelerine dönüştürüyor.
0: Yani yoktan bir bulut var etmesine gerek yok mu diyorsun? Sadece mevcut bulutta bir tür zincirleme reaksiyon başlatarak yağacak kar miktarını mı arttırıyor?
4: Kesinlikle, evet. Henüz bulut yapamıyoruz ama mevcut bulutlardan daha fazla kar yağdırabiliyoruz.
0: Peki her yıl kar rezervine tahminen ne kadar katkınız oluyor?
4: 113 milyar litreden biraz fazla.
0: Tüm projelerde toplam 113 milyar litre su.
4: Amerika'nın batısındaki tüm operasyonlarda.
0: İnsanların neden korktuğunu anlayabiliyorum. Bu sel demek.

0: Hem de büyük bir sel demek.
1: Bu 113 milyar litrelik su bir hafta içinde tek bir noktaya düşseydi evet sorun olabilirdi. Ama her operasyonumuz bir santimetreden bile az kar bırakıyor. Üstelik bu çalışmalar tüm kışa yayılmış durumda.
0: Temelde amacınız ülkenin güneybatısına su sağlamaksa, bulut tohumlama neden sıkça komplo teorilerine konu oluyor ve neden bu kadar çok eleştiri alıyor?
1: Aslında insanlar bulut tohumlamanın gerçekte ne olduğunu öğrendiklerinde bu fikri benimsiyor ve destekliyor. Ama çoğu kişi bulut tohumlamayla kimyasal izler arasındaki farkı bilmiyor. Haliyle hepsini aynı kefeye koyuyorlar.
0: Rainmaker'ın geliştirdiği teknoloji insanlığa fayda sağlamayı amaçlıyor olsa da bulut tohumlamanın karanlık bir geçmişi de var.
2: Sonuçta havayı kontrol ediyorsunuz. Havayı kontrol eden dünyaya hükmedecektir.
0: Amerika, Vietnam Savaşı'nın en hararetli günlerinde Popeye operasyonunu başlattı. Ho Chi Minh yolu üzerindeki bulutları gümüş ve kurşun iyodürle tohumlayarak yağışları artırmayı ve Viet Cong'un ikmal hatlarını kesmeyi amaçlayan gizli bir programdı bu. Bu bir söylenti değil, tamamen gerçek. Popeye operasyonu hedef bölgelerdeki muson mevsimini aylarca uzatmayı başardı. Belki hava tam anlamıyla bir silaha dönüşmemişti ama orduda güç çarpanı dediğimiz işlevi görüyordu. İnkar etmesi de çok kolaydı. Bu yöntem o kadar işe yaradı ki 1970'lere gelindiğinde Birleşmiş Milletler çevresel değişikliklerin askeri amaçlarla kullanılmasını yasaklamak zorunda kaldı. Ama asıl mesele şu, bu 60 yıl önce yapılabildiyse bugün çok daha büyük çapta ve kusursuz bir hassasiyetle fırtınalar yaratıp havayı bir silaha dönüştürme ihtimalimiz nedir? Bu soru bizi doğrudan Augustus'a ve Guadalupe seline geri götürüyor. O felaketin bu teknolojiyle bir ilgisi olmadığını kim ispatlayabilir?
1: Bunlar operasyon sonrası analizlerimizin bir kısmı. 2 Temmuz tarihli çalışmaları incelersen, selin yaşandığı yerin 160 kilometre uzağında 70 gram gümüş iyodür kullandığımızı görebilirsin. Bunun yağışı %10'dan fazla artırması beni şaşırtırdı.
0: Mevcut kapasiteye göre.
1: Mevcut kapasiteye göre.
0: Yalan söylemeyeceğim dostum. Faydalarını anlıyorum. Ama riskleri de bir o kadar büyük görünüyor. Bu teknoloji hızla bir silaha dönüştürülebilir. Bu durumda bana buna karşı çıkan komplo teorisyenlerinin aslında çok da haksız olmadıklarını düşündürtüyor.
1: Jeopolitik dinamikleri unut. Bu tarz yenilikler olmasaydı bu kadar bereketli bir dünyada yaşayamazdık. İnsanların refah içinde yaşaması daha iyi bir şey. Yani bu
0: kaç
1: aslında
0: yaşındasın?
1: 25.
0: Hiç savaşa katıldın mı?
1: Hayır.
0: Sana şunu açıkça söyleyeyim. Amerikalı askerler yerine bu aracı kullanma şansım olsaydı, her seferinde hiç düşünmeden bunu seçerdim. Sen bunun insanlara bolluk ve bereket getireceğine inanabilirsin. Ama emin ol, başa getirdiğimiz siyasetçiler bunda çok daha fazlasını görüyor.
1: Teknoloji bugüne kadar hem iyi hem de kötü amaçlarla kullanıldı. Ama birlikte çalıştığımız çiftçilere, bize bel bağlayan kayak merkezlerine falan sorarsan suya ne kadar muhtaç olduklarını, bulut tohumlamanın neden vazgeçilmez olduğunu anlatabilirler.
0: Augustus, harika bir sohbet oldu. Sayende çok şey öğrendim.
1: Harika.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi,
4: parasının kıymetini bilenler. Biziz.
5: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
5: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: Kalgon'la. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
8: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
7: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: O anların dondurması Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Nefrenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İnternet birilerinin ya da bir şeyin havayı kontrol ettiğine dair iddialarla dolu.
1: Siz manşetleri takip etmekle meşgulken Arkansas sular altında kalıyor.
2: Kaliforniya'daki bu orman yangını neden daha lazerle çizilmiş gibi duruyor dersiniz?
3: Harp'ı araştırın. Kimyasal uçak izlerini araştırın.
0: Bunlar size uçuk iddialar gibi gelebilir ama dünyada şu an onlarca iklim manipülasyonu programı yürütülüyor. Listelere baktığımda Çin ve Asya'nın genelinde hava durumu değiştirme, Avrupa'da sera gazı giderme, Orta Doğu'da güneş radyasyonu yönetimi gibi birçok proje görüyorum. Jeomühendislik komple teorilerinin ise açık ara bir numaralı konusu kimyasal uçak izleri. Yani havayı kontrol etmek amacıyla ticari uçakların arkasında bırakıldığı iddia edilen o kimyasal izler. Son birkaç yılda bu kimyasal izlerin gerçek olduğuna dair inanç bambaşka bir boyuta evrildi.
4: Gökyüzünde hepimizin gördüğü o çizgiler neyin nesi?
5: Bunlar püskürtülmüş partikül yayılımları. Tucker, bunlar bir savaş silahı olarak kullanılıyor.
0: Kimyasal uçak izlerinin arkasındaki gerçeği kesin olarak öğrenmek istiyorum.
6: Kimyasal izler.
0: Havacılık uzmanlarının yoğuşma izi, komple teorisyenlerin ise kimyasal iz dediği o uzun beyaz çizgileri tepemizdeki gökyüzünde sürekli görüyoruz.
7: Belki de tüm dünyaya söylenen en büyük yalan bunların birer yoğuşma izi olduğudur.
0: Kimileri bunun atmosfere sıkılan zehirler olduğunu düşünüyor.
8: Kimyasal izlerin içinde baryum tuzları var. Sinir sistemimiz için kurşundan 10 bin kat daha zehirliler.
0: Kimilerine göre ise gökyüzündeki bu tuhaf çizgiler güneş ışığını yansıtıp dünyayı soğutmak için orada.
8: Dün gece gökten ne yağdığını mı merak ediyorsunuz? Bir mıknatıs alıp arabanızı biraz kazıyın ve çıkan şeye bakın. Bu kahrolası şey metal dostum, bildiğin metal.
0: Kimilerine göre ise kimyasal izler aerosol haline getirilmiş metallerle dolu. Bu metallerin baz istasyonlarına veya harp tesisine gizlenmiş antenlerden gönderilen frekanslarla kontrol edildiğini öne sürüyorlar. Bu frekansların metalleri ısıtıp fırtınaları körüklediğini, hatta rotalarını değiştirdiğini iddia ediyorlar.
9: Bana harpın fırtınalara yön veremediğini söyleyin. Bu doğu kıyısını vurması beklenirken aniden 90 derece sağa dönüp okyanusun ortasına yönelen 3. kasırga.
0: Peki gerçekte neler oluyor? Bu boyutta bir komployu gizli tutmak mümkün mü? Öyle olsa bile gökyüzünü bir silaha dönüştürmek kimin neden işine yarasın? Hava Harp Okulu'ndaki uçuş eğitimim sayesinde bu konuya oldukça hakimim. Ancak CIA'de öğrendiğimiz altın kural şudur. Her zaman objektif kal çünkü gözden kaçırdığın bir şey olabilir. Amerikan hükümetinin Alaska'daki çok gizli harp tesisine gelince aslında o kadar da gizli değil. Kuzey Carolina'daki fırtınaları yönlendirmek için atmosfere frekans yaydığına dair hiçbir kanıt yok. Oradaki antenler güneş fırtınalarının arabanızdaki GPS'i nasıl etkilediği gibi bilimsel çalışmaları yürütmek için kullanılıyor. Artık sivillerin işlettiği bir araştırma tesisi konumunda. Yolunuz düşerse gidip görün. Şimdi bir havacılık mühendisiyle görüşmeye gidiyorum. Kendisi birçok insanın kimyasal iz komplosuna karıştığını iddia ettiği, o dev yolcu uçaklarını kullanan pilotları yetiştiren bir uçuş okulunun yöneticisi. Korkularla gerçekleri birbirinden ayırmama yardımcı olacağını umuyorum. Shelby, merhaba.
10: Merhaba.
0: Beni kabul ettiğin için sağ ol.
10: Tabii, seni görmek
0: güzel. Seni de öyle. Böyle bir manzarayla karşılaşmak harika.
10: Teşekkür ederim.
0: Şu sıralar kimyasal izlerle ilgili komplo teorilerini araştırıyorum. Havacılık dünyasını odağına alan bir iddia bu. Hayatını gökyüzüne adamış biri olarak insanların nerede yanıldığını ve komplo teorisyenlerinin bu uçakların çalışma prensibi hakkında neye inandıklarını bana anlatabilir misin?
10: Öncelikle yoğuşma izi nedir ona bakalım. Yanma tepkimesi sonucunda her zaman su buharı açığa çıkar değil mi? Eksi 30 derecedeki o soğuk atmosfere ulaştığınızdaysa bu buhar anında donarak buz kristali olur. İşte yoğuşma izi dediğimiz...
0: Yani yoğuşma izi su buharının yoğunlaşarak bıraktığı iz.
10: Evet.
0: Çok motorun doğru. Egzozundan salınan su buharı.
10: Bunlar sadece buz kristali. Gökyüzündeki izin bir anda oluşma sebebi uçağın o sırada nem ve sıcaklığın uygun olduğu hava katmanına girmesi yani.
0: Ama komple teorilerinin odak noktası kimyasal izlenen şey. Yani uçakların geride bıraktığı o kimyasallar.
10: Evet, insanların bunu yakıt sistemine veya harici bir düzene bağladıklarını duymuştum ben.
0: Peki yakıt sistemine atmosfere salınacak bir madde eklemek pratikte ne kadar mümkün? Bu yapılabilir mi?
10: Şöyle söyleyeyim, yakıt standart dışıysa uçak motoru anında tepki verir. Sonuçta hiç iyi olmaz. Bu yüzden de her uçuştan önce yakıt numunesi alırız. Küçük uçak ya da dev jet fark etmez. Kural asla değişmiyor.
0: Havacılıkta yakıt sektörü ne kadar sıkı denetleniyor?
10: Çok sıkı bir denetim var. O kadar ki yeni bir yakıta onay almak bile başlı başına bir dert.
0: Peki uçaklarda kimyasal maddeyi dağıtmak için gizli bir tank veya depo olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?
10: Havacılık sektöründe uçağa erişimi olan çok fazla insan vardır. Teknisyenlerden bakım ekiplerine ve pilotlara kadar herkes sistemde ne olup bittiğini gayet iyi biliyor. Bu insanların sevdiklerini bile bile zehirlemeye göz yumması mümkün olabilir mi yani? Bu hiçbir şekilde mümkün değil.
0: En çok duyduğum argümanlardan biri de gökyüzünde eskiye kıyasla çok daha fazla yoğuşma izi olması.
10: Doğru.
0: Bunu nasıl açıklıyorsun?
10: Ticari uçuşlar 70'lerden bu yana %980 oranında arttı.
0: Vay canına.
10: 2010'dan bu yana bile oranlar %75 arttı.
0: Bu işi uçaklarla yapmaktan çok daha mantıklı yollar olduğu kesin.
10: Evet, bu son derece zahmetli bir süreç olurdu. Öte yandan iklimin değiştiği artık bilimsel bir gerçek değil mi? İnsanların kontrol edemedikleri bir durumla yüzleşmek yerine bir sebep arayıp suçu başkalarına atmak istemelerini aslında... Gayet iyi anlıyorum. Bu mantıklı.
0: Shelby ile yaptığım bu konuşma kimyasal iz gibi bir komployu organize etmenin ne kadar karmaşık bir yapı gerektirdiğini gözler önüne serdi. Havacılık sektöründeki arkadaşlarımla konuyu değerlendirdiğimizde durumu şöyle özetlediler. Uçuş başına en az 2 pilot, 2 teknisyen ve 8 yer görevlisi olmak üzere toplamda 12 personel görev alıyor. Şöyle ki günde 27 bin uçuş yapıldığını düşünürsek eğer, operasyonlar ve personel arasında günlük 324 bin etkileşim yaşanıyor. Kısacası her gün havayolu sektöründe aktif olarak çalışan 548 bin kişi arasında günde tam 324 bin temas gerçekleşiyor. Böyle bir kalabalığın içinde herhangi bir sırrı gizli tutmak bana kesinlikle imkansız geliyor. 3 kişi bir sırrı ancak ikisi ölürse saklayabilir derler. Gizli bir operasyonun başarısını böyle bir ihtimale bağlamak akıl kârı değil. Hal böyleyken tüm bu komple teorilerini birbirine bağlayan asıl gücü merak ediyorum.
6: Motif.
0: İklim manipülasyonu denen o dipsiz kuyuya öyle bir daldım ki parçaları anlıyorum ama bütünü bir türlü göremiyorum. Asıl büyük komplo ne? Bu kadar birbirinden farklı fikri bir araya getiren temel unsur nedir? Konuyu yıllardır yakından takip eden, sürekli komplo teorisyenleriyle muhatap olup bu iddialara asla inanmayan biriyle mutlaka konuşmalıyım. Ve bu yüzden ben de aradığım tüm cevapların onda olduğunu emin olduğum New York Post'tan Eric Spitznagel'e ulaştım. Eric, jeomühendislik, bulut tohumlama, hava durumu kontrolü ve kimyasal izler hepsini duydum. Ancak bunların arasındaki o kopuk bağlantıyı bir türlü kuramıyorum.
11: İşin özü büyük oranda kontrol arzusuna dayanıyor. Hava durumunun bazen kendi kendine değişebileceği fikrini kabul etmiyorlar. Olay hemen bunu bize kim yapıyor sorusuna bağlanıyor. Genellikle de milyarder sınıfının bize bir şeyler yaptığı düşünülüyor. Birilerinin kontrolü elinde tuttuğuna inanıyorlar.
0: Şu anda küresel ısınmaya karşı jeomühendislik yoluyla çözüm üretmek için yürütülen somut çalışmalar var. Bu durum hava durumuna yönelik komple teorileriyle nasıl birleşiyor?
11: İnsanlar karanlık işler döndüğüne inanmaya o denli hevesli ki bilim insanları bulut doğumlamayı kullanıyoruz deseler bile kimse perde arkasında kötü bir güç olmadığını duymak istemiyor. Aksine sunulan her bilimsel veri onlar için gizlenen gerçeğin yeni bir kanıtı haline geliyor.
0: Söylediklerin CIA'deki tecrübelerimle birebir örtüşüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse insanlar savunma teknolojilerini kendi üzerlerinde kullanılan birer silah sanıyorlar.
11: Bu %100 doğru.
0: Bu tartışmada baş şüphelinin zenginler olduğundan bahsettiğin biraz önce. Peki Sence neden hedef kitle onlar? Neden kötü adam olarak onlar görülüyor?
11: Aslına bakarsan sorun tamamen güvensizlikle ilgili. Milyarderlere karşı bir kısmı haklı nedenlere dayanan genel bir şüphe hakim. İnsanlar, seçkinlerin insanları değerli arazilerinden sürüp tüm kaynaklara el koymak istediğine inanıyor. Senaryolar ne kadar değişirse değişsin, sabit kalan temel bir inanç var. Gizli bir güç dünyayı yukarıdan yeniden şekillendiriyor ve gökyüzü adeta bir suç mahalline dönüşüyor. Tam olarak inandıkları şey bu.
0: Gökyüzü suç mahalline dönüşüyor. Tam New York Post'a yakışacak sarsıcı bir manşet.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
15: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
14: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Hava koşullarının silah olarak kullanıldığına yönelik iddiayı araştırıyorum. Ve New York Post muhabiri Eric Spitznagel, milyarderlerin Hawaii'nin Maui adasındaki yıkıcı yangınları tetiklediğine dair o karanlık teoriden yola çıkarak bu komploların temelindeki motivasyonu anlamama yardım ediyor. Birçok kez gökyüzünün komplo teorilerinin merkezinde yer aldığına dair vurgu yaptın. Peki bu durumun seçkinlerin değerli arazileri ele geçirme çabasıyla bağlantısı nedir?
11: Ne zaman bir yangın çıksa, belki de birileri lazer kullanıyordur. Çünkü yangın beklediğimiz gibi yayılmıyor deniyor.
10: Bazıları gerçek dışı gelse de, komple teorisyenleri yangınlardan uzay tabanlı lazerleri sorumlu tutuyor. Eric Hawaii'nin Maui adasındaki Lahaina felaketinin ardından bu iddiaları haberleştirmişti.
12: Maui adasında yangınlarla mücadele devam ediyor.
13: Yangınların kasıtlı çıkarıldığına iddiaya girerim. Yayılma biçimlerine bakın. Ateşten bir çember gibi, koca bir daire gibi görünüyor. İnsan gerçekten sormadan edemiyor. Bir yangın nasıl olur da böyle şekil alır?
10: Maui'deki yangınlarla birlikte komple teorisi nasıl bir boyut kazandı?
11: Olayı tetikleyen birkaç faktör vardı. Özellikle bir tweet sosyal medyada bir hayli ses getirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bir evin yanıp kül olduğu, hemen yanındaki ağaçlarınsa sapasağlam kaldığı görülüyordu. İnsanlar seçici hedefleme yapıldığına inanmaya başladı. En popüler teori, birilerinin lazerlerle nokta atışı yaparak arazinin belirli bölümlerini yaktığı ve bu yolla insanları yerlerinden sürmeye çalıştığı yönündeydi. Bir diğer çarpıcı iddia ise mavi nesne teorisiydi. Mavi çatılı evlerin yanmadığı öne sürülüyordu. Teoriye göre bu, gizli bir örgüte bu evlere dokunmayın mesajı veren bir tür sinyaldi. Doğrusu bu, kulağa bir gerilim romanından ya da Bond filminden fırlamış gibi gelen oldukça etkileyici bir kurgu.
10: Gerçekten bir Bond filminden fırlamış gibi inanılmaz. Ama orman yangınlarının arazi gaspına dayalı devasa bir komplonun parçası olarak kasten çıkarılıp çıkarılmadığını araştırmadan önce daha temel bir soruya cevap bulmam gerekiyor. Eğer bir grup insan doğal afetleri yönetmeye çalışıyor olsaydı nereye saklanırdı? Cevap arka bahçemdeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda, daha doğrusu komple teorisyenlerinin oranın altında gizlendiğine inandığı şey de olabilir.
14: Sığınaklar.
10: Denver Uluslararası Havalimanı benim ana havalimanım. Ayda en az 3 kez buradan geçiyorum. Şu an havalimanı arazisi içindeyim. Bir süredir yol alıyorum ve alanın ne denli devasa olduğunu siz de görüyorsunuz. Ama yapı o kadar verimsiz ki insan sormadan edemiyor. Acaba burası gerçekten başka bir amaçla mı inşa edildi? İşte buraya bunu çözmeye geldik.
4: Belki de bu yapılar yeraltı sığınağı olarak kullanılıyor. Kimin için mi oraya da geleceğiz?
10: Denver Havalimanı hakkındaki komple teorileri daha açılış gününde başladı. Başlangıçta hatalı bagaj sistemi için tasarlanan yeraltı koridorları kısa sürede Illuminati'nin gizli küresel ağının bir parçası olarak görülmeye başlandı.
15: Amerika'nın en tuhaf havalimanı, bir şeyler saklıyor olabilirler.
10: Bir de sanat eserleri var tabii.
16: Yolcuları sinirlerini yatıştıracak bir huzur sembolüyle karşılayalım.
17: Bu harika.
10: Ardından savaş ve yıkımı tasvir eden duvar resimleriyle bagaj bölümündeki o tuhaf gargoyle heykeli geldi. Bunlar Denver Havalimanı'nın basit bir ulaşım merkezinden çok daha fazlası olduğu fikrini perçinledi.
18: Illuminati Genel Merkezi'ne hoş geldiniz.
10: Buralarda yaşıyorsanız bu söylentileri duymamanız imkansız. Bu yüzden her şeyi yerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Havalimanı rehberimiz bizi karşıladı ve sıkı bir güvenlik briefinginden geçirdi. Şu an havalimanının halka kapalı bölümlerine doğru ilerliyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse güvenliği gerçekten çok ciddiye alıyorlar. Kendimi adeta Afganistan'daki bir ileri karakola giriyor gibi hissediyorum. Hissiyat tam olarak bu. Tek farkı deniz kenarında olmaması. Michael.
17: Merhaba, nasılsın? Ben Michael, memnun
10: geldiğin
17: oldum.
10: Geldiğin için teşekkür ederim.
17: Rica ederim.
10: Ben Colorado Springs'te yaşıyorum ve bu heykelin yanından yılda belki 50 kez geçiyorumdur. Ama onu hiç bu kadar yakından incelememiştim. İtiraf etmeliyim ki seninle buluşmaya gelirken içimdeki tedirginliğin azalacağını umuyordum. Ama şu Mustang heykelini gördükten sonra huzursuzluğum olduğu gibi kaldı diyebilirim, yalan yok.
17: Mustang heykeli, evet. Bu havalimanındaki hemen her şeyle ilgili bir komplo teorisi var. Bu heykel de istisna değil.
10: Açıkçası korkutucu bir şey.
17: Pena Bulvarı'nın tam ortasından geçerken onu görmek çok etkileyici değil mi? O bizim koruyucumuz, burada dikilmiş, akıp giden trafiği izliyor.
10: Bu sanat eseri yapıldığında asıl amaçlanan fikir bu muydu? Süreç nasıl başladı?
17: O bizim sanat eserimiz. New Mexico'lu bir sanatçının eseri olan bu heykel 2008 yılında şu anki yerine yerleştirildi. İlk geldiğinde farklı tepkiler aldı. Hatta herkes hakkında farklı bir şey söylüyor ama artık kalıcı olarak burada. Bundan eminiz. O havalimanımızın en çok sevilen koruyucusu.
10: Güneydoğu Asya'ya hiç gittin mi bilmiyorum ama Endonezya'da Bali adında bir ada var. Bali, tapınak girişlerinde kötü ruhları uzaklaştırmak için dikilmiş ürkütücü iblis ve gargoyle heykelleriyle doludur. Balili biriyle konuşana kadar bu durum bana hiç mantıklı gelmemişti. O kişi bana o korkunç sembollerin kötü ruhları kaçırmak, musonları, selleri, tayfunları ve bu tip şeyleri engellemek için orada olduğunu açıkladı. Birçok açıdan bu heykelde benzer bir mantığa sahipmiş gibi geliyor.
17: Onunla ilgili farklı bakış açıları var. Yani ona bakınca parlayan kırmızı gözler görüyoruz ama aynı zamanda o batının simgesi. Batıdayız ve bu da batının yaban atlarını temsil ediyor.
10: Çok ilginç bir eser. İlk olarak gerçekçi detaylarını çok beğendim. Arka bacaklarındaki ve bileklerindeki kas yapısı çok net seçiliyor.
17: Evet, evet.
10: Tuhaf bir hali var. Hatlarındaki karanlık vurgu bariz şekilde hissediliyor. Sanatçının zihnini okuyamadığımız için nedenini tam olarak kestirmek güç. Ama kaburgalarının bu denli belirgin olması ilginç. Peki ya o siyah damarlara ne demeli? Sadece karnının altında değil, yüzünde ve yelesinde de var. Yelesi kıl gibi değil, adeta lavdan yapılmış gibi duruyor.
17: Evet, kesinlikle. Kesinlikle ilginç bir eser. İnsanların dikkatini çekiyor. Birçok kişi şu an bizim görebildiğimiz detayları göremiyor. Çünkü burası halka açık bir alan değil aslında. Ama araçla gelirken ne kadar devasa olduğunu görebiliyorsun.
10: Peki arkasında bir hikaye var mı? Sanatçıyı nasıl buldunuz? Bu heykeli nasıl seçtiniz? Neden bu boyut ve bu konum? Bunlarla ilgili anlatmak istediğin şey var mı?
17: Detayları sonra anlatırım ama Mustang'le ilgili asıl mesele yapım sürecinde yaşanan o derin trajedi. Biliyorsun, talihsiz bir kaza yaşandı. Bir şekilde at havalimanına ulaştırıldı ve eser sanatçının vefatından sonra nihayet tamamlandı. Ama sonuç olarak o artık burada ve yani daha uzun yıllar boyunca da burada kalmaya devam edecek.
10: Bu eserin neden seçildiğine dair tatmin edici bir açıklama yok yani. Neden daha gerçekçi ya da zarif ve meleksi bir Mustang değil de bu?
17: Şu biraz hırçın koruyucumuza ve batının simgesine bir bakın.
10: Pekala, hırçın olduğunu kabul ediyorum. Ama batının simgesi bu olsaydı buraya gelir miydik bilemiyorum. Bu atın yanı sıra yer altından geçen gizli tüneller hakkında da çok fazla konuşuluyor. Bunlardan birini görebilir miyiz?
17: Elbette, seni oraya götürebilirim. Gördüğün gibi havalimanı hemen ileride. Terminal boyunca uzanan tünellerimiz var. Oldukça geniş bir ağ.
10: Yani temel olarak şu an gördüğümüz her şeyin altında bir yeraltı tünel şebekesi mi var?
17: Evet, doğru.
10: Buzağının görünen kısmı, hadi gidelim.
17: Gidelim.
10: Kimsenin gidemediği bir yere gideceğim için heyecanlıyım.
18: Hi. tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
19: Ama ne otel?
20: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
20: Gerçekten mi? Kanıtla.
21: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
19: Favori sitendekini bile.
21: Aynı otel. Yarı fiyatına.
19: Trivago'ya bakmamış.
20: Trivago'ya bakmadım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
25: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
26: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
25: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
24: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
25: Değişemem ve değişebileceğime dair
26: inancım da yok.
25: Başka lezzet yok.
24: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
27: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
28: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
29: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
28: Bir şey diyeyim mi?
30: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
28: Abi bu adam ne yiyor ya?
31: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
32: Budur.

0: değil.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
9: kartım Hadi. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
10: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
9: Ne de motorun durması onları yıldırır.
10: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
9: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Denver Uluslararası Havalimanı'nın altına girmem için özel izin verildi. Komple teorisyenlere haklı mı? Seçkinler bagaj alanının altına gizli bir sığınak ağı mı inşa etti?
12: Burası bagaj alım alanı gibi bir yer. Burada olmak çok havalı değil mi? Bambaşka bir dünya. İstersen yolcu salonuna doğru da gidebiliriz.
11: Her şeyi görmek istiyorum. Gözüme çarpan ilk şey buranın pek de gösterişli olmaması.
12: Değil.
11: Bütün bunlar orijinal plana dahil miydi?
12: Tüneller Şubat 1995'te açılan orijinal yapının bir parçasıydı. Havalimanı 137 kilometre karelik bir arazi üzerine kuruldu.
11: 137 kilometre kare mi?
12: Manhattan'dan daha büyük. Manhattan'dan çok daha büyük. Evet, inanılmaz değil mi? Komplo teorilerinin çoğu işte buradan filizleniyor. Hükümetin gizli operasyon yürüttüğü bir sığınak mı var, yoksa havalimanını NORAD'ın bulunduğu Cheyenne Dağı'na bağlayan bir tünel mi inşa edildi?
11: Bizi Cheyenne Dağı'na bağlayan bir tünel var mı gerçekten?
12: Bu mesafede bir tünel inşa etmek akıl sınırlarını zorlar.
11: Soğuk savaş döneminde federal binaların ve şirket merkezlerinin altına, orada çalışanların bile varlığından haberdar olmadığı sığınaklar inşa edilirdi. Bu tünelleri görünce felaket anlarında bile devlet yönetiminin kesintisiz sürmesi için inşa edilmiş o gizli sığınaklar aklıma geliyor. Mesela 1959'da ABD olası bir nükleer saldırıda tüm kongreyi barındıracak kapasitede Batı Virginia'daki Greenbrier Country Club'ın altına devasa bir sığınak kurmuştu. Greenbrier'daki tesisin varlığı 1992'de Washington Post tarafından deşifre edilince kapısına kilit vuruldu. Acaba Denver Havalimanı aslında Greenbrier'da yürütülen o eski gizli planın yeni adresi mi? Kıyılardan uzakta, iç kesimlerdeki bu devasa havalimanı, olası bir saldırıda binlerce uçağın toplanabileceği, hükümetin de kendini sağlama alabileceği stratejik bir sığınak olabilir mi?
12: Buraya kadar gelebiliriz. İşte kapı bu. Komplo teorisyenleri inanmayacaktır ama bu kapının ardında sadece tren bakım tesisimiz var. Oraya sadece taşeronlar giriyor. Yani burası yolun sonu. Daha öteye geçemeyiz.
11: Sen oraya girebiliyor musun?
12: Basın mensupları içeri girmedikçe oraya girmeme neden
11: farklı
12: yok.
11: Farklı giriş kartı olanlar girebiliyor.
12: Evet.
11: Şunu açıkça söyleyeyim. Michael'ın samimiyetsiz olduğunu ya da bana yalan söylediğini kesinlikle düşünmüyorum. Sadece gerçekten bazı şeylerden haberi olmadığı izlenimine kapıldım. Ya da neleri konuşup neleri konuşamayacağı konusunda kendisine kesin talimat verilmiş. Sınırlarını aşan bir soru sorduğumda kibar ve tuhaf bir tavırla konuyu hemen başka bir yöne çekiyor. Oraya girmeme izin verilmediği için sadece sınırları çizebiliyorum. Neleri görmeme izin var, neleri görmeme izin yok. Burası seçkinlere ayrılmış bir sığınak mı, hükümetin devamlılık programı mı, yoksa sıradan bir bakım odası mı? Bunu bilmek imkansız ama bu durum büyük toprak gaspı teorisini araştırmam konusundaki kararlılığımı pekiştiriyor. Sıra Hawaii adalarına ve Lahaina yangınının sonrasına geldi. Milyarderlerin Hawaii'de devasa yerleşkeler kurduğunu biliyoruz. Seçkinler gerçekten de bir toprak gaspı peşinde ise sanırım Maui bunun için en mantıklı yer.
0: Gökyüzünden gelen ateş.
13: Maui yangınlarında gerçekte neler oluyor?
11: Komplo teorisyenleri yangının uzay lazerleriyle başlatıldığı iddiasını internette yaymaya başladı.
13: Bazıları doğal bir afeti tetiklemek için yönlendirilmiş lazer silahlarının kullanıldığını iddia ediyor.
11: Dümdüz yanmayı kanıt gösteriyorlar.
13: Doğal bir yangınla örtüşmeyen pek çok detay var.
11: Zenginlerin malikanelerinin zarar görmemesi ve mavi renkli eşyaların yanmamasını da.
13: Mavi şeyler hariç her şey alevlere teslim oldu.
11: Ordular yıllardır yönlendirilmiş enerji silahları geliştiriyor. Ama kamuoyuna duyurulan hiçbir sistem, komple teorisyenlerinin Maui'de yaşandığını öne sürdüğü o kasıtlı ve seçici yıkımı yaratacak kapasitede değil. O boyut ve güçte uzay tabanlı bir lazer üretmek mümkün mü? Teknik olarak evet ama bunu yabancı hükümetlerden hatta sivil gözlemcilerden nasıl gizleyeceksiniz? Üstelik böyle bir şey uluslararası silah anlaşmalarının da açıkça ihlali demek. Peki Lahaina'da aslında ne oldu? Bazılarının kasıtlı çıkarıldığına inandığı bu yangınların sebebi gizli bir lazer silahı olabilir mi? Bu soruyu yanıtlamak için Missoula Yangın Bilimleri Laboratuvarı'ndan orman yangınları alanında dünyanın en iyi iki uzmanına ulaştım. Meteorolog Natalie Wagenbrenner benimle operasyon merkezinde buluştu. Yangın ekoloğu meslektaşı Mark Finney ise laboratuvarından bize katılıyor. Anlaşılan bu komple teorilerinin temelinde insanların Maui yangınına dair gözlemleri yatıyor. Dağda düz bir hat izleyen alevler ya da bazı mülkler tamamen küle dönerken diğerlerinin sapasağlam kalması gibi. Yangının bu tür bir seyir izlemesinin bilimsel bir açıklaması var mı?
14: Engebeli arazilerdeki vadi yapısı ve değişken rüzgarlar yangının yayılma hızını doğrudan etkiler. Ortamdaki yanıcı maddeler de büyük rol oynar. Çam iğneleri veya kuru ot gibi çabuk tutuşan hafif maddeler mi yoksa daha ağır ve yoğun maddeler mi söz konusu? Tüm bunlar önemli etkenler.
11: Missoula Yangın Bilimleri Laboratuvarı, orman yangını davranışlarını inceleyen dünyanın bir numaralı kurumu. Tesisleri yangın koşullarını birebir canlandırmak için özel olarak tasarlanmış. Amaçları doğanın bu en yıkıcı gücünün gizemli hareketlerini çözümlemek. Mark'ın kontrollü yangın deneyleriyle Natalie'nin meteorolojik modellerini birleştirerek Lahaina'da olan biteni açıklayabileceklerine inanıyorlar. Çalışmalarınızda bazı yerler tamamen kül olurken diğerlerinin nasıl sapasağlam kaldığına dair bir açıklama bulabildiniz mi?
15: Yerleşim yeri yangınlarında sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Çoğu zaman çabuk tutuşacağını varsaydığımız malzemelerin gereken ısıya bile maruz kalmadığına şahit oluyoruz.
11: Tüm bu değişkenleri bu yangın laboratuvarında simüle edebiliyorsunuz, öyle mi?
15: Missoula'daki bu tesisi biz inşa ettik. Buraya tahıl ambarı diyoruz çünkü burası nemi, sıcaklığı ve rüzgar hızını kusursuz bir şekilde kontrol edebildiğimiz bir yangın tesisine dönüştürülmüş eski bir tahıl ambarı. Burayı farklı yanıcı madde gruplarının nasıl yandığını test etmek için kullanıyoruz.
14: Bu tahıl ambarını özellikle uzun süre yanan maddeleri incelemek ve için için yanmadan alevli yanmaya geçiş gibi süreçleri gözlemlemek için hazırladık. Bu durum orman yangınlarının nasıl yayıldığını anlamak için çok kritik.
11: Bu gerçekten harika.
15: Arkamdaki ekranda büyük kütükler, dallar ve altlarında da bir miktar kuru bitki örtüsü görüyoruz. Tıpkı ormanlarımızdaki gibi. Şimdi bunu tutuşturup şiddetli rüzgar altında yakacağız ve birkaç saat boyunca nasıl yandığını izleyeceğiz.
11: Lahaina yangınına benzer koşullar mı?
14: Evet, kesinlikle.
11: Bunu göreceğim için heyecanlıyım. Daha önce bu kadar kontrollü bir yanma deneyine tanık olmamıştım. Gerçekten büyüleyici. Hadi biraz propan verip ateşi başlatalım.
15: Birazdan alevleri izleyeceksiniz. Propanın yükselip yanıcı maddeleri nasıl sardığını ve tamamen yuttuğunu gözlerinle göreceksin.
11: Mark, Montana'daki yangın laboratuvarında deneyi takip ederken, Natalie de Lahaina yangınının etkilerini kavramamızı sağlayacak meteorolojik verileri an be an inceliyor. Peki, yangının çıkış sebebini biliyor muyuz?
14: Bu yangının ilerleme haritası. İlk yangın tam burada, Lahaina'nın hemen doğusunda hasarlı bir elektrik hattının yeniden devreye girmesiyle başladı. Yani yangının sebebi elektrik hattındaki arktı. Yangın ihbarı yapıldığında hasarlı direğin hemen altındaki otların alev aldığını gösteren net cep telefonu görüntüleri mevcut. İlk yangın kontrol altına alınsa da öğleden sonra 3 civarında yangının tekrar başladığı ihbarını aldık.
11: Yani yangın doğu tarafında başladı ve batıya doğru yayıldı.
14: Evet, öyle. Burada sana gösterdiğim renk skalası olağan dışı şiddetteki rüzgarların eşlik ettiği basınç anomalilerini gösteriyor.
11: Bu veriler Lahaina'daki rüzgar, hava ve basınç durumunun normallerin çok dışında olduğunu söylüyor. Öyle değil mi?
14: Kesinlikle. Lahaina çevresindeki şiddetli rüzgarlar kırmızı ve bordo alanlarda saatte 110 ila 145 kilometre hızlı.
11: Doğruyu söylemek gerekirse yangınla mücadele eden ekiplerin aynı anda bir de rüzgar fırtınasıyla boğuştukları gerçeğini şimdi kavradım. Bu birçok komple teorisini yerle bir eden çok önemli bir bulgu. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarın ortasında nasıl yangın planlayıp kontrol edebilirsiniz ki? Yani lazer kullansanız bile bu denli şiddetli rüzgarlarda yangını nasıl yönlendirebilirsiniz? Üstelik Lahaina'yı yakmak için neden özellikle böyle bir günü seçesiniz ki?
14: Evet, sahada gerçekten de ekstrem rüzgar koşulları vardı.
11: Missoula'ya dönelim. Tahıl ambarı deneyi bitti. Deneyin sonuçlarının Maui'deki görgü tanıklarının bahsettiği o yanmamış orman görüntüsüyle örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek için Mark'ı arıyoruz. Mark, deneyin sonuçları nasıldı? Neler buldun?
15: Tamam. Yanıcı madde yatağından geriye yalnızca bunlar kaldı. Şurada bir parça daha var. İlginç, çünkü az önce her yer cayır cayır yanıyordu. Rüzgar tamamen şu kanaldaki deliklerden geliyor ve yanan parçaları sürükleyip tam şurada biriktiriyor. Şu küçük kül yığınına bakın. Asıl mesele şu, bu közler sokakları, tarlaları aşarak metrelerce öteye sürüklenebilir ve rüzgarın ulaştığı her noktada yeni yangınlar başlatabilir. Büyük bir felakete yol açabilir.
11: Mark, Lahaina'daki gibi rüzgarın hızının saatte 110 kilometreye ulaştığı koşullarda neler yaşanıyor?
15: Şunun altında hala canlı közler var. Böyle bir durumda rüzgarın şiddetini biraz bile artırırsanız ateş yeniden canlanır ve alevlenir.
11: Ateşin gerçekten tuhaf bir hareket şekli var. Söndüğünü düşündüğünüz bir yangın hiçbir mantıklı açıklaması olmadan aniden yeniden alevlenebiliyor.
15: Evet, nefesim yetseydi şuraya biraz daha üfler, tekrardan alev almasını sağlayabilirdim açıkçası.
11: Ateşin öngörülemez şekillerde hareket ettiğini gösteren çok net kanıtlar var. Orman yangınlarından elde ettiğimiz bulgularla uzay tabanlı lazerler veya ultra zenginlerin insanları kitlesel göçe zorladığı gibi komple teorilerini kanıtlamamız mümkün görünmüyor.
14: Şunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Genelde en basit açıklama en olası ve en doğru olan.
11: Bu komplo teorisi ilgimi çok çekti çünkü temelinde hayatta kalma içgüdüsü yatıyor. CIA'de bize olasılıklar üzerine düşünmemiz öğretildi. Mesela bulut tohumlamanın, kuraklıkla mücadele etmek için ülke genelinde sessiz sedasız uygulanan bir teknoloji olduğunu öğrendim. Ve bu yöntemin felaketleri doğrudan tetiklediği iddiası elde ettiğimiz kanıtlar karşısında tamamen boşa çıkıyor. Bir de kimyasal iz teorisi var. Araştırmalarım gösteriyor ki komple teorisyenlerinin öne sürdüğü iddiaları hayata geçirmek için devasa ve gizli bir organizasyon gerekir. Bu da tüm senaryoyu gerçek dışı kılıyor. Uzay lazerlerini de inceledim. Koordineli bir arazi gaspıyla insanları yerinden etmek için yüksek enerjili bir silah kullanılabilir miydi? Missoula Yangın Bilimleri Laboratuvarındaki bilim insanları bunun imkansız bir şey olduğunu bana gösterdi. Son komple teorisi ise Illuminati'nin gizli sığınaklarıydı. Seçkinlerin ve hükümetin kıyamet senaryolarına karşı planlar yapması kuvvetle muhtemel. Ama bunu komple teorisyenlerinin inandığı şekilde yapmıyorlar. Bütün incelemelerimden sonra şunu söyleyebilirim. Teknoloji hava durumuna ufak dokunuşlar yapabilir. Ama doğal afet yaratamaz. Doğruyu söylemek gerekirse havanın kontrol edildiğine yönelik iddialar gerçeklerden ziyade seçkinlerden ve doğanın belirsizliğinden duyulan korkularımızı yansıtıyor. Gerçekleri yansıtmıyor.
16: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net!
18: Kazancım net, sigortam net.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
21: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Budur.
23: Gelmiş geçmiş en iyi kız
19: şeftali.
23: Budur.
19: Boş ver sen bu reklamı.
23: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
24: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
25: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.
1: Bir açıklama yapacak mısınız
2: efendim? Lütfen bu tarafa gelebilir misiniz? Bir açıklama yapabilir misiniz?
1: Buraya doğru.
3: Bakar mısınız?
4: Efendim? 14 Aralık 2016.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanının seçilmesinden bir ay sonra ülkenin milyarder teknoloji patronları toplantı odasına davet edildi.
6: Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten inanılmaz bir grup. Bu toplantıya katılmak için arayan yüzlerce kişiden bahsetmeyeceğim bile. Dünyada sizin gibisi yok. Bu odadaki insanlar gibisi yok.
7: 2016-2018 dönemi teknoloji dünyasında son derece ciddi bir dönemdi. Kendimize bazı sorular sormamız gerekti. Bu ilk kurucular önlerindeki bazı önemli tehlike işaretlerinden oluşan buzdağlarını fark edemediler.
8: Elon Musk, SpaceX ve Tesla'nın CEO'su. Amerika'da roketler, arabalar ve güneş enerjisi sistemleri üretiyoruz. Ülke genelinde üretim ağımızı genişletme konusunda çok heyecanlıyım.
9: Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu. Bu yönetimin bir yenilik yönetimi olma ihtimalinden son derece heyecan duyuyorum.
10: Larry Page, Alphabet ve Google. Buradaki en genç şirket biziz. Sanırım en genç kişi de benim. Burada bulunduğum için çok mutluyum.
11: Sheryl Sandberg, Facebook. İşler hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum.
7: Teknoloji altın bir dönem yaşamıştı. Şükran günü için eve gittiğinizde, teknoloji alanında çalıştığınızı söylediğinizde herkes harika olduğunu düşünürdü. Herkes milyarder olmuş gibiydi. Ama o dönemde işler değişti. Artık eve gittiğinizde amcanız sofrada size belki de çözümün değil, sorunun bir parçası olup olmadığınızı sormaya başladı.
11: Sızlanıyorum.
7: Teknoloji altın bir dönem yaşamıştı. Şükran günü için eve gittiğinizde, teknoloji alanında çalıştığınızı söylediğinizde herkes harika olduğunu düşünürdü. Herkes milyarder olmuş gibiydi. Ama o dönemde işler değişti. Artık eve gittiğinizde amcanız sofrada size belki de çözümün değil, sorunun bir parçası olup olmadığınızı sormaya başladı.

0: Gelecek, her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Dördüncü bölüm. Moonshots.
2: Teknoloji dünyasında sık sık moonshot, yani iddialı hedefler kavramını kullanırız ki bu hedefler o gün itibarıyla gerçekleştirmeniz mümkün olmayan hedeflerdir. Henüz gerekli becerilere, kaynaklara ya da imkanlara sahip olmadığınızı bilirsiniz. Ama yine de o büyük hayalin peşinden gidersiniz ve oraya ulaşmak için gereken adımları geriye doğru planlarsınız. Çünkü hedefler bugünün sorunlarını çözmekle yetinmez, geleceğin ihtiyaçlarını bile öngörüp çözmeye çalışırlar.
3: SpaceX yakalama için hazır. Uçuş kontrol ekibi yakalama onayını verdi.
4: 2016 yılına gelindiğinde Elon Musk'ın SpaceX'i uluslararası uzay istasyonuna yapılan yolculukları çocuk oyuncağı haline getirdi.
3: Yakalama onaylandı.
4: Elon yükselişinin doruğundayken kendi iddialı hedefi de artık bir olasılığa dönüşüyordu.
5: Birkaç yıl içinde dünyanın en büyük roket şirketi olacağız. Ve bu çok da uzak değil, belki 3 ya da 4 yıl. Bu sadece dünyanın en iyi roket teknolojisine sahip olmanın bir sonucu. Yani bu doğal bir ilerleyiş. Ama bunu nihai hedef olarak görmüyorum. Asıl hedef bu pazar konumunu ve onun sağladığı geliri kullanarak roket teknolojisini sürekli geliştirmek. Böylece bir gün insanları Mars'a götürebilecek hale gelebiliriz. İşte aslında asıl hedefimiz bu. Bu bizim amacımız.
6: 2014'ün başlarında adını az çok duyduğum Elon Musk adlı birinin roket indirme hakkında konuşacağı bir basın toplantısını izlemekle görevlendirildim. Bu gerçekten ilgimi çekti. Çünkü birçok insan bunun imkansız olduğunu, bir roketin geri dönüp iniş yapamayacağını söylüyordu. Yeniden kullanılabilir roketler çok önemli bir teknolojidir. Uzay uçuşunun işleyişinde büyük bir ilerleme anlamına gelir. Mars'a gitmek hala uzun yıllar uzağımızda. Ancak en azından Elon'un zihninde bu insanlığın oraya ulaşmasını sağlayacak en önemli adımlardan biridir.
4: Yeniden kullanılabilir bir roket, uzaya fırlatılıp daha sonra otonom şekilde dünyaya geri dönebilen ve tekrar kullanılabilen roket demektir. Ancak yeniden kullanılabilir roket inşa eden ilk özel uzay şirketi Elon'un SpaceX'i değil, başka bir milyarderin kişisel projesiydi.
7: Uzay tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şeyi başardınız ve bunu ikinci deneminizde yaptınız. Başkalarının başarısız olduğu yerde siz nasıl başarılı olduğunuzu açıklayabilir misiniz?
8: Yaptığımız şey bunun mümkün olduğunu kanıtlamak. Artık hiç şüphe olmadan yeniden kullanılabilir bir roket güçlendiricisi yapılabileceğini biliyoruz. Bu ilk test uçuşumuz ve bu konuda tamamen emin olduğumuzda insanları uzaya götürmeye başlayacağız.
7: Elon Musk bu sabah sizi ve ekibinizi roketi indirdiğiniz için tebrik eden bir tweet attı. Şimdiye kadar SpaceX birkaç kez roket güçlendiricisi indirmeye çalıştı ama başarısız oldu. Evet, roketler farklı ama Elon aynı zamanda uzay ve yörünge arasındaki farkı vurguladı. Blue Origin'in başardığı şeyin biraz daha kolay olabileceğini ima etti. Sizce bu konuda haklı mı?
8: Hayır, değil. SpaceX'in yapmaya çalıştığı şey aslında oldukça benzer. Çünkü yörüngeye çıkan roketlerinin sadece ilk aşamasını geri kazanmaya çalışıyorlar. Ve o ilk aşama yörünge altı, yani tam olarak bizim yaptığımız şeyle aynı.
9: Ortak bir hedefin olduğu her durumda ister bir yarışı kazanmak, ister tarihi değiştirmek olsun, rekabet ortaya çıkar. Özellikle de söz konusu erkeklerse, yani benimki daha büyük, daha uzağa gidiyor, daha uzun uçuyor meselesi. Hadi ama, değil mi?
10: Birlikte harika görünüyorsunuz. Lütfen bu tarafa doğru.
6: Jeff ve Elon birçok yönden benzer ama nihai hedefleri farklı. Elon Mars'ta bir şehir kurmak isterken, Jeff'in yapmak istediği ise uzaya gidip asteroidlerdeki tüm kaynakları kullanarak dünyayı korumaya yardımcı olmak.
8: Görmek istediğimiz şey milyonlarca insanın uzayda yaşayıp çalışması. Dünyanın aslında

0: aslında oldukça sınırlı bir yer olduğunu fark ediyoruz. Eğer uygarlığımızı geliştirmeye devam etmek istiyorsak uzaya gitmemiz gerekiyor.
1: Sonunda yapmak istediği şey dünya yörüngesinde dönecek devasa uzay yerleşimleri inşa etmek.
0: Hadi içeride nasıl görüneceklerine bir bakalım. Yüksek hızlı ulaşım sistemleri, tarım alanları. Bunlar normal tişörtle dolaşabileceğiniz rahat ortamlar. Burası yılın en güzel günündeki Maui adası gibi. Yağmur yok, fırtına yok, deprem yok. Artık barınma amacını yitirmiş bir mimari nasıl görünür? Bunu öğreneceğiz.
2: Jeff'in yeniden kullanılabilir roketini başarıyla indirmesinden sadece birkaç hafta sonra Elon da aynı başarıya ulaştı. Milyarderlerin uzay yarışı resmen başlamıştı.
3: Bakın, Jeff ve Elon birbirinden çok ama çok farklı insanlar. Elon Saturday Night Live programında kendi söyledi. Yani gizli bir şeyden söz etmiyorum. Otizm spektrumunda olduğunu söyledi. Bu tür insanlar ki ben uzay alanında birkaçını tanıdım. Genellikle dahidirler ama insanlarla ilgilenmek onların düşünce sürecine neredeyse bir kesinti gibi gelir. Elon öyle biri. O kadar odaklı, o kadar hırslı ki çoğu insanın göremediği bağlantıları ve seviyeleri görebiliyor. Jeff'e gelince, Jeff, onun hakkında beni en çok şaşırtan şey, onu ilk tanıdığımda oldukça sıradan, normal bir adam olmasıydı.
1: Jeff Bezos, hayatı boyunca uzaya tutkulu biriydi. 5 yaşındayken, Apollo 11'in aya inişini izlediğini hala hatırlıyor. Üniversite yıllarında bile Princeton Üniversitesi'nde uzay kulübünün başkanıydı. Bilim kurguya gerçekten bayılırdı. Amazon sayesinde yeterince para kazandığında Jeff bir gün arkadaşına biliyor musun her zaman bir uzay şirketi kurmak istemişimdir dedi. Arkadaşı bilim kurgu yazarı Neil Stephenson bunu yapmalısın hem de hemen şimdi yapmalısın dedi ve Jeff de 2000 yılında bunu yaptı.
2: Jeff uzay macerasını tamamen kendi cebinden finanse ederken Elon özel şirketler için uyduları yörüngeye fırlatarak para kazanıyordu.
4: Cape Canaveral'da kabus gibi bir an. Alevler içinde kalan bir roket. Bu roket test için hazırlanıyordu. Ama sola bakın, dumanların arasından düşen, fırlatılmak üzere olan uydu orada. 300 milyon dolarlık uydu yere çakılıyor. Bu uydu Facebook adına Afrika'ya internet erişimi sağlamak için fırlatılacaktı.
2: Ancak uydunun sahibi için bu sadece yoldaki küçük bir tümsekti.
5: 4 Temmuz Bağımsızlık Günü.
2: Mark milyarder hayat tarzına gayet iyi uyum sağlamış görünüyordu. Hawaii'nin Kauai adasında 700 dönümlük bir araziye 100 milyon dolar harcamıştı. Anlaşılan bilgisayar başındaki o çocuktan sonra epey yol kat etmişti. Uydu Mark'ın iddialı hedefine hizmet ediyordu.
4: Facebook kampüsünü ziyaret ettiğinizde her şeyin mümkün olduğu hissine kapılıyorsunuz.
6: Kampüsün küçük bir şehir ya da köy gibi hissettirmesini istiyoruz.
4: Ve şimdi Zuckerberg, dünyanın tamamına internet erişimi sağlayarak tüm dünyayı bir bakıma Facebook kampüsüne dönüştürmek istiyor. Bu fikrin adı internet.org. Hedefi, dünyada internete erişimi olmayan 5 milyar insan.
6: Biz burada Facebook'u haber paylaşmak veya arkadaşlarımızla sohbet etmek için kullanıyoruz. Ama orada insanlar onun ne tür bir hükümet istediklerine karar vermek, ilk kez sağlık hizmetine ulaşmak ya da onlarca yıldır görmedikleri aile üyeleriyle iletişim kurmak için kullanacaklar. İnternete erişim gerçekten çok büyük bir mesele.
7: Mark gelişmekte olan ülkelerde daha fazla pazara yayılabilmeyi çok istiyordu. Facebook'taki insanlar, ürünümüzün inanılmaz bir potansiyeli var. Daha fazla insanın buna sahip olmasını istiyoruz diyordu. Küçük işletmeler bir Facebook sayfası oluşturabiliyor. Bu tam bir kazan kazan durumu yani. Aksi düşünülemez.
2: Mark, mobil telefon operatörleriyle bir anlaşma yaptı ve 50'den fazla gelişmekte olan ülkede ücretsiz internet hizmeti sunuyor.
8: Facebook temelde tam olarak şöyle söyledi. Ülkenize internet getireceğiz. Üstelik herkes için ücretsiz olacak. Yani dünyadaki herkese internet getiriyoruz. Herkesin bağlantılı olması gerektiğine inanıyoruz diyebiliyorlar. Ama aslında çok özel bir şekilde herkesin Facebook aracılığıyla bağlantılı olmasını istiyorlar. Yani bu biraz dijital sömürgecilik gibi.
9: Şu anda Silikon Vadisi her ne pahasına olursa olsun büyümeye teşvik ediliyor. Buna kapitalizm diyoruz. Yatırımcılar her yıl sürekli büyümeye devam edecek şirketlere yatırım yapmak istiyor. Yani bu tamamen alt satırdaki kar odaklı düşünceye ve büyümeye lazer gibi odaklanmış bir sistem.
10: Eğer Facebook stratejik vizyonunu başarıyla gerçekleştirirse ve gelişmekte olan ülkelerdeki herkesin bir akıllı telefonu ve Facebook hesabı olursa, şu soruyu sormamız gerekir. Bu durum dünyada daha fazla otokrasiye, hükümet yolsuzluğuna ve küresel düzensizliğe mi yol açar, yoksa tam tersine mi?
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
18: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
19: Otel harika.
20: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
21: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Ben Feyyaz.
23: Bu da Sarı Kola.
22: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
24: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
22: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
23: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
22: Değişemem ve değişebileceğime dair
24: inancım da yok.
22: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
26: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
27: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
28: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
27: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
28: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: 3, 2, 1, 0.
30: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
31: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Lütfen sağ elinizi kaldırın ve benimle birlikte tekrar edin. Ben Donald John Trump. Yemin ederim ki...
5: Ben Donald John Trump. Yemin ederim ki...
4: Görevimi sadakatle...
6: Mark, Facebook'u dünyayla paylaşırken aynı zamanda ABD'deki sosyal medya alanındaki hakimiyetini de sağlamlaştırmak istiyor. Politikacıları platformu kullanmaya teşvik ediyor.
7: Kariyerime cumhuriyetçi siyasette başladım. Yani bir cumhuriyetçi siyasi pazarlamacıydım. Ve 2013 Haziran'ında Facebook'ta işe girdim. Hayalim cumhuriyetçilere siyasi reklamlar satmaktı. O zamanlar işin en güzel yanı insanlara ses verebilen ve demokrasimizi dönüştürebilecek bir sistemin parçası olduğumuzu hissetmemizdi. Ve böyle hissetmeye de başlamıştık. Aynı zamanda politik hedeflere ulaşmak için Facebook'un nasıl kullanılabileceğini de öğreniyorduk. Facebook'u bağış toplamak için nasıl kullanacağımızı çok iyi öğrendik. Facebook'u kullanarak seçmenleri sandığa götürme konusunda çok iyi hale geldik. Ve hatta insanların Facebook reklamlarından etkilenip ikna olup olmadığını ölçmeyi bile öğrenmiştik. Sonra Donald Trump ön seçimi kazandığında görevim onun kampanyasının Facebook'un araçlarını en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olmaktı.
6: Facebook'un kullanıcı sayısı 2 milyara yaklaşırken Mark'ın gücü de artıyor. Ve ardı ardına ikinci başkanlık döneminde başkomutanın dikkatini kazanan kişi o oluyor.
8: Donald Trump'ın büyük bir Twitter takipçi kitlesi ve aynı şekilde büyük bir Facebook kitlesi vardı. İnsanlarla doğrudan filtresiz bir şekilde iletişim kurabiliyordu. Artık geleneksel medya üzerinden konuşmayı bıraktı çünkü buna ihtiyacı yoktu.
9: Sahte haberlerin bize ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı ya da neye inanacağımızı söylemesine izin vermeyeceğiz. Biz özgür ve bağımsız insanlarız. Kendi seçimlerimizi kendimiz yaparız.
10: Bu platformlar büyüdükçe insanların ilgisini canlı tutmak için daha çok çalışmak zorundalar. Ve insan olarak bizim dikkatimizi en çok çeken şey bir şekilde duygularımızı harekete geçiren şeylerdir. Duygusal olarak bizi harekete geçirmenin en kolay yolu da öfkelenmemizi sağlamaktır.
8: Yani Trump tüm Müslümanların Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini yasaklayacağız gibi bir şey paylaştığında bu inanılmaz etkileşim yaratıyor ve algoritmalar bunu sürekli büyüyüp güçlendiriyor.
10: Bu tür paylaşımlar en çok etkileşim alanlar oluyor. Çünkü insanlar yorumlarda birbirleriyle tartışıyor.
8: Yani bu sinir bozucu bir dinamikti ama dürüst olmak gerekirse onlar bunu bir silaha dönüştürme konusunda bayağı başarılıydılar.
11: Bizi saldırmakla suçluyorsunuz.
9: Devam et.
11: O halde bir
9: devam
11: soru sorabilir miyiz? Çünkü siz...
9: Evet, hayır, devam. Sen değil. Senin kurumun berbat. Saldırıyor. Hatalı olan kurumun.
11: Haber kurumumuza
9: saldırıyoruz. Senin kurumun berbat.
11: Bizi kurumun bir soru berbat. Sorma şansı verebilir
9: evet,
11: misiniz?
9: Evet, devam
11: efendim?
9: Et.
11: Siz ses sayın ol, seçilen başkan, söyleyebilir misiniz?
9: Soruyor, kabalık yapma.
11: Söz verebilir misiniz?
9: Kabalık
11: bize
9: yapmayın.
11: Saldırıyorsunuz. Bir soru sorabilir
9: kabalık
11: miyiz?
9: Kabalık yapmayın.
11: Size soru verebilir misiniz?
9: Size söz vermeyeceğim.
11: Açıkça söyleyebilir misiniz?
9: Siz sahte habersiniz.
11: Söyleyebilir evet, misiniz?
32: Trump seçildiğinde nasıl hissettiniz?
7: Paramparça oldum. Hissettiklerim... O kadar çok duygu vardı ki kendimi... Amerikan vatandaşı olarak o başkan olacağı için oldukça üzgün hissettim. Ona yardım eden biri olarak suçluluk, şok ve korku hissettim. Sanki bunun gerçekleşmesinde benim de payım vardı gibi. Ama aynı zamanda Çok hızlı bir şekilde şunu da fark ettim. Bu kendi içinde yüz milyonlarca insanın hayatını değiştirecek bir şeydi.

0: 2016 seçim sürecinde Rus troll çiftliklerinin demokrat aday Hillary Clinton'ın kampanyasına zarar vermek amacıyla sahte haber ve yanlış bilgiler yaymak için Facebook'u kullandığına dair söylentiler yaygındı.
1: Birkaç yıldır Zuckerberg'ü tekonomi konferansımda konuşmacı olarak getirmeye çalışıyordum. Tesadüfen konferansımız başkanlık seçiminden 2 gün sonra yapılacaktı ve ona sorduğum sorulardan biri sahte haberler hakkındaydı.
2: Bu seçimle ilgili bahsettiğiniz bazı hikayeleri gördüm. Kişisel olarak içeriğin çok küçük bir kısmı olmasına rağmen Facebook'ta yer alan sahte haberlerin seçimi herhangi bir şekilde etkilediği fikri bence sıradan bir şekilde bakamayacağımız oldukça çılgınca bir fikir.
1: Bu o dönemin en kötü ün salan sözlerinden biri haline geldi. Çünkü çok yanlıştı.
0: Mark için bu bir dizi skandalın sadece başlangıcı. Ancak artan incelemeyle karşı karşıya kalan tek milyarder sadece kendisi değil.
3: Bu şirketler üzerinde büyük bir negatif medya ilgisi ve siyasi baskı vardı. Aynı zamanda borsa onlara daha önce hiç olmadığı kadar ödüller verdi. Değerlemeleri yükseldi. Daha fazla para kazanmaya, daha çok müşteri edinmeye devam ettiler. Ve hisse fiyatları sürekli olarak arttı. Yani eğer bir CEO iseniz ve hissedarlara değer sunma gibi sorumluluğunuz varsa, o zaman işinizi yapıyorsunuz demektir.
0: Mark'ın büyük planında çatlaklar belirmeye başlarken, vadiden eski rakipleri kazanç sağlıyor. Larry ve Sergey artık dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesini yönetiyor ve 700 milyar dolardan fazla değerindeki bir şirketin başında bulunuyor.
4: Ben tam bir Google'cıydım. Orada sonsuza kadar çalışabilirdim. Şirkete inanmıştım ve çok seviyordum. Bence orası iyi bir yerdi. İletişim ekibine alındım ve Larry ile Sergey'in haftalık toplantısı olan TJF üzerinde çalıştım. TJF Google'ın ilk zamanlarında başlamıştı. O zamanlar ortak alanlarında oturup cuma öğleden sonraları bir şeyler içerlerdi. Aslında bu toplantı, bilirsiniz, strateji toplantısı, genel bilgilendirme ve biraz da mutlu saat karışımı gibiydi.
5: Bu normalde 3 saat sürer. Yani
4: her hafta TJF hatırlatma e-postasını gönderirdim. Etkinliğin detayları ne, konu ne gibi. Bunun sayesinde Google'da tanınan bir isim olmuştum. Öyle ki yıllar sonra bile insanlar sen gerçek Claire Stapleton mısın hani o e-postalardaki diye sorarlardı. Yani 2007'de orada çalışmaya başladığımda TJF toplantı artık daha büyük bir prodüksiyon haline gelmeye başlamıştı. Katılım gerçekten çok fazlaydı.
6: Larry ve ben ALS için yapılan buz kovası meydan okumasına davet edildik.
4: Bence asıl çekicilik Larry ve Sergey'i görmekti. Hani biraz Ben ve Jerry gibiydiler. Bu insan grubu arasında bir tür rock yıldızı gibiydiniz ki onlar da sizin çalışanlarınızdı. Sanırım bunu seviyorlardı.
6: Larry, mikrofonu sana veriyorum.
0: Larry ve Sergey, Google'ın devasa karlarını iddialı projelerini finanse etmek için kullanıyor. Bu projelerden biri de Silikon Vadisi efsanesi ve Android kurucusu Andy Rubin tarafından yönetiliyor.
4: Tam anlamıyla operasyonlardan uzaklaştılar. Arka planda fazlaca ilgili olduklarına şüphem yok. Ama TJF toplantısı Cuma'dan Perşembe'ye alındı. Bunun sebebi Larry Page'in bir ada satın alması ve daha uzun bir hafta sonu geçirmek istemesiydi. Evet, zamanla onları iyi insanlar olarak görmekten uzaklaşmaya başlamıştım.
7: Çalışanlar hayal kırıklığına uğramaya başlamıştı. Yöneticilerinin kendi çıkarlarını düşündüklerini ve onlara güvenemediklerini hissettiler. Andy Rubin'in cinsel tacizle suçlandıktan sonra tazminatla gönderildiği ortaya çıktığındaysa işler iyice koptu.
4: Bence bu katalizör bir andı. Çünkü çok şey oluyordu ve gerçekten kötü bir kokusu vardı. Dünyanın sorunlarının, bozuk sistemlerin, eşitsizliğin kokusu vardı. Bu yüzden buna gerçek değişim için Google yürüyüşe adını verdik.
8: Claire Staples'ını alkışlayalım lütfen. Geçen perşembe eve geldiğimde sinirliydim. Kadınların Andrew Bean hakkında gönderdiği ifşa olmuş tazminat ödemesiyle ilgili e-postaları okumaya başladım. Çok öfkeliydik ama bütün bunlar tanıdıktı.
4: Larry ve Sergey için durum garipti çünkü Sergey'in de suçlamaları vardı.
9: Google'dan Sergey Brin magazin sayfalarından fırlamış gibi bir hikayeyle karşı karşıya. Brin ve 6 yıllık eşi Ann Wojcicki ayrıldı ve Brin'in bir Google çalışanıyla ilişkisi olduğu yönünde raporlar var.
4: Aslında ellerinde sağlam bir dayanak yoktu. İnsanlar büyük skandaldan bahsetmeye başladı.
10: Şimdi hep birlikte söyleyelim. Zaman doldu.
11: Zaman doldu.
12: Zaman doldu.
11: Zaman doldu.
12: Zaman doldu.
4: Ama insanların bunu teknoloji sektöründe kadın olma deneyimleriyle bağdaştırma boyutuna şaşırdım.
11: Zaman doldu.
12: Zaman doldu.
11: Zaman doldu.
4: Çok gururluydum çünkü Google'ın işte böyle bir yer olduğunu hissettim. Burada insanlar önemser ve bu Google kültürüyle ilgilidir. Konuşuruz ve dünyayı değiştiririz.
0: Google o zamandan bu yana yapılan değişiklikleri ve son 2 yılda cinsel taciz nedeniyle 48 kişinin çıkış tazminatı olmadan işten çıkarıldığını detaylandıran bir dahili yazı göndererek yanıt verdi.
13: Google biliyordu ve o adam hala bir çalışan olarak orada duruyordu. Ben de burada genç kadınları bu sektöre kazandırmaya çalışıyorum. Ama onlar kapıdan girer girmez tacize uğruyorlar.
0: Larry ve Sergey kamuya açıklama yapmıyor. Andy Rubin suçlamaları reddediyor. Ancak daha sonra Rubin cinsel taciz soruşturması altındayken Larry'nin şahsen onun primini onayladığı iddia ediliyor.
4: Tatilden döndükten sonra bir görüşme yaptım. Video konferanstı ve gerçekten çok soğuktu. Tatilde ekip hakkında düşündüğünü ve yeniden yapılandırma yapacağını söyledi. O noktada o kadar çok hikaye duymuştum ki sesini yükseltmenin kariyerin için iyi olmadığını, kendini savunmasız hale getirdiğini biliyordum.
0: Anlaşmazlığın ardından Claire tıbbi izinli sayıldı. 3 ay sonra Google'dan ayrıldı.
4: Önceki cuma bir TJF toplantısı vardı ve bunun hakkında çok konuşuldu. Çünkü yürüyüşün bir figürü olmuştum. Ayrıca eski günlerden e-postaları gönderen Google kültür kişisi olarak tanınıyordum. İnsanlar çok merak ediyordu ve endişeliydi. Çünkü ayrıldım ve tüm haklı öfkemle ne kadar ikiyüzlü olduklarını anlattım. Lafımı hiç esirgemedim. Daha sonra Andy Rubin olayı çıktı ve görünmeyen Larry ile Sergey'i sahneye çıkardılar. Bana yolculuğumun bir sonraki bölümünde iyi dileklerini ilettiler. Yine burada görülecek hiçbir şey yok. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Benim için bu akıllıca bir imaj hamlesiydi. Mesaj şuydu: Google hala aynı. Sadece rahatsız edici bir kişi gidiyor ve biz işimize dönüyoruz. Ayrıldığım gün ofiste yalnızdım. Ekibim Malibu'daki bir evde keçi yogası yapıyordu. Bundan daha Silikon Vadisi tarzı bir şey olamazdı. Karışıma biraz keçi yogası ekleyin ki herkes uzun süreli bir ekip üyesini gerçek suistimallere karşı sesini yükselttiği için kovduğumuzu unutsun. İyi günler. İşte Google böyle bir yer, keçi yogası. Evet.
0: Yürüyüşlerden sadece 1 yıl sonra Larry ve Sergey şirketin CEO ve başkanlık görevlerinden çekildiler. Ancak yönetim kurulunda çoğunluk oy hakkını korudular ve gururlu ebeveynler olarak aktif kalmayı planlıyorlar.
14: Senin de belirttiğin gibi Sergey ve Larry aktif rollerini sürdürecek. Kurucu ortaklar olarak hala şirkette etkin olacaklar. Bunun anlamını tam bilmiyoruz ama hala büyük hissedarlardan oldukları kesin.
15: Evet, bildiğimiz kadarıyla hisselerde bir değişiklik yok. Yani hala en büyük özel hissedar durumundalar. Bu muhtemelen daha çok kamuya yönelik bir mesaj. Her şeyi artık size devrettik anlamında. Ve bazı yönlerden Sundar Pichai'ye olan bir güven oyu. Ama artık sayısız yasal düzenleme sorunu ve şirket içi gerilimlerle o ilgilenmeli ve neredeyse trilyon dolarlık bu işi ileriye taşımak zorunda.
7: Google yürüyüşünün etkilerini hala sektörde görebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde organize olmuş, çok çılgın bir olaydı ama sonuçları bugüne kadar ulaştı.
16: Bu milyarder yöneticilerin kendilerini milyarder yapan insanlara karşı doğru bir tutum sergilemesi için mücadele etmeye çok büyük bir tutkuyla bağlıyım.
7: Amazon'daki sendikalaşma çabaları depo çalışanları tarafından desteklendi. Beyaz yakalı çalışanlar da bu sürece katıldı. Bu tam zamanlı ofis çalışanlarının ilk kez taşeron işçilerden yana tavır takındığı bir olaydı.
17: Artık kaçmayı bırakmanın zamanı geldi ve iş yerimizi daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapmalıyız.
18: Son dakika haberi. Jeff Bezos Amazon CEO'luğundan ayrılıyor ve bu olay yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşecek.
19: Geçiş dönemleri her zaman zordur. Sıfırdan bir şirket kurup geleceği görebilen ve bunu gerçeğe dönüştüren vizyoner bir girişimciden söz ediyoruz. Hep diğerlerinden iki adım öndeydi.
18: Bezos'un bugünü seçmesinin özel bir nedeni var. Bugün Amazon'un çevrim içi kitap satışına başlamasının 27. yıl dönümü. Bakın neye dönüştü. Bezos artık yeni bir maceraya atılmak istiyor. İlk uzay uçuşunda yer almayı planlıyor.
14: Şirketin açıklamasına göre Bezos yönetim kurulu başkanlığına geçecek. CEO görevini ise Andy Jassy devralacak.
20: Biliyor musunuz, bence yönetim kurulu başkanı olmak görevden ayrılmak anlamına gelmiyor. Sadece artık şirketin günlük operasyonlarından sorumlu olmayacaksınız. Böylece o çılgın hayal gücünüzü serbest bırakıp yeni projelere ve icatlara odaklanabileceksiniz. Ve bence bu daha eğlenceli.
21: Bir sonraki fırlatışımız astronotların Neil Shepard'la uçacağı ilk sefer olacak. İlk koltuğu vakfımız Club for the Future yararına açık arttırmaya çıkarıyoruz. Neil Shepard üzerindeki ilk koltuk için teklif verin.
22: Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ariana Cornell, Blue Origin'in astronot ve yörüngesel satış direktörüyüm. 2014 yazında katıldım ve o zamanlar patronum gel bir ay içinde biletleri satacaksın dedi. 7 yıl sonra nihayet bu an için hazırdık. Herkese iyi şanslar, açık arttırmaya başlıyoruz.
23: 4 milyon 900 bin arıyoruz. Şimdi 4 milyon 900 var. 5 milyon arıyoruz. 5 milyon. Şimdi 5 milyon 100 bin.
24: 10 milyon.
23: 10 milyon mu dediniz?
24: 10 milyon.
23: 10 milyon var. Şimdi 11 milyon oldu.
25: Jeff'in şimdi yapmak istediği şey tıpkı Elon gibi uzaya daha güvenilir şekilde ulaşmayı sağlayacak bir altyapı kurmak. Şu anda bir uzay girişimi kurmak için gerekli altyapı aslında tam olarak mevcut değil. Jeff'in de dediği gibi amaç diğer şirketlerin ortaya çıkabilmesini sağlamak ve tıpkı internette yaşanan o büyük patlama, o ekonomik hareketlilik gibi bir canlılığın uzayda da yaşanmasını gerçekleştirmek.
23: Satıldı. 28 milyon dolar.
26: Blue Origin'deki misyonumuzun özünde operasyonel uzay yolculuğunu geliştirmek için deneyim kazanmak yatıyor. Bunu geleneksel uzay görevlerinden farklı olarak ticari hava yolculuğuna benzer bir düzenle yapıyoruz. Başarabilirsek geleceğin nesilleri için uzaya açılan bir yol oluşturacağız ve o yoldan doğacak keşifler burada dünyadaki sorunları çözmeye yardımcı olacak. 5, 4, 3, 2, 1.
22: Fırlatma platformunun tabanında bu turuncu parlamayı gördüğümü hatırlıyorum. Ve ardından sarsıntı ve gürültü sizi vuruyor ve roketin havalandığını görüyorsunuz. Sonra birdenbire aklıma geliyor. Aman tanrım, içinde insanlar var.
27: Hadi Jeff, uzaya gidiyorsun.
26: Her şey düşündüğün
27: harika
26: gibi mi?
27: Harika. Merhaba anne.
28: Uzayın karanlığına bak.
26: Yakala.
28: Yakalıyorum.
14: Kapsül 76 kilometre yükseklikte iticiden ayrıldı ve uzayın sınırına doğru ilerlemeye devam etti.
27: Burası çok karanlık.
28: Aman tanrım.
14: Ancak eleştirmenler gezegenin iklimi kaynaklı felaketlerle mücadele ederken süper zenginlerin roketlerle fırlatılmasının yanlış bir zaman olduğunu söylüyor. Blue Origin kapsülü uzaya seyahat eden en zengin, en yaşlı ve en genç kişileri taşırken çölde geri süzüldü.
17: Bu teknoloji liderleri toplumsal iyiliği teknolojik ilerleme ve piyasa değeriyle eşdeğer olarak görüyor. Adalet, özgürlük, eşitlik, merhamet gibi temel ilkeleri kaçırıyorlar. Gerçek şu ki, iyi bir toplumun ne olduğu konusunda sorgulanmamış bir görüşe sahipler ve bazen kibirli bir bakış açısı taşıyabiliyorlar.
25: İnsanlığı kurtarma hedefleri inanılmaz derecede iddialı. Ve insan şunu merak ediyor. İnsan ırkının kaderi birkaç milyarderin ellerine bırakılmalı mı? Bunlar iş insanları. Öyle değil mi? Evet. Hayır kurumlarına çok para bağıştırıyorlar ama bunlar kar amacı gütmeyen kuruluşlar değil. Ve nihayetinde onları motive eden şey gelir.
0: Ortak hedeflerine rağmen medya onları birbirine rakipmiş gibi göstermeye devam ediyor.
1: Jeff Bezos dün gece buradaydı ve ona yaptıklarınla Elon Musk'ın yaptıkları arasındaki fark nedir diye sordum. Ve dedi ki, bence biz genel anlamda aynı fikirdeyiz.
2: Jeff'e ben gelecekte uzayda seyahat eden bir medeniyet olmanın ve nihayetinde yıldızların arasında bulunmanın önemli olduğuna inanıyoruz.
0: Blue Origin'in başarılı insanlı uçuşundan 2 ay sonra SpaceX kendi sivil ekibini fırlattı. Ama onlar çok daha ileri gidecek, günlerce yörüngede kalacaklardı.
3: 3, 2, 1.
5: Kalkışan planlandığı şekilde gerçekleşti. Her şey olması gerektiği şekilde devam ediyor.
6: Kalkış başarılı.
8: Hayatım boyunca hep uzaya gitmenin peşindeydim. 2009'da NASA'nın astronot seçme sürecine katıldım ve son aşamaya kadar geldim. Artık evet ya da hayır cevabı bekliyordum. Ne yazık ki sonuç hayır oldu. Geleneksel yolla uzaya gitme şansımın asla mümkün olmayacağını fark ettim. Ama içimde hep bir gün ticari uzay yolculuğunun beni yıldızlara götüreceğine dair bir umut vardı. Ve bir anda o fırsat karşıma çıktı.
9: Doktor Sayın Proctor bize onay verdi. Net olarak gördüm. Hayatı evet. Boyunca beklediği bu yolculuğun tadını çıkardığına eminim.
8: Yörüngede gerçekleştirilecek ilk sivil görev için bir yarışma düzenlenmişti. 4 koltuk vardı ve bunlardan ikisi sivillere verilecekti. Ben de Space to Inspire adlı özgün bir şiir yazdım ve seçildim.
0: Inspiration 4, Elon'un insanlık için tasarladığı büyük planlarını başarıya ulaştıracak ilk adımlardan sadece biriydi.
2: Biz Mars'a bir uçuşun veya Mars'a taşınmanın maliyetini, Kaliforniya'daki orta sınıf bir evin maliyeti civarına düşürebileceğimize inanıyoruz. Yani belki $500,000 civarında. O zaman bence yeterli sayıda insan bilet alır, Mars'a taşınır ve yeni bir gezegen yaratmanın bir parçası, yeni bir medeniyetin kurucu ekibinin bir parçası olur.
8: Ticari uzay uçuşları bir yılda o zamana kadar tüm insanlı uzay uçuşlarından daha fazla çeşitlilik gösterdi. Ben bir uzay aracını uçuran ilk siyahi kadın pilot oldum. O an kendime gerçekten mi diye sordum. Bir yıl içinde hem pilotluk hem de astronotluk gibi 2 çocukluk hayalim Inspiration 4 sayesinde gerçek olmuştu.
10: Küresel servet liderler tablosunun zirvesinde Elon Musk bugün resmi olarak dünyanın en zengin insanı oldu. Net değeri $185 milyar aştı ve Amazon'un Jeff Bezos'unu geçti. Tesla hisseleri bu yıl zaten çift haneli yükselişte. Geçen yıl %700'den fazla artış gösterdi. Musk bu haberlere 6 kelimeyle tepki verdi. Ne garip ve peki işe geri dönelim.
24: Bence Elon'un Tesla'ya yaptığı şey harika. Muhtemelen elektrikli arabaların iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl bir rol oynayabileceğini göstermede yapılan en büyük katkı. Ve şimdi bir karbon giderme zorluğu mevcut. Bu yüzden daha fazla yatırımlara ihtiyacımız var.
0: Jeff ve Elon, dünyanın geleceğini şekillendirmek için artan güçlerini kullanan tek milyarderler değil. Ama Mark'ın büyük yaratımı ona karşı dönmeye başlıyor.
4: Onun kafasında şu var. Kendi tarafından yönetilen tek bir dev platform dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirecek ve ona göre bu yapılabilecek en asil şey. Üstelik aktif kullanıcı sayısı Hristiyanlık ve İslam'ın toplam üye sayısından veya Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusundan daha fazla olan bir platform kurduğu için Facebook'u adeta bir egemen devlet gibi görüyor. Ve bu yüzden kimsenin ona ne yapacağını söylememesi gerektiğini düşünüyor. Hayır, bu tutumla ilgili bazı ciddi sorunlar var. Ki bunların başında körlük geliyor.
8: Myanmar 2017.
0: Facebook'un inanılmaz küresel büyümesi, birçok gelişmekte olan ülkede varlık göstermesine yol açtı.
7: Facebook Myanmar'ın her yerindeydi. Adeta internetin kendisi gibiydi. Haberler okuyor ve birbirleriyle mesajlaşıyorlardı. Dolayısıyla herkesin kullandığı bir uygulama haline gelmişti. Ancak o dönemde şirkette Birmanca bilen yalnızca iki çalışan vardı ve ikisi de ülke dışında yaşıyordu. Yani nefret söylemini filtreleyebilecek bir sistemleri yoktu. Rohingyalara tecavüz edilmesi ve öldürülmesi çağrısı yapan paylaşımları bile engelleyemiyorlardı.
0: Myanmar birçok farklı etnik gruptan oluşan bir ülke. 2017'de Müslüman Rohingyalarla yönetici askeri güçler destekli Budist milliyetçiler arasındaki onlarca yıllık gerilim Facebook'ta zehirli gönderilerle daha da kötüleşti.
21: Hükümet yangınların Rohingya köylüleri tarafından başlatıldığını söylüyor. Halk hükümetin olayları çarpıttığını iddia etti.
11: Evlerimizi ateşe verdiler. Sadece Müslümanları öldürüyorlar. Kaçmaya çalışırken insanları bile öldürdüler.
12: Facebook o hesapları kapatmadı. Bu yüzden olanların sorumlusu kısmen Facebook'tur. Eğer nefret söylemi ve kışkırtma olmasaydı, birçok Rohingyalının hayatı kurtarılabilirdi.
0: 2018'de yapılan bir çalışma, 24 binden fazla Rohingya halkının öldürüldüğünü ve 700 bin kişinin ülkeden kaçmaya zorlandığını tahmin ediyor.
13: Bence Myanmar'daki sorunlar şirket içinde oldukça fazla ilgi gördü. İnsanların araçlarımızı zarar vermek için kullanmaya çalıştıkları apaçık ortada. Bu durumda sistemlerimiz bunu tespit ediyor. Bu mesajların iletilmesini engelliyoruz ve orada herhangi bir gerçek dünya zararını önleyebilmeyi umuyoruz.
0: Bu Vox röportajından sonra Mark, bazı mesajların gerçek dünyada zarara yol açmasını engellediği yönünde Facebook sistemlerini yanlış şekilde övdüğü için ağır eleştirilere maruz kaldı. Mark özür diledi ve bir Rohingya temsilciler heyetini yöneticileriyle görüşmek üzere Kaliforniya'ya davet etti.
15: Kaliforniya'daki Facebook ofislerine girerken nasıl hissettiniz? Ne düşündünüz?
12: Facebook yöneticileriyle bir araya geldiğimizde çok saldırgan ve savunmacıydılar. Her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlardı. Paraları olduğu için her şeye hakları olduğuna inanıyorlardı. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Sonuçta 21. yüzyıldayız. Herkesin haklarına saygı duymamız gerekiyor. Azınlıklara, dünyanın diğer bölgelerindeki insanlara saygı göstermeliyiz. Fakat onlar Rohingyalıların ya da diğer azınlıkların öldürülmesine önem vermiyor. Tek düşündükleri şey karları.
24: İşler ters gittiğinde şirketin para kazanmak istiyoruz gibi düşüncelere sahip olduğu ve olumsuz sonuçlara karşı kayıtsız oldukları algısı oluşuyor. Ama bence bu doğru değil. Benim deneyimim İşler ters gittiğinde herkesin bunu çok derinden hissettiği yönünde. Myanmar gibi bir yerde platformun bu yeni harika liberal medya kuruluşları için kullanıldığını görmek en heyecan verici şeydi. Ama platformun artık zararlı amaçlarla kullanıldığını gördüğünüzde bu gerçekten yıkıcı oluyor. Bence şirketin morali platformun kötüye kullanıldığı her durumda ciddi şekilde etkileniyor. Çünkü insanlar bunu gerçekten hissediyor. Böyle kötü şeyler olması yıkıcı. Ama aynı zamanda sabah işe gitmeli ve bunu düzeltmeye çalışmalıyım diyorsunuz. Bu durum çoğu zaman bizi motive ediyor.
16: Orada çalışıyor olsaydım muhtemelen protesto için istifa ederdim ya da dramatik bir şeyler yapardım. Ve çalışan kitlesinde böyle bir dürtünün pek olmadığı görülüyor. Birleşmiş Milletler bir rapor yayınladı ve Facebook'un soykırımda sorumlu olduğunu söyledi. Ancak bunun ardından Facebook, yerel dillerdeki tartışmaları yeterince denetlemek için kaynak ayırmaya başladı. Bu benim için affedilemez ve anlaması bile imkansız. Neden daha önce önem vermediklerini anlayamıyorum. Coğrafyalara yayılmadan önce o bölgelerdeki insanları anlamak ve servisi nasıl kötüye kullanabileceklerini öngörmek için zaman ayırmaları gerekirdi ve bunu önlemek için sistemler kurmak zorundaydılar. Bu para maliyeti gerektirirdi. Bu yüzden yapmadılar. Çok para gerektirdi. Bu yüzden yapmadılar. Bazen sınırsız iş başarısı elde edemeyeceğinizi kabul etmek zorundasınız. Çünkü bunu yapmak sosyal olarak olumsuz sonuçlar doğurur. Bu durum bunun çok net bir örneği. Kariyerimde gördüğüm en net örneklerden biri. Bu yüzden bu durum beni çok rahatsız ediyor ve bu şirketin tarihindeki ve hikayesindeki trajedi çok büyük, çok fazla.
18: Facebook'un CEO'su ve yönetim kurulu başkanısınız. Dijital olarak 2 milyar insanın bulunduğu bir krallığı yönetiyorsunuz. Bu olağanüstü bir güç. Bu gücün sınırlandırılması gerekmez mi sizce de?
13: Her zaman dünyadaki hükümetler, diğer şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer sektörlerle işbirliği yapmamız gerektiğini söylüyorum. Yani evet, temel olarak tüm bu sorunları tek başımıza çözebileceğimizi düşünmüyorum.
18: Yani başkanlıktan ayrılmayı düşünmüyorsunuz.
13: Planımız bu değil.
18: Planınız bu değil. Bu durum değişir mi peki?
13: Aslında zamanla, yani bunu sonsuza kadar yapamayacağım. Ama şu anda bunun mantıklı olduğunu düşünmüyorum doğrusu.
25: Soylu bir arayışta olduklarını ve bunun aslında bir bilimsel deney olduğu düşüncesine sahipler. Yani bir şeyler ters giderse, örneğin etnik temizlik olursa, bunun bilim için ilerlemenin bedeli olduğunu söylüyorlar. Benim cevabım ise şu: hayır, bu bir iş. Bu bilim değil. Bu bir ego yolculuğu.
21: Nisan 2018.
0: Marka takip eden skandalların ardından Senato Adalet ve Ticaret Komiteleri önünde ifade vermeye çağrılır. Facebook'u kurmasının üzerinden 14 yıl geçmiştir ve artık milyarlarca dolarlık bir servete sahip olan Mark, daha önce hiç olmadığı kadar kamuoyu incelemesiyle karşı karşıyadır.
13: Facebook idealist ve iyimser bir şirkettir. Var olduğumuz sürenin çoğunda insanları birbirine bağlamanın yapabileceği tüm iyi şeylere odaklandık. Facebook büyüdükçe insanlar her yerde sevdikleri kişilerle bağlantıda kalmak, seslerini duyurmak ve topluluklarla işletmeler kurmak için güçlü bir araç elde etti. Yakın zamanda Me Too hareketi ve March for Our Lives kısmen Facebook üzerinden organize edildi. Harbi kasırgasından sonra insanlar yardım için 20 milyon dolardan fazla para topladı. Ve 70 milyondan fazla küçük işletme iş yaratmak ve büyütmek için Facebook'u kullanıyor. Ama artık açıkça görülüyor ki bu araçların zarar için kullanılmasını önlemek adına yeterince şey yapmadık. Bu sahte haberler seçimlerde dışarıdan müdahale ve nefret söylemiyle birlikte geliştiriciler ve veri gizliliği için de geçerli. Sorumluluğumu yeterince geniş bir açıdan ele almadık. Bu büyük bir hataydı. Ve benim hatamdı. Özür dilerim. Facebook'u ben kurdum, ben yönetiyorum ve burada olanlardan ben sorumluyum.
0: Ancak Mark teminat vermesine rağmen, daha sonraki yıllarda Facebook daha fazla tartışmanın içine çekilir.
25: 2019'da Christchurch'ta 51 kişi Facebook Live üzerinden yayınlanan bir terör eylemiyle öldürüldü. 2020'de Covid ile ilgili yanlış bilgi, 2021'de Amerikan isyanı. ve her biri önceki olaylardan daha kötüydü.
0: Mark şirketi Meta olarak yeniden markalaştırma kararı alır ve Metaverse planlarını başlatır. Halkın Facebook'a dair algısı düşerken Mark geleceğe karşı sakin ve iyimser kalmayı başarır.
13: Merhaba, Connect'e hoş geldiniz. Bugün Metaverse'den bahsedeceğiz. Nelerin mümkün olabileceğini, yaşayacağınız deneyimleri, hep birlikte inşa edeceğimiz yaratıcı ekonomiyi ve geliştirilmesi gereken teknolojileri paylaşmak istiyorum. Ayrıca tüm bunları nasıl birlikte gerçekleştireceğimizi de anlatacağım.
14: Bence Mark Zuckerberg, dünya tarihinde böylesine büyük ve etkili bir şirkette tek başına bu denli büyük bir söz hakkına sahip tek kişi olabilir. Bazen düşünüyorum da belki de tarihin en güçlü insanı odur. Çünkü tek bir ayar değişikliğiyle küresel kamuoyu söylemini değiştirebiliyor.
13: Eğer 2004'te Facebook'a başlarken gelip bana sorumluluklarımın büyük bir kısmının bugün diğer hükümetlerin müdahalesine karşı seçimlerin bütünlüğünü korumak olacağını söyleseydiniz, 14 yıl sonra bunun üzerinde çalışmam gerekeceğine hiç inanmazdım doğrusu.
18: Size meydan okuyacağım.
13: Ama şimdi buradayız.
18: Size meydan okuyacağım.
13: İyi iş çıkaracağımızdan emin
18: şimdiye
13: olacağız.
18: Şimdiye kadar yeterince iyi iş çıkardınız mı?
13: Sanırım göreceğiz.
14: Ben Mark Zuckerberg'ün Facebook'u kötü niyette kurduğunu hiç sanmıyorum. Bu kısmen kibirden ve saf dillikten, kısmen de acımasızlıktan kaynaklanıyor. Hakimiyet kurmak istiyordu açıkçası ve hala da istiyor. Açıkçası bunu başarıyor da. Ama dünya bunun bedelini çok ağır ödedi.
13: Merhaba, ben Mark Zuckerberg. Facebook'un kurucusuyum. Çevrim içi bir platform.
17: Bu hikaye bugüne nasıl geldiğimizi anlatıyor. Şu anda yaşadığımız dünya öyle bir hale geldi ki gezegenin neredeyse her yerinde gününüzü geçirirken bu milyarderlerin yönettiği şirketler tarafından üretilen ürünlerle bir şekilde etkileşime girmemek neredeyse imkansız.
19: Sizce zamanı internet öncesi ve internet sonrası diye mi ayıracağız?
17: Bunlar çok akıllı ve yetenekli, aynı zamanda çok şanslı küçük bir grup insan ve çok başarılı oldular.
19: Merhaba.
17: Bu şirketlerin bu kadar büyümesini ne sağladı? Bu milyarderlerin bu kadar milyarder olmasını ne sağladı? Bu siyasetin, kültürün ve toplumun, insan tercihleri, hatalar, büyük şanslar, akıllı kararlar ve dönüştürücü teknolojinin hikayesi.
20: Metaverse vizyonumuz.
14: Dünyayı kimi zaman iyi ama çoğunlukla kötü yönde etkileyip bugünkü haline getiren dünyanın en zengin insanları bu gezegenden kaçmaya çalışıyor. Ya roketleriyle ya da Metaverse aracılığıyla. Bu da geride bıraktıkları dünya hakkında pek iyi şeyler söylemiyor.
13: Gelecek her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
22: Mark Zuckerberg, 38 yaşında. Artık dünyanın 15. en zengin kişisi ve serveti 67.3 milyar dolar. Hala 19 yaşında kurduğu şirketin başında bulunuyor. Sergey Brin, 49 yaşında. Dünyanın 6. en zengin kişisi ve serveti 107 milyar dolar. Söylentilere göre yüksek teknolojiye sahip bir hava gemisi projesini finanse ediyor. Ayrıca ikinci kez boşanma davası açtı. Larry Page, 49 yaşında. Dünyanın 5. en zengin kişisi ve serveti 111 milyar dolar. Larry, Covid salgınını Fiji'deki adasında geçirdi. Şimdi Yeni Zelanda'da ikamet ediyor. Jeff Bezos, 58 yaşında. Dünyanın 2. en zengin kişisi ve serveti 171 milyar dolar. Uzay vizyonunu genişletmeye devam ediyor. Ve yakın zamanda özel bir uzay istasyonu planını açıkladı. Elon Musk, 51 yaşında. 219 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi. Şu sıralar Twitter'ı satın alma girişimi nedeniyle bir hukuk mücadelesinin içinde. Ölmeden önce Mars'ta bir koloninin kurulmasını görmeyi umuyor. İstatistiksel bilgiler programın hazırlandığı dönem itibarıyla doğrudur.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hilfe!
1: Will ich?
2: Yavrum, sen mi bağırdın?
1: Davut!

0: Vou te estar chamando amanhã.
1: Kimden geldi mesaj?
0: Ne bileyim kimden geldi, daha bakmadım.
1: Hakan. Merak ettim.
0: Ya merak edilecek ne var? Kimden geldiyse geldim.
1: Arıyor mu kız hala?
0: Burcu saçmalama. 50 kere konuştuk bu meseleyi.
1: Tamam. Kimden gelmiş bakalım o zaman. O attı değil mi? Ondan geldi.
0: Ondan geldi evet. Alo kal. Dana yazmış.
1: Allah rahmet. Bekir amca.
0: Beni kıskanman hoşuma gidiyor Burcu. Ama abartma.
2: Her şeye üzülen, hemen ağlayan Burcu tam bir zor gün dostudur. Sınıfımızın para işlerinden sorumludur. Herkese borç verdiği için namı bankere çıkmıştır. Ruhunu yeni doğmuş bir çocuğunki kadar temiz tutmayı başarmış arkadaşımız, yüreğini bıkmadan, usanmadan herkese açar ve hiçbir karşılık beklemez. Neler yaşamadık ki bu sıralarda? Ne kelimeler, ne de zaman yeter anlatmaya. Ama tek bildiğimiz bir şey var ki, o çocuksu gülümseyişinle hiçbir zaman unutulmayacaksın Burcu.

0: bakalım. Sen gel, gel. Korkma, korkma. Gel. Canım, canım sen ne yapıyorsun burada? Canım.
1: Eda sınıfımızın yegane hayvanatları savunucusudur. Kedi, köpek, fare, sinek fark etmez Eda için. Her zaman mutlu ve güler yüzlü olan Eda, bir hayvana haksızlık yapıldığında aniden hırçınlaşır ve bir canavara dönüşür. Sınavlardan düşük not aldığında 3 gün yas tutar ve her seferinde hocaya itiraz eder. İleride veteriner olmak isteyen Eda'ya hayatı boyunca başarılar dileriz. Seni çok özleyeceğiz koca yürekli kız.

0: Efendim Ayla.
1: Burcu.
2: Haberin var mı bilmiyorum ama...
1: Meleğin babası Davut amcayı işten çıkarmışlar.
0: Yok haberim. Ne zaman?
2: Bilmiyorum. Ben de geçen gün öğrendim. Bilgin olsun diye aradım.
1: Durumları da kötü biliyorsun.
0: Biliyorum Ayla, biliyorum. Tamam, kapatsam ben arar konuşur haberdar ederim seni.
2: Hoşça kal.

0: Uzun siyah saçlarıyla dikkat çeken Ayla, sınıfımızın esmer güzelidir. O kadar kırılgandır ki, bazı hocalarımız başına bir şey gelmesin diye onu sözlüğe kaldırmaya bile çekinirler. Ayla daha okulu bitirmeden babasının yanında çalışmaya başlamıştır. İleride iyi bir modacı olacağına inandığımız Ayla'ya, diktiği elbiseler gibi renkli ve ışıltılı bir hayat diliyoruz. Senin varlığında anlam kazanan umutlar, hayaller ve her şey için teşekkür ederiz Ayla.
1: Bayağı sen nasıl

0: yapabilirsin böyle bir şey baba. İnanamıyorum sana ya.
1: Kim olmuş?
0: Babama.
2: Efendim kızım?
0: Alo baba. Nasılsın?
2: Sağ olasın kızım. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor dersin?
0: İyi baba. Baba, arkadaşım aile aradı bugün. Melih'in babası Davut amca işten çıkarmışsın. Baba, kızı hasta, konuşamıyor, yürüyemiyor. Sen bunu bilmiyor musun? Şimdi ne yapar, ne derler bu insanlar? Zaten durumları da yok.
2: Kızım, haberim yok ki benim. 16 kişiyi işten çıkartmak zorunda kaldık bu ay.
0: Baba, Melek benim en yakın arkadaşım. Anlıyor musun? En yakın arkadaşım. Ben şimdi nasıl bakacağım yüzün annesinin babasını? Söyler misin?
2: Tamam kızım, canını sıkmasın.
0: Baba, eğer beni seviyorsan Davut amcayı tekrar işe geri alırsın.
2: Merak etme kızım.
0: Ben sana inanamıyorum. Sen böyle bir şey nasıl yaparsın baba?
2: Bakacağım bir çaresine.
0: Tamam. Ben yarın akşam geliyorum, konuşuruz.
2: Görüşürüz yavrum.
0: Hoşça kal.
1: Ne oldu?
0: Boş ver. Babamın saçmalıkları işte.
1: Anlat, merak etme. Melek.
3: Liseden arkadaşımdı Melek. O zamanlar en yakın 2-3 arkadaşımdan biriydi. Son sınıftayken başına kötü bir olay geldi. Felç kaldı. Çok üzülüyorum ona.
1: Hiç bahsetmedin sen bundan bana. Daha nelerini öğreneceğiz?
3: Hatırlamak istemediğim için anlatmadım. Lise son sınıftaydık. Bazı akşamlar evden ders çalışma bahanesiyle çıkıp kasabanın girişinde terk edilmiş Metruk Bey'de buluşurduk. Oranın ürkütücü ortamı bize heyecan veriyordu. Bir akşam yine orada buluşmak için sözleştik. Eve yaklaştığımızda çığlık sesleri duymaya başladık. Başta ne olduğunu anlamadık. Kasabadakilerin deli büyücü dedikleri Havel oradaydı.
4: Havel denen büyücü kadın. O ne yapıyor öyle?
3: Çok korkmuştuk. Ne yapacağımızı bilemedik. Melih'i öldürdüğünü sandık. Gördüklerimizi anlatmak ve yardım istemek için oradan hızla uzaklaştık. Kasabadakiler harabeye geldiklerinde Melih'i başı ayrılmış, saçları kesilmiş bir halde yerde bulmuşlar. Aylarca hastanede tedavi gördü. Döndüğünde de artık bambaşka biriydi.

0: Dün gece bir ses uyandım. Melek konuşmaya çalışıyor sandım. Sanki bir şey söylemek istedi. Ne bileyim. Belki de hayal gördüm. O bile o kadar mutlu etti ki beni Saliha.
1: Münevver abla. Sen hiç içini karartma. Melek kızımız iyileşecek inşallah.
0: Dertler bitmiyor ki Saliha. Bak Davut'u da işten çıkardılar. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı ki.
1: Allah biliyor ya Münevver abla. Çok zor. İnan ben de hep kızımla dua ediyorum sizin için.
0: En kötüsü de ne biliyorsun? Ona bunu yapanın dışarıda dolaşıyor olması.

0: Eda, Münevver dün gece Meleğin konuşmaya çalıştığını söyledi.
1: Aa, ne söylemiş?
0: Öyle konuşmamış canım. Ama sanki konuşmak istermiş gibi ses çıkarmış.
1: Anladım anne. Bak merak ettim şimdi. Gider bakarım ben. Hem giderken kaplumbağayı da götürürüm. Melek sever, görünce mutlu olsun.
0: Git kızım, git sevap. Konuşmuş mu arkadaşın Burcu ile Meleğin babasının işi için?
1: Konuşmuş anne, konuşmuş. Bakalım Burcu babasıyla konuşacak işte.
0: İnşallah.

Şaman, büyücü ve sihirbaz anlamlarına gelir. Şaman kelimesinin kaynağı hususunda farklı görüşler vardır. Kelimenin aslan mamçuç ya da moğolca olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi Sanskritçeden geldiğini kabul edenler de vardır. Türk kavimleri şamanları genellikle kampometridirler. Şamanlar gelecekten haber vermek, büyü ve efsun yapmak, ruhlara kurban sunmak gibi işler yaparlar.

0: Alo Hakan.
1: Efendim?
0: Neredesin?
1: Sigara almaya çıktım. Geliyorum birazdan.
0: Çabuk gel. Korktum seni göremeyince.
1: Tamam geliyorum. İki dakika evdeyim.

0: Benim tamam, tamam benim korkma. Tamam, tamam, tamam benim. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Benim.
1: Bugün ustabaşı aradı. Yarın fabrikaya gel, hayırlı bir haberim var sana dedi.
2: İyi hadi inşallah.
1: Sordum ama ne olduğunu söylemedi. Vepi Bey konuşacak seninle dedi.
2: Ne konuşacak acaba?
1: Vallahi bilmiyorum ki. Melek yedi mi?
2: Yedirdim, yedirdim.
1: Bugün bir adamdan bahsettiler kahvede. Efsunlu, ermiş biri diyorlar. Şifa dağıtıyormuş. Bizim kahveci Salih kayınvalidesini götürmüş. 7 yıldır yürüyemeyen kadın 5 dakikada ayağa kalkmış.
2: Kimmiş bu adam?
1: Bilmiyorum ki. Salih ben bir konuşayım, sizin kızı da götürelim bir baksın dedi.
2: Kaç defa hocalara götürdük be Davut.
1: Bir de bu baksın. Çok methettiler adamı. Belki bir faydası olur.
2: İnşallah. Hayırdır? Hoş geldin kızım.
3: İyi akşamlar Münevver teyze.
2: Onu nereden buldun öyle?
3: Bizim odunlukta buldum. Öyle şapşal şapşal bakıyordu. Ben de Melek sever diye getireyim dedim.
2: Gel.

0: İyi akşamlar Davut amca.
1: Hayırlı akşamlar kızım.
2: Yemek yiyorduk. Karnın aç mı kızım, sana da koyalım.
0: Yok, ben yedim. Size afiyet olsun. Bak sana ne getirdim. Sen sever misin? Münevver teyze, biz odaya geçelim Melek'le. Öyle kız kıza yalnız konuşalım.
2: Tabii kızım.
3: Gel bakalım.
2: Allah kızından da annesinden de razı olsun.
1: Aminen.

kadar sevimli, baksana. Sen seversin diye getirdim. Hadi gel sevelim. Melek beni duyuyor musun? Bak. Beni duyuyorsan parmağını hareket et.

Sen beni hatırlıyor musun? Hatırladın mı beni? Ha? Hatırlıyor musun beni?

0: Zahmet oldum.
1: Afiyet olsun kızım.
0: Münevver teyze. Melek bence bizi anlıyor. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi benim güzel arkadaşım? Bak Münevver teyze.

0: kızım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Melek nasıl kızım?
1: Aynı. Değişen bir şey yok. Konuşmaya çalıştım ama hiç tepki vermiyor. Münevver teyze iyileşmesini istediği için konuşmaya çalışıyor diye bence.
0: Olsun kızım. Sen yine de git, sevaptır. Yalnız bırakma.
1: Yok, bırakmam. Bırakmam anne, merak etme. Anladın mı dedim? Anne, ben biraz uzanacağım.

Allah'ım. Ona yardım et. Onu daha fazla çekmesine izin verme. Onu yanına alıp bu kazabından kurtar. Onu daha fazla çekmesine izin verme. Yalvarırım onun yanına. Ne olur onu kazabından kurtar.

kızım. Aç ağzını. Hadi benim bir tanecik kızım. Melek, bunu yemen lazım. Hadi kızım.